0: sürüyor, zaman azalıyor. Dünya Kupası var, transfer bu sene çok zor. Oradaki Fenerbahçe'nin transferi bırakın, eldeki oyunculardan çıkması gerekiyor. Bunun için inanılmaz bir planlama gerek. Fenerbahçe'de iki tane milli kaleci var. Hatta Mert'le birlikte üç tane Fenerbahçe'nin kaleci aradığı söyleniyor. Evet. Diego Carlos Koma'dan dönecek.
1: Mesela Dünya Kupası'nda üç tane kalecisi var Fenerbahçe'nin.
0: Bu yapılanma
1: Amrabat
0: gelecek. Diego Carlos geliyor Koma'dan. Fabregas da bence çok iyi bir oyun sergiledi. Ya Fenerbahçe'de meselenin çok net olarak ortaya koyup bir akıl, bir futbol aklıyla birlikte çok fazla karmaşa olmadan adımların çok hızlı şekilde atılması gerekiyor. Ama halen buradaki belirsizlik veya bize belirsizlik gibi gösterilen o bulutlar arasında perde arkasında yapılan işlerin ne olup olmadığını biz ancak adım atılınca göreceğiz.
1: Transferde peki biraz daha sahaya inelim o zaman. Teknik direktör konusunu bir kenara bırakalım. Transferde sizce neye ihtiyacı var tam olarak Fenerbahçe'nin, Nevzat Dündar?
2: Golcüye ihtiyacı var yani bunu.
1: Bir numaralı ihtiyaç santrafor herhalde.
2: Zaten devre arasından beri en çok Fenerbahçe'nin tartıştığı konu. Özellikle iki ayrılıktan sonra Fenerbahçe Duran ve El Nesir'in ayrılığından sonra Sidiki Şerif'in yetersiz oluşu bu tartışmaları sezon boyunca olmasına sebep oldu. Şimdi transfer döneminde Fenerbahçe bir ya da iki tane golcü transferi yapacak. Bunu iki taraf da söylüyordu. Aziz Bey'in özellikle Vedat Muriç'le anlaştığı, Jirasi ile de yine belli bir noktaya gelindiği ifade ediliyordu. Doğru isimler bunlar. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten de iyi bir kadrosu var. Yani baktığım vakit orta sahada Kante, Gendouzi, İsmail, Fred, alternatifli bir orta saha var. Kenarlara baktığımızda oraya biraz daha kalite, ince işçilik gerekiyor. Bence önce golcü transferini bitirip, ki burada Vedat Muriç gerçekten de doğru bir transfer, ligimize yabancı değil, Fenerbahçe'ye yabancı değil, kaldı ki sırtı dönük oynayabilen, özellikle arkadaşlarına, kenar oyuncularına, arkadan gelen oyunculara alan açabilecek özelliklere sahip futbolcu. Burada Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle beraber özellikle kanatlarda oynayan futbolcuların önemi artıyor Fenerbahçe'de. Ya orada hücum katkısı istiyor. Çünkü Vedat o alanları size açacaktır. Vedat'tan sadece bitiricilik noktasında katkı beklemiyorum. Takım arkadaşlarına da çokça pozisyonda hazırlayacak. Diğer tercih Jirasi zaten tartışmaya gerek yok. Çok özel bir oyuncu. Fark yaratacak isimlerden bir tanesi. Bunun dışında baktığımızda Fenerbahçe kanatlara muhtemelen sağ ön tarafa bir takviye yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Salah ismi konuşuluyordu hatta.
2: Salah yani kimse ayırt edemez zaten.
1: Şu an Dünya Kupası'nda tabii ki ama Salah da beklenir.
2: Ya yani bir tane şey bekliyorum. Bir süreci. Aziz Bey'den bir sansasyonel transfer bekliyorum. Yani şeyin farkında. İşte Galatasaray'ın yaptığı yıldız transferlerinin özellikle çocuklar üzerinde nasıl bir etki yarattığını, çocukları nasıl Galatasaraylı olduğunu sürekli dile getiren bir isimdi. Dolayısıyla Aziz Bey'in bir yıldız transferi, hatta yıldız değil çok önemli bir sansasyonel transfer yapacağını düşünüyorum. Bu Salah olabilir. Fenerbahçe'ye de uygun. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına baktığımızda özellikle sağ onu demiştim. Salah da orada fazlasıyla iş yapabilecek bir oyuncu. Bunun dışında Asensio'yu kadroda tutmak önemli. Asensio gibi çok önemli bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Sol tarafta yine Kerem var. İşte Nene belki.
1: Musaba oraya var.
2: Yani Nene, Musaba ben yani Fenerbahçe kadrosunda
1: ne
2: zor.
1: Ne için bir ayrılık olabileceği konuşuluyor.
2: Paraya dönüştürülebilecek evet. Bir oyuncu Nene. Yani Nene'nin bir karşılığı var. Bunun dışında baktığımızda Fenerbahçe'de yani sol tarafta kim oynatacaksın? Archie Brown belki bu sezon.
1: O da ayrılabilir.
2: Bu sezon bir çıkış yapabilir. Semedo zaten şey bir oyuncu değil.
1: Salim bizde geçtiğimiz günlerde yayındayken sol bek için Grimaldo isminin Fenerbahçe'de gündemde olduğunu söylemişti.
2: Grimaldo iş yapar. Çok fazlasıyla hakikaten heyecan yaratacak bir oyuncu. Tam büyük takım beki diyebileceğimiz bir oyuncu. Semedo ile beraber tamamlarlar. Yani benim defansif yönü, bir ofansif yönü Fenerbahçe açısından çok katkı sağlar. Bunun dışında stoper mevkine bir takviye zaten olacaktır. Yani çok fazla bir Beşiktaş gibi böyle 8-10 oyuncudan bahsetmiyoruz.
1: Doğru.
2: Yani 4-5 tane pozisyona Fenerbahçe'nin nokta atışı yapması lazım. Burada da tabii öncelikle golcü transferi önemli.
1: Cem Kerpiçler sizce

0: %100 sol stoper. Ve sol stoper de bence çok net. Ben 5-7 nöbetine kalkmıştım Güney Kore maçı için. Kim Min-jae'yi bir kez daha seyretme fırsatı buldum. Duvar gibi.
1: Ya Aziz çok Bey, iyi maç çıkardı. Takım yani, olarak da çok iyi maç çıkardılar.
0: Patrick Schick bir tane gol pozisyonuna girdi. Onu da hemen bertaraf
1: süpürdü
0: etti.
1: Hemen.
0: Yani duvar aranıyor. Bir de çıkar topla driplingini yapar. Şikrinyar'la canavar gibi ikili olur. Hiç düşünmesinler ya.
1: Ama acaba maliyetler tabii ne seviyede olur?
0: Tabii onlar çok tartışılır ama geldikleri günden beri zaten kendilerinin de söylemi var. Hani özellikle bu bölgelere çok doğru transferler, çok doğru isimlere gidileceği. Hani çok fazla isimlere para saçmak yerine çok doğru isimlere belki de daha fazla para vermek de daha mantıklı bir seçki olabilir. Ön tarafta Vedat'tan bahsediliyor. Evet, Vedat bence de doğru profil.
1: O transferde herhalde bir pürüz yok.
0: Ya şu an böyle gözüküyor.
1: Kadarıyla.
0: Evet, şu anda her şey yolunda gözüküyor.
1: Teknik direktör konusu açıklandıktan sonra herhalde ilk resmi açıklamada Muriç olacak
0: Muriç
1: gibi.
0: Olur. Cirasi'de soru işaretleri var bence. Hani orada başka bir isim olursa da ben şaşırmam. Ama Cirasi Fenerbahçe'nin bence ceza sahası içerisinde o uzun zamandır istediği net gol vuruşunu yapabilen, hani tekte geldiğinde ceza sahasını topla buluşturduğunuzda size iş yapabilen bir profil. Bana kalırsa ben sağ bekte de sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Semedo çok çok iyi bir oyuncu ama çok fazla sakatlanıyor. Ve bir soru işaretiyle acaba
2: Mert var.
0: Girerler
2: yani
0: mi?
2: Mert de olduğu için yani sağ bek pozisyonu çok böyle acil durumda değil Fenerbahçe açısından. Onu da yani zaten Mert de bir şekilde orayı götürebilir.
1: Tabii Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonunu biraz Galatasaray'ın sol bek rotasyonuna benzetiyorum. Yani Jakobs Eren de aslında o anlamda orayı hani iki dengeli isim. Jakobs'un da çünkü biraz istikrar sorunu, sakatlık sorunu var ama Eren orayı iyi idare edebilecek seviyede bir yedek sol bek aslında. Mert de bence aynı profilde bir isim.
0: Ya bir de tabii gelecek teknik direktörün oynayacağı oyunlar da çok önemli. Yani dörtlü, üçlü son zamanda tabii profiller değişti, roller değişiyor. Bana kalırsa mesela Archie Buran üçlünün çok iyi bir kanat beki. Yani gelen mesela teknik direktör üçlü oynayacağını düşünse mesela sağ tarafta da Oğuz Aydın'la birlikte mesela iki kanat bek olarak Fenerbahçe'de biraz da ihtiyaçları gelecek hocanın oynatacağı profile doğru.
2: Oğuz'dan bahsetmişti mesela. Oğuz da çıkış yapabilir bu sene.
0: Aykut Kocaman gelirse bence çok onu dokunuş da yapar ki Oğuz milli takımda son hazırlık maçında inanılmaz oynadı.
1: Mesela İrfan Can Kahveci tekrar
0: tabii
1: dönebilir.
0: İrfan dönecek, Amrabat dönüyor. Ya Fenerbahçe'de aslında hep transferler asıl sadeleşmeye konuşmak gerek. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncusu var ve bunlardan nasıl sadeleşilecek? Nasıl bu oyunculardan çıkılacak? Ya çünkü bu iş de zor.
1: Mesela bunun hangi isimlerin fazlalık olduğunu düşünüyorsunuz kadroya baktığınızda?
0: Ben şimdi mesela Fred'le acaba yola devam edilir mi? Bende büyük bir soru işareti var. Yani Fred eski Fred değil. Yani Fred evet bence çok iyi bir oyuncu.
1: Yaş da aldı tabii.
0: Ama yaş da aldı. Fenerbahçe'nin merkezine bakıyorsunuz.
1: Sanırım 32 yaşında diye hatırlıyorum.
0: Bir kere merkezi Fenerbahçe'nin çok 93 iyi.
1: 93 doğumlu hatta ya. 33 yaşında.
0: İsmail, Kante, Genduzi bunlar mesela çok çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'de bir 4-3-3 mü oynar? Mesela orta sahada ikili tercihler mi var? Bana kalsa ben kendi iddiamı hep şöyle söylüyorum. Yani Hakan Safi Bey'in Hakan Çalhanoğlu transferinde çok aşamayı ileri götürdüğü söyleniyordu. Bana kalırsa ben karar alıcı konumda olsam kim olursa olsun orta sahada bir Hakan Çalhanoğlu opsiyonu varsa Fenerbahçe gidip almalı. Neden diyeceksiniz? Fenerbahçe'nin en büyük sorunu birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkamamak.
1: Bir görüşme bekliyor musunuz Hakan'la yeni yönetim arasında?
0: Ben bir deneyeceklerini düşünüyorum.
2: Konuşulan rakamlar biraz yüksek. Yani Hakan Bey'in anlaştığı rakamlara bakacak olursak zor. Aziz Bey o paraları vermez. Bir de orta saha. Yani Fenerbahçe Kante ile de dediğini yapabilir. Genduzi, İsmail bunlar
0: evet,
2: orta sahada.
0: Genduzi ile denediler bu sene.
2: Yani dolayısıyla golcüye şu an para harcamak Fenerbahçe için öncelik. Yani
1: özellikle
2: orada
1: Cirasi'yi
2: alabiliyorsa, çıkışını maddesini verebiliyorsa Fenerbahçe ona verir.
0: Şunu ekleyeyim o konuda.
1: Buyurun.
0: Sağdaki oyunuyla beraber bir de liderlik nosyonu da çok önemli. Eğer Hakan Çalhanoğlu milli takım kaptanı geldiğinde Türk oyuncularla birlikte oluşturacağı auranın da ben Fenerbahçe'yi çok daha fazla öne itebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son dönemdeki en büyük sorunlarından biri de o. Hani hep o Samandıra ruhundan falan bahsediliyor. Hakan Çalhanoğlu bir yere gelirse bir lider konumda, bir kaptan olarak orayı hem saha içinde bence hem saha dışında düzeltir.
1: Aziz Bey tabii Meri konusunda net orada süreci...
0: Net.
1: direkt bitirdiği için artık

0: ismini çok konuşmuyoruz ama aslında Merih de Fenerbahçe için doğru profil olabilirdi bence.
1: Ben doğru profili söyleyeyim mi Furkan? Benim kafamdaki. Buyurun. Ben Bologna'dan Lukumi derim yani. Sol stoper arıyorsunuz.
0: Kolombiyalı.
1: Yani Kolombiyalı alır götürür devam eder. Takım boyunu kısaltır. Beşiktaş. Ön tarafta size faydalı olur.
0: İçin adı geçti. Galatasaray'da
1: çok iyi oyuncu.
2: Okan Hoca'nın listesinde.
0: Kuesta'nın geldiği dönemde miydi?
2: Okan Hoca'nın listesinde ilk sıradaydı.
1: Çok iyi.
2: Hatta çıkış maddesi 29 diye hatırlıyorum ben. Yani Pavlović, Lucimi Hoca çok istiyordu.
1: Okan Hoca zaten nokta atışı yapıyor çoğu zaman o transferlerde. Ve bakıyorsunuz Fenerbahçe için çok doğru profil olabilir.
0: Peki hepimizin aslında bildiği, tanıdığı Aykut Kocaman, Jadon Osterwold'e mesela ilk olarak onunla başlayabiliriz. Nasıl yaklaşır sizce hoca? Yani hocanın bildiğimiz oyun planında hangi isimler yer bulabilir ya da hangileri yer bulamaz? Osterwold için bu arada Tedesco'nun yeni takımı Bologna'nın adı geçiyor. Yine burada adı Fred, az önce konuştuk. İşte Archie Brown için bazı tekliflerin olabileceği konuşuluyor. Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'de hangi isimler sizce yer bulamaz hocanın planında?
1: Aykut Kocaman oyununda hiçbir isim öne çıkmaz, takım öne çıkar. Çünkü oyun gücü üzerinden oyuna bakar. Genelde yıldızlar değil, 11 yıldızı da toplasınız. O 11 yıldızın da parlayamayacağı ihtimalini de masaya koyar. Oyunu güçlendirmeye çalışır. Oyunculara verdiği rollerle oyuncuları değil, takımı parlatmaya çalışır. Ama bu konuda mesela Milan Škriniar'a çok güvenir. Evet, mesela lideri olur. Ben mesela Oğuz Aydın'a çok fazla dokunabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle Oğuz Aydın'ı ön tarafta onun hızından, ceza sahasına yaklaştığındaki sakinliğinden, kafasını kaldırıp kafasını kısa yola gole kurmasından çok fazla faydalanabilecek bir teknik direktör. Ama hep oyunun gücünün gelişmesine çalışır. Hani merkezde ben Kante'den, Genduzi'den, özellikle Genduzi'ye vereceği rollerle farklılık yaratabileceğini düşünüyorum. Ön tarafta mutlaka bir bağlantı oyuncusu ister. Ya Konya döneminde bile dönüp baktığınızda mutlaka 9'u bağlantı oyununu iyi yapan bir oyuncudur. Bence burada da Vedat tercihi biraz da bana onu anımsatıyor. Hani sadece ön tarafta rakibi bozan, sadece gol noktasında değil, biraz daha geriye de gelebilen, bir 9 alıp verip Kerem'i daha fazla oynatan, biraz önce Nevzat Dindar'ın anlattığı çok kıymetliydi. Ya Vedat geldiğinde etrafını da bence oynatabilecek bir oyuncu. O alanları, o boşluklara, o iç koridorda hem Kerem'i buluşturur hem Oğuz'u buluşturur. Bir kere güçlü gelir 9'a. Fenerbahçe'nin eldeki oyuncu grubuyla Aykut Kocaman bir oyun inşa eder. Ama burada tartışılması gereken asıl mesele Fenerbahçe'nin bir inşa sürecine ne kadar vakti olduğu, ne kadar sabrı olduğu. Şimdi hep anlatılan bir durum var. Fenerbahçe'nin hiçbir sabrı yok. Şampiyonluk bu sene geldi, ya hep ya hiç. 12 senedir aynı hikaye oluyor ve sonucunda başarısızlık geliyor. Ve kimse şunu seslendirmiyor. Ya siz ilk seneyi bir şampiyonluğu demokrasinin kılıcı gibi başında sallamayın bir teknik direktör ve oyuncu grubunun. Bırakın iyi oyun hedeflensin. Zaten ikinci sezon devam ettiğinizde mutlaka bu başarı peşinden gelecektir. Ama o ilk sezondan şampiyonluk baskısı ya iyi oyun yaratılmasının bence çok zor görüyorum. Ama burada da benim penceremden zar atacaksanız, yani eğer böyle ilk sezondan bu işi yapmak da istiyorsanız, önünüzde örnek var, Conte yaptı yani. Her yerde, gittiği yerde birinci sezonlarında şampiyon yapar.
2: Kısa var. Aykut Kocaman'la ilgili de şöyle bir risk var. Yani şimdi Türkiye Ligi'ni biliyor, Fenerbahçe'yi biliyor. Bunlar tabii ki bardağın dolu tarafı ama boş tarafında kaç senedir teknik direktörlük yapmıyor?
0: Sanırım 6 sezon olması lazım. Yani 5 ya da 6 sezon.
2: Futbolcular için, oyuncular için o maç ritminden bahsediyorsak, hocanın da maç ritmini acaba kenarda en azından o ritmi nasıl tutturacağını merak ediyorum. Elbette konuya hakimdir ama yani uzun yıllardır da sahada değil. Sonuçta futbol güncelleniyor, sürekli basketbol antrenörü gibi hareket ediyorsunuz. Yani görüyorsunuz kenarda hocaları. Tabii. Şu an Luis Enrique'den Arteta'ya kadar şu an dünya futboluna yön veren teknik adamların sahadaki kenardaki duruşlarına baktığımız zaman sürekli maçı yaşayan teknik direktörlerle başta onu da belirtmek lazım.
0: Şimdi Okan Hoca ne kadar ara vermişti diye bir an aklıma o geldi de, Başakşehir sonrası sanırım o da bir iki
2: sene falan vardı.
0: 1,5-2 yıla yakın görev yapmamıştı hoca. Sonrasında Galatasaray'a gelerek 4 yıl şampiyonluk, hemen bakıyorum. Evet.
2: Hoca 1,5
0: yıla yakın.
2: Yani 1,5 arada
0: ara vermişti. Başakşehir'den 2021 Ocak'ta

0: başarısız denildi kendisi.
1: Bizim memleketimizde ne yazık ki öyle görülüyor.
0: Yani o dolayısıyla Fenerbahçe yaz ben bundan önceki süreçte 8 senede hatırlamıyorum ama benim başkana yazacağım birkaç maç olacaktır. Bundan önceki süreçte yoktu. Ali Bey'in tarzı değil. Saadettin Bey'in tarzı değil. Onlar fazla Avrupa'ydı. Ama Fenerbahçe başkanına yazacağım maçlar olacaktır. Bu da önemlidir.
1: Tabii. O tecrübeyle birlikte daha önce yaptıkları çok net olarak önümüze çıkabilir. Ama tabii o kadar fazla belirsizlik bulutu var ki Fenerbahçe'de. Bence bütün meseleyi biz o önümüze bütün taşlar tam olarak açıldığında yorumlayabileceğiz. Halen teknik direktör kim soruları var. Halen tam olarak hangi oyuncular, nasıl bir yol haritası? Bence çok sezon, fazla soru var Fenerbahçe'de.
0: Geçen sezon Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara, maçlara bakacak olursan yani şampiyonluğu istemedi.
1: 10 beraberlik inanılmaz. Yani 10 beraberliği var.
0: Şampiyonluğu istemedi. Alt sıra takımlarına puanlar kaybedildi. İşte
1: bir Karagümrük maçı var inanılmaz.
0: Antalya, Kasımpaşa, tabii. Alanya bir de 10 kişi kalan takımlara karşı yani Fenerbahçe bu anlamda teşhisi doğru koyabilirse aslında şampiyonluk yarışına gerçekten güçlü şekilde olabilir. Nokta atış hamleleri bence panik olmamasını ben bu anlamda yadırgamıyorum. Sonuçta Fenerbahçe'de başkan ve beraber çalışacağı futbol ekibi muhtemelen teşhisi doğru koymuştur. Bakın Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Bu puanları kaybettiler evet. Ve Galatasaray'da mental yorgunluk da var. Bunu nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Ya ben şu ana kadar baktığımda Sayın Aziz Yıldırım'ın konuya hakim olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük şansının da Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum. Yani bundan önceki süreçte yıllarda bu böyle değildi. Ama bu ligde birkaç maçı da Aziz Yıldırım'a yazacağız. Yani önemli. Çıkacak soyunma odasında ya da maç öncesi Samandıra'da o bildiğimiz tarzıyla o takımı ateşleyecektir diye
1: bir
0: tahmin ediyorum.
1: Bir antitez geliştireyim mi buna? Aykut Kocaman hoca gelecek. Evet bence de doğru tercih. Aziz Bey'in belki de en doğru tercihlerinden biri olacak ama Aziz Bey'in görev yaptığı dönemde oyuncuların yaşları, o dönemdeki Türk oyuncuların fazlalığı, artık dünyada mesela ve Türkiye'de Okan Buruk Hoca yatay iletişimle beraber oyuncularla çok çok iyi anlaşıyor. Şimdi Dursun Özbek Başkan genel olarak Okan Buruk Hoca ile daha rahat bir model
0: geride
1: var.
0: Geride kalıyor başkan.
1: Şimdi acaba Aziz Yıldırım Başkan o dönemki refleksleriyle bu dönemki refleksler, benim kafamda bazı soru işaretleri var. Artık dünyada da o sert, otoriter, tırnak içinde diktatör eğilimlerin dışına doğru gidiyor hayat. Oyuncuların bambaşka dünyaları var. Çok daha rahat olmak istiyorlar. Hani o tarz yönetim acaba bu dönemde karşılık bulabilecek mi? Soru işaretlerim var.
2: Başkan değişmiş.
0: Ali Bey'in de tarzı fazla Avrupa'ydı evet. Ya da Saadettin Bey'in de tarzı fazla Avrupa'yı duruyordu. Bir de bunu görmek lazım.
3: Yani. Biraz daha bekleyip görmek gerekecek tabii. Doğru. İşte resmi açıklamalarla beraber teknik direktör konusu sonrasında yeni futbol yapılanması Samandıra'da nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'yi noktalıyoruz. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetimden talep ettiği bir diğer oyuncununsa yine eski öğrencilerinden birisi olan Rolando Mandragora olduğu haberleri var. Orta saha bölgesi için İtalyan futbolcuyu Italiano'nun istediği konuşuluyor. Fiorentina forması giyiyor. 28 yaşında geçmişte Juventus'ta da var. Genç yaşlarda Juventus'ta bulunmuş bir oyuncu ama 2022'den bu yana olması gerekiyor. Yaklaşık 4-5 yıldır Fiorentina'da düzenli oynayan bir oyuncu. Doğru bir profil mi? Hoca aslında ne istediğini biliyor gibi görünüyor şu anda Beşiktaş'ta. Vincenzo Italiano, Cem Kerpiçiler.
1: Italiano Kartal'ı kanatlandırır. Yüksek tempo, agresif oyun. Çok net olarak Italiano'nun cebinde bulunanlar Beşiktaş'ın oyunuyla, DNA'sıyla %100 uyumlu doneler. Bu tercih de zaten bu nedenle yapılmış. Hocaya dönüp bakıyorsunuz, zaten kendisinin ifadesiyle Serie B'de Spezia ile yola çıktığında ilk 5 maç istediği gibi gitmiyor hikaye. Yöneticilere diyor ki sakin olun, ben bu işi düzelteceğim. Gerçekten düzeltiyor. Birlikte çıkıyorlar. Bologna'ya dönemine bakıyorsunuz. Bence çok doğru işler yapıyor. Oyun anlayışı bence pragmatist bir teknik direktör ama ön tarafta oynamaya aşık. Yani hücum istiyor. Kendisinin ifadesi şu: ben topa sahip olmaya takıntılı değilim ama dikey oynamaya, sürekli öne oynamaya takıntılıyım. Ben makina gibi bir

0: takım yaratmaya çalışacağını düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ın elindeki oyunculardan Olay tam mesela onun oynatacağı oyuna, dinamizme uygun bir profil. Ben Beşiktaş'ın doğru isme gittiğini düşünüyorum. Önder Özen tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Önder Özen Hoca bu tercihle alakalı konuşurken bir PPDA verisinden bahsetti. Bu aslında önemli bir parametre.
1: Lider olacağız gücünü, dedi bütün verilerde, istatistiklerde.
0: Tabii yani bu pres gücünü, ön tarafta presi, presin hızı, niteliği, Beşiktaş'ın istediği oyunu oynatabilecek profilde bir teknik direktör. Tabii ki transferler isteyecek, oyununa göre transferler isteyecek ama Beşiktaş bence doğru isme gitti. Beşiktaş'ı heyecanlandıracak bir isim. Sağdaki anlayışta mesela kanat oyuncularını özellikle hareketli oyunculardan içe, merkeze odaklanan oyunculardan tercih edebilir. Orta sahada sürekli mesela baskı istiyor, temas sert, vücut teması mutlaka ister. Bence çok doğru bir tercih. Yani gün geçtikçe bence bu tercihin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.
1: Hocanın ama tek handikapı şu bence.
0: Çok fazla
1: Beşiktaş'ta hiç hazır bir durum yok. Hazır bir sistem yok. Yani devam ettirebileceği bir burada oluşum yok Beşiktaş'ta. Hoca sıfırdan inşa etmek zorunda. Yani oyuncu anlamında da bu arada baktığımızda bu mevcut kadroda kaç isim acaba yeni sezonda hocanın ana planında olur? Orası da soru işareti. Bu anlamda da sanki çok transfere ihtiyacı var gibi Beşiktaş'ın.
2: Ya yani bu Vincenzo Italiano değil, başkası olsaydı da aynı şeyleri söyleyecek.
1: Tabii tabii. Yani Beşiktaş'ın, bu Beşiktaş'ın sorunu yani
2: Beşiktaş'ın
1: hocanın
2: transfer ihtiyacı var. Yalnız Cem Kerpiççiler yani tamam evet Italiano'yu övdük. Ben de büyük bir beklenti içerisindeyim. Fiorentina, Bologna, Kupa. Ama şöyle de bir soru işareti var. İlk kez İtalya dışına çıkıyor.
0: Doğru.
2: İtalyan doğru. Teknik adamların bu anlamda sıkıntı yaşayabildiğini de hatırlıyoruz. Ben Prandelli'den hatırlıyorum. Doğru. Yani iletişimde Prandelli sıkıntı yaşayabiliyor bu tarz doğru. Teknik direktörler. Mancini falan başka bir seviye. Conte, Mancini, De Zerbi bunlar farklı seviye ama bunun dışında İtalyan teknik adamların bazen sıkıntı yaşadığını da görüyoruz. Ben Prandelli'den özellikle Galatasaray kesinlikle. Döneminde özellikle iletişimde çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Dolayısıyla o problemleri yaşamazsa açıkçası Beşiktaş'ta başarılı olacağını ben de düşünüyorum. Bilinçli olarak yapılmış bir tercih olması beni umutlandırıyor. Italiano'nun mantalitesi açıkçası Beşiktaş'a da uygun. Beşiktaş'ın DNA'sına da uygun. Beşiktaş taraftarı da özellikle iç sahada o baskıyı fazlasıyla rakipler üzerinde hissettirecek bir taraftar. Dolayısıyla bu birleşimden açıkçası güzel bir sonuç ben de bekliyorum. Transferler önemli.
0: Çok önemli.
2: Sadece teknik direktörü getirerek iş bitmiyor. Beşiktaş geçtiğimiz dönemlerde de transferler yaptı. Sosyal döneminde de işte Sergen Yalçın döneminde de ciddi paralar harcandı. Şimdi Italiano gibi teknik direktörü eğer getiriyorsanız siz de demek ki ona belli bir bütçe vaat ettiniz. Sadece teknik direktörün alacağı rakam üzerinden bir anlaşma yapılmamıştır. Yani ona bir bütçe de ve oyuncular da
0: doğru.
2: Muhtemelen vaat edilmiştir. Beşiktaş belki bir Fenerbahçe'nin hissettiği baskı hissetmeyecektir. Direkt şampiyonluk baskısını dört büyüklerin hepsi de hisseder ama Beşiktaş'ın bence bu anlamda hemen şampiyon olalımdan ziyade bir sistem, bir yapı kurması, bir organizasyon kurması lazım. Bunun için doğru bir teknik direktör. Biz Italiano'yu getirirken hedefimiz 2026-2027 değil.
0: Doğru.
2: Gerekirse 2027-2028 sezonu diyebilirse ve o sabır gösterilirse bu teknik direktör başarılı olur. Mesela Trabzonspor bunu yaptı. Yaptığı için de bugün Trabzonspor için daha iyi şeyler, umut dolu şeyler konuşabiliyoruz. Biz hedef olarak önümüzdeki sezonu seçtik dedi Sayın Ertuğrul Doğan.
3: Doğru.
2: Ve bir omurga oluşturuldu. Beşiktaş'ın bir omurgaya ihtiyacı var bu anlamda. Ben hala Beşiktaş kalesinde yani çok hakikaten güvenilecek bir isim son yıllarda göremedim. Bir kere kalecinizin üst düzey olması lazım. Mesela Fenerbahçe Ederson almış. Galatasaray Uğurcan Çakır.
0: Uğurcan Çakır.
2: Trabzon Onana. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Tam, saygı duyuyorum. Elinden geleni yaptı ama yok.
1: Mert'in bir dönem iyi bir performansı vardı ama
2: o da zaten
1: önündeki tandem o kadar çok değişti ki Mert'in Beşiktaş dönemi
2: boyunca. Beşiktaş'ın bir numarası az önce saydığım

0: kalecilerle olmak. Aynı seviyede olmak zorunda.
1: Doğru.
0: Ya bugün Fenerbahçe'nin kadroya almadığı Livakovic bile Fenerbahçe'den bir takım kalecisi.
1: Tabii.
0: Galatasaray Uğurcan Çakır sezona damga vurmuş.
1: Müthiş.
0: Ona ana Trabzonspor'a kupayı getirmiş. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kaleden başlayarak iyi bir omurga oluşturması lazım. Kaleci çok önemli. Ben açıkçası kaleci tercihini merak ediyorum. Bunun dışında Beşiktaş'la ilgili açıkçası en azından İtalyano ile beraber bazı oyunculara dokunacağını da düşünüyorum. Ama genel oyuncu kalitesinin ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne de Trabzon seviyesinde olduğunu da söyleyemeyiz. Bu anlamda işi çok. Ama neticede heyecanlı bir başkan var, yönetim var, transfer yapacaklar. Bu iş sadece İtalyano'yu getirmekle olmuyor. Yani İtalyano gibi bir teknik direktörü ciddi bir para verildi. Yani yıllık maliyeti galiba 6 milyon euro. Böyle bir teknik direktörü getiriyorsanız siz feda döneminde değilim diyorsunuz. Yani ben feda ediyorum demiyorsunuz.
2: Zaten belli ekonomik bir anlamda Sayın Başkan imza töreninde, basın toplantısında hocanın belirlediğimiz bir limit yok bütçe olarak. Ne gerekiyorsa bunu, yapacağız
0: bunu
2: dedi.
0: Bunu söyleyen bir başkan var, yönetim var. Yani o yüzden Beşiktaş'ın transferde de ciddi adımlar atacağını düşünüyoruz ama doğru adımlar atmak önemli.
2: Peki. Dušan Vlahović ile ilgili bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı. Oyuncunun Beşiktaş'tan taleplerinin 8 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası olduğu yönünde bazı iddialar var Dušan Vlahović için.
1: Ya oyuncu tartışılmaz bir oyuncu bence ama son dönemde çok fazla forma şansı bulmuyor. Bir sakatlığı da olmuştu. Ya bizim ülkemiz
2: 25 oyunu... maç kaçırmış geçen sezon Juventus'ta.
1: Ya bizim ülkemizin oyunu uygun mu derseniz ya uygun bir oyuncu ama tabii Beşiktaş'ta oyun tarzına dönüp baktığınızda zaman zaman Beşiktaş'ı rahatlatacak böyle bir profilin olması üst düzey A plus diyeceğimiz.
2: Bu yüksek bir maliyet mi sence günümüz futbol piyasasında?
1: Ya artık santrafor arıyorsanız hani böyle bedellerin altına girmek yani zorundasınız.
2: İmza parasını biraz da bonservis gibi de artık evet, görüyor çünkü oyuncular ve menajerler özellikle. Yani Juventus'tan Vlahović'i almak isteseniz zaten herhalde 15 milyon eurodan aşağı yani, alamazsınız.
1: Artık rakamlar da bambaşka yerlere gitti yani. Ama dönüp dolaşıp tabii bize hep marka isimlere gittiğimiz için hani bu rakamları da ödemek zorunda kalıyoruz.
2: Tabii.
1: Ama çok iyi bir oyuncu.
0: Paket ne çıkıyor yani Vlahović'te?
2: Şimdi tabii sözleşmenin süresini bilmiyorum.
0: 8'den varsa yıllık... 8 ile 10 diyelim.
1: 10 olsun.
0: 3 seneden 30. Bir 15 de kendisine yani diyelim. Şey, 40, imza 40,
2: 50 milyon euro bandında bir rakam
0: Abraham'a
2: çıkıyor.
0: Abraham'a ne kadar verdi Beşiktaş? Paket ne kadardı? 42.
1: 42.
0: Yani dolayısıyla Vlahović'in Beşiktaş transfer edebilir. Mali şartları Beşiktaş'ı böyle zorlayacak düzeyde değil. Bence doğru bir hamle olur. Beşiktaş'ta o Mario Gomez etkisini
1: doğru
0: hissettirebilecek, yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de doğru. Hocanın eski öğrencisi Fiorentina evet. döneminden. Fiorentina'da o başarılı süreçte galiba 28 ya da 29 gol attı. Vincenzo Italiano yönetiminde.
2: Çıkışını orada yaptı.
0: Bildiği bir. O performans sonrası 80 küsur milyon euroya da Juventus'a gitti.
2: Hala bu arada 26 yaşında. Bu anlamda da önünde uzun bir futbol kariyeri var oyuncunun 99
0: yani doğumlu. Beşiktaş'tan kaleci ve atan ve tutan kısmında net hamleler gerekiyor. Vlahović ön taraf için doğru bir tercih.
2: Peki.
0: Bir de kaleye doğru bir takviye yapılırsa Beşiktaş gerçekten de yarışta olabilir.
2: Peki reklam vaktimiz gelmiş. Değerli izleyenler transfer raporunda ilk saati sadece noktalıyoruz. Kısa bir ara ardından devam edeceğiz.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların Kupası'nda milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toparlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.

0: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika gelişmemiz var. Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi bu akşamki maçla birlikte başlamıştı ve Ataşehir'deki karşılaşmada serinin ilk maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci maçı ise yine 15 Haziran Pazartesi akşamı Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Hatırlatalım, seride 3 galibiyete ulaşan taraf bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Beşiktaş önemli bir avantajla final serisine başlamış oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Programın ilk bölümünde, ilk kısmında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşmuştuk. Biraz Galatasaray'ı konuşarak bu saat dilimine başlayalım Nevzat Dinler. Bir sessizlik olduğunu hep konuşuyoruz Galatasaray'da ama bu sessizlik tabii ki altında bazı güvenceler olduğundan dolayı da aslında var. Son 4 yılın şampiyonu, hazır bir iskelet var. İşte atan tutan dedik Beşiktaş'ta mesela. Uğurcan Çakır kalecisi, Osimhen santraforu. Tabii bir bu anlamda da Galatasaray'ın eli güçlü. Ama transfer konusundaki planlaması nedir Galatasaray'ın? Bunu da merak ediyoruz. Sen nasıl bir transfer dönemi öngörüyorsun?
1: Şimdi Fenerbahçe'de biz şeyi konuştuk. Yani henüz hoca belli olmadı. Aslında belli de açıklanmadı. Daha sonra transfer vesaire. Şimdi Galatasaray'da durum biraz farklı. Evet, yeni bir seçim yapıldı. Ve bu seçim sonrası görevlendirmeler, yönetimde görevlendirmeler oldu. Ancak futbolda bir görevlendirme henüz yapılmadı. Özellikle sportif açıda yapılacak görevlendirmeler önemli. Çünkü transfer operasyonun merkezinde kimin olacağı günlerdir bilemiyorum. Sosyal medyayı falan takip ediyor musunuz? Bir tartışma konusu. Yani burada eski düzen devam mı edecek? Yoksa oraya bir takviye mi yapılacak? Roma şartında da Abdullah Kavukçu transferin merkezindeydi. Başroldeydi. Maruf Güneş ona yardımcı oluyordu. Okan Buruk'la Abdullah Kavukçu'nun arası zaten iyiydi. Son sözde başkan söylüyordu. Böyle bir yapılanma vardı. Ancak tabii yeni bir seçim. Yönetime yeni yüzler girdi. Ama bunun dışında sportif AŞ'de de başkanın nasıl bir kurgu, nasıl bir yapılanmaya gideceği konusunda da henüz belirsizlik var. Oraya bir takviye yapılacak mı? Desteklenecek mi? Desteklenirse bu Kemerburgaz'da rahatsızlık yaratır mı? Hmm. Özellikle Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ilişkisi çok iyi. Oraya gelebilecek başka bir isim bu düzeni bozar mı? Tartışmaları var. Bunlar önemli yani. Önce bu organizasyonun, şemanın belli olması lazım. Ama çok tecrübeli bir başkanı var Galatasaray'ın. Bütün krizleri çok iyi yönetti. Bunu da ben iyi yöneteceği kanaatindeyim. Yani daha doğrusu bunu bir krize dönüştürmeden çözecektir. Özellikle Okan Hoca'nın işte dün Abdullah Kavukçu ile bir mezuniyet törenine katılması bence bir mesaj. Açıklamalarında yine mesajlar var. Abdullah Kavukçu ile beraber transfer çalışmalarına başladık. Yani önce bir genel fotoğrafa bakıyorum ben. Transferin merkezinde kim olacak? Kararı kim verecek? Son sözü tabii yine Sayın Dursun Özbek söylüyor. Ama son sözü söyleyene kadar o asisti kim yapacak? O çalışmaları kimler yapacak? Bunlar önemliydi. Bir diğer konu Galatasaray'da özellikle yeni düzenleme 10+4. Yeni düzenleme ama aslında daha önceden belli olan bir düzenleme ve uygulanacak olan bir yeni çalışma var. 10+4. Bu biraz Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan bir düzenleme. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu fırsata da çevrilebilir. En azından genç oyunculara yatırım yapılabilir. Yani Galatasaray açısından çünkü tempo, atletizm konusunda hep bir yetersizlik özellikle Şampiyonlar Ligi'nde söz konusuydu. Belki bunun için Galatasaray bir adım atabilir. Atmak da zorunda zaten. Yöneticilerle konuştuğumuzda ise sevgili Furkan, öncelikle gidecek oyuncular konusunun netleşmiş olması lazım. Kiradan dönecek oyuncular var. Ve başlı başına bir Mauro Icardi konusu var. Mauro Icardi takımda kalacak mı, gidecek mi? Şimdi Mauro Icardi'ye başkan bir teklif yaptı. O da neydi? 5 milyon euro. 10 milyon euro alan Mauro Icardi'ye 5 milyon euro teklif etti.
0: Süresi 1 yıl mıydı?
1: 2 yıl. 1+1.
0: 1+1.
1: 1+1.

0: Mauro Icardi tabii menajerine yapılmış bir teklifti. Mauro Icardi mümkün olunca süreci uzatıyor. Uzatmasının nedeni de şu ana kadar kendisine bir teklif yapılmamış olması, başka teklifleri görmek istemiş olması. En sonunda da tabii süreç ne kadar uzarsa bu Galatasaray yönetimi başkan üzerinde bir baskı da yaratabilir. Aslında baştan adını koymak gerekir miydi? Bence orada bir eleştiri yapılabilir. Yani Mauro Icardi'sin planlamanıza var mı yok mu? Bu Mauro Icardi'nin iki dudağı arasına bırakılmamalı. Yani Mauro Icardi sonuçta taraftarın çok sevdiği bir figür. Bir sene oynamadı, bir sonraki sene istenen performansı sergileyemedi. Ama buna rağmen şampiyonluk kutlamalarına başvurdu. Mauro Icardi vardı. Şimdi Galatasaray gibi Avrupa hedefi olan, Şampiyonlar Ligi hedefi olan, ciddi yatırımlar yapan, 300-350 milyon euro bandında bir değeri olan ve yeni sezon için kendisine 500-600 milyon euro değeri hedef olarak gören bir kulübün en kritik noktada tercihini, kararını oyuncuya bırakması bence sorgulanmalı. Mauro Icardi kalıyorum dese başka bir şey konuşacağız. Tamam. Gidiyorum dese bambaşka bir şey konuşacağız. Çünkü önümüzde bir Osimhen'in olmadığı dönemde gösterilen performansa bakacak olursak bu yükü kaldıramıyor. Özellikle Avrupa'da hiç kaldıramıyor. Ligde ise Galatasaray'ın 5 yeni ligisinde de 11'de sahada. Bunlar tesadüf olamaz. Evet, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Milyonların sevgilisi, çocukların sevgilisi ama futbolu artık Mauro Icardi kaldırmıyor. Günümüz futbolunda özellikle hücum oyuncularına baktığımızda oyunun her anında olan, her anına dokunan hücum oyuncuları tercih ediliyor. Bugün Paris Saint Germain'de Dembele oynuyor en üst seviyede. Ya da Arsenal'e baktığınızda Gyökeres ya da Kai Havertz fark etmez. Yani Kai Havertz'in ben hala ne oynadığını
1: doğru. Çözemedim. Aslında bir santrafor değil.
0: Değil.
1: Yani ofansif orta sahaydı.
2: Değil, 9 evet. Değil, 10 değil.
1: Artık tabii çok değişti. İşte Mbappe dahi aslında santrafor değil.
0: Barcelona'ya bakıyorsun. İşte Ferran Torres mesela. Ya dolayısıyla Mauro Icardi gibi stabil ceza alanı golcüleri günümüz futbolunda özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesi için yeterli değil. Maalesef. Ha, bu golcülüğüyle, bu bitiriciliğiyle başka liglerde, mücadelenin daha az olduğu liglerde Mauro Icardi hakikaten de iş yapar. Suudi Arabistan'a gitse mesela leblebi gibi gol atar. Dolayısıyla Mauro Icardi konusunun netleşmiş olması lazım ama bence bu iyi yönetilemiyor. Burada bir eksi koyuyorum. Galatasaray'ın yabancı sayısına baktığımızda ise elini kolunu bağlayan ki Okan Hoca da 10+4 diye uygulamaya girecek sisteme formasyonu eleştirdi. Hakikaten de Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor. Özellikle Galatasaray'ın oyuncu grubunda biz geçen sezon hep şeyi tartıştık. Mental yorgunluktan bahsettik. Ben başkanla özel sohbete kendisine söyledim de hayır dedi. Mental yorgunluk yok. Yani başkan kararını vermiş. Aslında ben bunu söylerken omurganın mental yorgunluğundan bahsettim. Galatasaray'ın yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini ve yeni bir omurgaya ihtiyacı olduğunu ve Galatasaray'ı 4-5 sene daha götürecek yeni bir organizasyon, yeni oyunculara ihtiyacı olduğunu dile getirirken başkan ya benim kalecim ve forvet zaten Osimhen'le Uğurcan'ı kastetmedim. Benim kastettiğim
2: Torreira.
0: Sanchez Torreira ikilisiydi. Orada karar verilmiş ama bence Dünya Kupası da Galatasaray'ın stratejisini etkileyebilir. Şimdi burada Galatasaray'ın yabancı sayısında bir kere Icardi evet derse zaten 10 tane yabancısı var. Geriye kalıyor artı 4. Artı 4 ne oluyor? 2003 sonrası doğumlu futbolcular. Burada Galatasaray'ın bir tane oyuncusu var. Niyaga. Geriye kalıyor 3 tane futbolcu hakkı. Kontenjan nasıl kalıyor? 3 tane 2003 sonrası doğumlu futbolcu transfer edebilirsiniz. Bu Avrupa hedefi olan, Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takım için aslında sıkıntılı bir düzenleme. Ama uzun vadede ya da orta vadede eğer genç oyuncuya yatırım yaparsanız karşılığını da alabilirsiniz. Paraya da dönüştürebilirsiniz. Ama Galatasaray gibi sürekli işte Avrupa'da 16'nın bile

0: başarılı olarak görülmediği bir kulüpte açıkçası daha hazır oyuncular tercih ediliyor. Okan Hoca da belki hazır oyuncuları tercih ettiği için eleştirilebilir ama bu seviyedesiniz yani. Oraya bence birkaç genç takviyesi gerekiyordu. Ama bu yeni dönemde zaten mecburiyetten de olsa bunu yapmak zorundasınız. Şimdi ana hatları da bir kere Galatasaray'ın yeni sisteme, formasyona hazır olup olmamasını tartışıyoruz. Burada Galatasaray önünü açabilmek için, yani transfer yapabilmek için önce kontenjana ihtiyacı var. Şu anki Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda bu mümkün değil gibi gözükse de, özellikle yıldız oyuncular, adı geçen yıldız oyuncular için bu Galatasaray açısından bir sıkıntı gibi gözükse de, sonuçta Galatasaray'da paraya dönüştürülebilecek futbolcular var. Özellikle Dünya Kupası'nda ya da işte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken bazı oyuncular var. Napoli örneğin Gabriel Sarı'yı istiyor. Bunun dışında Aston Villa'nın da yine Gabriel Sarı'ya talip olduğunu biliyoruz. Yine Şallah ile alakalı Premier Lig'de bazı takımların devrede olduğunu belirtelim. Singo Galatasaray'ın tartışılan ismi. Dünya Kupası'nda da olacak ama Singo konusunda da yine Napoli'nin devrede olduğu bilgisini aktaralım. İtalyan medyası da bunu yazıyor. Bu bir doğru. Ama Galatasaray'ın istediği rakam yüksek. Yani şu an 30 milyon euro verdiği bir oyuncu daha altına satmayı bırakın. Çıkış maddesiyle şu an gidebilir ifadesi kullanılıyor. Çıkış maddesi nedir? 55 milyon euro. Şu an Napoli 55 milyon euroyu yatırırsa Singo'yu alabilir. Bunun dışında Davinson Sanchez'le alakalı da Fabregas'ın Como'ya istediği bilgisini aktaralım. Bu geçen sezonda aslında söz konusuydu. Davinson Sanchez Como ilişkisi açıkçası Dünya Kupası'ndan sonra da fazlasıyla konuşacağız. Bu kadar adı geçen oyuncu söz konusuyken tabii ki transfer planlaması
1: belki Dünya Kupası'ndaki performanslara göre yeni isimler de eklenebilir.
0: Eklenebilir. Yani burayı bir yerli oyuncuları saymadım.
1: Ben mesela Sané'den Almanya'da
0: Sané biraz zor. Yani Sané'nin
1: farklı
0: zaten
1: bir performans bekliyorum.
0: Sané'nin performansı onu zaten şey yapmaz bence.
1: Yani neden ama belki Avrupa'nın
0: Sané'nin bir kalitesi var zaten.
1: Ama Avrupa'nın büyük kulüplerinin belki Sané'ye bakış açısı değişebilir. Yani bu sonuçta zaten oyuncunun geçmişinde çok önemli bir CV'si var. Bu turnuvada göstereceği performansta belki yeniden Avrupa'da aynı seviyeye şöyle, dönebilir.
0: Sané Galatasaray'a gelirken Bayern Münih yeni kontrat yapmak istiyordu.
1: Evet. Doğru.
0: Hani Bayern de kalmadı. Suudi Arabistan'dan yine astronomik teklifler gelmişti. Bugün Leroy Sané'nin standardı, kalitesi zaten dünya futbolunda bilinen bir oyuncu. Ama Şallay çok fazla bilinmez. Şallay Premier Lig takımı için fırsat olarak görülebilir. Pozisyonu için, mevkisi için doğru bir transfer olarak değerlendirilebilir. Ama Sané yükünün altına bir Avrupa takımı girer mi? Çok mümkün değil. Galatasaray'dan 9 milyon euro alıyor. Yani 30 yaşına gelmiş bir oyuncu da Avrupa'da biraz zor verirler o parayı. Ama bir Suudi Arabistan'da şu an istese zaten gider. Bunun dışında tabii özellikle Dünya Kupası'nda yerli oyuncularla ilgili ben bir hareket bekliyorum. Uğurcan'dan Barış'a, Yunus, Abdülkerim, bütün bu oyuncuların hepsi yine Dünya Kupası'ndaki performanslarına göre teklif alabilecek oyuncular. Sonuçta Galatasaray'da bir iki çıkış olacak gibi gözüküyor.
1: Peki Nevzat Dindar da bahsetti. Dün teknik direktör Okan Buruk ve Sayın Abdullah Kavukçu'nun katılmış olduğu bir mezuniyet töreni vardı. Okan Buruk da bu mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın transfer çalışmaları ve özellikle Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamaları vardı Okan Buruk'un. Bu açıklamaları bir haberimizi izleyelim. Sonrasında Galatasaray'ın gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
2: Okan Buruk transfer çalışmaları ve Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir mezuniyet töreninde konuşan Galatasaray teknik direktörü, hem Dünya Kupası'nın olması hem de 10+4 olarak belirlenen yeni yabancı kuralının zorlayıcı olduğunu söyledi. Buruk, transfer çalışmalarımız sürüyor. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yla bu çalışmaları yürütüyoruz. Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Yabancı kuralı da değişti ama transferlerimiz olacak dedi. Victor Osimhen Galatasaray'da

0: Alacak mı gidecek mi sorusuna da cevap veren 52 yaşındaki teknik adam, bize transferle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Osimhen Galatasaray'da mutlu ve inşallah burada devam edecek ifadelerini kullandı.
1: Evet, teknik direktör Okan Buruk'un yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Victor Osimhen konusunda Okan Hoca diyor ki Osimhen Galatasaray'da mutlu, transferle ilgili herhangi bir şey de gelmedi. Burada inşallah devam edecek diyor Okan Buruk. Katılıyor musunuz bu temennisine Okan Buruk'un?
2: İlk sezonunda geldiğinde Süper Lig'i kırdı geçirdi. Hani bu sezon için evet bazı sakatlıklar yaşadığında Galatasaray problem yaşadı. Çok kıymetli bir oyuncu. Seyretmek bence çok büyük keyif alarak seyrediyoruz Galatasaray'da. Ben onun burada çok rahat ve mutlu olduğunu düşünüyorum. Ve geldiği dönemden bu yana burada kendisine çok iyi bir atmosfer sağlandı. O da burada onun karşılığını çok net olarak veriyor. Ve Avrupa'da da Osimhen'e bu kadar yüklü bir maaş verebilecek takımların sayısının az olduğunu düşünen taraftayım. Bir de Osimhen penceresinden bakıyorum. Burada bu kadar rahat, seviliyor, işler yolunda gidiyor. Yani neden gitsin ama rüyasındaki takımlardan birinden bir teklif gelirse, belki şartlar uygun olursa, bir de Galatasaray'ın da ben kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Zaten dünyada santrofor konusunda çok net bir
1: kriz var.
2: Vardığımız kriz var.
1: Evet.
2: Yok, oyuncu yok istenilen şartlarda. Bulmuşsunuz, takıma harika bir şekilde uyum sağlamış. Ben geldiği gündeki görüntüleri falan düşünüyorum. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuş. Bu kadar dokusu uyan, sahada her şeyini veren, hangi maç olursa olsun inanılmaz bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Çok fazla faydası var. Artık Galatasaray'ın oyununun da Osimhen'e göre güncellenmiş olduğunu görüyoruz. Osimhen olmadığında Icardi oyunu Galatasaray'ın aslında oyunuyla bambaşka bir oyun, tezatlık gösteriyor. Galatasaray'da bütün kurgu Osimhen üzerinde. Ama inanılmaz bir oyuncu. Zaman zaman tek başına aldığı maç sayısı var. Böyle bir oyuncu bulmuşken ben Galatasaray'ın kolay kolay bu oyuncudan vazgeçmeyeceğini, o gelen teklifleri de bir düşünüp süzgeçten geçireceğini düşünüyorum. Bir de Dursun Özbek Başkan bence bu transfer oyunlarında da, akıl oyunlarında çok doğru yapıyor. Geçen sezon taraftarlar Ederson isterken, çıldırırken hep durdu. Uğurcan Çakır'ı istedi. Bunu belli etti. Bir sakin olalım dedi. Ve istediğini yaptı. Ya Galatasaray'da da ben Dursun Özbek Başkan'ın yönetimini de bu açıdan çok kıymetli görüyorum. Bekliyor. Aklında bir şey var. O şartların olgunlaşmasını
1: sakin
2: bir şekilde
1: kalıyor,
2: sağlıyor.
1: Evet.
2: Sakin kalıyor. Galatasaray düzenli bir ordu olarak ben tabir ediyorum. Ya 4 senedir şampiyon. Hani takıma bakıyorsunuz. Evet, bölgelerde kimi küçük revizyonlar olabilir ama Galatasaray'ın çok iyi bir takımı var. Ve bu takım ruhunu da bence yaratan isimlerin başında da Okan Buruk oluyor. Bence Okan Buruk Hoca Galatasaray'ın en büyük transferi. Yani Okan Buruk Hoca orada durdukça o isteği, azmi, şampiyonluk yaşamışsınız. Hemen bir sonraki şampiyonluktan bahsediyorsunuz. Ya bunlar çok kıymetli doneler. Oyunu çok iyi biliyor. Oyun bilgisini sürekli yükseltiyor. Çok böyle derinlerden kaza kaza geldi. Ya Süper Lig'i çok iyi biliyor. Nerede, hangi maçta, ne olur, nasıl davranılır. Oyuncularla o yatay iletişimi bence çok kıymetli. Yukarıdan bakmıyor. Hangi oyuncuyla konuşsanız kendisine bir alan tanıdığını, bir opsiyon tanıdığını göreceksiniz. Bence Galatasaray için işler gerçekten çok yolunda gidiyor.
1: Okan Hoca'nın açıklamalarındaki diğer bir kısımda Galatasaray ruhuna uygun isimler alacağız diyor Okan Buruk. Kimdir bu uygun isimler diye merak ediyoruz. Bu arada bugün Brüksel'de, Belçika'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları vardı. Sayın Başkan'ın da katıldığı, ciddi de bir kalabalık olduğunu gördük.
3: Evet.
1: Sosyal medyada en azından. Ve bazı kutlamalara katılan taraftarların da Sayın Başkan'a Kamavinga tezahüratı yaptığı yine sosyal medyada konuşuluyor. Nevzat Dinler.
3: Evet, yani Brüksel'deki kutlamalar hakikaten de göğsümüzü kabarttı. Yani bir Türk takımının Belçika'da böyle bir kutlamaya imza atması çok değerli. Galiba bir tek Anderlet için belli bir meydanda bir tek Anderlet'e izin verildi diye ben Galatasaray yönetiminden duymuştum. Dolayısıyla çok özel bir meydanda Galatasaray Başkanı taraftarı selamladı. Mertens'e katıldı bu kutlamaya. Tabii Kamavinga Galatasaray ilişkisi yeni değil. Aylardır süren bir operasyon. Galatasaray yönetiminin, Abdullah Kavukçu'nun en çok Galatasaray'da görmek istediği isimlerden bir tanesi ama çok yüksek bir maliyeti var.

0: Yani baktığımız vakit Real Madrid'in oyuncusundan bahsediyoruz. 50 milyon euro iyimser bir rakamla konuşulacak bir bonservis.
1: Evet, piyasa değeri şu an 50 milyon euro.
0: Ama bunun daha henüz üzerinde bir rakam yaşında olduğunu söyleyelim. Orta sahaya Galatasaray 3 seviye bir futbolcu transferi yapacak. Bu aslında devre arasında planlanıyordu. Ancak devre arasında gerek işte Fofana, gerek yine Atalanta'da oynayan
2: Anderson.
0: Bu tarz isimlerle görüşüldü ancak kulüpleri izin vermedi ya da işte Popoğan'a gelmek istemedim. Galatasaray Lemina ile devam edecek ama orta sahaya bir tane genç tempo ve dinamizm kazandıracak ki Okan Hoca Galatasaray'ın ruhuna uygun oyuncudan bahsediyor. Bu nedir? Ön alan baskısını yapabilecek seri, genç, atletik bir oyuncu profili diye tahmin ediyorum. Kamavinga bu tarz bir oyuncu ama Kamavinga dışında da yine Galatasaray'ın orta sahaya baktığı özel oyuncular var. Yine João Gomes ismi Galatasaray'la adı geçen oyunculardan bir tanesi. Brezilyalı futbolcu da Galatasaray'ın radarında. Bunu belirtelim. Turam Juventus eşleşmesinde hepimizin zaten dikkatini çekmişti. Okan Hoca'nın da böyle bazen rakip takımdaki bazı oyuncuları gözüne kestirdiğini biliyoruz. Turam'ı keşfetmek için rakip olmaya gerek yok. Zaten çok özel bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray'ın radarındaki yıldızlardan bir tanesi. Tabii ki piyasası yüksek bir oyuncu. Bugün Turam'da yine 40-50 milyon euro bandında bir bonservis konuşuluyor. Galatasaray'ın şansı şu, geçen sezon nerelere çıkabildiğini gösterdi. Neleri yapabildiğini gösterdi. Bu sezon bazı yüklerden çıkabilirse Galatasaray, bu başta Icardi olmak üzere, o zaman ihtiyacı olduğu pozisyonlara nokta atışı yapabilir. Bana göre Lemina yenilemesi de biraz tartışmalı. Yani ben olsam bir düşünürdüm. Yaşı işte 32 oldu. Yine kontratı fena olmayacak. Geçen sezon kazandığı meblağın üzerinde bir rakam tabii ki verilecek kendisine. Tamam. Sonuçta orta sahada oynuyor. Aynı zamanda işte stoper içinde bir alternatif olabilir. Ama netice itibariyle 32 yaş. Zaten Sanchez yaşlanıyor. Abdülkerim yaşlandı. İşte ne bileyim Uğurcan belli bir yaşta. Yani Galatasaray'ın bu yüzden Lemina ile kontrat yenilerken bence bir kere daha düşünmesi gerekirdi ama sonuçta o karar verildi. Yani
1: biraz acele etti gibi sanki Galatasaray o konuda.
0: Acele etme yani, sonuçta o kararı vereceklerdi. Adını koydular.
1: Ama kararı
0: koydular.
1: Vermek için biraz daha bekleyebilirdi sonuçta çok.
0: Sonuçta Lemina
1: mesela, mesela şu anda kuralın akıbeti ne olacak belirsiz. Bu arada hala sanırım bir beklenti var kuralın değişmesi konusunda ama sizin bu konuda bir istihbaratınız var mı federasyon
0: Galatasaray'ın
1: kanadından?
0: Galatasaray'ın bazı kulüplerle beraber son teklif ettiği kural biraz daha esneklik isteyen, içeren 10+4 ama o artı 4'ten işte ikisinin hani 2003 sonrası ikisinin 2000 sonrası olması şeklinde onun biraz daha esnetilmesi. Yani biraz daha kulüpleri rahatlatabilecek, sıkıntıya sokmayacak bir düzenleme. Tamam 10+4 olsun. En azından iki tane kontenjan için 20 yaş düzeltiyorum. 2000 sonrası doğumlu futbolcular için bir kontenjan verilsin. 2000 sonrası kontenjan olarak da iki kişi belirlensin. Burada Aziz Yıldırım'ın bence alacağı pozisyon önemli. O da federasyon başkanıyla görüşecekmiş ama herhalde federasyon başkanı bir ay daha zor gelir.
1: Evet ya yani bu arada federasyon
0: uzun bir sürede orada kalsınlar diyoruz İnşallah. Tabii.
1: O federasyon da şu an tabii bambaşka bir gündemi var haliyle. Bu konu ne zaman konuşulur?
0: Ben, hayır, bu haberler çıktı.
1: Kavuşturulur.
0: Bu haberler çıktı demek ki Aziz Başkan şeye gidecek. ABD'ye gidecek görüşmek için.
1: Olabilir. Belki Dünya Kupası için gidecektir Sayın Başkan. Sonuçta bir takım takip etmek için
0: ya bu görüşme
1: orada olabilir
0: yani
1: tabii
0: olacaksa
1: izlemek için.
0: İkisinin bir araya gelmesi lazım.
1: Bu arada evet. Çok özür diliyorum. Brüksel'deki kutlamalarda Mertens'in de orada olduğundan bahsettiniz.
0: Kiro ile beraber.
1: Evet, konuşulan konulardan birisi de Okan Buruk'un ekibine Dries Mertens'in dahil olabileceği. Var mı böyle bir gündemi Galatasaray'ın?
0: Böyle bir gündem var.

0: Yani Okan Hoca'nın 2000'e mi yoksa daha idari bir pozisyon mu belli olacak? Ben biraz da Mertens'in idari pozisyon için uygun olduğunu düşünüyorum. Çok eşofmanları artık bir daha giyinip sahaya çıkmak istemiyor. Biraz tatil istiyordu. O tatili de yaptı. Dolayısıyla biraz daha idari pozisyon olabilir. Sonuçta Galatasaray'da sportif direktörlük pozisyonu için de gayet de uygun. Uluslararası piyasada bilinen marka bir isim. Napoli'de zaten gönül bağı var. Galatasaray Napoli trafiğinde bir hareketlenme bekliyoruz. Az önce bazı isimleri söyledim işte. En azından Singo ve Sara transferinde Napoli.
1: Belki Galatasaray için hangisi olabilir?
0: Hangisi sanmıyorum. Hangisi
1: olmaz mı?
0: Yok.
1: Neden? Hani burada farklı daha iyi bir oyuncu mu yoksa oyuncu ile alakalı mı soru işaretleri?
0: Yani hala hangisi?
1: 29 diye hatırlıyorum. Beşiktaş gündemindeydi bir ara.
0: Hala hangisi?
1: 95, 30 doğumlu.
0: 30,
1: yani, 30 yaşında 95 doğumlu.
0: Yani hangisi olmamalı Galatasaray heyecanlandıracak transfer? Sen Avrupa'da çeyrek finali hedefliyorsan, işte 500-600 milyon değerlik bir organizasyondan bahsediyorsan, orta sahaya yapacağın takviye
1: daha iyi olmalı.
0: Turam olmalı ya da Kamavinga olmalı.
1: Doğru. Katılıyor musunuz? Mertens'in ekibe dahil olması konusunda sizin beklentiniz nedir Cem Kerpiçiler?
2: Mertens
1: ya da Galatasaray'da görev alması konusunda.
2: Sağdaki oyun aklıydı. Ya yani eşofmanları çıkarıp yönetici olduğunda da idari olarak bence Galatasaray'a çok şey katabilir. Şöyle bir pencere açayım. Ben Galatasaray'ın oyuncularıyla ayrılışının ben hep çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray yurt dışında onları temsil edecek öyle diplomatlara sahip oluyor. Her oyuncusu ayrıldığında Galatasaray neredeyse ben kötü oyuncu ayrıldığını düşünmüyorum. Hep iyi ilişkiler geliştiriyor ve bu Galatasaray'a olumlu olarak yansıyor. Ben şu konuda bir katkıda bulunayım. Eğer lütfen, o kural değişimine Aziz Yıldırım Bey ve yeni yönetim Galatasaray'la birlikte aynı şekilde düşünürse ben taraftardan çok büyük tepki göreceğini düşünüyorum Fenerbahçe taraftarından. Niye bunu söylüyorum? Trabzonspor bu kural uygun olarak bütün transferlerini yaptı. Ona uygun olarak. Fenerbahçe ona göre dizayn etti.
1: Etti şimdi mi Fenerbahçe?
2: Yapmaya çalıştı.
1: Dizayn Fenerbahçe'nin de bence yabancı oyuncu noktasında.
0: Ama genç oyuncuları var. Yani o artı 4 için Fenerbahçe'de 2-3 tane oyuncu var. Sidiki var.
1: Peki 10 kısmı için?
0: Nene var.
1: 10 kişilik kısım için bence Fenerbahçe'nin kuralın esnemesi
0: Fenerbahçe'de
1: için.
0: 10 için zaten Fenerbahçe'de en iyisini getirsen daha iyisini isterler. Yani onunla bir sorun
2: ama
0: olmaz.
2: Ama o kurala yönelik olarak Fenerbahçe çalışmalarını yaptı. Ne kadar başarılı oldu olmadı onu tartışılmaz.
1: Artı 4'te kim vardı Fenerbahçe'nin?
2: Şerif Uyar.
0: Nene Uyar. Uyar.
1: Nene, Brown.
0: Açıl Brown Uyar.
1: Uyar. Uyar.
2: Herhalde 3. bir tane kalıyor.
1: Doğru.
2: Ya Fenerbahçe ona yönelik olarak yap. Trabzonspor hakeza bence
1: Trabzonspor
2: en doğru
1: transfer. Trabzonspor zaten en rahat kulüp. En hiç böyle bir gündemi kulüp yok zaten Trabzonspor'un.
2: Aslında bu konuda böyle bir çalışmada bana kalırsa Başkan Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ın aklındaki pozisyona uygun bir yönde konum alması bir tartışma yaratır.
0: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bu 10 artı 4 kuralı uygulanırsa bunda Türkiye için Galatasaray zararlı çıkmaz. Çünkü Galatasaray'ın yararlandığı, kullandığı yerli oyuncu sayısı diğer takımlardan çok daha fazla. Evet, tam Trabzonspor genç yabancı oyunculara yatırım yaptı ama Trabzonspor'da oynayan kaç tane yerli oyuncu var?
2: Tabii dönüp baktım.
0: Mustafa Eskiyallaç.
2: Eskiyallaç.
0: Başka kim var?
1: Yani direkt 11'de yok.
0: Yok.
1: İşte Samet geliyor rotasyon
0: tamam
1: için.
0: Tamam da yani sen, diğer tarafta var Yunus, Abdülkerim, Barış, Yunus, saydım Uğurcan, Eren. 5-6 tane ben direkt 11'de oynayacak oyuncu sayarım Galatasaray'da. Ki Can Uzun'u daha konuşmadık.
1: Konuşalım Can'ı.
0: Sözünü kestim yani öyle desteklemek
2: için. Rica ederim doğru.
0: Bana Avrupa kalırsa, için Galatasaray'da problem
2: evet,
0: yaratır.
2: Evet problem yaratır. Bir de ben konuya şuradan da bakıyorum.
0: Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Şimdi Aziz Bey'in de burada bir çıkış noktası arıyor.
2: Çıkış noktası arıyor. Ama ben bu tartışmada yani büyük bir tartışma yaşanabileceğini düşünüyorum. Bana kalırsa bir de şu var. Ya bir karar alınıyor. Bu karar alındıktan sonra bir kere de bu karar bir yolda değiştirilmesin. Karar doğru yanlış onu tartışabiliriz. Ya belki birileri çok yanlış olduğunu savunur. Birileri doğru olabilir. Ama mesele şu.

0: hep bir karar alınıp bir süre sonra o karardan yolda vazgeçiyoruz.
1: Tamam, basit bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyorsun. Bir karar alınıyorsa sürekli sürekli hiç değişmemeli. Yani tamam, değişiyorsa da böyle her sene değişmemeli. Şimdi basit bir şey. Ya şampiyonluk primi niye
2: dağılıyor?
1: Şampiyonluk kazanan takımlardan verilen prim.
3: O konuda da neden başka takımlara veriliyor? Bekleniyor bu arada.
1: Yani sonuçta
3: şampiyonluk primi konusunda da
1: Futbol Federasyonu Galatasaray'ın parasını ya da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın parasını alıp, tamam diğer kulüpler bundan memnun olabilir ama orada daha önce alınmış bir karar var.
0: Evet. Orada haklısın.
1: Ya orada da baktığımız vakit o çelişkiye düşüyorlar.
0: Doğru.
3: Ama mevcut federasyon en azından bugüne kadar yarattığı izlenimi düşünecek olursak çok fazla verdiği kararlardan geri dönen bir federasyon olmadı.
0: Ben bu karardan konuda, da vazgeçen düşünmüyorum.
3: Ben özellikle yabancı kuralından vazgeçmelerini beklemiyorum. Ben diğer konu için hani çok şu anda bir yorumum yok, fakat ben 10+4'ün devam etmesini bekliyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Ya yani bize gösterdikleri şu ana kadar bir karar alıyorlar ve arkasında duruyorlar. Devam edecekler. Tabii bütün bunları göreceğiz. Bir de yani sonuçta Aziz Yıldırım Başkan çok güçlü de bir figür. Şimdi Dursun Özbek Başkan'la beraber aynı fikirde olurlarsa, gidip kapıyı çalıp durumu çok doğru donelerle izah ederlerse değişebilir.
1: Şimdi bundan önceki 4 sezon bir kutuplaşma vardı. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe hiç aynı noktada buluşmadılar. İkisi aynı noktada buluşursa bu yayın geliri, yabancı vesaire, yani birçok şey değişebilir.
0: Bir de Dursun Özbek Başkan çok şık bir iş yapmış bence. Aziz Yıldırım Bey'i telefonla arayıp tebrik etmesi. Etmiş, evet.
1: Zaten aynı. Yeni bir dönemin çok başlayacağına önemli. İşaret.
3: Doğru. Buna ihtiyaç
1: yani orada
3: da var.
1: Orada hatırlarsanız bir sinek ikili muhabbet olmuştu.
0: Çok gereksiz.
1: Sayın Başkan da Sayın Dursun Özbek de Sayın Aziz Yıldırım'a sen destede bile yoksun cevabı vermişti. Bütün bu söylemlere set çektiler. Ben Galatasaray tarafında, Dursun Özbek tarafında bu telefon neden edildi sorusuna yanıt aradığım vakit nezaket olarak, sonuçta Fenerbahçe Başkanı da beyaz bir sayfadan bahsetti. Biz o söylem üzerine nezaket çerçevesinde kendisini aradık ifadesi kullanıldı.
3: Çok değerlidir. Bu sayfa açmak için bence önemli bir adımdı.
0: Tabii.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe aynı noktada buluşabilirse bak bu hakikaten Türk futbolunda birçok şeyi değiştirir.
0: Tabii ülkedeki oyun ikliminin normalleşmesi adına çok kıymetli. Yani sonuçta hiç kimse birbirinin tırnak içinde ne düşmanı. Ve milyonlarca insan bu renklere gönül vermiş. Hele başkanlık seviyesinde o seviyenin bence asla düşürülmemesi gerekiyor. Ben Dursun Özbek Başkan'ın telefonunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki ilişkilerin de hep bu minvalde yürülmesi, ülke ikliminin değişmesi adına, futbol ikliminin değişmesi adına önemli bir adım. Tabii bundan sonra neler olur? Lig içinde göreceğiz. Tabii ki alınacak sonuçlar, yaşanacak rekabetin ardından ne olduğunu bilemeyiz ama bu adımın ben kıymetli olduğunu görüyorum.
3: Can Uzun konusunda Frankfurt'un indirime yanaşmadığı konuşuluyor. Galatasaray'ın hala gündeminde olan bir isim mi Can?
1: Can Okan Hoca'nın listesinde 1 numara. Hoca çok istiyor. Galatasaray girişimlerde bulundu. 30 işte opsiyonlar, işte ne bileyim bonuslar da beraber, bir sonraki satış payı vesaireyle beraber bir 40 milyonluk bir paket teklif edildi. Şimdi doğal olarak her kulüp futbolcusunun Dünya Kupası'nda boy göstermesini ister. Şimdi Antalya Frankfurt'ta, bunu ben geçen Milliyet'te de haberleştirdim, Dünya Kupası'nı görelim diyorlar. Yani Dünya Kupası'ndaki performansına göre Can'ın çıkış maddesiyle gitmesine izin verebilirler ancak. O da 60 milyon euro. Ama Dünya Kupası'nı iyi geçirmezse, ki bunu temenni etmeyiz.
0: Tabii.
1: O zaman tabii Galatasaray pazarlıkta biraz daha belki eli güçlenebilir ama netice itibariyle çok değerli bir oyuncu. Genç oyuncu, yerli ve Galatasaraylı olduğu da zaten belirtiliyor ailesinin. Dolayısıyla milli takım havuzunda bulunan yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Onu çıplak gözle Frankfurt maçında da izlemiştim. Galatasaray'a da gol atmıştı. Netice itibariyle Galatasaray için çok doğru bir tercih. Az önce Mertens dedik. Galatasaray bir Mertens bulamadı. En azından kendi Mertens'ini yaratabilecek. Yerli bir oyuncu 10 numara pozisyonda hakikaten de iş yapar gibi gözüküyor. Ama meblağa bakacak olursak da bir risk yani. Bir

0: genç oyuncu için referans olarak bir sezon alınır mı? Bir iki sezon alınır mı? Orada bir soru işareti var. Konuşulan rakamları ben abartılı buluyorum. Ama Galatasaray'ın can hamlesini çok doğru buluyorum. Okan Hoca'nın can tercihini çok doğru ve yerinde görüyorum. Kuzey Makedonya ile yapılan milli maçta da zaten kalitesini gösterdi. Galatasaray oyununa hakikaten de farklı bir kimlik kazandırabilecek yetenekte bir oyuncu.
1: Genç,
0: çünkü
1: dinamik.
0: Mertens sonrası Galatasaray özellikle o eksikliği hep hissetti. Mertens varken Osimhen'le koordinasyonu iletişim farklıydı.
1: Tamam.
0: Hatta Mertens varken Icardi de başka oynuyordu. 10 numara sahada olduğu vakit Icardi aynı dili konuşabiliyordu. Galatasaray Icardi'nin etkili olduğu dönemde set hücumlarıyla sonuca giden bir takımdı. Ama Osimhen varken biraz daha tabii fizik ön planda.
1: Doğru.
0: Burada Can da enerjisi gençliğiyle beraber ön alanda Okan Hoca'nın istediği o baskıya da uygun son derecede öne açık bir oyuncu. Listede bir numara hoca ısrarla istiyor.
2: 10 numara oynar, kanat oynar. Özellikle Okan Hoca'nın Gabriel Sara'dan istedikleri vardı. Ceza sahasına iç koridor koşulları. O koşulları çok rahat yapar Can. Bir öngörülmez sizin için kullanabileceğiniz tırnak içinde bir silah. Uzaktan şutları, rakipleri alır götürür sağa sola ve şeyi çok iyi biliyor. Oyun bilgisi çok yüksek. Nerede topla buluşması gerektiğini, nerede toptan ayrılması gerektiğini, Galatasaray'ın gelecek planları arasında.
0: Kural dedik ya mesela 10+4. Başkan kararlı. Yani başkanla inatlaşmayacaksın. İnatlaşırsan zaten ters tepiyor.
3: Ters tepiyor.
0: Onu biliyoruz. Tamam. Bu kural değişmesin. Ve kaç sene değişmeyeceğini net bir şekilde bilirim çünkü ben ona göre Can transferine gireyim diye düşünebilir Galatasaray. Ya da diğer kulüpler başka yerli oyuncuları alabilirler. Aral Şimşir'i bir takım transfer edebilir.
3: Aral Şimşir.
0: Ya da Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe düşünmüyorsa düşünmeye başlayabilir. Çünkü yerli oyuncunun önemi arttı.
3: Tabii.
1: Peki Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da da Andre Onana ismi bekleniyor. Fatih Tekke'nin özellikle oyununda önemli isimlerden birisi. Yani o, geriden oyunu kurma konusunda iyi bir isim Andre Onana. Meziyetli bir kaleci. Buna ek olarak da sağ kanat bölgesi içinde Sigankov için temaslar devam ederken alternatif isimse Juventus'tan Edon Jegrova olduğu konuşuluyor Cem Kerpiçiler.
2: Trabzonspor bence şu ana kadar transferin de yıldızı. Çok doğru planlama, geçmiş dönemden bütün hamleler yapılmış, kime gidilecek, hangi oyuncuya gidilecek, gereken tüm çalışmalar yapıldıktan sonra lig biter bitmez hemen aksiyona geçildi. Ve çok net hocanın istedikleri, orada çalışmalar uygun, gelecek oyuncular, yine genç ve potansiyelli oyuncular.
0: Başka bir dünya.
2: Bambaşka. Ve aslında hep olması gerekenler. Teorik
1: çok
2: olarak
1: özür diliyorum bu arada. Sosyal medyadan bir izleyicimiz yazmış. Bilgilendirmek de faydalı olabilir. Süleyman Tuna demiş ki, Nene ve Brown 2002 doğumlular. Bu sene 24 olacaklar. Artı 4'e giremiyorlar demiş ama orada kuralda şöyle bir parantez var. Bu oyuncular geçtiğimiz sezon transfer edildiği için geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşmelerde 2002 ve sonrası doğumlular kabul görüyor. Yeni transferlerde bu kriter aranıyor. Bu sezon takıma katılacak yeni transferlerin 2003 ya da sonrası doğumlu olması gerekiyor. Yani Nene ile Buran bu kurala dahil olmuyorlar.
0: Geçen senede o kural bir değiştirilmişti. Yani
1: 2003 olarak açıklanmıştı. Sonra 2002 olarak yani revize edilmişti.
0: Işte
1: evet.
0: Orası tabii tartışmalı.
1: Bunu tabii da bilgilendirmiş olalım. Teşekkür edelim Süleyman Bey'e. Lütfen devam edelim biz Trabzonspor'da.
2: Rica ederim. Trabzonspor'un da bence en önemli transferi Fatih Tekke. Fatih Tekke Hoca o kadar iyi bir teknik direktör takımı yapma yolunda adımlarını atıyor ki Trabzonspor bence gelecek sezon o zirveye çok rahat oynayacak takımlar arasında ismini baştan bir numara yazabiliriz. Çünkü eksiklerini gördüler. O yarışın içerisinde onları çok doğru isimlerle tamamlamaya gidiyorlar. Ve hocanın ben oyun bilgisinin çok yüksek olmasıyla birlikte artık bu sezonda o inşa sezonunun bir bölümünü tamamladığını, yapının bir temelinin atıldığını bu sezon üstüne koyabileceğini düşünüyorum. Başkan çok kıymetli Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke Hoca ile ilişkisi, o istenen oyuncular, gidilen pazarlar, kafayı kaldırıyorlar, Amerikan Ligi'nden oyuncu bakıyorlar. Yani hep o ezber bozuyorlar. Biz hep aynı isimler, aynı marka isimler derken ben Trabzonspor'un yaptığı işin çok kıymetli örnek işi olduğunu düşünüyorum. Hatta pozitif ayrımcılık yapıyorum. Keşke Trabzonspor şampiyon olsa ligde.

0: diğer takımlar da kafalarını kaldırıp böyle bir örnek var. İşler böyle doğru düzgün organizasyonla gidilirse bakın yapılabiliyor. Hani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe dışında da çok büyük rakamlar olmadan, çünkü aradaki makas çok açıldı, bir şampiyon takımı yaratabilme ihtimalleri beni çok heyecanlandırıyor.
1: Nevzat Dindar.
2: Yani geçen sezon için Trabzonspor'a baktığımızda yapılan harcama performans anlamında gerçekten de başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Burada atan tutan kısmında doğru tercihler yapmasının önemi çok fazla. Özellikle Onana'nın uyum sağlaması gerçekten de çok büyük bir olay. Ve Trabzonspor sezonu kupayla kapattı. Bir başarı da var ortada.
0: %100.
2: Yine de tabii Trabzonspor özellikle genç oyunculara, isimsiz oyunculara yatırım yaptı. Bunun karşılığını aldı. İşte Olay'ın parlatılması, bunlar önemli. Ve yine Trabzonspor'da bazı oyunculara yapılan teklifler de scout ekibinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ben Trabzonspor'un geçen sezon başlattı, en azından bir omurga oluşturulmaya başlandı oyununda da bir gelişim bekliyorum. Yani evet, sonuç anlamında fena değil dedik, başarılı dedik, ama oyun olarak ben Trabzonspor denildiğinde, Fatih Tekke'den önce de Trabzonspor vardı.
0: Tabii.
2: Bizim hep hafızalarımızda o dalga dalga gelen, değil mi?
0: Tabii.
2: O Karadeniz'in havası gibi sahada esen bir Trabzonspor görmekti beklentimiz. Görmek tabii ki isteğimiz. Bunu en iyi bilebilecek insanlardan birisi şu an Trabzonspor'un başında. Kendisini geliştiren, hakikaten de bugün ben Uğurcan'la röportaj yaptım mesela 2 hafta önce. Ona işte özellikle ayağını kullanma konusunda Fatih Hoca'nın telkinlerini bana söyledi. Bu benim için önemliydi mesela.
0: Çok
2: yani
0: önemli.
2: Bir kaleci, Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan bir kaleci Fatih Tekke'den etkilendiğini ifade edebiliyor bana. Dolayısıyla Fatih Hoca yeniliğe açık, zaten genç bir teknik direktör. Trabzonspor evet yatırım yapıyor, genç oyunculara yatırım yapıyor ve karşılığını da alıyor. Ancak bu sezon biraz daha üzerine koyması gerekiyor. Yani başarı geldikçe daha fazlasını istiyorsunuz.
0: Tamam.
2: Trabzonspor'dan beklenti şampiyonluksa şampiyon gibi oynaması gerekiyor. Şimdi Trabzonspor geride bıraktığımız sezon birçok maçı o Anaçu'yla çözdü.
0: Tamam.
2: İşte sonradan Muçi sahne almaya başladı. Bunun dışında yani Trabzonspor'a kaliteli birkaç dokunuş gerekiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile kıyaslanmayacak bir bütçeyle bu noktadalar. Onu da görerek, tabii bilerek konuşmak lazım. Ama Trabzonspor eskiden de böyleydi. Bir çıkış noktasını hep bulmuştur. Şu anda güçlü bir başkanı ve yönetimi var. Bunu da yapabilirler. Zaten başkan da bugün artık daha yüksek meblağlı transfer yapabilecek noktaya geldiklerini ifade ediyor. Ekonomik olarak zaten Trabzonspor'un problemi yok. Önü açık. Ama bunun dışında da ya ben mesela Galatasaray maçı için Trabzon'a gittiğimde ya keşke bir tane kaliteli oyuncu alsaydık deniliyor. O kaliteden kasıt nedir, hangi pozisyondur bilmiyoruz. Ön alandır tabii muhtemelen. Oraya Trabzonspor bir tane böyle ekstra üst düzey bir oyuncu alabilirse o zaman taraftar da havaya girer. Şimdi bu iş sadece yatırım işi değildir. Şimdi Trabzonspor büyük bir kulüptür. Şampiyonlukları olan bir kulüptür. Trabzonspor en zayıf kadrosu da olsa Trabzon'daki bir vatandaş şampiyonluk ister.
0: Kesin.
2: Bunu bilmek lazım. Elbette doğru bir yola girdiler ama ben yine de Sayın Başkan'ın o tribünleri de heyecanlandıracak bir iki dokunuş yapmasını bekliyorum.
0: Bir de oyunda dalgalanmalar var. Mesela ben çok övüyorum Trabzonspor'u ama bu sezon lig içerisinde çok fazla dalgalanmalar yaşadı oyunlarında da. Tabii kimi zaman sakatlıklar, bir de bek üzerinden bir oyun oynatıyor Fatih Tekke Hoca. Hem Eskelaç hem Pina beklerin modern oyunu. Bekler merkezleşiyor. Ön tarafta zaman zaman bütün yük Onaçun üzerine oluyor. Tabii ki bunlarla birlikte bence evet oyunun da daha gelişebileceği bir dönem görebiliyoruz. Bir de tabii o pastanın üstüne hep o çilek betimlemesi var ya, belki de Trabzonspor çok böyle yine yatırım transferleri yaparken bir tane de böyle inanılmaz spektaküler bir oyuncu transferi de yapabilir.
2: Ya mesela hep

0: Son bir dakikamız bu arada. Jegrova konusunda bence Süper Lig için gayet yani ideal bir kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
1: %100 atarsın, takım nefes alır, evet, topu oyun, tutar, yani dribbling özelliği var, iç koridora girer.
0: Oyuncu çok tehdidi var. Skorer bir kanat oyuncusu.
1: Kafayı kaldırır, tersi atar. Bir anda tamamen oyunun yönünü değiştirir.
2: O Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyonu hala gözümün önünde.
0: O biraz aynen Juventus'taki kariyeri için de belirleyici bir pozisyon oldu Jegrova açısından. Yavaş yavaş noktalıyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Nevzat Dindar. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların Kupası'nda milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Toparlarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1930 yılına gidelim.
1: Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Abel Lefroux tarafından dizayn edildi.

O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bongifleo ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ni, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rino Poulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar
karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Aşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen ekiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan bayrak yarışında Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye atletizmde takım halinde 5. oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 beraber ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu.

komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması'yla atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve "Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler" diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps Kulübü'ne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı, ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi, ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play Büyük Ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetli, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve

0: Almanya Arsik'te şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tony'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya arsiklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.
1: Türk sporu tarihinde birçok yeniliğin meydana geldiği 1935 yılı ise unutulmaz bir döneme sahiptir. İstanbul Futbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe olurken Galatasaray'da Avrupa turnuvasına katılmıştı.
0: Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında kutlanmıştır. Bu şölen daha sonra Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fethkeri Aşeni'nin teklifiyle Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan 19 Mayıs'ta kutlanmaya devam etti. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe stadında kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fethkeri Aşeni, kutlanan Atatürk gününün tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasına teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı aslında bu spor bayramıyla Atatürk'ü anma bayramının birleştirilmesiyle birlikte bugün oluşturulmuş bir bayramdır. Ve dolayısıyla da bugün bütün o günden bu tarafa 1935 yılında kanunlaştırılmıştır. Kanunla anayasal zemine getirilmiştir ve bütün yurt çapında liselerde özellikle bugün hala biliyoruz bu 19 Mayıs bayramı kutlanılıyor ve resmi tatil olarak da milli bayramlarımızın içerisinde en önemli bayramlarımızdan bir tanesi olarak kutlanıyor.
1: Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. 1934-1935 İstanbul Futbol Ligi Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlandı. O dönemde şampiyonluk Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki zorlu ve çekişmeli mücadele sonucunda sahibini buldu. Ligin son maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle iki takım arasında puan eşitliği ortaya çıkmıştı. O tarihlerde günümüzdeki gibi averaj sistemi yoktu. Dolayısıyla eşit puanlardaki takımlar arasında oynanan maçlarla şampiyonluk belirlenecekti. 8 Mart 1935 günü oynanan maç uzatmaya gitmesine rağmen golsüz beraberlikte sonuçlanmıştı. Hal böyle olunca iki takım bir kez daha maça çıktı. Tarih 15 Mart 1935'ti. Karşılaşma fırtınalı bir havada oynanmıştı. Hakem Şazi Tezcan bitiş düdüğünü çaldığında maç golsüz beraberlikte sonuçlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. İkinci uzatma devresinde Niyazi Sel topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe şampiyon oldu. 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerine yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altın Ordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar iki gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şidi'nin sahibi oldu. Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı maç olarak geçecekti. Karşılaşma sarı-kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe ayvalı maç olarak geçmiştir. Galatasaray futbol takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray futbol takımı takviyeli olarak çıktığı 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Balompié oldu. Sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Balompié'nin ardından 2. sırada kaldı. gelişmeler elbette ki sadece futbolda yaşanmıyordu. 8 Nisan 1935 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de teşvikiyle gerçek anlamda ilk Türk Yelken Kulübü, Moda Deniz Kulübü kuruldu. Gelişmelerin ardından Türk yelkencileri uluslararası platformda yarışmaya başladı. 1935 yılında pek çok ilk yaşanıyordu. İşte onlardan biri de ilk kez Balkan oyunlarını organize etmemizdi. İlk oyunlar deneme olarak 1930 yılında Atina'da düzenlendi ve büyük ilgi görmesi üzerine her yıl yenilenmesine karar verildi. 1930 yılından sonra Türkiye'nin de katılmasıyla Balkan oyunları resmen başladı. Balkan oyunları 1935 yılında İstanbul'da organize edilmişti. Bu şampiyona Türk atletlerinin en başarılı oldukları sene oldu. Türkiye 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Özellikle Yani Karakaş'ın cirit atmada kazandığı Balkan şampiyonluğu büyük sevince yol açtı. Balkan oyunlarını muhteşem bir seyirci kalabalığı izledi. Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyon bakımından tam not aldı.
2: Şimdi ise yine birçok ilkin ve tarihi olayın yaşandığı 1940 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
1: 1940 yılında ülkemiz boks, atletizm gibi branşlarda önemli başarılar elde ederken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle

uluslararası spor müsabakaları sekteye uğradı. Balkan Güreş Şampiyonası'nın 6. yılında Balkan minderlerinin yenilmez takımı Türkiye 6. Balkan Şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'un Çemberlitaş Sineması'nda yapılan 6. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 18 puanla birinci olurken Romanya 11 puanla ikinciliği, Yugoslavya 9 puanla üçüncülüğü, Yunanistan'da 8 puanla dördüncülüğü kazandı. 56 kiloda Hüseyin Erkmen, 66 kiloda Yaşar Doğu, 72 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Mersinli Ahmet Kireççi, 87 kiloda Mustafa Çakmak ve ağır siklette Mehmet Çoban, altın madalya kazanan güreşçilerimiz oldular. 61 kiloda ise Suat Savaş bronz madalya aldı. 6 ferdi ve bir takım şampiyonluğu için 7 kez İstiklal Marşı çalındı. 1939-1949 İstanbul Lig maçları da yine 3 sahada Taksim, Fenerbahçe ve Şeref 10 takım arasında oynanan 2 devreli lig halinde yapıldı. Beşiktaş oynadığı 18 maçın 15'ini kazanıp birinde berabere kalmış ve ikisini kaybederken attığı 76 gole karşı 20 gol yiyerek 49 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve yediği 13 gole karşı 77 gol atıp 48 puanla ikinci sıraya aldı. Galatasaray 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ve 11 gole karşı 78 gol ve 46 puanla 3. sıraya aldı. UEFA 43 puanla 4. Beykoz 41 puanla 5. İstanbulspor 36 puanla 6. oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük amatör boks şampiyonasını teşkil eden Golden Gloves, altın eldiven kazananların arasına bir de Türk'ün adı yazıldı. Tüm dünya milletlerinin boksörlerine açık olan bu büyük şampiyonaya Türk boksörü Melih Açba 66 kiloda katıldı. Bir ay içinde Amerika'nın çeşitli kentlerinde tam 9 maç oynayan Melih Açba, bunların 5'ini sayı hesabıyla 4'ünü knockout'ta kazandı. Knockout'ta yendiği boksörler arasında ünlü şampiyon Joe Louis'in talebesi bulunan siyahi bir boksör de vardı. Ve Amerikalılar bu boksörden büyük bir gelecek beklemekteydiler. Yaptığı 9 maçı da kazanan Melih Açba, 9 Mart 1940 akşamı New York'un ünlü spor salonu Madison Square Garden'ı dolduran 17 bin spor severin önünde altın eldiven finaline çıktı. Rakibi yaptığı tüm maçları kazanarak gelen Amerikalı Benny Felice'ydi. Büyük bir performans gösteren ve fevkalade bir dövüş çıkaran Melih Açba, rakibini çok zor durumlara düşürmesine rağmen nakavt yapamadı. Ancak hakemlerin tam ittifakıyla galip sayılarak 66 kiloda altın eldiveni kazandı. Galatasaray Kulübü boksörlerinden olup yüksek öğrenimi için Amerika'da bulunan Melih Açba'nın altın eldiveni kazanması Türk boksunun en unutulmaz olaylarından biri ve ilki oldu. 1940 Milli Küme maçları İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Vefa, Ankara'dan Gençler Birliği ve Muhafız Gücü, İzmir'den de Altay ve Altınordu takımlarının katılımıyla 31 Mart 1940 günü başladı. Bu milli küme ilginç sonuçlarla dolu geçti. Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 yenilmesi, 7 Nisan günü İzmir'de oynanan maçta Galatasaray'ın Altay karşısında 4-0 galibiyetten 5-4 mağlubiyete düşmesi bunların arasındadır. Milli Küme'nin ikinci devresinde üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, yaptığı 7 maçı da kazanmak suretiyle şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve attığı 49 gole karşılık 17 gol yemek suretiyle 38 puanla şampiyon olurken Galatasaray 34 puanla ikinci, Muhafız Gücü 28 puanla üçüncü, Beşiktaş 26 puanla dördüncü, Altay yine 26 puanla beşinci,

Altınordu 23 puanla 6. Vefa'da 20 puanla 7. sırayı aldılar. Türk atletizmi en büyük başarısını 1940 yılında Balkan şampiyonluğunu kazanarak elde etti. 11. Balkan oyunları 5-6 Ekim 1940 günleri Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlendi. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan şampiyonada Türkiye ilk kez Balkan şampiyonluğunu elde ederken atletlerimiz 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandılar. Türk atletlerin üstünlüğü altında geçen yarışmalar sonunda takım sıralamasında Türkiye 47 puanla Balkan şampiyonu olurken Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya'da 38 puanla üçüncü sırayı aldılar. Şampiyonada en başarılı atletlerimiz 200 ve 400 metre koşularıyla 4x100 metre bayrak yarışında 3 altın ve 400 metre engelli koşuda 1 gümüş madalya kazanan Fenerbahçe'nin gol kralı futbolcusu Melih Gotancıoğlu, bir topçu kışlası olarak inşa edilen, uzun yıllar Osmanlı ordusunun topçu sınıfına hizmet eden, daha sonra İstanbul'un işgali yıllarında Senegalliler tarafından işgal olunup MacMahon kışlası adıyla anılan ve en sonunda iç avlusunda İstanbul'un ilk stadyumu yapılan emektar binanın yıkımına 1940 yılında başlandı. Taksim Stadı'nın yerine şehirde yaşayan insanların dolaşıp gezebileceği İnönü Gezi Parkı açıldı. Kışlanın avlusundaki stadyum uzun yıllar Türk sporuna hizmet etmişti. İşgal yıllarının unutulmaz nice maçları, ilk milli maçımızdan itibaren nice lig maçları, Balkan güreş şampiyonaları, Türk-Bulgar binicilik ve bisiklet yarışmaları, Balkan atletizm şampiyonası ve nice profesyonel güreş karşılaşmaları, boks maçları, gençlik ve spor bayramı gösterileri ve ilk gece maçları emektar Taksim Stadı'nda yapılmıştı. Taksim Stadı, Türk sporunda başlı başına bir tarihti. Taksim Stadı'nın yıkıldığı 1940 yılında eski adıyla İnönü olarak bilinen Dolmabahçe'deki stadyumunda temelleri atıldı. Asıl adı Nikola Büyükvafiadis olan Moduri lakaplı Galatasaray'ın genç futbolcusu 21 yaşında hayata gözleniyordu. Spor severler bu acı habere inanmak istemedi. Moduri daha 8 Kasım 1940 günü Galatasaray'ın eski takımı Beyoğlu Spor'la oynadığı maçta top koşturmuştu. Maçtan bir gün önce askere alınan genç oyuncu Galatasaray'ın aracılığıyla izin alınıp maça çıkartılmış, ardından birliğine dönerken rahatsızlanmıştı. Acil Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Moduri, zatürre nedeniyle bir haftadan kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı forma altında 2 yıl oynayan Moduri, kısacık sürede Türk futbolunun unutulmaz büyük yıldızları arasına girdi. Pasları, şutları, mükemmel driplingleri eşsizdi. Genç futbolcunun bir başka özelliği ise gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevmesiydi. Bu nedenle yanında oynayan Katır Cemil'i de gol kralı yapmıştı. 1 Eylül 1939 günü Alman ordularının istilasıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı gün geçtikçe yayılıp büyümüş ve kısa zamanda bir dünya savaşına dönüşmüştü. İkinci Dünya Savaşı diye tarihe geçen bu büyük ve kanlı savaş yüzünden Avrupa'da tüm spor faaliyeti kesilirken, Alman ordularının Balkanlara sarkarak sınırlarımıza kadar gelip dayanmaları Balkan şampiyonalarını da kapatmıştı. Türk sporu ve sporcuları artık türlü yokluklar içinde faaliyetleri sürdürmek zorundaydı. 1940 yılında 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı zamanlarda silah altında bulunan askerlerin dışında kalan gençleri sivil savunma ve spora yöneltmek amacıyla sivil savunma mükellefiyeti adı altında çıkan kanun sonucunda kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kuruluşların spor kulübü kurmaları mecburiyeti neticesinde 21 Aralık 1940 tarihinde o zamanın Devlet Demiryolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ tarafından Adana Demirspor Kulübü kurulmuş, resmi tescilini bir hafta sonra 28

0: Aralık 1940 tarihinde almıştır. O günleri Adanaspor'un efsane isimlerinden Coral Hoca lakaplı Ali Hikmet Aydınoğlu anlattı.
1: 500 tane personeli olan müdürlüklere takım kurma, efendime söyleyeyim, imkanı getirdi. Şut topu takımımız vardı, voleybol takımımız vardı, basket takımımız vardı ve futbol takımımız vardı. Yani bu kriterlere layık olduğumuz için Demirspor Kulübümüz 40 yılında kuruldu. Ben de İncirlik Spor Kulübü'nde oynadığım futbol dikkati çekerek rahmetli genel kaptan olan abimiz, Hasan Telli abimiz beni Aldı Demirspor Kulübü'ne getirdi. Ben o zaman burada 19 yaşındaydım. İlk kurulan yönetim kurulunda Hasan Telli abi, bir de işletme müdürümüz vardı. O zaman işletme müdürleri ön plandaydı. Evet. Resul Bey diye bir işletme müdürümüz vardı. O, hatta o beni maçta beğendi. Demirspor'un kültürü Adana'nın vermiş olduğu sıcak o samimiyet, o birlik, o beraberlik. Burada yüzme su topunda senelerce şampiyon oldular. Biz burada takım halinde giderdik, onları coşkuyla alkışlardık, gelirdik. Onlar da bizim maçlarımızı gelir, hiç kaçırmazlardı. Yani bir bütündük. Ama şimdi bütün bunları özlüyoruz. Bütün bunlara hasret kaldık. Gidiyorum, yazık oluyor yani Demirspor'a. Burada Fener'i de yendik, Beşiktaş'tan beraber kaldık, Galatasaray'ı yendik. Yani bu kadar çok güçlü bir takımdık. Muharrem abiler, Bedri abiler, Rıza abiler, Çolak Ayhanlar, Kartal Yaşarlar, hep Adana çocuğuyduk. Mesela ben sahaya çıktığımız zaman önce ailem için oynardım, mahallem için oynardım. O günleri arıyoruz çünkü emek verdiğimiz için arıyoruz. Hala göğsümde o Demirspor'un armasını taşımaktan, takmaktan onur gurur duyuyorum.
0: Adana Demirspor Kulübü'nün ilk faaliyet gösterdiği branşlar atletizm, bisiklet, güreş, yüzme, su topu ve futboldur. Daha sonra bu branşlara basketbol ve voleybol dalları da eklenmiştir.
2: Arşiv odasını noktalıyoruz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Topağalarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise, 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz, 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor, dakika 42.

0: İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson. Kimmich vurdu. Kobel. Kimmich 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane. Yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde. Epey derinde hem de. Yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer. Pası. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine. Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi. Gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimmich'in çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
2: Acayip bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
2: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
2: Ya farklı açılardan tekrar gösterilmesi gereken bir uzun gol.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru.

0: hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva, Fabio Silva terse çekti, Fabio Silva vuruş yapacak, yine Harry Kane, inanılmaz. Maxi Bayer baskıda, Neuer, Harry Kane, Harry Kane, şimdi Olise pası verdi, gol pozisyonu, Luis Diaz tereddüt etti ilk anda vuruşta harcadı pozisyonu, Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert, bitiriyor maçı.
1: Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
2: Raum yine orada.
1: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun.
2: Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın
1: vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma.
2: Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo.
1: Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane.
2: Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande.
1: Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım.
2: Ito yerden çok iyi yere. Olise.
1: Son anda Gulaçi.
2: Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah.
1: Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah.
2: Leipzig

0: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
1: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise daha Olise! 5-1. Leipzig parçalandı.
0: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
1: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović no yere döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzig'lileri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleci Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa. Gol. Schlotterbeck. Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
0: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
0: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direkt. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve

0: Sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilamı olan Bundesliga'ya vedası.
1: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yan Couto, tekrar Marcel Sabitzer, Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson! Dakika 83, skoru bir kez daha denge geldi.
0: Nefis maç oluyor.
1: Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kimi, gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
0: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
1: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Türkiye! Türkiye!
3: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar az burada.
2: Vuruş ve gol!
3: Kupaların Kupası'nda milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
2: Topağlarda gol!
3: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
2: Gol pozisyonu ve gol!
3: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.

Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini.

0: Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim. Dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun. Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği. Yunus Akgün, Kerem ikilisi. İşte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya, Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara, ceza sahası Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldık o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu olayı. İyi başladık. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı, Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha iyi. Ama
1: evet.
2: Offside.
1: Evet. Evet. Öbürü daha...
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri. Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü.

0: sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1, 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk, üst direk, gole yaklaştık. Orkun, Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis, haydi Arda.
3: Gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
3: Gol.
2: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa.

0: harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 gol sin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik, Kenan açılar, Kenan vurdu Mamardaş Mini. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail, Hakan geriye döndü, yeniden İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
0: Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedin mi?
0: Avusturya maçı dedin. Merih Demirel dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet işte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takım.

0: Tamamız için gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz. Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan, penaltı beklentisi var. Walsh, penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol el açık.
1: Net, sol el açık.
0: Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe! Savunma arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. Haydi Kerem! Kerem kaleci! Kaleci Mitov! Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu. Sağ kanada çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem! Müstahlar! Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü, üstüne gitti rakibinin, çekti, uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var, yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Arkaya Uğurcan. Hop. Şurada neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol! Gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf. Kaleci Kerem, yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleix Garcia. Garcia, terse döndü Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol, çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı, Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı, Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Denizgül! Denizgül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
2: Bravo.
0: Salih!
2: Müthiş.
0: Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topalarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol çok. Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit golüydü.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay. Ferran Torres. İndirelim artık.
2: Offside.
0: Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi.

0: işaret geldi. Hakan, Hakan! Üstten dışarıya. Hakan Çalhanoğlu. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı! Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Gyorgy Hacı'nın oğlu.
1: Çarpmasa çok kötü yere
0: çok
1: gidiyor.
0: Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye. Direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Asist. Hemen Arda nefis bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim, dikkat edelim. İkinci pozisyon yanağlar. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda. Vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Kenan. Direkten dışarıya. Dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda. Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Dışarı gidiyor.
1: Ay, ay, ay.
0: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
2: Türkiye! Türkiye!
3: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda tüm detaylar az burada.
0: Vuruş ve gol!
3: Kupaların kupasında mini takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
0: Topalarda gol!
3: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
0: Gol pozisyonu ve gol!
3: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı az burada yaşanacak.
4: Ekranlarından herkese merhabalar, günaydınlar. Dünya Kupası özelle karşınızdayız. Amili futbol takımımız Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Vancouver'da karşı karşıya geliyor. Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la birlikte mücadeleye dair değerlendiriyoruz.

0: Değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Onur hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Günaydın. Hemen milli takımımızın 11'ini sizinle paylaşmak istiyorum. Kalede Uğurcan var. Savunma Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi'den oluşuyor. Üçlü bir orta sahamız Hakan, İsmail, Orkun. Sağda Arda, solda Barış ve ileri uçta Kerem Aktürkoğlu'yla sahadayız. A milli takımımızın 11'i. Bu şekilde bu 11'e dair konuklarımın görüşlerini alacağım. Avustralya'ya baktığımız vakit 5-3-2 dizilişini görüyoruz ama kendi işlerinde zaman zaman değişiklikler olabilir. 1-2 pozisyona uygun oyuncuları var. Beach Kale'de Italiano, Sirkati, Burgess, Sutar, Boş, savunmada Metcalf, O'Neill, Okun, orta alandaki üçlü Toure ve İran Kunda ileri ikili de yer alacak. Kameralarımızı Vancouver'a çevireceğiz sevgili seyirciler. Serhan Türk bizi bekliyor. Mücadele öncesinde nasıl bir atmosfer var? En çok merak ettiğimiz konulardan biri elbette bu. Az sonra maça dair gelişmeleri konuşacağız. Serhan Türk söz sende.
2: Evet, 24 sene sonra Dünya Kupası'nda o büyük karşılaşmaya çıkıyoruz. Nefeslerimizi tuttuk şu an. Tam arkamda gördüğünüz statta yaklaşık bir saat sonra o büyük karşılaşmaya şahit olacağız. Evet, sanki Vancouver İstanbul sokaklarını aratmıyor diyebiliriz. Her tarafta Türk bayrakları, her tarafta Türk formaları taraftarlarımız adeta akın etti. Dünyanın her bir tarafından sırf maç izlemek için, milli takımımıza destek olmak için bütün taraftarlarımız geldi. Oyuna çok gurur hepimizin. İnşallah Avustralya maçından sonra o gururla, o mutlulukla maçtan, stat'tan ayrılırız diyebilirim. Tabii ki gün boyu yayınlarımız oldu Aspor ekranlarında. Verdiğimiz kadro birebir hoca çıktığı kadro. Hoca temkinli oynamak istiyor ve bir anlamda da ön alan baskısını yapmak istiyor. Bu anlamda hem orta sahayı hem sıkı tutayım hem de ön alan baskısında orta sahanın çok faktör kullanayım şeklinde bir kadro yapılanmasıyla gitti. Tabii ki önemli eksiklerimiz de vardı ama sakatlıklardan tamamıyla kurtulan takımımız Kenan Yıldız'ın da artık takıma dönmesiyle beraber bu maçta da ihtiyaç olduğu takdirde oyun içerisine atmasını bekliyoruz Montella Hoca'nın. Dediğimiz gibi gerçekten çok güzel bir atmosfer var ve bu atmosferin en büyük rengi kırmızı beyaz renkler ve her tarafta milli takımımızın taraftarlarını görebiliyoruz ve milli takımımızın taraftarları, vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösteriyor diyebiliriz. Başka sorularınız varsa ben cevaplamak isterim seve seve.
0: Serhan Türk, tribünde kalabalığın bizden yana olacağını söyleyebilir miyiz? Sokaklar ne diyor?
2: Evet, Vancouver'da aslında maç anlamında çok fazla ilgi yok. Yani şöyle demek istiyorum. Yani şu an için Los Angeles ve San Francisco'daki Paraguay ve Amerika karşılaşmasında çok yoğun bir talep var. Kanada olduğu için bize durumları biraz değişik olduğu için, yani Kanada vizelere geç cevap verdiğinden dolayı çoğu vatandaşlarımız buraya gelemedi. Ama şunu da söylemek lazım. Avustralya bayraklı ve Avustralya'yı desteklemek için gelen taraftarları çok fazla göremedik. Ama yani Vancouver sokaklarında arabaların üstünde Türk bayrağı koyup dolaşan, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan, milli takım formamızı giyen çoğunluklar görebiliyoruz. Stadın içerisinde de ben net bir şekilde fazla olacağımızı ve taraftar anlamında kendi evimizde oynamış gibi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir taraftar kitlemiz var ve bir takımımızı 24 sene sonra o Dünya Kupası'nda iyi bir başlangıç yapması için destekleyeceklerini düşünüyorum.
0: Serhan Türk, son bir soru. Takımın moralini, motivasyonunu nasıl değerlendiriyorsun?
2: Sevgili Kerem, harika. Yani gerçekten çok harika. Nereye geldiklerini, ne için mücadele edecekleri ve en önemlisi ise sonunda neye uğraşacaklarını net şekilde biliyorlar. Motivasyon gerçekten çok önemli diyebilirim. Bir de konuştuğumuzda futbolcularla, özellikle Miami ayağında futbolcularla daha fazla beraber olduk, milli futbolcularımızla. Orada net bir şekilde birlik, beraberliğin, arkadaşlığın, ruhun birleştiğini görebiliyoruz ve en önemlisi ise disiplin kesinlikle kaçırmayacaklarını, bir anlamda nereye geldiklerini ve yıllar sonra neyle karşılaştıklarını biliyorlar. Biliyorsun 24 sene sonra bu milli takım oyuncularımızın bazıları doğmamıştı, bazıları 2-3 yaşındaydı. Ve şu an geçmiş döneme geldiğimizde o milli futbolcularımızdan bir tanesi Abdullah Ercan. Onu izlemişlerdi. Belki de izleyemeyenler de var ama daha sonra 20 sene sonra da işte Can Uzun vardı,

0: Kenan Yıldız vardı, Arda Güler vardı, Barış Alper Yılmaz vardı, Kerem Aktürkoğlu vardı, Melih Demirel vardı diyebilmek için bu maça ben net bir şekilde, iyi bir şekilde hazırlandıklarını düşünüyorum. O var moral, motivasyon ve o disiplin ve o maçın vermiş olduğu gerginliği üstüne atıp biz bunu da kazanabileceğimiz diyebilecek bir takım olgusu içerisinde olduklarını düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Serhan Türk'e aktardıkları için. Kendisine de iyi seyirler, kolay gelsin diyelim. Avustralya-Türkiye mücadelesinin başlamasına artık bir saatten kısa bir zaman kaldı. Bir kere daha ben 11'imizi hatırlatmak istiyorum. Sonrasında Abdullah Hoca'ya döneceğim. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Orkun, Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu amili takımımızın 11'i bu şekilde. Hocam nasıl gördünüz kadroyu? En fazla bir iki oyuncu acaba değişir mi diye konuşuyorduk. Hoca daha net bir orta saha tercih etmiş. Arda biraz daha kanada yakın olacak ama bazı yer değişiklikleri de oyun içinde mutlaka göreceğiz. Nasıl buldunuz Montella'nın tercihini?
2: Ya bir belki o şey olsaydı, İsmail'in yeri tartışılıyordu. Acaba İsmail oynadığı zaman biraz daha defansif bir görüntü mü olur diyorduk orta saha, ama bence hoca doğrusunu yapmış. Neden doğrusunu yapmış? Özellikle hem savunma geçişlerinde önemli bir oyuncu İsmail, 4+1'in. Hem bence Hakan'la Orkun'a biraz daha rahat bir konfor alanı yaratılmış. Tabii Arda'nın pozisyonu önemli. Biraz daha bizim sahaya yakın oynayacak. Ama Arda da orada oynadığı zaman da çok da etkili oluyor. Belki şu da olabilir. Arda'yı biraz sağa kaydırıp içeri girdiği pozisyonlarda Zeki'yi oradan getirmeyi de düşünmüştür ki rakibin özellikle sol tarafında oynayan Feyenoordlu Bos diye bir oyuncusu var. Çok ucuma çıkan. Belki onu da biraz öne çıkarmama anlamında bir taktik olabilir, ama İsmail'i kullanmasının ana sebebi bence hem uzun atılabilecek ikinci topları alma konusunda, hem de takımımız ön alanda hata bitiremediği zaman geçiş savunmasını yakalanmaması için bir tercih. Aslında kadroya bakarsan sevgili Kerem, turnuvanın başlamasına az bir süre kala iyileşen oyuncularımız var. Mesela Ferdi bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
2: Değil mi?
1: Hazırlık, öyle.
2: Hazırlık maçlarında hiç süre almadı. Kerem keza öyle. Hatta bunun içine bir nebze de Hakan'ı da ekleyebiliriz. Değil mi? Hakan da süre olarak az bir süre aldı. Belki şu tercih olabilir. Zaten Kenan'ı sakatlıktan dolayı kullanamayacak büyük ihtimalle bu maçta. Eğer büyük bir ihtiyaç doğmazsa. Aslında ben kamuoyunda şöyle bir izlenim vardı. Ben, Deniz'i kullanabilir mi diye de. Ben bu maçın çok denizlik bir maç olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çok uzun boylu, 1.90'ın üzerinde bir savunma attı Avustralya'nın. Ve bir de santroforun gidip onların kucağına oturacağı bir maç değil. Aksine savunma bloğuyla orta bloğu arasında bizde gezen oyuncular lazım.
1: Evet.
2: Çünkü o blokta topla buluşursak çok etkili olabileceğimiz bir takım, ki Barış buna çok uygun. Arda keza, ben Arda'nın konum olarak biz sağ ön gibi yazdık ama biraz daha içeride konumlanacağını, hem mantıken hem şut imkanı konusunda hem de dediğim gibi Zeki'ye bir yol açma konusunda şeyinin, konumlanmanın biraz daha içeri olacağını, artı böyle bir oyunda geçen sene ligin en formda oyuncusunun da biraz daha rahat hareket etmesini sağlayacağız. Orkun'dan bahsediyorum. Yani Hakan Orkun ikilisinde biraz daha nasıl söyleyeyim, güvenli bir Orkun izleyebilirdik, ama İsmail Hakan Orkun'da daha hata destek veren, blok arasına giden, şut atan, bence üçlüde bizi mümkün olduğu kadar kanatlara yönlendirecekler ki, çünkü kanatlardan gelmemiz istiyorlar, kenar ortalarda çok yüksek oldukları için karşılarız gibi düşünüyorlar. Ama biz Kuzey Makedonya'ya attığımız bir gol var, orada Oğuz var gerçi.
1: Evet.
2: Oğuz'un gelip penaltıya doğru çıkardığı bir oyun var. Orada vuruşu yapan Orkun. Bence benzer bir oyun olacak. Topa sahip olan biz olacağız. Oyunun belirleyicisi biz olacağız. Ama biraz dikkat etmemiz bir iki tane konu var. İlerleyen bölümlerde onları da dile getir.
1: Benim de soracağım sorular mutlaka olacak ama Onur'un da ilk 11 değerlendirmesini dinlemek isterim. Senin için çok sürpriz bir şey yok zannedersin.
3: Yok, hayır. Zaten hani 2-3 gündür konuştuğumuz muhtemel 11 buydu. Tabii genellikle Montella'nın çok fazla tercih etmediği bir üçlü bu. Hatta şöyle söyleyelim, rakibe göre İsmail ya da Orkun'dan hoca birisini kullanıyordu. İşte playoff'ta İlk Romanya maçında İsmail'i, sonra Kosova maçında Orkun'u kullanmıştı. Ama üçlüyü bir arada hoca değerlendirmemişti. Şimdi tabii bu tercihin birkaç sebebi olabilir. Birincisi rakip kaynaklı. Hocamın da söylediği, rakibin oyun planı aşağı yukarı belli. Hani topla %30-35 oynayabilecek maksimum bir takım 0-0'lık bir oyunda. İşte iki tane önde sprinter oyuncusunu geçişlerde kullanmak isteyen bir takım. Hani burada geçiş savunması deyince belki de turnuvanın en iyi isimlerinden bir tanesi İsmail Yüksek. Sadece bizim takımımız içinde değil. Bir de Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel anlamda çok yeterli olmaması ve olası bir işte Hakan Orkun Arda üçlüsünün fiziksel anlamda problem yaratabileceği ihtimali üzerine bence hoca böyle bir tercih yapmış. Tabii bir de bu turnuva, ne kadar ki biz galibiyeti %100 istesek de turnuvalarda yenemiyorsan yenilme mantığı çok önemlidir. Alacağınız bir puan sizi günün sonunda başka bir noktaya taşıyabilir. Tabii ki biz kazanmak istiyoruz ama güvenlikli oyun dünya kupalarında her zaman iş yapar. Turnuvalarda iş yapar. Hani o anlamda hocanın ben üçlü merkez tercihini doğru buluyorum. Kenan'ın olmadığı bir senaryoda bu tercihte edilmiş olabilir. Yani Yunus Akgün şu anda milli takımımız için böyle direkt 11'i yazabileceğimiz düzeyde mi? Hocanın çok kullandığı bir oyuncu mu direkt 11'de? Değil. O anlamda hani böyle bir tercih de olabilir. Ben açıkçası doğru buluyorum. Orkun adına şunu söyleyeyim hocamın bitirdiği yerden. Bence takımımızın şu anda bu maç üzerinde en kilit oyuncusu. Şunu hep dile getiriyorum. Eğer siz klasik bir 9 numara olmadan oynuyorsanız mutlaka merkezlerinden, merkez oyuncularınızdan bir ya da ikisinin o ceza sahası koşularını atması gerekiyor. Ve bizim kadromuz içerisindeki merkez profillerine baktığımız zaman bunu yapabilecek tek oyuncu Orkun Kökçü. Bakın ne İsmail Yüksek ceza sahasında o forvet koşularını yapar, ne Hakan yapar. Yani Atakan falan, hani bizim havuzumuzda olan hiçbir oyuncu bunu yapmaz yani. Bakın kadroyu, havuzumuzdaki hiçbir oyuncu yapmıyor bunu ama Orkun hem bunu Benfica'da yaptı, hem Feyenoord'da yaptı, hem Beşiktaş'ta yaptı, milli takımda yapıyor. Yani işte Kosova maçında attığımız golü hatırlayalım. Orkun'un ceza sahasında koşusu, onun çektiği şut ve Kerem'in tamamlaması. İşte hazırlık maçında Makedonya önünde attığımız gol. Yine geriden sürpriz oyuncu olarak demarke pozisyonunda attığı koşu ve attığımız gol. Şimdi Orkun bunları yaparsa eğer o bizim özellikle rakibin yerleştiği anlardaki setteki problemlerimizin birçoğunu ortadan kaldırabilir. Çünkü orada biz genellikle Kerem'in stoperlerin kucağına biraz oturmasıyla orada üretkenlikten biraz sıkıntı yaşıyoruz. İşte Orkun eğer oraya girerse sürpriz oyuncu olarak, ki girecektir mutlaka. Çünkü bir konfor alanı var bu maç üzerinde. Yani arkasında İsmail ve Hakan'ın olması onun hücumda birçok konuda özgür kılacak. Bu çok kritik bir nokta bence. Hocanın mutlaka maç planında değindiği noktalardan bir tanesi o Orkun'un geriden serbest sürpriz koşuları olacaktır diye düşünüyorum. Bir de şimdi rakip iki tane dokuzlu oynadığı için burada genellikle bir bekimizi mutlaka bir savunmada tutacağızdır. Yani iki bekimizle beraber hücum etmemizi çok düşünmüyorum. Çünkü orada 2-2 kalmamızı hoca istemeyecektir.
1: Tabii.
3: Bir çoğunluk isteyecektir orada. 3-2 kalmamızı isteyecektir.
1: Ön taraftaki oyuncular da atlet oyuncular.
3: Atlet oyuncular.
1: Bizim stoperler biraz ağır.
3: Kesinlikle. Dolayısıyla orada hani normal şartlarda kafamızdaki canlanan şudur. Hani Arda'nın içeri girmesi, Zeki'nin hücuma çıkması gibi düşünülebilse de ben genellikle Zeki'nin savunmada kalacağını, yani bir top bizdeyken geride bir üçlü dizilim de olabilir bizde. Çünkü rakibi 3-2 karşılamak adına Ferdi'nin genellikle hücumda konumlanacağını ben düşünüyorum. İşte o zaman Barış belki Kerem'in yanına girebilir. 9 numara gibi. Tabii çok fazla hocanın planı vardır diye düşünüyorum. Açıkçası rakip baktığımız zaman evet zayıf bir takım olabilir. Yani çok fazla ezbere sayabileceğimiz oyuncusu olmayabilir. Ama bunun bir turnuva olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dün bence İsviçre-Katar maçı bizim için iyi bir ders oldu diye düşünüyorum. Yani İsviçre 1-0 öndeyken çok fazla gol yiyeceğini düşünmüyordu. Belki maçı izleyen kimse düşünmüyordu. Ama günün sonunda 1-1 bitti maç. O yüzden de oyun disiplini de milli takımımız için çok önemli. Kosova ve Romanya maçlarında bizim en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi buydu. Oyun 0-0 iken biz disiplini hiç bırakmadık.
1: Evet.
3: Yani ne Kosova maçında ne Romanya maçında geçişlemedik çok fazla. Bu önemli. Bugün de ben disiplinin ön planda olacağını düşünüyorum.
2: Hocam ben buyurun. Onur'un bıraktığı yerden devam Tabii. edeyim. Hemen bağlantı yapayım. Milli takımın şu anda görünen bugün sahaya çıkarken 2-3 tane problemi var. Bunlardan bir tanesi ilk yarılarda bu çok olmuyor ama ikinci yarılarda oyunun riske edildiği bölümlerde, mesafelerin açıldığı bölümlerde bizim orada oyuna bir akıl mı koyacağız, bir duygu mu koyacağız? Bence bu çok önemli. Ki dediği maçlarda biz buraya bir akıl koyduk. dağılmadık.
3: Evet.
2: Skoru alma adına riske etmedik oyunu.
3: Disiplinden kopmadık.
2: Yani bu maç benzer bir maç. Mesela

0: Barış'la maçı da öyle oldu. Söylediği gibi katılıyorum. O kadar öne geçeceği, daha doğrusu skoru arttırabileceği pozisyonlar oldu ki onları cömert harcadılar. 90 artı 5'te bir kenar orta, bir kafa vuruşu, maç 1-1 bitti. O maçı izleyenler o maçın 1-1 bitmesini şöyle değerlendiriyorlar herhalde. Böyle bir mucize olmaz. Yani rakip kaleye maç boyunca iki kere gitti Katar. Evet. Bir oyunun başında, bir de ilk yarının sonlarına doğru iki vuruş var. Ama o kadar çok gol pozisyonu. Her neyse, İsviçre bizim konumuz değil. Üçüncü bir konu, arkada üçlü olma mevzusunda şöyle bir şey var. Şimdi zorlandıkları zaman uzun atıyorlar. Avustralya takım uzun atıyor. Mühim olan atılan oyuncu değil, düşecek oyunculara önlem almak. Ki burada bence Uğurcan'ın da çok dikkatli olması lazım. Neden? Bazen çok uzun gelebilir, araya düşer, çıkıp alıp tekrar oynaması lazım. Onun için biz kalecileri eğitirken, oyun önde oynanırken mümkün olduğu kadar arkada kalecinin çok konsantre durmasını da isteriz.
1: Bir virgül koyduk, Kalamış'a gideceğiz. Yurdun dört bir yanında futbol severler, milli takımımızı desteklemek için alanlarda bir arada sevgili seyirciler. Kalamış'ta da zannediyorum ki pek çok kişinin düşündüğünden daha bayağı büyük bir kalabalık var. Öyle görüyoruz. Ben emarelerini Kadıköy'de 1,5-2 saat önce hissediyordum. İbrahim orada tanık oluyor. Söz İbrahim'de.
2: İlk maç Meksika ile Güney Afrika arasındaydı. A grubunda aynı zamanda...
3: Teşekkürler Kerem Kalamış, Atatürk Parkı'ndan mutlu sabahlar. Senin de ifade ettiğin gibi büyük bir yoğunluk var. Maçın başlamasına bir saate yakın bir zaman dilimi var ama Kalamış Atatürk Parkı'nda adeta maçı izleyebileceğimiz bir yer kalmadı. Tabii 24 yıllık bir özlem büyük bir coşkuyla bekleniyor. Dünya Kupası heyecanı ülkenin birçok noktasını sarmış durumda. Şu anda Kalamış Atatürk Parkı'nı görüyorsunuz. Daha maçın başlamasına yaklaşık olarak 50 dakikalık bir zaman dilimi var ama her yer tıklım tıklım, adeta maç burada oynanıyormuşçasına tezahüratlar yapılıyordu. Şu anda herkes maç saatini bekliyor ve aslında sabahın erken saatlerinde değişik bir tecrübe yaşıyor vatandaşlarımız ve daha da yoğunluğun arttığını belirtelim. Sandalyesini alan herkes meydanlara indi. 24 yıllık bir özlem, milli takımımızdan galibiyet bekliyoruz. İlk 11'ler de açıklandı. Hemen ilk 11'i tekrar hatırlatalım. Kalede Uğurcan başlıyor. Stoper ikilisi Abdülkerim, Meri. Sağ bekte Zeki, sol bekte Ferdi. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun üçlüsü. Sağ açıkta dünya yıldızımız Arda Güler, solda Barış Alper Yılmaz ve en uç noktada Kerem Aktürkoğlu, milli takımımızın gol umudu olacak. 7'den 70'e Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Beşiktaşlısı, herkes milli maç için meydanlara inmiş durumda. Tabi 86 milyon Amerika'ya gidemeyeceğimize göre her yeri stadyuma çevirmeye başladık. Bugün galibiyetle birlikte büyük bir coşkunun artması bekleniyor. Milli takımımızdan galibiyetle başlamasını bekliyoruz. İyi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyon birçok şeyi hayal ettiriyor bizlere. Ve inanılır gibi değil. Maçın başlamasına saatler var ama yoğunluk Kalamış Atatürk Parkı'nda yoğun bir şekilde devam ediyor.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya. Onur, bu kadar büyük bir kalabalık bekler miydin?
4: Ben beklemiyordum. İki güne evvel İbrahim'le karşılaştık binada. Hı-hı. Ben de yayına gelmiştim. Dedi ki abi, dedi, ben de yayındayım dedi. Kalamış Parkı'na gideceğim dedi. Ben dedim ki ya bu saatte insanlar gelmez, zannetmiyorum oraya yani. Yani gidin tabii ki ama dedim. Hiç beklemiyordum böyle bir şey, açık söyleyeyim. Yani enteresan bir milletiz.
1: Milli maç, o birliktelik duygusunu kalabalık hissetmek ya tabii, istiyor insan.
0: Kerem, görmediğimiz bir sürü yerde vardır Türkiye'nin.
4: Kesinlikle var. Her ilçede bir organizasyon var. Bir ya da birkaç lokasyonda var.
1: Evet.
4: Yani o yüzden de çok enteresan milletiz. Hani ben açık söyleyeyim, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde böyle bir görüntü olmasını imkansız görüyorum. Yani
1: bu saatte.
4: Mümkün değil bu saatte. İnsanları kaldıramazsınız evinden, oraya götüremezsiniz yani. Dediğim gibi o coşku çok güzel bir coşku ya gerçekten, hani
0: özlemişiz millet olarak.
4: Evet, vallahi
0: değil mi?
4: Evet,
0: kesinlikle. 24 sene sonra Dünya Kupası'nda olmak.
4: Ya Dünya Kupası
0: bir de gerçekten... duygu birlikteliği oluyor değil mi Dünya
4: Kupası'nda? Tabii o da var yani. Hocam, bir de Dünya Kupası çok başka bir organizasyon. Biz hani yıllardır Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Hani böyle bir şey, böyle bir heyecan. Tabii ki 24 yıllık hasret var ama hani organizasyon en büyük organizasyon ya. Dünya Kupası belki çok böyle iyi başlamadı, tatsız başladı oyunu anlamında ama ismi çok büyük. O yüzden de onun da bir heyecanı var insanlarda sanki.
0: Ya bir de şöyle var. Şöyle sabah 6'da böyle bir alana gidip bir daha oturup maç izlemek ne zaman kısmet olacak? Aynen. Nasip doğru. olacak değil mi?
4: Aynen.
0: O şeye, organizasyona katılmak, orada mutlu olmak, tabii. sevinmek, tanımadığın güzel insanlarla.
4: Güzel bir anı.
0: Çok güzel ya bence birliktelik açısından. İnşallah sahada da bizim oyuncularımız bunların cevabını verecek bugün.
1: Maç saatlerinin erken olduğunu söyleyenler de var ki bizim için hakikaten erken. Ama milli takım açısından çok orada olumlu. Prime time ve evet. Sıcağın daha az hissedileceği.
4: En şanslı takımlardan bir tanesiyiz o anlamda.
1: Evet, bir saat diliminde oynanıyor mücadeleler.
4: 22 galiba değil mi Vancouver saatiyle 22'de oynanacak maç.
1: Evet yani.
0: Bak Kerem bir şey söyleyeyim sana.
1: 3 günde erken uyanalım
0: saat,
1: ne yapalım.
0: Sonun 6'ya kalalım Allah nasip ederse. Evet. Maç saat 4'te olsun, 5'te olsun. Bak bu kalabalığın bir kat daha fazlasını
4: görürsünüz. Tabii tabii %100.
0: Görürsünüz bak yani o kadar şeye çok inanıyor. Bu bir sinerji ya. Yani bir heyecan, bekleme. Ben de oraya katılayım. Ben de destek olayım. İzleyerek enerjimi göndereyim.
1: Birçok kişi şey düşünmüştür hocam. Uyuyayım mı yoksa maçı bekleyeyim mi?
0: Yok ya saatini onları kuran bir sürü insanlar var.
1: Saatini kuranlar da vardı
4: dün bir de güzel maç olduğu için gece 1'de.
0: Evet.
4: Brezilya Fas maçı.
1: Doğru.
4: Hani birçok insan uyumamıştı. Mesela ben de burada Libero TV'deydim. Eve geçtim. Uyurum diye planladım hani birkaç saat. Ya gittim Brezilya Fas maçını izledim. Mecbur kaldım çünkü güzel maç oluyordu. Artık bir saat, bir buçuk saat uyudum ya da uyumadım yani.
1: Fatih'ten, Kalamış'tan, Gaziantep'ten işte. Görüntüler ekranlardaki Gaziantep'te de ciddi bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Fatih ve Kalamış gibi birçok şehirde ciddi anlamda kalabalık olduğunu söylüyor arkadaşım Yusuf Başyeşil. İzmir'de, Antalya'da da benzer görüntüler var. Bu görüntüleri zaman zaman ekranlarınıza taşıyacağız sevgili seyirciler. Gerçekten ciddi bir heyecanla futbol severler milli takımımızın artık sahaya çıkmasını ve Avustralya mücadelemizin başlamasını bekliyor. Az önce yine takımların 11'leri ekrandaydı. Burada Abdullah Hoca'ya
0: Gaziantep'te tribün olmuş ya.
1: Gaziantep
0: tribün evet. yapmış baksana.
1: Beyranlar içilmiştir.
4: Furkan orada mı acaba?
0: Furkan tribün yapmış.
1: Furkan Elazığ'da diye biliyorum şu anda ama beyranlar içilmiştir.
0: Evet, yani evet.
1: Hazırdır evet. maça.
4: Ciğerler de yapmış.
1: Genç bir şekilde Gaziantep halkının maça hazır olduğunu tahmin edebiliyorum. Hocam üçlü savunma hatta beşli evet. savunmayla oynayacak rakip.
0: Top rakip.
1: Biz üçlü orta saha iki kanat bir santrfor gibi görünüyoruz ama zaman zaman şunu görebilir miyiz? Siz altını çizdiğiniz için söylüyorum. Üç fizikli savunmacı onları evet. biraz zorlamak adına acaba biraz İsmail'in geriye kayacağı Orkun ve Hakan'ın 2-8 gibi Arda'nın onların önünde önde de Barış'la Kerem'i görebilir miyiz? Yani 4-1-2-1-2 zaman zaman
4: baklava
1: dizilişini acaba görebilir miyiz diye ben aklımdan geçiriyorum.
0: Kerem bir kere genel hatlarıyla ikinci bölgede bekleyen bir takıma karşı oynayacağız.
1: Evet.
0: Çok fazla gerilemeyen yani ceza sahasına çok fazla yaklaşamayan ama top bizdeyken 5-4-1'i göreceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi şu. Ata yaptık, ata sonuçlandıramadık. Sonuçlandıramadığımız zamandaki takım durumumuz. Orada çok çabuk reaksiyon gösterip hemen alırsak tekrar atak devamlılığı sağlar. Bu da bize şu avantajı getirecek. Rakibin dengesiz olduğu en önemli an. O bölümlerde eğer bunu şöyle tamamlayabilirsek. Orkun'dan şut, Arda'dan şut, Hakan Çalanoğlu'ndan şut. Veyahut da biraz önce Onur söyledi. Ben ona futbol tabiriyle şöyle diyorum. Sürpriz üçüncü oyuncu koşuları. Bence bugün çok kıymetli. Neden? Bakın. Bizi kenara yönlendirecekler. Sebebini söyledim. 3 tane merkezde 1.90'ın üzerinde oyuncuları var. Atın yüksek biz nasıl olsa vuruyoruz ve çıkıyoruz. Buna fırsat vermemek için ki Kenan iş keşke bugün olsaydı özellikle birebir de çok ihtiyaç olacaktı. Rakibin en zayıf tarafı kendi sağ tarafları İtalyano'nun olduğu taraf. Bizim oyun atak şekli olarak oraya bir plan yapmalıyız. Evet. Neden yapmalıyız? Çünkü arkada çok kritik hem içe hem dışa gidebilen bir ferdimiz var. Yani oyuna da zaman zaman da onu iç koridora sokup bir çözüm üretebiliriz ki Biz Romanya maçında böyle bir gol attık. Hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: Sağ bek

0: Biliyorsun baskıyı başlatan oyuncu çok değerlidir. Ne tarafa yönleneceği ve hangi oyuncuya baskı yapacağını belirler. Ki Galatasaray bu konuda çok deneyimlidir ve iyi çalışmıştır. Oradan devam edeceğim. Bence baskıyı bence dış beklere yapmak lazım. Neden dış beklere yapmak? Atağın devamında baskıyı sonuçlandıracak oyuncular bence orta saha oyunculara yapılan baskı sonucu kapılan toplar. Ki biz bunu Bosna Hersek maçının ikinci dakikasında çok net gördük. Dışlara yapılan, üçlü oynayan bir savunmada şeylere dışlara yapılan bir yönlendirme, içe oyun, kapılan top gol sonra top kapıldı ve gol. Ben bugün onların orta sahasında oynayacağın iki tane oyuncu var. Onlara çok sıkı bir baskı bekliyorum. Eğer baskıyı işte Bosa veya Italiano'ya yapmayıp merkeze yaparsak oradan avantajlı konuma gelebiliriz. O bence çok önemli ve sabırlı olmak zorundayız. Yani sonuçta karşımızda bize karşılık verecek bir takım yok. Bizim çözüm üretmeye çalışacağımız ama devamlı direnen, gol yememeye çalışan bir takımla oynayacağız. Onun için sabırlı olmamız lazım. Zaman zaman top kaybı olabilir. Ama biz bu oyunun temposunu ve topun temposunu yükseltmek zorundayız. Yerleşimlerine müsaade etmemeliyiz. Ve en önemli bir konuya geleyim. Bence bugün rakibin önem verdiği en önemli konu duran top organizasyonu. Bizim de savunma duran top organizasyonumuz. Çok dikkat etmemiz lazım.
1: Çok fazla zaten fırsatları olmayacak en fazla duran toplar. Hani çok...
0: Ya orta sahada faul olsun göreceksiniz yüksek atacaklar. Üç tane stoperleri var. İşte Borges var.
2: Sutar,
0: Sirkati, Sutar bunlar iyi kafacılar. Bunlar gelecek. Onun için yani hani derler ya ya oyun oynadık bir kaza oldu ona fırsat vermememiz lazım.
1: Tabii.
0: İkinci bir şey var. Biz baskı yaptığımız zaman arkadaki biraz önce söylediğim gibi Uğurcan'ın artık konumlanacak olan 3 tane oyuncunun rakibe göre pozisyonu çok önemli ve dönen toplara göre pozisyonu çok önemli. Ki biz burada aynı zamanda Zeki'nin de stoper özelliğinden faydalanıp zaman zaman üçlü de kalabiliriz. Ya bu da çok önemli. Yani tedbirlerimizi aldıktan sonra %30 oranıyla bir topa sahip olmayı planlayan veya daha doğrusu topla hiç işi olmayan bir takıma karşı mutlaka pozisyon üreteceğiz. Skoru bulursak çok bizim lehimize çok iyi bir oyun olur. Ama golü yersek çok zorlanacağımız bir maçta seyredebiliriz.
1: Katılıyorum. Yani İsviçre maçlarını izledim, hazırlık maçlarını Avustralya'nın. Hocam da söylediği gibi topla beraber hani üçlü savunma, top rakipteyken direkt beşli diziliyorlar. Tabii bunun belli başlı avantajları ve dezavantajları var. Doğru konumlanırsan saha içinde, alan paylaşımını iyi yaparsan beşli savunmaya geçmek çok zor. Fakat şunu ben gözlemledim. Çok geniş oynuyorlar savunmada. Yani bekler çok kenara açılıyor. Çizgiye basıyor bekler top rakipteyken. Ve özellikle İtalyano ile yanındaki stoperin arası çok boş kalıyor. Ben işte o yüzden Kenan'ın çok önemli olacağını düşünüyordum bugünkü maçta. Çünkü rakibin en büyük hocamın da söylediği gibi zaafı o back stoper arası boşlukları çok fazla kapatamıyorlar. Çok geniş oynuyorlar savunmada. Hatta İsviçre maçında 3-4 tane aynı yerden pozisyon verdiler. Golü de oradan yediler. Hani sağ bek İtalyano, sağ kanat bek diyelim. Ve stoperin, kenar stoperin arasındaki boşluklar. Şu belki rakip açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Jordan Boss belki de yani rakibin uluslararası alanda en iyi oyuncusu. Yani kadroya baktığımız zaman uluslararası futbol piyasasında en bilinen oyuncusu ve
2: doğru.
1: Çok iyi bir sezon geçirdi. 15 golü katkı vermiş bir bekten bahsediyoruz. 4 gol 11 asist tüm kulvarlarda. Onun mutlaka hücum çıkışlarında işte önde de Arda olacağı için oradaki takipleri Zeki ile beraber büyük ihtimalle İsmail yapacaktır diye tahmin ediyorum o kaymaları. Çünkü Arda'yı kovalattırırsak Jordan Boss'un arkasından Arda'yı çok fazla efektif kullanamayız.
2: Hoca da hücumda. Çok onu beklemiyor sanki.
0: Ve biz ama o şey maçında Makedonya maçında beşliği Oğuz'la yaptık.
2: Evet.
0: İşte bugün şeyi sol bek neydi Kuzey Makedonya'nın? Bizde de oynuyordu. Alioski'nin kontrolünü Oğuz'la yaptık.
1: İşte bugün ama Oğuz olmayacağı için orada yani. Orada yani. Şimdi büyük ihtimalle merkezden bir kayma olacak ama dedim ki çok fazla hani maçın başlangıcında en azından ilk yarım saat hücum planı olacağını düşünmüyorum ben de Avustralya'nın. Onların da kafasında iki şey var. Duran toplar evet. İki de bizim savunmadan çıkarken yapacağımız basit top kayıpları, merkezdeki basit hatalar ardından geçişler. Çünkü iki tane topla ilişkisi çok iyi olmayan ama

0: önüne top atıldığı zaman etkili olabilecek sprinter hücum oyuncuları var. Yani çok yetenekli değil belki baktığımız zaman. Hani toplu duvar olabilecek, işte topu aldıktan sonra birebir yapabilecek çok oyuncular değil. Ama önlerine attığınız zaman topu, bizim iki stoperimize karşı hız anlamında, atletizm anlamında üstünü kurabilecek oyuncular. O yüzden de mutlaka topun kıymetini bilerek ve atak sonlandırarak oynamamız gerekiyor. Ben de golü bulacağımız takdirde çok daha rahat bir oyun olacağını düşünüyorum ama Allah korusun, yani bir gol yersek işimiz kolay olmaz. O zaman belki işte birçok insanın 11'de düşündüğü Deniz Gül'e ikinci yarıda büyük bir ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü maçın gidişatı onu getirebilir ama umarım ona hiç gerek kalmaz ve sahaya çıkan 11 bir anlamda işi bitirir diye umut ediyoruz ama 0-0'ın bizim adımıza çok kolay geçeceğini tahmin etmiyorum açıkçası. Yani burada pozisyon bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşayabiliriz. İşte bu tür turnuvalarda, bu tür maçlarda işte bizim için de duran toplar, uzaktan atacak şutlar, bunlar mutlaka etkili silah olacaktır.
1: Kalamış'ta bu arada tezahüratlar var.
0: Ama tabii maçın artık
1: havasına ciddi gidiyoruz. Anlamda girmeye başladık. Ortamısınmış. Bu görüntüler de epey yardımcı oluyor. Size onu söyleyelim.
2: Onur'un bıraktığı yerden devam
1: tabii
2: edeyim.
1: Tabii ki hocam, lütfen.
2: Aslında şöyle bir sıkıntıyla bu maça başlıyoruz. Ne gibi? Biz ikinci maçı Paraguay'la oynayacağız. Paraguay kaybetti. Onlar da ikinci maçı bizle oynayacağı maçları final olarak bakıyorlar.
0: Tabii, kader maçları
2: yani
0: olacak.
2: Bizim bugün kazandığımız bir durumda belki Paraguay maçında bir puanla biz grupta belki ikinci belki birinci olup çıkma durumumuz var. Onun için bu maç da çok önemli ve görece olarak böyle grubu biraz değerlendirdiğimiz zaman kazanmamız gereken, daha doğrusu kazanmaya yakın takımla oynuyoruz. Avustralya ile. Onun için yine söylüyorum, Amerika maçında Paraguay kaybettiği için turnuvanın ikinci maçını son bir şans olarak görecek. Bence bugün bizim kazanmamız çok önemli. Eğer kazandığımız zaman Paraguay maçını kazandığımız veya berabere kaldığımız her ortamda biz gruptan 1 veya 2 olarak çıkmayı garanti
0: ederiz. ABD maçı bir final maçı olacakmış gibi.
2: O birinci, kazanırsak evet eğer. Kazanırsak. Onun için bugün çok kritik. Ama ben bugün bu yetenekli oyuncularla, bu çözümü çok olan oyuncularla galibiyete daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yani daha yetenekli bir grubuz. Sadece şu işte maçı Dünya Kupası'na başlangıç stresi oluşur mu? Belli bir süre yapabilir bu, 10 dakika, 15 dakika. Ondan sonra alıştığımız zaman bence normal oyunumuzu oynadığımız zaman Avustralya'yı kazanacak
0: düşünüyorum. Kerem, turnuva öncesi kamuoyunda oluşturan havayı da ben çok doğru bulmuyorum. Yani işte çok çantada keklik rakipler, bizim sanki gruplu aşamasını direkt geçmemiz bekleniyor. İşte çeyrekler, yarılar konuşuluyor, finaller konuşuluyor. Tabii ki hedef belirlemek, hayal kurmak son derece güzel ama bu bir turnuva ve adım adım gitmemiz gerekiyor. Ben asla ve asla grubumuzun çantada keklik olduğunu düşünmüyorum. Yani biz ne kadar çok istiyorsak turnuvayı onlar da isteyecektir. Avustralya da bunun hayalini kuruyor. Bu turnuvanın hayalini kurdu, buraya geldi. Dolayısıyla hani karşımızda bize çok kolay teslim olacak rakipler yok. Bizim doğru oynamamız gerekiyor. Doğru mücadele etmemiz gerekiyor. Akıl koymamız gerekiyor. Yani tabii ki enerji son derece önemli. Mücadele inanılmaz önemli. Ama bu tip turnuvalar aklın daha fazla ön plana çıktığı turnuvalardır. Dolayısıyla bugün bizim o soğukkanlılığı mutlaka elden bırakmamamız gerekiyor. Skor ne olursa olsun. Yani 1-0'ın çok önemli bir skor olduğunu bilerek biz bu maça çıkmalıyız. Yani rakip evet bizim çok seviye aşağımızda. İşte bugün kimse rakipten bir oyuncu belki sayamaz. Hani bizde alakası olmayacak seviyede. Bunu kabul ediyoruz ama dediğim gibi 90 dakika bir turnuva. Onların da arkasında milyonlarca insan var. Yani bunları düşünerek bizim çok daha akıllı hareket etmemiz gerekiyor. Yani o hedefleri bir kenara bırakalım. Hani günün sonunda nerede olacağımızı görürüz. İnşallah finale çıkarız. O ayrı nokta ama bizim düşünmemiz gereken saat 9'da Türkiye saatiyle bizim nerede olacağımız. Bu kıymetli bizim için şu anda. Bu maçı oynamamız gerekiyor sadece kafada.
1: Biz burada olacağız.
0: Biz buradayız. Saat 9'da. Bekleriz herkesi.
2: Kerem, bugün bence hani derler ya, ya bu bir maçı çok kısa bir özetleyin ne anlatırsınız derler ya. Benim açımdan bugünkü maçın özeti şu. Bir, duran toplar atakta ve savunmada. İkincisi, bence bu daha önemli, özellikle bizim için savunma geçişleri, ki bence İsmail'in tercih edilmesinin ana sebebi o.
1: Kesinlikle.
2: Savunma geçişleri.

0: ve skor yönetim. Öndeyken ne yapacağız?
1: Gerideyken
0: ne yapacağız? Bence bu 3 tane parametre bugünkü oyunun ana şifreleri. Dediğim gibi duran toplar, skor yönetimi ve geçişler. Atak ve savunma geçişleri ki ben bugün özellikle savunma geçişinin çok önemli bir iki pozisyonda oluşabileceğini düşünüyorum.
1: Hocam katılır mısınız? Yani Montella'nın bize kattığı çok şey var. Kerem sen de bence bir fikrini merak ediyorum. Yani çok fazla şey kattı ama bence kattığı en net şeylerden bir tanesi taktik disiplin bize. Yani biz hep yetenekliydik. Baktığımız zaman hep coşkuluyduk. Ama bir noktada işin taktik disiplin kısmını o duygular ön plana çıktığı için bırakıyorduk. Birçok maçta bunun sıkıntısını yaşadık. Yani bir İtalyan teknik direktör, o kültürden gelmiş bir isim. Hem bizim savunma performansımız ön plana çıktı. Mesela iki tane 1-0'lık maç oynadık playoff'ta.
0: Evet.
1: Ayrı planlarla. İlk maç çok fazla topa sahip olduğumuz bir maç. İkinci maç daha dengeli. Kosova deplasmanı. Maç maç taktik. Oyun disiplini çok üst seviyede. Odaklanma, konsantrasyon üst seviyede. Bir dakika bile oyundan kopmuyoruz. Mesela Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Ama hocanın verdiği taktik disiplin içinde başka bir oyuncuya dönüşüyor. Kenan Yıldız da aynı şekilde. Yani Juventus'ta mesela çok fazla birebirleri zorlarken bizim milli takımımızda çok daha dengeli oynuyor.
2: Bir telefon bağlantımız var. Milli maçlar deyince en efsane seslerden biri. Aspor'da da zaman zaman bir arada olmuştuk. Ömer Üründül bizimle beraber. Ömer abi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Sizi duymak çok güzel. 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana büyük bir hasretimiz var. Bu hasret üstüne de, bunu gideriyor olmak üstüne de biraz konuşma fırsatımız olduğu için çok mutluyum. Nasıl gördünüz milli takımın kadrosunu? Acaba Avustralya karşısında istediğimiz neticeyi alabilecek miyiz? Ne bekliyorsunuz bugünden?
3: Hani artık Montella'nın bir kendine göre yarattığı bir ideal 11'i var. Ondan vazgeçmiyor sakatlık dışında. Kenan'ın sakatlığı dolayısıyla da orta sahayı en biraz daha sağlam olsun diye İsmail Orkun birlikte yapmış Hakan'ın yanında. Arda'yı da kenarda oynatacak. Yani bu tarzda. Şimdi benim için hiçbir maç kolay değildir. Yani benim futbolla ilgili felsefem bu. Bakın bugün İsviçre Katar'ı yenemedi. Yani futbol bu. Yani biz de bir maçlarımızı kazandığımız zaman da hiç kolay kazanmıyoruz genelde. Yani şu iki playoff maçının da ne kadar büyük sıkıntılar çektiğimiz ortada. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Avustralya, gruptaki diğer takımımız Amerika gibi kontenjan gereği devamlı Dünya Kupası'na katılıyorlar. Öyle deneyimleri var. Zaman zaman gruptan da çıkıyorlar. Bazen başarılar elde ediyorlar. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Amerika'nın oynadığı Paraguay maçını da tamamını izledim ve gözüm korktu. Yani Amerika'yı gerçekten Almanya maçını da izlemiştim, hazırlık maçını. Orada da Almanya'yı oldukça zorlamışlardı. Onun için yani bu maç bizim için, bu geceki maç çok önemli. Mutlak kazanmamız lazım ama karşı tarafta savaşçı bir kadroya sahip. Onların en büyük beklentisi duran toplar olacak bizim kalemize, bizim zaafımız olan. Onun dışında da bizim tabii oyunu kontrol edip baskılı oynayacağız ama üretmemiz lazım, çok önemli. Çok konsantre olmak lazım. Havalar sıcak gidiyor. Ben bugün New York'tayım şu anda. Fas maçını seyrettim Brezilya ile. Bayağı çok ciddi bir sıcak vardı. Hatta ilk yarı çok tempolu oldu ama ikinci yarıda oyun tamamen düştü. Hepsini göz önüne alıp yani bugün mutlaka gereğini yapmamız lazım. Çocuklarımıza başarılar diliyorum.
2: Ömer Üründül çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız ve bağlantıyı gerçekleştirme imkanı
3: oradaki
2: bulduk.
3: Oradaki konuklara da iyi sabahlar diliyorum.
2: Çok sağ olun. Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la beraberiz. Onlar da selamınızı aldılar. Ömer Üründül'le birlikteydik sevgili seyirciler. Aspor ekranlarında Ömer abinin de mücadeleye dair görüşünü dinleme imkanı bulduk. Milli takımımızın Avustralya'yla oynayacağı karşılaşmanın başlamasına da yaklaşık 25 dakikanın kaldığını belirtelim. O tabii 2 geçe 3 geçeyi de bulabilir biliyorsunuz.
1: Zamanla başlayan maç görmedim şu
2: evet,
1: an turnuvada.
2: Bu turnuva biraz show business'a döndüğü için, ya futbol öyle ama artık iyice
1: abartılmış durumda yani.
2: Yaşadığımız için o gecikmeler olacak. Bu arada NBA'den bir haber. New York Knicks San Antonio deplasmanında kazanarak şampiyonluk hasretini noktaladı sevgili seyirciler.

0: seriyi 4-2'ye getirmeyi başardı.
1: New York'lu dostları kutlayalım.
0: Knicks önemli bir kulüp ama çok uzun yıllardır şampiyonluğu hasretlerdi. 20 küsür
1: değil mi? Kaç yıl olmuş? Ya,
0: ben 50 diye hatırlıyorum. Bir bakmam lazım. 48 miydi? O civarlarda olması lazım. 94-90'lık 53 yıl. 94-90'lık galibiyetle beraber bu hasreti de dindirmiş oldu New York Knicks. Hatta o mücadeleyi izleyip şimdi az spor ekranlarına dönen futbol severler de vardır diye büyük tahmin ihtimalle ediyorum. Gerçekten enteresan bir spor gecesi oldu. FAS Brezilya maçıyla başlayarak öncesinde İsviçre Katar mücadelesi. İzmir'den bu arada görüntüler canlı olarak ekranlarda. Onur, benim dün bir korkum vardı. Turnuvada henüz ciddi bir sürpriz yaşanmamıştı.
1: Doğru, dün yaşandı.
0: Evet, acaba böyle bizim başımıza gelir mi gibi bir tedirginlik içinde.
2: O enerji çünkü boşaldı mı yani?
0: Evet evet, o hep konuşulur yani. İlk büyük sürpriz, ilk büyük sürpriz. Katar o işi halletti, halletti İsviçre evet karşısında. Ben biraz rahatlamış hissediyorum kendimi.
1: Ya açıkçası tabii turnuva olduğu için her türlü skora hazırlıklı olmak lazım. Yani bakın şöyle bir şey de olabilir. Yani Allah korusun biz bugün kazanamadık. Yani çok sert eleştiriler böyle yakıp yıkmak değil yani. Bunu yapmamamız gerekiyor. İki maç daha var. Ya, diyorum ya yani hep adım adım gitmemiz gerekiyor.
3: 4 çünkü puanla çıkanlar olacak ya.
1: 3 32. puanla çıkan olur hocam.
3: 3 puan, 3 artı puan avaraj avarajla evet,
1: o en iyi 8 tane 3. takım arasında mutlaka girenler olacak. Hani o yüzden de diyorum ya bu maçın sonunu düşünelim öncelikle. Sonra bakarız ama hani sürpriz olur mu tabii ki kazanmamız? Mutlaka sürpriz olur. Çünkü az önce söyledim yani çok farklı seviyelerde 2 tane takımdan bahsediyoruz burada. Ama o farklar sahanın içine nasıl yansıyacak o önemli. Yani aynı şekilde yansır mı onu göreceğiz. İnşallah yansır. Yani o kalite farkı, oyuncu kalitesi farkı mutlaka inşallah sahaya aynı şekilde yansır. Ama dediğim gibi doğru oynarsak, duyguları doğru yönetirsek biz kazanırız. Ama duygu kısmında problem yaşarsak, işte turnuva tecrübesi önemli. Dünya Kupası'na yıllardır katılamıyoruz. Orada inşallah bir problem yaşamayız.
0: İzmir'de çok güzel görüntüler olduğunu arkadaşlarım söylüyor bana. Tayfun Er bizi bekliyor. Kameralarımızı İzmir'e çevirelim.
4: Evet, İzmir Valiliği, Kızılay, Yeşilay, Gençlik Spor Bakanlığı, İzmir Bölge Müdürlüğü ekipleri Konak Meydanı'nda işte bu milli takımın ilk tur maçında, ilk maçında vatandaşlarla birlikte burada coşku oldukça büyük. Erken saatlerden itibaren vatandaşlar Konak Meydanı'na geldiler. Tabii üzerlerinde milli takımın formalarıyla birlikte destekledikleri takımın formaları var. İşte gördüğünüz gibi çoğunluğu çocuklar, gençler. Hatta özellikle sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar önce Konak Meydan Camii'nde namazlarını kıldılar, ardından da meydanı doldurdular. Şu anda sahnede mehter takımı var. Hepsi öğrencilerden oluşan. İşte onun üst tarafında da gördüğünüz gibi milli takım futbolcuları Arda Güler, o sol elinin işaret parmağıyla işte o hafızalarımıza kazınan görüntüler. Ve baktığımızda gençler çoğunlukta. Tabii Vancouver'da ilk idmanını, en son idmanını geçtiğimiz gün Vincenzo Montella eşliğinde yapıldı. Tabii hem Amerika'da, Kanada'da, hem dünyanın dört bir tarafındaki Türkler, Türkiye'deki meydanları dolduran vatandaşlar işte evlerinde bu maçı izlemek yerine meydanları doldurdular. Tabii evlerinde olanlar da var. Çok büyük coşku, 24 yıllık bir hasret söz konusu ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlar tek yürek oldular. Milli takımımızı desteklemek için tabii sadece gençler değil, anneler, babalar, aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar var. Hepsinin elinde Türk bayraklarıyla İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört tarafında coşku büyük. Konak Meydanı'nda da işte maçın başlamasına yaklaşık 20 dakika kala coşku devam ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Tayfun Er'e aktardıkları için. Yurdun dört bir yanından görüntüleri ekranlarınıza taşımayı sürdüreceğiz. Ama kazanırsak maç sonunda bu yayınlar çok daha eğlenceli, çok daha keyifli olacaktır. Sabah saatlerinde büyük bir coşku görme ihtimalimize inanıyoruz. Yine Kalamış'tan da görüntülerin geldiğini belirtelim. alan dolup taşmış durumda. Bu görüntüler bana bunu söylüyor. Sadece 19 dakika var mücadelenin başlamasına. Dediğim gibi birkaç dakika, 2-3 dakikada sarkabilir bu başlangıç. Maça dair sohbetimize de yine devam ediyoruz. Hocam, farklı formasyonlar üstünden biraz konuştuk. Tabii oyuncularımızın da farklı formatları oynayabilecek potansiyelinin olması önemli. Üçlü, beşli denemelerimiz de zaman zaman oyun içinde olmuştu. Skora hazırlık göre mücadelelerinde. Burada da sağ içinde bunu görebilir miyiz bu 11'le? İsmail'in belki biraz geriye çekildiği senaryoda.
3: Ya, oyun kurulumunda mutlaka göreceğiz İsmail'in. Ki bunun örneklerini son oynadığımız benzer formasyonda oynadı. Kuzey Makedonya maçında gördük ama orada oyun çabuk kopunca biraz bize zorluk çıkacak pozisyonları açıkçası çok göremedik. Şimdi Kerem, şunun kararını vermemiz lazım. Biz bir kere hücum anlamında çok zorlanmıyoruz. Değil mi? Bireysel anlamda yeteneğimiz var. Savunma arkasına geçişlerimiz var. Orkun'un olduğu bir oyunda üçüncü oyuncu koşullarımız var, şutumuz var, korner alıyoruz, kornerlerde etkili oluruz. Bizim burada mühim olan skora göre bir denge oyunu oynamamız lazım. Yani ne demek istiyorum? Her dengeyi kaybettiğimiz maçları her dengesini kaybettiğimiz maçları kaybetme ihtimalimiz daha fazla. Neden? Mesafeler açılıyor, oyunu doğru konumlandıramıyoruz, duygu olarak yönetiyoruz ama akıl olarak yönetemiyoruz. Örnek, bizim bence 24 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız en iyi maç bence Hollanda maçı. Gerek hakem, gerek biz yönetemediğimiz için 2-1 kaybettik, değil mi, yanılmıyorsam?
1: Evet.
3: Yani şu andaki bizim futbol takımımızın çok geliştirdiği konular var ama hala üzerinde çalışması gereken, hani derler ya, çok net bir takım, ona varmamız için bunları da düzeltmemiz lazım. Ki bunu yapabilecek çok yetenekli oyuncularımız var. Mesela bugün ben Arda'yı diziliş olarak sağa yazdık ama ben, evet, Arda'nın orada oynayacağını düşünmüyorum. Yok,
1: çizgiye basmayacaktır.
3: Ben hatta zaman zaman Orkun, Barış, Arda'nın rotasyonlu bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Gerek baskılarda, gerek top bizdeyken açılmalarda. Yani onun için biz yine aynı şeyi söylüyorum. Biraz önce sevgili büyüğümüz Ömer Öründül de söyledi. En önemli konu, o kadar dedi ki, dikkat etmemiz lazım, duran topa dikkat etmemiz lazım. Bence bugün, ben Meksika maçlarını izledim, hazırlık maçlarını. Hani şöyle diyorlar ya, çok etkili bir Avustralya takımı ama o kadar da pozisyon verdi Meksika'ya. Özellikle ön alana atılan toplar ve merkeze atılan toplarda adam paylaşımını yapamadılar. Ve bu Dünya Kupası bence duran top organizasyonlarıyla en çok golün atıldığı Dünya Kupası olabilir. Takım sayısının fazlalığından bağımsız konuşuyorum. Neden? Örnek, Çekya-Güney Kore maçı, Sufel galiba taç atışı yaptı, korner gibi ön direkte box yaptılar, vurdu 1-0. Ha, Güney Kore döndü, 2-1 kazandı ama o 1-0 da bitebilirdi.
0: Yani maçtan bugün, gol gördük.
3: Aynen, bugün de
1: Bosna aynı şekilde.
3: Bosna keza ön direkt, ki bir iki tane de sinyal verdi.
1: Aynen.
3: Çünkü artık oyunlar o kadar sıkıştı ki ben artık Onur'un ne oynayacağını biliyorum. Hem çözüm üretiyorum hem atak planlarımı yapıyorum. Ama duran top, ani kararsızlık, reaksiyon, bir de az dalgınlık, 10 saniyede çözülecek işler. Onun için bugün başımıza inşallah böyle bir şey gelmez ki biz bir de iyi vuruyoruz. Merih vuruyor, Abdülkerim vuruyor, Barış vuruyor, atanlarımız da iyi. Aynı şeyi bak işte. Son oynadığımız Venezuela maçı,
1: Arda'nın
3: kornerden attığı gol. Yani biz bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ya bunlar üç, yani nüans olarak belki oyunun genelini tamamlamıyor ama o kadar etkili oluyor ki skor üretiminde. Onun için dikkat etmemiz lazım. Ya biz bir kere bu grubun oyuncu bireysel yetenek olarak en yetenekli takımıyız.
0: Evet.
3: Doğru, değil mi?
0: Bununla çözüm oyuncu,
3: çok çözüm oyuncumuz var. Bunları da mümkün olduğu kadar kullanacak hoca. Ben hocanın çıkardığı kadronun nasıl söylerler, biraz daha garantiye yakın bir kadro olduğunu
1: tam
3: düşünüyorum.
1: Tam İtalyan 11'i diyebiliriz.
3: %100.
1: Yani.
3: Diyor ki ben kazanacağım ama diyor bir de garantim olsun, İsmail benim için önemli diyor. Onun için inşallah bugün kazanacağız. 3 puanla başlayacağız. Ama maçın içerisinde bu küçük nüanslar, evet, bizim başımızı yakmasın.
0: Yani biz, bu arada zannediyorum Trabzon görüntüde, arkadaşlarıma sorayım.
1: Forma
0: Burası meydan.

0: Arkada evet. Lazrail yazısını da gördük şu anda hocam. Tanıdık bir ortam.
1: Evet.
0: Trabzon'da tabii futbol çok çok önemli.
1: Bu İskenderpaşa Camii'nin orası
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Gerçekten
1: ama
0: güzel,
1: az
0: güzel
1: Trabzon'da daha var. Çok beklenirdi. Genelde kutlamalarda liderdir Trabzon.
2: Hocam gelirler biraz Trabzon camiye uğramışlardı. Şimdi cami çıkışında gelirler hocam.
0: Yavaş yavaş dolacaktır meydan. Onu tahmin ediyoruz. Trabzon'u da ekranlara getirdik. Onur Özkan. Kenarda da bu arada hakikaten kadromuzun iyi olduğunu konuşurken
2: doğru.
0: Getirebileceğimiz isimler var. Kenan'ın durumunu bilmiyorum. Maç kadrosunda var. Onu söyleyeyim. Yunus Akgün gibi bir oyuncumuz var. Can Uzun'dan bahsetmek gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Deniz Gül belki tecrübesi biraz noksan olabilir takım arkadaşlarına göre ama daha farklı bir profil. Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci yine sıkıştığımız anlarda çözüm üretmemize yardımcı olabilecek oyuncular. Kimlere ihtiyaç duyabiliriz?
2: Ya
0: pozitif ve negatif senaryolarda.
2: Umarım saydığımız hücumculara çok fazla ihtiyaç duymayız. Yani onlara ihtiyaç duyduğumuz bir senaryo bizim çok fazla istemediğimiz bir oyun anlamına gelir aslında baktığımız zaman. Ya umarım oyunun gidişatında hoca İrfan Can Kahveci'yi alır. Topu biraz tutmak, oyunu soğutmak, skoru koruma amaçlı. Yani aslında kimin gireceği bu anlamda önemli. Şu bence kıymetli. Hem gerideyken hem 0-0 hem de öndeyken oyunu atabileceğimiz çok fazla oyuncu var. Yani birkaç seçeneği oynayabilecek oyuncular var. İşte senin de söylediğin gibi oyun sıkıştı diyelim ki Can Uzun'u oynatabilirsiniz. İşte o merkezle 9 numara arasında o boşluğu kullanabilecek çok değerli bir oyuncu.
1: Bence çok da düşünmüştür hocam.
2: Evet. Yani mesela örnek vereyim İrfan Can az önce söyledim. Skoru aldık 1-0 ya da 2-0 öndeyiz. Biraz soğutmak istiyoruz. Sopa hakim olmak istiyoruz. İrfan'ı alırız oyuna. İrfan bunu yapar. Yani çok fazla seçeneği oynayabiliriz burada baktığımız zaman oyuncu
1: Ozan'ı
2: anlamında.
1: Ozan'ı da düşünün bence. Öne geçtiğimiz bir skorda.
2: Kesinlikle.
1: Üçlü savunmaya olabilir. Ozan mutlaka.
2: Üç diyebiliriz. Ya da Oğuz Aydın'ı alıp kenardan daha farklı bir oyun oynayabiliriz. Çizgiye bastırabiliriz bir kanat oyuncumuzu sağ çizgide. Hani bunlar olabilir tabii ki. Şey hep diyoruz biz çok yetenekliyiz. Hocam da söyledi yani grubun yeteneklisi biziz. Biz hep şu sıkıntıyı yaşıyorduk işte. Oyun disiplini, taktik aidiyet. Hep buralarda biz kaybediyoruz bazı şeyleri. Yani duygular çok önemli. Ama duygular aklın önüne geçtiği zaman bazı noktalarda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa biz hep yetenekliyiz zaten. İşte Montella ile bizim kazandığımız ya da kazanmaya başladığımız nokta bu. Yani biz artık baktığımız zaman yeteneğimizi fizik kalitemizle, yeteneğimizi disiplinimizle, yeteneğimizi konsantrasyonumuzla birleştirmiş durumdayız. Bu son derece kıymetli. Mesela bugünkü 11 bile bunun göstergesi. Yani Montella şuna kapılmamış. Ya biz çok daha kaliteliyiz, çok daha iyiyiz. Rakip kapanacak. Hadi ben bir hücumcu daha atayım oyuna. Hani kazanma şansımızı arttırayım. Hayır. Montella da aynı şekilde turnuva oynamanın bilinciyle baktığımız zaman son derece güvenlikli bir oyuncu grubu tercih etmiş. Ben bunların kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de oyuncu olarak 2002'de çok kötü bir deneyimi var Montella'nın. İtalyan milli takımıyla beraber. Bizim üçüncü olduğumuz turnuva. Yani o da aslında onun için çok vitrin. Turnuvası
0: Güney Kore'ye elenmişti.
2: Evet.
0: Biraz hakem ittirmesi.
2: Ahsun Uman'ın golüyle evet. İtalya'da oynayan çeyrek final maçında galiba elenmişlerdi. Ya umarım bizim istediğimiz şeyler gerçekleşir sahada.
0: Hocam 10-12 dakika var aşağı yukarı.
1: Evet.
0: 15 de olabilir bizim
1: Konya'dan
0: için.
1: Da görüntü.
0: Konya'dan da görüntü. Malatya, Trabzon, Kalamış, Konya, Kayseri, evet. Gaziantep tamamı ekranda. Birçok şeyden bahsettik. Duygulardan bahsetmedik. Siz bu duyguları milli takımla çok yaşamış bir oyuncusunuz. Teknik adamlık döneminizde de milli takıma hizmet etmiş bir isimsiniz. Oyuncularımız şu an neler düşünüyor? Ben bunu çok merak ediyorum.
1: Yani şimdi şöyle artık sosyal medya var, bir sürü basın var. Artık her şeye çok çabuk ulaşabiliyor. 2002'de böyle bir imkan yoktu. Açıkçası biz 2002'de çok anlamamıştık. Ama şimdi dediğin gibi telefonu eline aldığın zaman her yere ulaşıyorsun. Bir kere Kerem bu çok büyük bir sorumluluk. Yani o kadronun ben mutlaka şunu hissediyorlardır. Biz kazandığımız zaman Türkiye'deki durumun ne olacağını çok iyi biliyorlardır. Hele turnuva gruptan çıkıp son 16 için rakip belirlendiği zaman o zaman daha büyük motivasyon, daha büyük sorumluluk ki bence bu takımın yapma potansiyeli çok yüksek. Yani şöyle söyleyeyim ben gruptan mutlaka çıkacağımızı düşünüyorum.
2: Ama nasıl çıkacağımız yani, önemli hocam. Yani ha, turnuva ağacında.

0: ki avantaj için. Katılıyorum
1: ama ya Amerika ile biz büyük ihtimalle
0: final maç olacak.
1: Ya öyle gözüküyor. İnşallah da öyle olur ama ikinciliği garantilediğimiz bir maç oynarız inşallah, öyle görüyorum. Duygular tabii ki çok yüksek olacak. Bunu taşımak, bu sorumluluğu almak, çünkü çok genç oyuncular var içerisinde. Biz 2002'de oynarken bu kadroda doğmamış 5-6 tane oyuncu var.
2: Doğru.
1: 2005'li bir sürü oyuncu var. 3-4 tane
0: herhalde. Bizim 2002 kadromuzda herhalde en genç Emre Belözoğlu'ydu galiba.
1: Tabii 80 veya 81'li de 80, Emre.
0: 80'li Emre. Yani, o da 22 yaşındaymış yani.
1: Tabii çok, yani onun için bir de bu kadronun şöyle bir avantajı var. Bu kadro devam edecek. Belki biz bu kadronun finalini 2032'de göreceğiz. Dünyamız, doğru, ülkemizde yapılacak Avrupa turnuvada şampiyon göreceğiz, Avrupa Şampiyonası'nda. Onun için şöyle olabilir. Bugün Allah korusun yani kötü de bir netice alabiliriz ama devam. Devam. Şöyle, evet, o zaman durum şöyle olacak. Bizim ikinci maç için bir tane daha şansımız olabilir bugünkü kötü bir neticede. Yine şunu söylüyorum. 3 puanla da çıkılabilir. 4 puan bence kesinlikle bizi 32'ye atar. Çünkü 4 puanlar en iyi üçüncüler için çok iyi bir
0: tabii
1: puan.
0: Tabii %100.
1: Yani takım sayısı fazla. Kerem, ben bunları düşünmüyorum. Ya ben bugün inşallah galip geleceğimiz maç sonu bir yayınını düşünüyorum. Öyle de olacağını tahmin ediyorum.
2: Gönlümüzden geçen o. Neden olmasın? Zaten hani kağıt üstünde favori çıktığımız bir karşılaşma, o kesin. Ama oyun içerisinde pek çok değişkenlik söz konusu olabiliyor.
0: Krizler yaşayabiliriz.
2: Olabilir. Ama önemli olan devam etmek,
0: evet,
2: ne olursa
0: kesin
2: olsun.
0: Kesinlikle. Yani turnuva işte İsviçre, İspanya'nın İsviçre'ye yenilip şampiyon olduğu turnuvayı hatırlayalım. Açılış maçında 1-0 mağlup oldu. Sonra oradan şampiyonluğu getirdi.
1: Şeydi öyle
0: İspanya
1: değil mi? Arjantin'de.
0: Suudi Arabistan'a kaybetti. Dünya şampiyonu yani oldu. Yani turnuva örnekleri son derece önemli. Yani devam etmek gerekiyor tabii ki. Ama hani bizim aklımızdan geçen bu değil. Biz kazanarak tabii ki buradan San Francisco'ya gitmek istiyoruz. Yani bir sonraki maç. Yani bizim kafamızdaki, aklımızdaki, kalbimizdeki bu tabii ki. Ama dediğim gibi krizler yaşayabiliriz oyun içinde. Önemli olan bu krizlere karşı vereceğimiz reaksiyonlar. Yani krizlere reaksiyonu biz nasıl vereceğiz? Sakin kalıp mı vereceğiz?
1: Evet.
0: Duygusal reaksiyonlar mı vereceğiz? Anlık, bunlar son derece kıymetli. Bir turnuva oynadığımız için mutlaka dediğim gibi çok da aklı ön plana koyup reaksiyon vermemiz gerekiyor. Bu Gaziantep,
2: Gaziantep'te yine, evet, müthiş bir kalabalık var. Alanlarda, meydanlarda seslerin yükseldiğini görüyoruz. Bir tribün gibi Gaziantep'teki futbol atmosferi de ara ara ekranlara taşıyoruz. Farklı lokasyonları, işte Kalamış da mücadeleye hazır. Buradaki etkinlik alanı genelde milli takımlarımızın maçları olduğunda, basketbolda da voleybolda da çok kalabalıktır. Ama galiba bu kadar kalabalığını ilk defa görüyorum bu kadar erken saatte olmasına rağmen. Konya'dan görüntüler sevgili seyirciler ekranda. Konya'da da futbol severler sokakları doldurmuş durumda. Açıkçası biz 2 saat sonrayı hayal ediyoruz. 2 saat sonra bu kalabalıkların çok daha büyük olduğunu, çok daha coşkulu ve mutlu olduğunu görmek istiyoruz. Trabzon'dan görüntüler yine ekranda, bordo mavili renkleri de arada görüyoruz. Tabii futbol şehri deyince Türkiye'de herhalde akla gelen ilk şehir olsa gerek Trabzon. Trabzonlu futbol severler de yine sokaklarda sevgili seyirciler. Kayseri'yi sol üst köşede görüyoruz. Gerçekten büyük heyecan var. Birliktelik ruhunu hissedebilmek çok önemli. Milli maçlarda buna çok yardımcı oluyor. Kalamış'ta herkesin ayaklandığını görüyorum. İnanılmaz bir kalabalık. Çünkü Kayseri, Trabzon, Konya, herkes ayağa kalktı sevgili seyirciler. Zannedersem şu an İstiklal Marşı'mız okunuyor. Ve çok da büyük bir heyecanı beraberinde, o duygu yoğunluğunu beraberinde getiren anlar.
1: Bir milli maç ülkeyi nasıl birleştiriyor görüyor musun? Sabah 7'sinde İstiklal Marşı okunuyor. Bu kadar güzel bir duygu var mı? Bu hangi başka ülkede var ya, Türkiye hariç? Var mı başka ülkede?
2: Çok zor.
1: Yok.

0: büyük bir coşku.
1: Hazırız herhalde.
0: Fazlasıyla hazırız.
2: Halkımız hazır. Şu çıkıp formamız yani. Evet. Oynayabilecek durumdayız yani şu an.
0: Hissediyoruz. Beni zaten biliyorsun, ben her an hazırım.
1: Vallahi yeter bazen ki oluyor,
0: şartlar
1: biliyor
0: hazır olsun.
1: Bir oynasaydım dedi.
2: Diye mi hocam? Ama onu hissediyorsun.
1: Olmayacağını.
2: Sonra kendine
1: hocam,
2: geliyorsun.
1: Hayır, böyle bir irkiliyor insan İstiklal Marşı'nı görünce, evet. Şey duyunca. Tabii böyle maç başlarken son şeyler oluyor ya. Onu o geldi aklıma, böyle son dakika okunuyor İstiklal Marşı. İnsan böyle içi
2: titriyor. Hocam ben en son işte Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da, hani başka bir ülkede bir de o İstiklal Marşı'nı duymak, hep beraber söylemek.
1: Tabii.
2: O da ayrı bir duygu.
1: Hayır,
2: oluyor.
1: Bir de bizim İstiklal Marşı sesli ya.
2: Evet.
1: Diye, sırf müzik değil. Bir söyleyince bir, aynen, de tribünler dolu olduğu zaman.
2: Tabii.
1: Bir ara duruyorsun, onlar söylüyor ya. Böyle ilkiliyorsun, ne oluyoruz falan. O ara maçın havasına girmiş oluyorsun.
0: Ben İstiklal Marşı'nın en coşkulu okunduğu, tarihte en coşkulu okunduğu maçtaydım.
2: İngiltere maçı mı?
0: Hayır. İsviçre maçı.
2: İsviçre maçı.
1: Her şeyde Fenerbahçe.
2: Çok coşkuluydu, evet. O biraz.
0: Evet, o fazla coşkuluydu.
2: Hani maçın başında bir penaltı olmuştum.
0: Evet, o maçı da yerinde takip etmiştim. O yıllarda milli takımın maçlarını 5-0 Avusturya'yı, evet, yendiğiniz ya da, evet, yendiğimiz mücadeleyle beraber başlamıştı benim.
1: Bir sıfır,
0: milli takımı tribünde izlemesi.
2: Evet.
1: 1-0.
0: Okan Buruk'un golü.
2: Okan Buruk atmıştı
0: Viyana'da. 1-0.
1: Okan şey atmıştı, Arapası.
0: İçeride 5-0. Bu da 2002 Dünya Kupası'na bizi götüren eşleşme olmuştu sevgili, evet, seyirciler. Zannediyorum artık 1-2 dakikamız içinde miyiz? Arkadaşlarıma sorayım. Sadece 1 dakika var bitime. Onur Özkan, dün sordum, çok adetim değil ama sorayım, bir skor tahminim var.
3: Ya tabii duygularla cevap vereceğim, açık söyleyeyim. Ben kazanacağımızı düşünüyorum, inanıyorum en azından. Hani skor çok önemli değil. 1-0 olsun, 2-0 olsun hiç kıymetli değil ama ben bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Hocam?
1: Vallahi ben de kazanarak turnuvaya başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok iyi bir takımımız var. Onlar da bizi mutlu edecekler diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle başaracağız bunu hep beraber.
0: Gruptaki ilk maçta Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi takımlardan Paraguay'a 4-1'lik üstünlük kurmuştu. Biz bugün kazanarak Birleşik Devletler'le puanlarımızı tabii ki eşitlemeyi hedefliyoruz. Sonra Paraguay'ı, sonra Birleşik Devletleri yenerek de 9 puanla gruptan çıkarsak güzel olur. Ama futbolun içinde iyi sonuçlar olduğu gibi kötü neticeler de olabiliyor. İyi de gidebilir her şey. Biraz hayal kırıklığıyla da bitirebiliriz bu sabahı. Ama önemli değil. Bu heyecanı yaşamayı hakikaten çok ama çok özlemişiz. 2002'den bu yana tam 24 yıldır bekliyorduk bugünü, bugüne kavuşmayı ve milli takımımız bize bu fırsatı sundu. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan İsmail, Arda Orkun, Barış ve Kerem 11 ile sahada olacağız. Onur Özkan, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür
0: ağzına
2: ederim.
0: Sağlık. Abdullah Hocam, teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sizin
1: teşekkür
0: ağzınıza
1: ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Aspor ekranlarında yayınımıza şimdilik bir ara veriyoruz. Devrede Abdullah Hoca ile beraber olacağız. Maç sonu yine bu stüdyoda konuklarımızla, umuyorum ki milli takımımızın galibiyetini ve iyi futbolunu konuşuruz. Bizden ayrılmayın. Milli takıma başarılar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde birlikteyiz.

38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova, Samardžić, ayak şifa, son anda

0: Christensen. Sağdan pas. Süleyman'a. Dodo karşısında. Süleyman'a yerden oynadı. Ceza sahası. Rasma Doğru'yu dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa. Yunus Musa. Yunus Musa gidiyor. Yunus Musa. Yunus Musa. Kaleye doğru. Christensen. İkinci pozisyon. Uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Rasma Doğru'yu. Raspadori, Raspadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşianini rakip alana geçti. Bireşianini'den pas Piccoli'ye. Piccoli, Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan. Piccoli vurdu ve gole attı Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izakini'nden ve gole attı. Piccoli. Dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa. Musa'dan pas. Raspadori açı kapandı. Raspadori. Şut şansı. Ahanur vurdu. Kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı. Gudmundsson. Mandragora geldi. Şimdi Mandragora. Sportiello ve Konner harika vurdu Mandragora. İşte Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya plasesi son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Corner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sakın'a da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında. İçeriye çevirdi. Ters bir dokunuş. Toparlar da gol. Topu kendi kalesine gönderiyor. Comuzzo. 82. dakika biterken Comuzzo topu kendi ağlarına gönderdi. Zappa Costa sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Comuzzo topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu. Artemio Franchi'de.
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Seken top, Hernandeski! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Vrij kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans.

Roller. Orta Bernardo eskiden Rob'a doğru bir pas oldu bu. Rob güzel çekti. Buldu açıyı. Rob'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rob dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardo eski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seker topu alana gidiyor. Bologna 2000 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım. Tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Alana gidiyor, üçüncü gol. Üçü atıyor Bologna. Miranda geldi. Jelinski kendi kalesine.

0: Kardeşkin'in önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeschi vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen topa Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat, yine Diouf. İkinci yarının yıldızı.
1: Jelinski.
0: Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonaccina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa, gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojković. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan, iyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru'ya döndü. Delebaşiru 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağıyla kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisa. Ve o çıkıyor, bir efsane. Son maçına çıkmıştı. formasıyla. Mijborek karşılıklı top kayıpları, şans anı Maldini için. Maldini Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini Şemper. Uzantı köşeye, korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Mario Caputi. Lazio bir sayı, ilk yarıda bu tür gollerle 2-1 mağlup ediyor.
1: 38. maç haftasında, son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. İlk düdükle birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı Parma. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat, yine Parma etkili geliyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita geçti rakibini. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamine Keita. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor.

0: Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden, tehlikeli pozisyon, şut şansı Ordóñez, savunma çıktı karşısına, bir şut daha dışarıya gitti. Valeri, Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri, 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına, kafa vuruşu Macchioni'den, bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Almqvist. Atak sürüyor ceza sahasında. Almqvist yerde bir oyuncu. Almqvist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Almqvist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen. Sorensen Almqvist. Almqvist ortaladı. Kapa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı. Eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Tano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kabasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin

0: Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti. Politano. Çok kötü şut. Gilmour solda Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden yan fileler. Rasmus Højlund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Højlund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Højlund çok şık çalım. Højlund dar açı. Højlund çıkardı. McTominay zoru başardı. McTominay boş kalede üstten dışarı gönderdi. Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona stadyumunda.
1: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli. Kafayla indirdi. Cezalını Sané Mykers ve gol! İlk hücumunda golü buluyor Milan. Sané Mykers. Jimenez kafayla dokundu. Sané Mykers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sané Mykers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina, kafayı vurdu cezalını, gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito. Sané Mykers baskıyla aldı. Yerden pası Nkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Nkunku. Rabiot yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Üzerine gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Topuk pası Rabiot aldı yine. Cezalını Rabiot çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu. Çok iyi girdi cezalına Rabiot. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada, atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler, Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu, top dışarı gidiyor. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut sol anda Menyan. İkinci hamle gol. Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Sané Mykers yaptı ortaya. Kafa vuruşu. Top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Fülkrug düşündü. Şimdi Fofana cezalarını sıyrılamadı. Sané Mykers çevirdi.

yine kafayı vuruyor. Rabiot'un şutu top dışarıda. Tekrar Salemaykes döndü sola. Leao. Leao cezalarına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabiot atamıyor. Uygun durumda Rabiot. Kaleyi bulamadı. Palestra cezalarına attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut. Son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Ceza alanında 3. gole çok yaklaşıyor. Salemaykers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci Maignan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da. Muriera son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Cruzeta bekliyor. Navarro cezalarına. Cruzeta vurdu top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Cruzeta. Kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo cezalanı ve gol! Real Madrid 1-0 önde, gol!

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şansı arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1, gol Guruzeta. Degalarreta şimdi Gorosabel. Gorosabel cezalarına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Areguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe sonunda atıyor golünü. Real Madrid 3, Atletik Bilbao 1. Gol Mbappe. 25. golü Real Madrid'in süperstarının, son dönemde çok eleştirilen isminin. Bellingham. Bellingham.

Ondan orta Mbappe gelişine şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Ayrakta havada. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu, top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago döndü, çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Boiro kaleye vurdu, top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek. Tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler. Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe sakladı, bıraktı geriye. Ceza alanı. Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan. Jose Gaya, Copete, Mukhtar Diakabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia atağı, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez. Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor. Diego Lopez yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Ferran'ın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal'de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir Verkaç. İyi Verkaç. Balde çaprazda yana alar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncu ile geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu.

0: oyuncu ceza sahası içinde orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepelu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi'yi ortaya yaptı. Pepelu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski'yi buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denirdi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczęsny iki hamlede. Vázquez. Ramazani. Vázquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vázquez. İyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi, Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş kaleci. Dimitrievski müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1'i buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı ama onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Ve evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı, Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda.

0: İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürih yaptı ortayı. Kafa top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas Harry Kane. Harika kontrol. Durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bayern Münih Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting ikinci lig ekibi Torense ile karşı karşıya. Korner kullandı Torense, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika. Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torense atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torense yeniden önde. İkinci lig ekibi Torense Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torense. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torense tarih yazıyor. İkinci lig ekibi Torense Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karuani'nin ortası kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes'le Mokyo'nun müdahalesi var ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le.

0: Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götz'ün önüne doğru. Götz bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta, havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Martin Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.
1: Devre arasında beraberiz. Türkiye-Avustralya karşısında maalesef 1-0 gerideyiz ve 45+4 oynanıyor. 27. dakikada İran Kunda'nın golüyle Avustralya 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Son bir şansımız belki olabilir ilk yarı bitmeden, eğer biraz daha hızlı hareket edersek. Ama savunmada epey kalabalık durduklarını bu bölümde söyleyelim. Bir fırsat arıyoruz ama o fırsat gelmiyor ve İlk yarıda son düdüğü duyduk. Avustralya karşısında İran Kunda'nın 27. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 geride gidiyoruz. Hocam, sert ve fiziksel bir takıma karşı oynuyoruz. Bu sürpriz değil. Sürpriz olan neredeyse hiç üretkenlik gösteremememiz. Evet. Arda'nın şutu var. Etkili diyebileceğimiz, ki kaleciyi çok zorlamadı, dönüşünde de gol yedik. Abdülkerim Bardakçı'nın çok iyi bir şutu var. Kalecinin müdahalesi sonrası top direkten döndü. Nasıl gördünüz milli takımı ilk yarıda? İlk değerlendirmenizi alayım, sorularım olacak.
2: Ya aslında Kerem, maç önü konuşmamızda neler olabileceğini hepsini anlattık ve ilk yarı özelinde hepsi de gerçekleşti. Ama tabii bizim çözüm üretme konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Çok yavaş oynuyoruz. Adamların çok az ama çok net belirlenmiş bazı prensipleri var. Merkezi çok iyi kapatıyorlar ve geçişi kovalıyorlar ki biz bu 27. dakika bu geçişten bir gol yedik. İşte geç kaldık oyuncuya çıkmakta. Önce pas atana, sonra koşu yapana iyi markaj yapamadık. Yani böyle büyük turnuvalarda bu kadar basit gol yememek lazım. Biz ne yaptık konusuna gelince, hakikaten biz ilk yarıda üretme konusunda, pozisyona girme konusunda çok sıkıntı çektik. Çok yavaş oynuyoruz. Bu oyunun çözümlerinden herhangi bir uygulamayı biz yapamıyoruz sahada. İlk yarı özelinde şunu da söyleyeyim, hakikaten Kenan'ı çok aradık. Yani çünkü birebirlere adam eksiltmeye, denge bozmaya gereken oyuncularımız var. Özellikle iyi bir Kenan olsaydı bu birebir oynama konusunda, rakip kaleye gitme konusunda bize çok büyük bir alternatif olurdu ama şu an elimizde öyle de bir silah yok. Ve de üzerine bir gol yemişiz. Yani biz maç önü analizinde şunu söyledik. 0-0 giden oyunda kazanma ihtimaliniz her zaman var ama geriye düştüğünüz zaman, özellikle iyi savunma yapan Avustralya takımına, bir de çok yüksek fizikli ve size'lar, pozisyon üretmekte zorlanırız. Çok disiplinliler. Şu an onunla karşı karşıyayız. Bakalım hoca ikinci devre nasıl bir hamle yapacak. Ama ilk yarıdaki oyunu da ikinci devre sürdürürsek işimiz kolay değil.
1: Hocam radikal hamleler bekliyor musunuz ikinci devre öncesinde? Yani kenarda yani, oyuncularımız var. Kenan'ı arıyoruz ama durumunu maalesef çok fazla öngörebilmek kolay değil. Sakatlık dönüşü. Evet. Elde Can Uzun var, Yunus Akgün var. Bilmiyorum olur mu ama İrfan Can Kahveci gibi oyuncular var. Santrforumuz var. Ceza alanını da çok denedik, çok zorladık ama ortalar karavana. Kerem'in o topları alması kolay değil.
2: Ama o tip orta da bu takımın tam istediği şey. Onu da söylemeyeyim.
1: Yani biz de onu yapıyoruz.
2: Yani onlar yüksek ortadan çok
1: vuruyorlar.
2: Özellikle dışarıya penaltı noktası üzerine veya ceza sahası üzerine derine inip çıkarabilseydik belki o zaman vuruş imkanı da sağlayabilirdik orta saha oyuncularımıza. Ama Barış hep yüksek atıyor. Adamların da tam istediği o. Zaten dediğim gibi uzunlar. O bir çözüm değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Topun yönünü değiştirmek bir çözüm. Topun hızını arttırmak bir çözüm ama ilk yarıda biz bunları yapamadık.
1: Hamle bekliyor musunuz hocadan? Hızlı mı olur yoksa biraz daha ikinci devrenin gidişatını ya görmek tabii, isteyebilir mi Montella?
2: Tabii şimdi Kenan'ın durumuna da bağlı. Ne kadar hazır, ne kadar süre alabilir? Bence o çok kıymetli çünkü ihtiyaç olmazsa oynatmayacağım gibi bir şey konuşuldu. Ama şu an görünen o ki ihtiyaç var. Bir de ne kadar hazır, hiç herhangi bir hazırlık maçında kullanamadık Kenan'ı. Sahanın içerisinde çok büyük beklenti içinde olduğumuz oyunculardan bazıları da yok. Ya mesela acaba düşündüm bir ara çözüm olur mu Kerem'le bir Barış'ın, Kerem'in bir santrafora geçtiği. Yani oyun içinde bir çözüm aramaya çalışıyorum. İşte Kerem'in kenara, Barış'ın santrafora belli bir süre denenebilir miydi? Çünkü Zeki de gelemiyor. Tamam Arda içeride konumlanıyor ama Zeki gelip de çok da etkili olmuyor. Aksine biz dedik ki bu takımın boss en önemli atağa çıkma silahı değil mi? Beşlinin solunda oynayan kanat bek.
1: Evet.
2: Orayı kontrolde de ciddi savunma sıkıntılarımız oluşuyor. Yani ilk yarıdaki görüntü hem üretme hem de savunma konusunda tam Avustralya'nın istediği gibi gidiyor. Tabii burada kritik konu şu Kerem. 1-0 yani devam etmek lazım. Israrla tempoyu yükseltip belki bu kadar disiplinli oyunun bütün bölümünü götüremeyecekler ama Allah korusun burada 2'yi falan yersek o zaman turnuvaya çok kötü başlangıç yapmış oluruz.
1: Hocam hücumda üretken olamadığımız kesin. Özellikle Merih ve Zeki'nin tarafından da biraz rakip bizi zorluyor. Gol de oradan geldi. Evet. Savunma performansımızı ilerleyen dakikalar için yeterince güvenli gördünüz mü?
2: Tabii risk alacağımız süreler gelecek eğer skor böyle devam ederse. Biraz daha öne çıkmamız gerekecek bence. Eğer dediğim gibi skor böyle geride olursak. Hocanın o zaman hamlelerini özellikle 60. dakikadan başlayarak bir sürü hamle göreceğiz. Ha bu riski barındırır mı? Tabii risk barındırır ama sonuçta beraberliği veya galibiyeti yapmak için denememiz gerekiyor. Yani bizim bu maçı bir türlü en kötü berabere getirmemiz gerekiyor.
1: Barış'ı çok iyi kullanamadık. Biraz fazla kanada yakındı. Onu nasıl daha iyi değerlendirebiliriz hocam? Madem içerideki oyuncularla bir çözüm üretmek istiyoruz.
2: Ya Kerem, Barış sağ ayaklı solda oynuyor. Yani konum itibariyle aldığı zaman içeriye girmeye çalışıyor ama çok sıkışık. Acaba biraz daha çizgiye paralel çalım atabilen bir oyuncu mu kullanabilsek? Mesela Kenan böyleydi. Hem içe atıyordu hem dışa atıyordu. Acaba bir Can hamlesi gelebilir mi? Onu da düşünüyorum. Yani Can'ın bu hamlesi gelir mi? Neden düşünüyorum? Acaba onun şut özelliği de var. Bu sıkışık savunmalarda biz mesela bugün şutu da çok denemedik. Bilmiyorum sayısı kaç ama. Çünkü çok sıkışık özellikle.
1: 10 şutumuz var, ikisi
2: ama isabet konusunda sıkıntımız var.
1: Rakip ceza sahasında topla buluşma sayımız 11. Avustralya'nın 7.
2: Yani efektif olarak ne kadar buluş yani. Bunu ne kadar efektifliğe dönüştürdük o da önemli. Şu an oyun bir sıkış şeyde, kaosta yani bir çözüm üretmemiz lazım. Ya mevcut oyuncularla devam edip bu çözümü üreteceğiz ya da oyuncu değişikliğiyle bu çözümü üreteceğiz. Ben 45'te hocanın yapabileceğini ama maksimum skor böyle devam ederse 60'ta falan 2-3 tane oyuncu sokabileceğini düşünüyorum.
1: Hocam şut ve ceza alanı dışından tehditlerle acaba ilerleyebilir miyiz? Rakibin durumuna baktığımız zaman Hakan şutör, Orkun şutör,
2: evet.
1: Arda şutör, Abdülkerim şutör denk yani, geldiği anda yani. Onu bir kere daha gördük ama tabii orada her zaman pozisyon almayacak Abdülkerim. Böyle bir çözüme mi gideceğiz acaba? Bunu zorlayacağız mı? Ne dersiniz?
2: Ya bu çözümlerden bir tanesi ama ilk yarı özelinde bunu iyi kullandık mı dersin? Orada soru işaretleri evet. var. Yani aslında iyi de vuran oyuncular. Orkun, Hakan, Arda, içeri evrilen Barış, bunlar iyi vuran oyuncular ama hakikaten Kerem öyle bir oyun oynanıyor ki oyunun bir büyük bir bölümünde bizim yarı sahayı göremedik. Yani öyle de bir oyun oynanıyor ve de dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi yani hoca bakalım çözümü nasıl bulacak, yani hemen müdahale edecek mi ki çok böyle hemen müdahale eden biri değil ama oyun böyle devam ederse, pozisyon bulmakta zorlanırsak mutlaka ben 60'a kadar müdahale edeceğini düşünüyorum.
1: Kulübedeki oyuncularımızdan da belki kısaca bahsetmek gerekebilir. Az önce bazı isimleri telaffuz etmiştim ama tamamını aslında söyleyeyim. Kaleciler Mert Günok ve Altay Bayındır. Çağlar Söyüncü, Salih Özcan. Belki çok aradığımız oyuncular değil şu an.
2: Evet.
1: Deniz Gül, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can, Mert Müldür, Yunus Akgün, Kaan Ayhan. Onda çok zor. Onluk bir şey yok.
2: Evet.
1: Oğuz Aydın, Samet Akaydın, Can Uzun. Eldeki oyuncular da bunlar. Evet. Yunus Akgün müthiş bir gol atmıştı evet. Venezuela'ya.
2: Hatta o, ilk 11'de bekliyorduk.
1: İlk 11 başlayabileceğini evet düşünüyorduk. O da bir şut tehdidi olduğu gibi dar alanda da aslında Kenan'dan sonra herhalde en çabuk oyuncumuz.
2: Becerisi yüksek evet. Yani
1: onu çağırıyor mu biraz oyun?
2: Ben Yunus olabilir, Can olabilir, Deniz olabilir.
1: Hı-hı.
2: Mesela oyunun bir bölümü yüksek o şeye oyuna dönerse ama ilk hamlede bir Can, Yunus, hatta belki Oğuz da düşünülebilir genişliğine, oyunu genişletme açısından o da düşünülebilir. Yani Kerem, bu oyun devam ederse şansımız yok. Çok kısa oynuyoruz, adamların tam ekmeğine yağ sürüyoruz, merkezde küçük oyunlar, oyunu bir türlü kenara getiriyoruz, adam geçemiyoruz. Bizim şu anda denge bozacak oyuncuya ihtiyacımız var. Hem adam eksiltecek, hem ani şut atabilecek. Yani rakibin bir anda 2-3 oyuncusunu ekarte edebilecek oyuncu profiline ihtiyacımız var. Bu şutla olur, senin söylediğin gibi. Veya birebir eksiltmeyle veya çabuk ters dönüp orada bir oyun planlamasıyla olur. Bunlara ihtiyacımız var. Yoksa bu oyun Avustralya'nın istediği oyun şekline doğru gider ki yani maçı kazanmamızda bizim için sıkıntı oluşur.
1: Kenan'ın durumu hocam çok kritik.
2: Evet.
1: Bilmiyoruz da yani son olarak Kenan ne kadar hazır, kaç dakika almış evet. planlanıyor ya da oynayabilir mi? Ama herhalde bu maça böyle futbol tarihimizdeki bütün oyuncuları düşündüğümüz zaman en çözebilecek isimlerden biri sanki.
2: Evet, yani ihtiyacımız.
1: Kulübede de var.
2: Yani bir de Kerem, Kenan'ın bizim milli takım için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
2: Hem savunma arkasına geçiş koşuyla hem birebir driplingle adamın üstüne gitmekte ne kadar kıymetli bir oyuncumuz olduğu gösteriyor. Çok net gözüktü. Yani biz Kenan'ın olmadığı bir maçta kenar organizasyonu olarak şeyi de Yunus'u da hoca kullanmadığı zaman ciddi anlamda iki kanatta problem yaşıyoruz pozisyon üretmekte.
1: Hocam Ferdi sakatlıktan döndü. Bir iki kere ya acaba Ferdi'nin evet. vücudu gitmiyor mu diye düşündük.
2: Evet, bir bu arada top kaldı. Midir? Biraz öyle gözüküyor. Tam yani bildiğimiz Ferdi değil. Tam değil. Oyunun iki yarısında aslında Ferdi de çözüm oyuncularından bir tanesiydi ama dediğin gibi sakatlık süreci, maç ritmi konusunda biraz geride de göründü Ferdi.
1: Ya, o da çok çok önemli bir oyuncu.
2: Çok önemli.
1: Da iyi bir sezon geçirdi.
2: Bir de Kerem, ikililer oluşmuştu milli takımda. Mesela Ferdi, Kenan bunlardan bu ikililerin en önemlisi. Hem hücum hattında hem rakip savunmanın dengesini bozma hattında biz onu da kaybettik şu anda ilk yarı özelinde. Bilmiyorum tabii Kenan'ın durumu ne? Hoca tercih eder mi yoksa Çünkü kritik bir zaman, 1-0 gerideyiz. Sakatlık riski de oluşmuş olabilir. Bakalım Montella'nın kararını bekleyeceğiz. Ama ben eğer 45'te olmasa bile 60'a kadar iki tane oyuncunun değişikliğini bekliyorum.
1: Hocam Zeki biraz daha sanki düşündüğümüzden önde konumlandı.
2: Evet çok.
1: Ciddi anlamda hatta ortalama evet. pozisyona baktığımda Ferdi'nin bile önünde gibi duruyor.
2: Yani bir sağ açık gibi konumlandı.
1: Konumlandı ama çok da böyle istediğimizi oradan alamadık.
2: Evet.
1: Bu belki hocanın ilk düşüncesi değildir ama maç böyle devam edecekse orada da değerlendirdi. Oğuz'u kullanabilir mi?
2: Ben Kuzey Makedonya maçını düşünüyorum. Oğuz'un etkinliğini de düşünüyorum. Neden olmasın? Yani sonuçta eğer biz bu oyunu merkezden açamazsak kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Ki Orkun'a atılan ilk gol var. Aşağıda da konuştuk Kuzey Makedonya maçında. Savunma arkasına geçen oyuncular lazım. Oğuz bu profile çok uygun. Neden olmasın? Dediğim gibi yani bizim biraz daha adam eksilten, denge bozan, şut atan, oyunun yönünü değiştiren ve bu arada birebiri güçlü oyunculara ihtiyacımız var.
1: Ya madem top bizde, madem olacak rakip da. Bizi bekliyor, böyle de olacak. Evet. Gerideyiz. Bir noktadan sonra riskleri almamız
2: lazım. Bu oyun
1: lazım.
2: Devam edecek. Yani bu bir skoru bulamadığımız sürece böyle oyun devam edecek. Kendi yarı sahasında kapanan 5-4-1'i formasyon olarak oturtan bir Avustralya ve devamlı işte pozisyon bulmaya çalışan bir Türk milli takım olacak.
1: İlk yarıdan daha farklı olmayacak. Öyle hocam gözüküyor. Da dediği gibi hakikaten görüntü o. İkinci devrede başlamak üzere sevgili seyirciler, takımlar sahaya geliyor. Hocam teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sabah sporu şimdi Aspor ekranlarında olacak. Demet Gedik'in sunumuyla maç sonrasında beraberiz, konuklarımızla birlikte karşılaşmayı takip edeceğiz. Sonrasında konuşacağız. Umarız bir geri dönüşün mutluluğunu hep birlikte bu ekranlarda yaşarız. Bir yere ayrılmayın.

0: Sabah Spor ekranlarına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah Spor programı başlıyor. Bir saat boyunca buradayız. Gündeme bakacağız ama çoğunlukla tabii ki milli takımımızı konuşacağız. Az önce devre arası programında Abdullah Ercan ve Kerem Can Bulat sizlerle birlikteydi. Ve ilk yarıyı değerlendirdiler. Şu an 1-0 gerideyiz ama daha önümüzde 45-50 dakikalar var. Reaksiyon gösterebilen bir takımız malum. O yüzden umutlarımız hala devam ediyor. Yayınımıza da şöyle canlı bağlantılarla başlamak istedik. Çünkü yurdun dört bir yanında gerçekten sabah erken saatler olmasına rağmen birçok taraftar, milletimiz takımı yalnız bırakmıyor ve maçları seyrediyor. İzmir ve İstanbul Kalamış'tan görüntülerimiz var. Muhabir arkadaşlarımız da zaten o noktada bizleri bekliyor. İkinize de kolay gelsin. İbrahim, seninle başlamak istiyorum. Orada ciddi bir kalabalık görüyorum. Hem atmosferden biraz bahsedebilir misin? Nasıl bir ortam var orada? Sözü sana bırakıyorum.
1: Oyunumuzda çok şeyi değiştirir umarız.
2: Teşekkürler Demet Kalamış Atatürk Parkı'nda. Günün erken saatlerine itibaren büyük bir yoğunluk var. 24 yıllık Dünya Kupası özlemi
1: başladı.
2: Fazlasıyla
1: bir kez daha başarılı
2: yaşanıyor Kalamış Atatürk Parkı'nda. Bir saat 5.30
1: hangi futbol
2: lokasyonunda yerimizi aldık.
1: Başarılar.
2: Ve inanın
1: Kerem Yıldız
2: adım atacak yer yoktu. Her geçen dakika yoğunluk daha da arttığını belirtelim. Şu anda Özkan Şafak size görüntüleri aktarıyor. İnsanlar yer bulamadı, çatılara çıktılar. İlk yarıda 1-0 geride kapatmamıza rağmen motivasyonumuz üst düzeyde, bu maçı çevirebileceğimize inanıyoruz. Bir vatandaşlar olarak şu anda görüyorsunuz adeta bir stadyum atmosferi var. Tıktım tıktım.
1: Ferdi'den Kenan.
2: Hemen yan tarafta halı sahaya da taraftarların ulaştığını, oradan da maçı takip ettiklerini belirtelim. Kalamış Atatürk Parkı'nda.
1: Şimdi gördüm Hakan'ı. Hakan uzak mesafe.
2: Milli maçı takip ediyor. İlk kere 1-0 geride kapattık ama
1: hemen
2: ikinci yarıda milli takımımızdan gol ya da gollerle bekliyoruz. 24 yıllık özlemi bu şekilde yansıtıyor vatandaşlarımız. Kalamış Atatürk Parkı'nda yoğunluk her geçen dakika artıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: İbrahim Usta'ya teşekkür ediyoruz. Güzel görüntüler var gerçekten. Diğer noktamıza geçelim. İzmir diyeceğiz şimdi de. Tayfun Er bizleri orada bekliyor. Sözü hemen size bırakıyorum. Orada nasıl havalar?
3: Top bizde, yapılan hareket faul.
4: Tabii İzmir Konak Meydanı'nı dolduran 5000'in üzerinde.

0: Vatandaş sabahın erken saatlerinde burada toplanmaya başladılar. Maç saatine kadar coşkulu bir şekilde ellerinde bayraklarla birlikte Kanada'daki milli takımımızın desteklemek için ellerinde bayraklarla işte erken saatlerden itibaren şu anda buradalar. Tabii maçın ilk yarısını coşkuyla izlediler ama o tabii 1-0 öne geçmiş Avustralya'nın meydandaki vatandaşları biraz suskunluğa sevk etti. Ancak gördüğünüz gibi meydanda şu anda konak meydanında 5000'in üzerinde vatandaş var. Tabii dev ekranda maçı izliyorlar. Evlerinde seyretmek yerine işte burada birlikte beraberlik içerisinde konak meydanına geldiler vatandaşlar. İzmir'in farklı noktalarında bu tür dev ekranlar kuruldu ve vatandaşlar işte açık havada maçı seyrediyorlar. Tabii umudumuz ikinci yarı Kenan Yıldız'ın çıkmasıyla sahaya dönmesiyle birlikte burada bir tabii ki sevinç havası ekstra bir güç olarak değerlendirildi. Ve şu anda maçın ikinci yarısı başladı. Konak meydanını dolduran 5000'in üzerinde vatandaş gözleri ekranda, tabii bir taraftan da maçın devamında gol ve goller tabii ki vatandaşlar bekliyorlar. İşte yüzlerindeki o kırmızı beyaz boyalarla Türk milli takımının formalarıyla farklı takımları tutan vatandaşlar da kendi takımların formalarıyla şu anda konak meydanındalar. İfade ettiğim gibi sabahın erken saatlerinde buradalardı, meydanı doldurdular ve şu an itibariyle maçın ikinci yarısı başladı. 48. dakika ve milli takımdan bir gol beklentisi, goller beklentisi var. Tabii 24 yıldır aslında milli takımımız Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra yer alıyor ve tabii ki tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki bütün Türklerin kalbi bir anlamda Kanada'da Vancouver'da atıyor ve şu an itibariyle maçın ikinci yarısı başladı. Meydanda bulunan vatandaşlar da bir taraftan tedirginlik, bir taraftan da umutla maçı seyrediyorlar. İşte Kenan Yıldız'ın çıkmasıyla konak meydanındaki vatandaşlar için de bir sevinç kaynağı oldu. Ekstra bir güç olarak değerlendirildi. Dediğim gibi yaklaşık 5000 üzerinde bir vatandaş var konak meydanında. Üzerlerinde o ay yıldızlı formalarıyla birlikte işte bir gol pozisyonu mu diyeceğim. Evet. Bütün seyirciler ayakta şu anda. Direkten maalesef gol olmadı ama heyecan oldu işte, görüyorsunuz. Ekranlarımızdaki izleyiciler de gördüğünüz gibi işte o ilk vuruşun itibariyle ilk yarıda da aynı şey olmuştu. Meydanda coşku devam ediyor işte. Biraz önceki bir gol pozisyonundan dolayı insanlar ayağa kalktılar. Tabii bir taraftan dua ediyorlar. Bir taraftan da işte maçın ikinci yarısında milli takımımızdan gol ve goller bekliyorlar. Heyecan doğrultuda maçın bitimine kadar takımlarını, milli takımımızı, gururumuz, milli takımını, milli takımı destekleyecekler diyeceğim. Bir pozisyon daha oldu. Ve vatandaşlar milli takımımızı maç sonuna kadar destekleyecekler diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun Eren'e çok teşekkür ediyoruz. Onun da bahsettiği gibi İzmir'de de ciddi bir hareketlilik var. Vatandaşlarımız milli takımımızın maçını izliyorlar değerli izleyenler. İzleyenler, sırada Trabzon var. Trabzon'a da bir uzanalım bakalım oradaki hareketliliğe, ki şu an tezahüratlar yapılıyor gördüğünüz üzere. 50. 51. dakikaya gelmiş durumda maç. Ciddi bir kalabalık da var Trabzonspor'da meydanlarda. Görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Maç şu dakikalarda zaten oynanmaya devam ediyor. Daha hareketli olduğumuzu söyleyebiliriz ikinci yarıda. Kenan Barış değişikliğiyle birlikte. Yine görüntüyle birlikte tezahürat sesleri de ekranlarımıza geliyor. Tabii umutluyuz milli takımımız için. İlk yarıda Avustralya'da İran Kunda'nın attığı tek golle Avustralya 1-0 önde.

0: Bu arada bakalım bizleri neler bekliyor. Oyun devam ediyor şu sıralarda. Taraftarlarımız da meydanlarda, az önce İstanbul'da, İzmir'e de bakmıştık. Orada da maçı canlı bir şekilde izliyorlar. Baktığımız tüm illerde de hava sıcaklığı oldukça iyi bu arada. Bu da tabii büyük bir etken. 7'den 70'e gençler, büyüklerimiz hep birlikte milli maçı izliyorlar. Kırmızı beyaz formalarıyla birlikte. Maçın da 53. dakikasındayız zaten. Trabzon'daki görüntü de canlı olarak ekranımıza geliyor değerli izleyenler. Evet, canlı görüntüler şimdilik bu kadardı. Tabii hareketlilik oldukça biz de ekranlarınıza getireceğiz. Maçın devam ettiğini söylemiştik. Haberlerimizle devam edelim sırada. Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay mücadelesi oynandı biliyorsunuz. D grubunun ilk karşılaşmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri bu karşılaşmayı 4 golle kazandı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumunda oynanan müsabaka öncesinde turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi. Görsel şovların yapıldığı organizasyonda ünlü sanatçılar sahne aldı. 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesiyle birlikte son olarak Katy Perry sahneye çıktı. Görkemli şovların ardından başlama vuruşu yapıldı. Maça hızlı başlayan ABD 7. dakikada Pulisic'le öne geçti. Ev sahibi ekip 31 ve 45+5'te Balogun'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 73. dakikada Paraguay farkı 2'ye indirse de 90+8'de Reyna skoru 4-1 olarak ilan etti. Gollü karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pulisic, ilk yarıdaki enerjileriyle oyunu kontrol ettiklerini ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Milan'da forma giyen 27 yaşındaki Hırvat asıllı Yıldız, "Burada takımımı temsil etmekten onur duyuyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Henüz bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var," dedi. Amerika Birleşik Devletleri gruptaki ikinci maçında Avustralya'yı konuk edecek. Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
0: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada ve Bosna Hersek mücadelesinde taraflar sahadan birer gol ve birer puanla ayrıldı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçında ev sahibi Kanada, Toronto'da Bosna Hersek'i ağırladı. 43 bin seyircinin önünde oynanan maça karşılıklı ataklarla başlayan takımlardan ilk golü bulan Bosna Hersek oldu. 27 yaşındaki Jovo Lukic hem ülkesinin 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış golüne hem de milli kariyerinin ilk golüne imza attı. İlk yarı 1-0 Bosna Hersek üstünlüğüyle kapanırken ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kanada tarafıydı. 53. dakikada Kolašinac'ın kritik müdahalesiyle fırsatı kullanamayan ev sahibi 76. dakikada oyuna giren Kyle Larin'in 2 dakika sonra bulduğu golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan eski Beşiktaşlı Kyle Larin şunları söyledi. "Büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Ailem ve birlikte büyüdüğüm insanlar da oradaydı. Maça ilk 11'de başlamadığım için üzgünüm ama ne yapabileceğimi gösterdim. Gol sevincimi bir süredir düşünüyordum, sadece herkesi susturmak istedim." Kanadalı futbolcu formasını giydiği Southampton'ın casusluk skandalı nedeniyle Premier League playoff finalinden men edilmesiyle ilgili soru üzerine ise "Bunu atlatmak çok zor çünkü harika bir seri yakalamıştık. Rakibi iki kez yendikten sonra bunun elinizden alınması Premier Lig'e gidememek can yakıyor. Bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyorum," ifadelerini kullandı.
0: İngiltere Milli Takımının Dünya Kupası'nda eşyaları çalındı.
2: 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiltere milli takımı hırsızlık şoku yaşadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre takım Florida'dan Kansas'taki kampa transfer olurken antrenman malzemeleri çalındı. Futbol topları, kramponlar ve birçok antrenman aracının bulunduğu malzemeler arasından sadece tek bir futbol topunun kaldığı belirtiliyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in taktik tahtasından masaj masalarına kadar tüm araç gerecin kayıp olduğu da gelen haberler arasında. İngiltere milli takımı Florida'daki kampını tamamladıktan sonra kafile uçakla Kansas'a hareket ederken kamp malzemeleri karayoluyla Kansas'a gönderilmişti. İki kişinin gözaltına alındığı olay sonrası kafile sorumluları eksik malzemeleri tamamlamaya çalışıyor. İngiltere, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını çarşamba günü Hırvatistan'a karşı verecek.
0: Almanya fil dişi sahili Ekvator ve Crossau 2026 Dünya Kupası'nda E grubunda yer alacak. Takımlarla ilgili detaylara yakından bakalım.
1: 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya fil dişi sahili Ekvator ve Crossau yer alacak. 4 kez dünya şampiyonu olan Almanya grubun net favorisi gösterilse de panserlerin son 2 turnuvadaki kötü performansı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Almanya 2014'te dünya şampiyonu olduktan sonra 2018 ve 2022'de gruptan dahi çıkamayarak herkesi şoke etti. Turnuvanın en genç teknik direktörü 39 yaşındaki Nagelsmann yönetiminde yeniden zirveye çıkmak isteyen Almanlar, elemelerde Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'un bulunduğu A grubunu zirvede tamamladı. Almanya'nın kadrosunda Galatasaray forması giyen Leroy Sané'nin yanı sıra Neuer, Kimi, Musiala, Ritz, Voltemade, Havertz gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Dünya Kupası'nda 8 kezle en fazla final oynayan takım olan Panzerler, Brezilya'nın ardından İtalya ile birlikte en başarılı ikinci ülke. Almanlar 1954, 1974 ve 1990 yıllarında da şampiyonluğa ulaştı. Almanya ilk maçında Curaçao ile karşılaşacak. E grubunda fil dişi sahili zirveye oynamaya aday takımlardan. Dünya Kupası'na ilk kez 2006'da katılan Afrika temsilcisinin kadrosunda ülkemizde forma giyen tanıdık isimler bulunuyor. Galatasaray'ın sağ beki Wilfried Tsingo, Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Emmanuel Agbadu, Trabzonspor'un genç yıldızı Christo Olayi, Rize Spor'un file bekçisi Yahya Fofana dev turnuvada boy gösterecek. Fil dişi sahili Afrika elemelerinde F grubunu Gabon, Gambiya, Kenya, Burundi ve Seyşellerin önünde bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Afrika ekibi ilk kez gruplardan çıkmaya çalışacak. Fil dişi sahili ilk maçında Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Ekvador güçlü defans hattıyla öne çıkıyor. Güney Amerika temsilcisinin savunmasında Paris Saint Germain ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Willian Pacho, Premier Lig'de Arsenal'la kupaya uzanan Pierre Hincapié ve Club Brugge'un genç yıldızı Joel Ordonez yer alıyor. Orta sahasında tarihin en pahalı 15. futbolcusu Chelsea'li Moises Caicedo bulunan Ekvador'un forvet hattında Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia görev alacak. Ekvador turnuva biletini Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Dünya Kupası elemelerini Arjantin'in arkasında ikinci sırada tamamlayarak elde etti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda yer alacak Ekvador en büyük başarısını 2006'da gruptan çıkarak yaşadı. E grubunun en zayıf halkası olarak gösterilen Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke olan Curaçao, elemelerde grubunu Jamaika, Trinidad ve Bermuda'nın üstünde lider tamamladı. Karayip ekibini Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Dick Advocaat turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak. Advocaat 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Curaçao'da ülkemizde forma giyen 3 isim bulunuyor. Konyaspor'un deneyimli stoperi Bazoer, Kayserispor'un tecrübeli

0: Oliver Katar 2022 çeyrek finalinde Hırvatistan-Brezilya maçını yönetmişti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda 52 hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 VAR görevlisi yer alıyor.
1: Lige dönüyoruz, Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken teklif gelen oyuncular için de kararlar verilecek.
2: Transfer çalışmalarına odaklanan Fenerbahçe'de yönetimi düşündüren ayrılık gelişmeleri de yaşanıyor. Jadon Osterwolde, Fred ve Archie Brown'ın sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Osterwolde için Roma, Villarreal ve Celta Vigo devrede. Sarı lacivertliler 25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Osterwolde bir gol bir asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe Hollandalı oyuncuyu 2022-23 sezonunda 6 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe yönetimi Fred'in transferindense 5 milyon euro bonservis bekliyor. Sarı lacivertli takımda aldığı süre azalan Brezilyalı futbolcu kariyerinin son bölümünde düzenli forma giyme niyetinde. Ayrılık düşüncesi olan bir diğer isim Archie Brown. 24 yaşındaki oyuncuyla Nottingham Forest başta olmak üzere Premier Lig kulüpleri ilgileniyor. Fenerbahçe'nin genç sol bek için beklentisinin minimum 15 milyon euro olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Gent'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Archie Brown, geride kalan sezon 38 maçta 5 gol 6 asist katkısıyla oynadı.
1: Fenerbahçe yönetiminde kritik toplantı pazartesi günü yapılacak değerli izleyenler. Görev dağılımının da yapılacağı toplantının ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü de açıklanmış olacak.
0: Fenerbahçe'yi yoğun ve hareketli bir dönem bekliyor. Olağanüstü seçimli genel kurul sonrası tarihi bir oy alarak başkan seçilen Aziz Yıldırım pazartesi günü ekibiyle toplantı yapacak. Gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı yapılacak. Futbol, basketbol, altyapı ve diğer branşlardan sorumlu yöneticiler belli olacak. Teknik direktör konusunda da toplantı sonrası resmi açıklamalar yapılacak. Oğuz Çetin liderliğinde organize edilen futbol şubesinin atacağı adımlar da masaya yatırılacak. Pazartesi günü gerçekleşecek geniş katılımlı yönetim kurulu toplantısının ardından Fenerbahçe'de başta teknik direktör olmak üzere Samandıra yapılanmasıyla ilgili somut adımlar atılacak.
1: Galatasaray'la devam edelim. Victor Osimhen diyeceğiz. Biliyorsunuz hepinizin en çok merak ettiği konulardan biri önümüzdeki yıl Galatasaray'da kalacak mı konusuydu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da transfer müjdesi verdi ve Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Okan Buruk transfer çalışmaları ve Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir mezuniyet töreninde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü, hem Dünya Kupası'nın olması hem de 10+4 olarak belirlenen yeni yabancı kuralının zorlayıcı olduğunu söyledi. Buruk, transfer çalışmalarımız sürüyor. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yla bu çalışmaları yürütüyoruz. Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Yabancı kuralı da değişti ama transferlerimiz olacak dedi. Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi sorusuna da cevap veren 52 yaşındaki teknik adam, bize transferle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Osimhen Galatasaray'da mutlu ve inşallah burada devam edecek ifadelerini kullandı.
1: Eintracht Frankfurt takımı Can Uzun için belirlediği 60 milyon euroluk bedelde indirime yanaşmıyor.
0: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.
3: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
0: Alman kulübüyle pazarlık masasında olan Sarı Kırmızılılar 35 milyon euro önerdi. Kapıyı 60 milyon eurodan açan Frankfurt ise indirmeye yanaşmadı. Görüşmeler bu noktada tıkanırken Sarı Kırmızılı yönetim beklemeye geçti. Galatasaray'ın şu an için Türk milli takımının Dünya Kupası kadrosunda olan Can Uzun'a yönelik yeni bir hamle yapmayı düşünmediği, ancak turnuva sonrası oluşacak şartlara göre tekrar Frankfurt

0: halkla masaya oturma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Can Uzun geçen sezon Alman ekibiyle 28 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
1: Galatasaray Kulübü Avrupa kulüplerinin transfer radarındaki Davinson Sanchez'le ilgili planlamasını hazırladı.
2: Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmak istemiyor.
3: Cezalı'nın önünde kafa toparlar ve gol Davinson Sanchez. Galatasaray golü buluyor.
2: Yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin radarındaki Kolombiyalı stoper için yol haritasını netleştirdi. Yönetim 30 yaşındaki futbolcunun olası transferi halinde 35 milyon euronun altında bir rakamı değerlendirmeye dahi almayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Davinson Sanchez'in ayrılmasını istemediği ve yönetimin de sadece astronomik tekliflere kapıyı açık bırakacağı belirtildi. Sanchez de şu an için Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan futbolcu, "Galatasaray'da olmaktan gurur duyuyorum. Sözleşmem devam ediyor ve burada olmaktan mutluyum." demişti. Beşi Galatasaraylı olmak üzere kariyerinde 8 kupa kaldıran Davinson Sanchez, sarı kırmızılı formayla 121 maçta 10 gol 4 asistlik katkı yaptı.
1: Beşiktaş Fiorentina forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Rolando için girişimlere başladı.
2: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetime verdiği transfer raporunda eski öğrencisi Rolando Mandragora'nın da yer aldığı öğrenildi. Yönetim kariyerine İtalyan ekibi Fiorentina'da devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Siyah beyazlıların futbolcunun transfer şartları için bilgi aldığı ve Mandragora'nın da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Hem orta sahada liderlik yapabilecek hem de tecrübesiyle fark oluşturabilecek bir isim olarak görülen Mandragora'nın Fiorentina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Floransa ekibinde 37'si ilk 11'de olmak üzere 47 maçta forma giyen Mandragora 8 gol 4 asistlik katkıda bulundu.
1: Beşiktaş Leicester City'de oynayan Ganalı kanat oyuncusu Fatavu için oldukça ısrarcı. Siyah beyazlılar İngiliz ekibiyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.
2: Beşiktaş'ın Abdul Fatavu ısrarı devam ediyor. Kanat rotasyonunu güçlendirmek için adımlar atan siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Ganalı futbolcu için girişimlerini yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Abdul Fatavu transferine onay verdiği ve oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi. 10+4 yabancı kuralını dikkate alarak hamleler yapan Beşiktaş, 2029'a kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki sağ kanat için yeniden temas kuracak. Leicester City'nin yaşadığı olumsuz süreç ve kadro yapılanması sebebiyle birçok oyuncuyla yollarının ayrılması bekleniyor. Fatavu'nun da kariyerine farklı bir takımda devam etme isteği olduğu belirtildi. Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Fatavu, geçen sezon Leicester City'de 44 müsabakada oynadı ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonspor, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı.
0: Trabzonspor, Andre Onana için geri sayıma geçti. İngiliz basımı geçen sezon Bordo Mavili ekipte kiralık olarak forma giyen deneyimli kalecinin transferinin tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. Haberde 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisinin Manchester United'dan ayrılmasının kesinleştiği ve Onana için tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi. ...2028 yılına kadar kontratının bulunduğu Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Onana'nın kariyerine yeniden...

0: Trabzonspor'da devam etmesi bekleniyor. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la yeniden buluşmaya hazırlanan Onana, bordo mavili formayla 33 müsabakada görev yaptı. Barcelona altyapısından yetişen Onana, Ajax ve Inter'deki başarılı performanslarının ardından 2023-2024 sezonunda Manchester United'a transfer olmuştu. Tecrübeli filebekçisi Kamerun milli takımında da 53 kez forma giydi.
1: Sigankov'dan haber beklerken Trabzonspor Eden Zegrova seçeneğini de yeniden gündemine aldı.
0: 8 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor sağ kanat transferine ağırlık verdi. Listenin başında Girona forması giyen Viktor Sigankov bulunuyor. Kulübünden ayrılmaya hazırlanan futbolcudan cevap bekleyen bordo mavililer Juventus'tan Edon Zegrova'yı da yeniden gündemine aldı. Juventus Kosovalı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. İtalyan ekibi piyasa değeri 10 milyon euro olan Zegrova'yı daha uygun bir bedelle elden çıkarabilir. Juventus'la 2030'a kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Trabzonspor Zegrova için önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacak. Lille'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 15 milyon euro bonservisle Juventus'a transfer olan Zegrova, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezon Serie A'da hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan ve 382 dakika şans bulabilen sağ kanat oyuncusu gol ya da asist katkısı yapamadı.
1: Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe 101 yıllık tarihini İzmir'de büyük bir şölenle kutlamaya hazırlanıyor.
2: Göztepe 101 yaşında. Sarı Kırmızılar kuruluşunun 101. yılında İzmir'de büyük bir görsel şölene imza atmaya hazırlanıyor. Göztepeli taraftarlar saat 19.25'te Güzelyalı ve Mustafa Kemal sahil bulvarında toplanacak ve müzik gösterilerinin ardından saat 22'de binlerce meşale yakarak geceyi aydınlatacak. Göztepe yönetiminin hazırladığı program kapsamında sporcular, yöneticiler ve protokol üyeleri saat 19.25'te Üçkuyular iskelesinden teknelerle denize açılarak kutlamalara İzmir Körfezi'nden katılacak. Işık gösterileri, deniz korteji ve Gürsel Aksel stadının çatısında yakılacak meşalelerle İzmir semaları sarı kırmızı renklere bürünecek. Kutlamaların finalinde ise Göztepe taraftarı yıllardır sürdürdüğü geleneği devam ettirerek sahil boyunca yakacağı binlerce meşaleyle İzmir'e unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Samsun Spor Kulübü ile başarılı bir sezon geçiren Rick Van Drong gelene Yunan Ligi'nden talip çıktı.
3: Samsun Spor forması giyen Rick Van Drong gelen Panathinaikos'un transfer radarında. Gelecek sezon için savunma hattını güçlendirmek isteyen Yunan kulübünün 27 yaşındaki Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için Karadeniz ekibine teklif yaptığı öne sürüldü. Kırmızı beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı savunmacı için taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Samsun Spor'da 3. sezonunu geride bırakan ve stoper dışında sol bekte de oynayabilen Van Drong gelen geçen sezon 47 müsabakada 2 gol 1 asist katkısında bulundu. 6 milyon euro değer biçilen Van Drong gelen kariyerinde daha önce Sparta Rotterdam, Hamburg, Union Berlin, Mechelen ve Hansa Rostock formalarını da giymişti.
1: Ekim ayında Uluslar Ligi'nde oynanacak İrlanda-İsrail maçı tarafsız sahada oynanacak.
0: UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Ekim'de oynanması planlanan İrlanda-İsrail karşılaşması tarafsız sahada ve seyircisiz yapılacak. İrlanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada UEFA'nın talebi kabul ettiği kaydedildi. Açıklamada kararın nedeni operasyonel zorluklar olarak gösterilirken Filistin Futbol Federasyonu'nun da konuya destek verdiği ifade edildi. Mayıs ayında İrlanda Parlamentosu önünde İsrail maçlarına karşı bir protesto gösterisi düzenlenmişti. İrlanda Futbol Federasyonu, UEFA'ya İsrail'in futboldan men edilmesini talep eden resmi bir önerge sunma kararı almıştı. İrlanda Profesyonel Oyuncular Birliği'nin yaptığı ankette de ülkede forma giyen oyuncuların %63'ü İrlanda'nın İsrail ile maç yapmayı reddetmesi gerektiği yanıtını verdi. İsrail Uluslar B Ligi 3. grupta İrlanda, Kosova ve Avusturya ile birlikte yer alıyor.
1: Sezonun son ermesinin ardından kulüpler

0: Yeni teknik direktörlerini açıklamaya devam ediyor. Avrupa'daki son değişimlere şimdi yakından bakalım.
1: Yeni sezonda Avrupa kulüplerinde görev alacak teknik adamlar yavaş yavaş belli oluyor. Lig 1 ekibi Auxerre 4 yıldır takımı çalıştıran Christophe Pelissier'in kulübe veda ettiğini duyurmuştu. Fransız temsilcisi 60 yaşındaki teknik adamın yerine takımın başına Will Stilling getirildiğini açıkladı. Serie A ekibi Sassuolo'da Fiorentina ile anlaşan teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibi 41 yaşındaki İtalyan teknik adam Alberto Aquiliani'nin takımın yeni çalıştırıcısı olduğunu duyurdu. Bir diğer Serie A ekibi Torino ise Şubat ayında takımın başına geçen Roberto D'Aversa ile yola devam etmeme kararı aldı. 50 yaşındaki teknik adamdan boşalan göreve son olarak Juve Stabia'yı çalıştıran Ignazio Abate getirildi.
0: Marco Barat'la yollarını ayıran Bahçeşehir Koleji'nin yeni koçu da belli oldu. İstanbul ekibi Fenerbahçe Beko'da da görev yapan Aleksandr Djordjevic ile anlaştı.
1: Bahçeşehir Koleji'nde Marco Barat dönemi de kısa sürdü. Sırp koçla yollarını ayıran Bahçeşehir Koleji Aleksandr Djordjevic ile anlaştı. Djordjevic geçmişte Fenerbahçe Beko, Bayern Münih, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi Avrupa'nın önemli takımlarını çalıştırdı. Sırp baş antrenör kulüp kariyerinde ise Virtus Bologna ile Şampiyonlar Ligi ve FIBA kıtalar arası kupa şampiyonlukları ve Fenerbahçe Beko ile Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Son olarak Çin milli takımını çalıştıran 58 yaşındaki baş antrenör 2013-2019 arası Sırbistan milli takımında görev yapmıştı. Djordjevic o dönemde bir olimpiyat, bir dünya kupası, bir de Avrupa şampiyonası ikincilikleri yaşadı.
0: Evet değerli izleyenler, Avustralya-Türkiye maçı devam ediyor ve şu anda 2-0'lık bir mağlubiyetimiz var ne yazık ki. Tekrar canlı görüntülere dönmek istiyoruz. İstanbul ekranlarınızda şu anda. Kalamış'ta taraftarlar hep birlikte maçı izliyorlar. Tabii 2-0 beklemediğimiz bir sonuçta aslında. Bu yüzden de biraz durgunluk tezahüratların yerini aldı diyebiliriz. Maç şu anda 2-0 ve 81. dakika içerisindeyiz. Milli takımımızda tabii bazı değişiklikler oldu. Onları da sizlere aktaralım. Kenan ve Yunus oyuna dahil olan isimlerdi. İstanbul'un ardından başka bir ile geçelim şimdi değerli izleyenler. Trabzon'dayız. Trabzon'da da gerçekten heyecanlı ve biraz da stresli bir bekleyiş var aslında. Taraftarlarımızın da yüzünde bunu görüyoruz. Başta da söylediğim gibi aslında beklediğimiz de bir sonuç değildi bizler için. Maçın da 81-82. dakikasındayız. Hala reaksiyon vermek için dakikalarımız var. Taraftarlarımız da aynı şekilde bir gol bekliyorlar. Trabzon'dan görüntüler canlı şekilde şu an. Tabii milli formamız, Trabzonspor formalı taraftarlar, vatandaşlarımız da yer alıyor burada. Ciddi de bir kalabalık olduğunu zaten ekranda da görebiliyorsunuz. Sadece Trabzon'da değil, neredeyse yurdun dört bir yanında. En az 10-15 dakikamız var zaten maçın bitmesine. Heyecanla hepimiz aslında biraz da bağırmayı, heyecanlanmayı bekliyoruz. Denemeler yapıyoruz aslında. Zaten az önce de yine bir deneme yaptık ama hiç beklediğimiz gibi sonuçlanmadı. Taraftarlarımız da maçı canlı şekilde şu anda Trabzon'da izliyorlar. Erken saatler olmasına karşın ki bu başlayacak en geç maçımızda yine de ciddi şekilde bir kalabalık var. Trabzon'dan Ordu'ya geçelim değerli izleyenler. Aynı görüntüler, benzer görüntüler burada da var görüyorsunuz. Türk bayraklarıyla birlikte, formalarla beraber. Hem genç taraftarlar, hem büyüklerimiz hep birlikte karşılaşmayı izliyorlar. Atılacak bir gol, şu an ekrandaki görüntüyü

0: ne kadar tersini çevirir tahmin edebiliyoruz ama umarım böyle bir gelişme gerçekleşir. 83. dakika içerisindeyiz zaten şu anda. Maçın bitmesine biraz daha dakika var. Yine çok fazla durmadı oyun aslında ikinci yarıda ama bir serinleme molası verildi biliyorsunuz. Yine uzatmalarla da birkaç dakika göreceğiz muhtemelen. Avustralya cephesinde de bir değişiklik gerçekleşiyor. Tam da bu dakikalarda taraftarların da tüm odağı gördüğünüz gibi özellikle orada da zaten canlı olarak ekranlarınızda bu maçta oluyor. Avustralya'da ilk gol İran Kunda, ikinci gol de Matt Carpe'den geldi. Ordu'daki görüntüler de bu şekildeydi. Canlı görüntüleri ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Karşılaşma dediğim gibi oynanmaya devam ediyor. Bir gol, bir umut bekliyoruz hepimiz. Daha bitmesine dakikalar var. Biz bültenimizi noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

Arkada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç. Vedat Muriç offside'da değil. Pas 20 noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için top.

Sergi Darder yaptı. Ortayı Muriç'ten kapı.

şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Vedat Muriç. Vedat Muriç attı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat.

0: Luvumbo. Luvumbo ve atan koşu yine Luvumbo çevirdi ve Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor.

Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik

0: paran indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bir reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Avrupa Birliği artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilere destek sağlamak amacıyla çiftçilerin hasatlarını garanti altına almak ve gübre satın alımlarına yönelik 540 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, buna ilave olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal fonlarından %200'e kadar ek katkı sunabileceği ve toplam desteğin 1,5 milyar avroya kadar çıkabileceği belirtildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
0: Reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

0: Alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: eşit bir.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
2: Maç özelde Abdullah Ercan, Mustafa Çulcu ve Onur Özkan konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Kanada'dan canlı bağlantılarımız olduğu takdirde ekranlara taşıyacağız. Maç önünde Abdullah Hoca ile Onur Özkan'la birlikteydik. Yurdun dört bir yanında futbol severler karşılaşmayı takip etti. Tabii çok mutlu bir pazar sabahını yaşamak istiyordu halkımız ama ne yazık ki heyecanımızın karşılığını alamadık. Tabii ki her şey bitmiş değil. Önümüzde iki maç var. Bizi bekleyen senaryolarla ilgili de değerlendirmelerde bulunuruz. Hocam aslında oyun maç öncesi aşağı yukarı çizdiğiniz, anlattığınız gibi gelişti. Tek bir farkla skor üretemedik. Evet. Ve kalemizde de iki gol gördük. Nasıl bir değerlendirmeyle başlamak istersiniz? Sorularım olacak.
3: Ya aslında dediğin gibi Kerem, oyunda neler yapılacağını 3 aşağı 5 yukarı söyledik ve de o da sahanın içinde aynen göründü. Tabii turnuvalarda özellikle ilk maçlar çok kıymetli. Neden kıymetli? Gelinen noktada şöyle bir durumumuz oluştu.

0: mutlaka ikinci maçı kazanmamız gerekiyor. Ama ikinci maçı kazanması gereken bir takım daha var, o da Paraguay. Görece olarak iyi savunma yapıp yüksek top oynayacak, duran toplarda gol pozisyonuna girecek diye analiz ettiğimiz Avustralya iyi defans yaptı. Hakkını vermek lazım. Etkili de çıktı ama şunu gösterdi ki biz bazı şeyleri sahanın içerisinde ciddi eksik yaptık. Birincisi, eğer Kenan hazırsa niye ilk 11'de oynamaz? Birincisi. İki. Ya hoca Can Uzun'u niye oyuna sokmadı ya? Bu adamın Frankfurt'ta attığı gollerin %80'i şutla. Bugün şuta ihtiyacımız yok mu?
1: Var. Kapanık defans.
0: Değil mi hocam?
1: Çok ihtiyaç var.
0: Yani biz Salih Özcan'ı oyuna alıyoruz ya. Bu değişikliğin ne anlamı var yani? Bu geride olan Türk milli takımına Salih Özcan değişikliği ne katar? Gibi. Yani şunu söyleyeyim. Beklenenin çok altında oynadık. Kötü oynadık. Üretemedik. Son 10 dakika ikinci golü yedikten sonra hoca Meri'yi de santrofor gibi oyuna soktu ama adamların kalıplaşmış 2-3 tane konusu var. Anlattık. Eğer gol yersek çok sıkı savunma yapıyorlar. Pozisyon vermeyecek dereceye oyunu getiriyorlar ki öyle oldu. Ve eğer iyi geçiş yakalarlarsa gol yaparlar. Ya ikinci golde bir gol var. Ya yapmayın, gözünü seveyim. Adamın vuracak. Adam geldi merkeze 18'in üstüne. Bir kişi niye çıkmıyor bu topa? Yani şunu mu bekliyorlar? Oradan vursa gol olmaz. Gol oldu. Oyun koptu zaten orada. Böyle bir başlangıç yapmayı kesinlikle ben, işte Onur sen ben şeyde programda söyledik, hiç beklemiyorduk. Yani böyle bir özellikle üretememek büyük sıkıntı. Bir de tabii çok kritik oyuncularımız çok formsuz. Onları söyleyebilirim. Mesela Kerem sakatlıktan çıktı. Hoca çok güveniyor. Sistemin önemli bir parçası diyor ama sahada yok. Barış Alper keza öyle. Hakan keza öyle. Kenan girdi. Acaba dengeyi bozar mı dedik. Çabaladı ama o da belli bir yere kadar. Yani Ferdi keza hazır değil. Şimdi tabii şöyle yapmak lazım. Enseyi de çok karartmamak lazım. Neden Kerem? İlk maçı çok kaybeden takım sonuçta 32'ye de çıkmış. Burada iki tane yol var. Ders alacağız. Almamız gereken konular var. Çünkü biz Avrupa Şampiyonası oynamıyoruz. Dünya Kupası oynuyoruz. Ne kadar zor olduğunu gördük. Ki görece olarak biz maç önünde diyorduk ki Avustralya'yı biz yetenekliyiz, geçeriz. Demek ki geçilmiyormuş. Futbolda doğru işleri yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Atamıyor musun? Yememek lazım. Yememek lazım yani gol. Onun için şimdi daha zor oldu. Ama ben 4 puanın bu gruptan çıkaracağını düşünüyorum. En kötü ihtimalle ikincilik. Birincilik şansını ciddi anlamda zora soktuk. Mutlaka silkelenmeliyiz. Bir sonraki Paraguay maçına dediğim gibi onların da 4-1 kaybettikten sonra onların da tek şansı var. Onlar da bizi yenmek için oynayacaktır.
2: Mustafa Hocam, ne yanlış yaptık?
1: Şimdi 24 yıl aradan sonra gitmek çok moralliyiz. Sabah baktığımız zaman kentleri, insanlarımızı sokaklara dökülmüşler, meydanlarda toplanmışlar. Çok moralliyiz. Muhteşem bir atmosfer, ambiyans var. Bizim beklentimiz çok yüksek çocuklarımızdan ve bu jenerasyon da hakikaten buna cevap verebilecek yeterlilikte ve yetenekte. Fakat yeteneğin yetmediğini, tekniğin yetmediğini bu akşam, işte bugün gördük sahada. Popovic dersini bence iyi çalışmış. Bizim kanatlarda adam eksiltmenin önünü kesti. Arda ile hücumcuların arasındaki pas bağlantısını kesti. Stoperlerine yakın markajda ve çok kalabalık savunmayla ataklarımızın önünü aldı, engelledi ve oyunumuzu bozdu. Zaten bunlardaki Avustralya'daki en büyük özellik neydi? Kalabalık savunmayla alan bırakmayışı, açık vermeyiş ve bunu başardılar. Fizik kapasiteleri, fizikle oynayan bir takım, biz teknikle oynayan bir takımız. Üstelik maç öncesi verilen demeç bizi daha iyi motive ettiğini düşünüyorum.

0: Ona rağmen iyi de başladık. Pas trafiğini iyi yaptık fakat alan bulamadık. O kadar iyi kapatıyorlar ki 5-4-1 gibi tamamen topun arkasına geçip savunmada sanki kalenin önüne bir tır çekmiş, kapatmışlar gibi hiç alan bırakmadılar. Biz de bunu aşamadık. Uzaktan şutları denedik. Hocam çok güzel anlattı. Kimlerin orada olması gerektiğini zamanlamadın. Geç kararlar verilerek adam eksilten Kenan'ın geç gelişi, şut denemelerinin geç oluşu. İlk yarıda sadece 2 tane kaleye bulan şutumuz var. 10 deneme yaptık çare olarak fakat başarılı olamadık. Kerem o uzun savunmaların ve kalabalık savunma içerisinde ilk yarıda kayboldu. Yok gibiydi. Bunu başaramayınca Arda'nın da pas trafiğinin engellenmesi, önünün kesilmesi istediğimiz sonuca getirmedi bizi. Ancak burada şunu, topla biz daha fazla oynadık. Zaten onlar beklenti de bu değil miydi?
1: Evet.
0: Topu bize bırakacaklar. Alan ve adam markajıyla boş alan bırakmayacaklar. Ki onlar başarılı oldu. Biz bu konuda başarılı olamadık. Düşünün, ön tarafa çok yüklendik. Yüklendiğimizde bizim merkez savunmada zaten sıkıntılar vardı. Yediğimiz gollere bakın. Merkez savunmada kalabalık olabiliriz. Lakin sıkıntımız var. Görüldüğü gibi, hocamın anlattığı gibi, yani iki yakalamış iki savunmacının arası vurdurmayacaksın onu. Vurdurursan gol oluyor. Bu şekilde oynayınca da tabii ki mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Başaramadık. Ama bu ümitlerimizin bittiği anlamı getirmemeli.
1: Tabii ki.
0: Önümüzdeki tane daha maçımız var. Paraguay'ı yenebiliriz. Yenmeliyiz. Amerika ile çok iştahlı oynuyorlar. Oynadıkları maça baktığımız zaman bir puan bizim için yeter. 4 puan çıkaracağını düşünüyorum. Ben asla karamsarlığa kapılmıyorum. Bu jenerasyon, bu milli takım neleri başardı şu ana kadar? Bunu da başaracak diye çok umutluyum ben. Evet, bugün bir iş kazası diyelim buna. Henüz tabii ki galibiyetle başlamak çok önemli bir moral motivasyonu yükseltecek, özgüveni yükseltecek bir olaydı.
1: Çok.
0: Ama mağlup olduk da dünyanın sonu değil. Brezilya'da baktığı zaman gece berabere kaldı. Herkesin favori gözüyle baktığı ve ön saflarda yer alacağını düşündüğü Brezilya'yı Fas maçına baktığımız zaman Brezilya'nın da sıkıntılar yaşadığını gözlemliyoruz. Bunlar olabilir futbolda. Ben umutsuz değilim. Umutlarım devam ediyor. Bu milli takım bunu başaracaktır. Buradan daha iyi çıkacağız. Biz, bu mağlubiyet bizi üzdü mü? Üzdü. Bu mağlubiyet de bitti mi? Hayır, bitmedi. Yeni başladık da. Buradan çıkacağını düşünüyorum ben. Maçın hakemini de hemen kısa ve öz söyleyeyim. Oyunu bırakması, tempo kazandırması oyuna, basit temaslara çalmaması, o aldatma dediğimiz olabilecek aksiyonlarda kendini yere bırakan oyuncular oralı bile olmadı. Ve çok az faulle ilk yarı 5'e 1 faulle bitti, 6 faulle bitti. Maçın tamamı 12'ye 4, 16 faulle bitti. Bu çok güzel bir şey. Ben Venezuela başarılı olduğunu düşünüyorum hakemin.
1: Valenzuela
0: başarılı oldu. Jesus, evet. Valenzuela başarılı olduğunu düşünüyorum. Varda da Nikaragualı Tatiana Guzman vardı. Kadın bir var hakemi. Kimse sanmasın ki bu nereden çıktı diye. Dünya Kulüpler Kupası. Dünya Kulüpler Kupası'nda çok iyi görevler aldı. Finalde avar olarak oturdu. 3 tane var hakemliği yaptı. Bir tanesi son 16'daydı. Aynı zamanda avar 2 dediğimiz support'ta da görev yaptı. O yüzden çok başarılı bir var hakemidir kendisi.
1: Vincenzo Montella'nın maç sonu yaptığı ilk açıklamaların özeti ekranlarda. Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontra atakları da kullandılar. 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Devam ediyor açıklamalar. Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız diyor İtalyan teknik direktör. Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak çok farklı olurdu. Vincenzo Montella'nın ilk açıklamaları bu şekildeydi.
2: Kerem, bir şey söyleyebilir miyim?
1: Hocam,
2: Onur'a söz gelmeden kusura bakma.
3: Estağfurullah hocam.
2: Ya şimdi 2002'de biz de kaybederek başladık Brezilya'ya. 2002'de kaybettik. Ama. Ya yok tabii Brezilya isim olarak o zaman daha iyi durumdaydı. Şimdi o kadar iyi değil de aradaki fark şu an ne biliyor musun? Biz orada oyun oynayarak kaybettik.
0: Bu akşam, şey bugün.
2: Bugün mesela o tepkiyi göremedik.

0: Bir de fiziksel anlamda o gün biz çok geride kalmamıştık. Bugün bence biraz fiziksel anlamda da hocam geride kaldık.
1: Hocamın söylediği 4 faul hakem için iyi, bizim için çok evet. kötü.
0: Yani biz Montella'nın da söylediği gibi çok geçiş fırsatı verdik. 2 tane gol yedik. Ama yine söylüyorum, 2002'de de aynı senaryo gerçekleşti. Brezilya'ya kaybettik. Costa Rica'yı ve Çin'i yenip devam ettik.
2: Costa Rica ile berabere kaldık.
0: Berabere. 1+0
3: Düşünsene hocam. Şut attık, döndü gol oldu.
0: Evet.
3: Bir
0: evet.
3: gol alırken böyle geçiş verilmez. Değil
0: yani
3: mi?
0: Yani ben onu biraz da ben yine söylüyorum. Fiziksel anlamda ben takımı iyi görmedim. Bir de dediğim gibi yani hoca bazı oyunculara bence çok güvendi. Bence bunu kadro seçiminde de yaptı. Ama görüntü olarak o tuttu, o kadro seçimi doğru olmadığını düşünüyorum.
2: Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları var. Paylaşayım, sonrasında Onur Özkan'a döneceğim. Kapanacaklarını ve kontra atak bulacaklarını biliyorduk. Kontra ataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Devamına bakalım. İyi oynarken top bizdeyken geriye düşmek demoralize ediyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı. Her şey bizim elimizde. Kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklaması. Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık. Galibiyet hediye etmek isterdik. Olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız diyor Kerem Aktürkoğlu.
0: Bu topa sahip olmayı iyi oynamak olarak değerlendiriyor evet. Kerem ama... Öyle bir görüntü yoktu yani.
2: Sadece topa sahip olmak. Topa sahip olmak
0: o da bir parametre ama oyunda
2: maçı kazandırsaydı kazanmıştık.
0: Kerem, oyunda etkinliği yok ki takımın.
1: O da bizim evet. yaptığımız bir şey mi? Yani, rakibin izin verdiği bir şey mi? Onun ayrımını iyi yapmak lazım.
2: Onur Özkan, hem Montella'nın hem Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda mücadele beklediğimiz şekilde gelişmiş. Onu görüyoruz.
1: Sonuç.
2: Bu arada 10. 15. dakikalarda bu maçı izlerken karşılaşmanın seyri tamamıyla belliydi.
1: Evet.
2: Ama çözüm aradık, çözüm düşündük. Hoca acaba biraz daha efektif olabilir miydi? Biraz daha farklı tercihlerle maçın gidişatını değiştirebilir miydi?
1: Ya tabii maç önü yayınında olası kötü senaryoları da konuştuk. Olumlu senaryoları da konuştuk. Kötü senaryoların tamamı gerçekleşti maç önü konuştuğumuz. Açık söylememiz gerekiyor. Yani biz... Avustralya gibi bir takıma nasıl oynanmazın dersini verdik. Onlar da Türkiye'ye karşı nasıl oynanırın dersini verdi. Aslında sonucu bence bu belirledi. Bakın Montella'nın başlangıç planına hiçbir itirazım yok. Yani bu planla gelmiş buraya. Başarılı olmuş. Dolayısıyla güvendiği oyuncular ve güvendiği plan üzerinden Dünya Kupası'nın ilk maçına başlamasını hiçbir şekilde yadırgamıyor.
3: İnandık, kadro ilk 11 bu.
1: Evet. Değil mi? 11 bu, oyun bu, sistem bu. Hiçbir itirazım yok buna. Fakat bazen krize girersiniz ve büyük teknik direktörle İyi teknik direktörün ayrımı burada belli olur. Yani krize girdiğiniz zaman o çözümü bulabilmelisiniz. İşte B, C, D, E planlarını üretebilmeniz gerekir. O zaman büyük teknik adam sınıfına geçiyorsunuz. Açıkçası tabii ki çok fazla faktör var yenilgiye dair. Hani oyuncu performansını mı tek tek eleştiririz ama ben bunun bir teknik adam yenilgisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani burada yüzde vermek gerekirse %70-80 ben Montella'nın sorumluluğu altında olan bir yenilgi olduğunu bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendisi de ifade ediyor. Beklendiği gibi gelişti maç diyor. İşte o zaman oyunun gidişatında mutlaka gerekli hamleleri yapmak gerekiyor. Şimdi 3 tane uzun ve size'lı stoperin karşısında 3 tane kısa boylu, fizikleri problemli ama çabuk hareketli oyuncuyla oynamak bir tercihtir. Bunu anlayabilirim. Yani o hareketlilik içinde o 3 tane ağır savunmacıya karşı doğru oynasaydık pozisyon ve gol de bulabilirdik. Ama şimdi baktınız ki olmuyor. İşlemiyor değil mi bu? Yani hepimiz gördük burada. Kenar yönetim de gördü. İşte orada mutlaka artık bir müdahale ve hamle olması gerekiyor. Can Uzun'la ilgili şunu söyleyeyim çok net bir şekilde. Dünya Kupası'nda İspanya, belki İngiltere, belki Fransa. 3 takımı dışarıda bırakıyorum. Can Uzun'u alalım. Diğer takımlardan bir tanesinin 11'ine değil kadrosuna koyalım. Bak o kadrosuna koyduk. Herhangi bir maçta süre almaması imkansız. Bak süre almaması imkansız. Yani benim hiçbir şekilde izah edemediğim bir nokta bu. Ve hani öyle bir maç olur ki 2-0'ı bulmuşuzdur. Hoca der ki Can'a ihtiyacım yok benim. Anlarım. Ya oyun Can'ı çağırıyor. Bağıra

0: Ara. Diyor ki hocam oraya bir oyuncu lazım. Oraya bir oyuncu lazım. Yani ben gerçekten hani hocadan keşke orada olsaydım. Yani bunu sorardım ve cevabını duymak isterdim. Hocam Can'ı niye oynatmadınız? Yani bu çocuk ne yaptı? Hadi bakın yenilginin olayı bu demiyorum. Sadece Can niye oynamadı demiyor ama yani burada dediğim gibi hocanın farklı bir çözüm bulabilmesi gerekiyordu. Şimdi 26 tane orta yapmışız. Şimdi hem siz diyorsunuz ki ben rakibin böyle oynayacağını biliyorum, bir plan geliştirdim. Ama o planı demek ki sahada uygulayamamışsınız. Böyle uzun bir takıma karşı 9 numarada Kerem varken 26 ortayı kime yaptınız?
1: 2 isabet var.
0: 2 isabet
1: var. Normal.
0: Hani 26 orta kime gitti? Bir isabet de bu arada Melih galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Şimdi demek ki oyunun içinde başka bir oyuna ihtiyacınız var sizin. Başka oyuncu profillerine ihtiyacınız var. Çünkü oynadığınız oyun ve oyuncu profilleri birbirine uymuyor. Orta yapıyorsunuz Kerem'e. Orta yapıyorsunuz Orkun'a. Orta yapıyorsunuz Yunus'a. Yani demek ki ne? Orada artık uzun boylu en azından ortaları yapıyorsanız orada o toplara vurabilecek, rakibe vurdurmayacak, en azından dengeyi bozacak bir oyuncuya ihtiyacınız var. Gelelim 81. dakikaya. Yani 81.
2: dakikada ben onu hiç anlamadım ya.
0: Değişikliklerin yani bakın, ben şunu düşündüm herhalde hocam. Üçüncüyü yemeyeyim. En iyi üçüncülük şansım varsa onu kaybetmeyeyim. İzahı yok yani çünkü.
2: Ya Onur, soktuğu oyuncunun şeyde Almanya'da süresi yok.
0: Hocam bakın süresini de geçtim.
2: Bir de bir şey daha anlamadım. Oyun mağlupsun. Defansif bir orta saha sokuyorsun. Oradaki sana gol lazım.
0: Evet.
2: Profil olarak ofansif bir oyuncu sokman lazım. Ne düşünüyorsun? İsmail'i çıkarıyorsun, Salih'i sokuyorsun. Hocam zaten
0: mantık ne yani?
2: Yani 1-0'a da kaybediyorsun, 2-0'a da kaybediyorsun.
0: 6 çıkarıp 6 alıyorsun, sağ bek çıkarıp sağ. Hadi bak şunu da anlarım. Çıkardın diyelim ki şeyi, Zeki'yi.
2: Oğuz'u sokarsın.
0: Bu bile düşünce yani, bir hücum planıdır. Ya benim gerçekten de izlerken de bir süre kaldım, yanlış mı gördüm acaba falan diye. Bakın şunu söyleyelim, enseyi karartmayalım %100.
3: Doğru.
0: Şansımız bitmedi %100 ama bugün eleştiri günü. Yani bugün biz saygı sınırlarını zorlamadan, yakıp yıkmadan eleştirimizi yapmak zorundayız. Biz buradan eleştirimizi yapacağız. Orada da Montella kendi öz eleştirisini yapacak. Bence Montella'nın, bakın değil milli takım, kendi kariyerinin en kötü kenar yönetimi olabilir bugünkü kenar yönetim.
3: Formsuzdu bugün sanki, değil mi?
2: Hocam o şeylere güvendi. Yani beraber daha önce hareket etti oyuncuları.
0: Ama hocam güvensin, hiçbir sıkıntı
2: yok. Ama hayır bak şimdi bir şey, burada şunu da konuşmak lazım. Biz Kuzey Makedonya maçını niye aldık? Ne amaçlayarak aldık?
0: Rakibin oyun planları benzer olduğu için.
2: Avustralya'ya benziyor diye, değil mi?
0: Evet.
2: Orada bir kenarda kim oynuyordu? Can. Gol attı mı?
1: Evet.
2: Değil mi? Skor olarak katkı yaptı mı? Asist yaptı mı? Pozisyona girdi mi? Bir kenarda kim oynuyordu? Oğuz Aydın oynuyor.
0: İkisi de bugün süre almadı.
2: İkisi de yok. Hadi bırak oranın provasını yapıyorsan burada süre ver bari ya. Ya oyunun en azından, tamam bu oyun 45'te Kenan'ı çağırıyor ama başka oyuncuları da çağırıyor. Zeki arkasına 100 tane top yedi. Onun arkasına kapatmaya çalışan Meri ilk golde pozisyon da yok o da. Yani ve sen bir 45 dakikada bir tane düştü. Ya onu da anladım. Ya Salih Özcan tercihi nedir anlamadım ya.
0: Ya işte hocam onu
2: hocam neye yani ne anlatmaya çalışıyoruz Salih Özcan? Ya Salih Özcan İsmail'in yerine oynadığı zaman biz geçiş savunmasında çok büyük önlem mi alacağız?
0: İşte hocam dedim ya herhalde
2: bize o lazım değil.
1: 2-0 zaten.
2: Hayır Kerem,
0: üçü yemeyelim diye herhalde bize oynadı. 3'ü yemeyelim diye aldı herhalde. Benim ya, hani başka bir düşüncem yok burada. 3'ü
2: yemeyelim diye bir oyuncu değişikliği
0: başka
2: mi olur?
0: Başka mantığı yok çünkü.
1: Yani Zeki'nin yerinde de Mert değil Oğuz'u mesela kullanabilir.
0: İşte diyor.
2: Evet.
1: Dakika 81'de.
0: Ya dolayısıyla ya
3: bir, 81. dakikada
0: evet, ne yapmalıyız? Evet, tekrarlıyorum yani yakmayalım, yıkmayalım. Şansımız bitmedi. Bu turnuva hepsine evet. Takımımıza güveniyoruz, hocamıza güveniyoruz. Burası ayrı bir nokta ama ya dedim bugün eleştiri günü, eleştirimizi yapmak zorundayız. Yani doğru, bizim görevimiz bu. Bu eleştiri yapacağız. Montella kendi öz eleştirisini yapacak. Şimdi daha önceki turnuvalarda da hocam 2002 örnek verdi. Biz yenilip gruptan çıktık. Örnek verelim işte 2000'de İtalya'ya mağlup olduk. Gruptan evet, çıktık. Okey. 2008'de Portekiz'e yenildik. Gruptan çıktık. Ama bakın Brezilya'ya, İtalya'ya, Portekiz'e mağlup olmuşuz biz. Bugün Avustralya'ya yenildi.
2: Esas oyunla ilgili sıkıntı
0: oyun
2: var.
0: Problem, oyun problem doğru. Ama skor olarak da bence turnuvalar tarihinde bizim en kötü yenilgilerden bir tanesi bu. Yani rakibimiz bizim çok çok altımızda ve oyun olarak da maçın hiçbir anda üstünlüğümüz yok. Yani Şimdi Kerem'e bakmayın.

0: siz Montella'ya. Bakacaklar şimdi istatistiklere. %70 topla oynamışız. Rakipten daha fazla gol beklentimiz var. Daha fazla denemişiz.
1: Bu zaten maçın senaryosunda vardı. Bu topla biz çok oynayacaktık.
0: O zaman diyeceğiz ki ya biz daha fazla üretmişiz. Biz iyi oynamışız. Değil. Hiçbir şekilde oynamadık. Çok kötü oynadık.
2: Avustralya şaşırmıştır ya hocam.
1: 53 sefer ceza alanının içine girmişiz. Sonuç yok.
0: Hocam girdik ama yani üretkenlik yok, üretim yok ki. Dediğim gibi burada hocanın artık kenar yönetimde bir teknik direktör olarak bir çözüm üretmesi gerekiyordu. Hoca sadece aldı pozisyonları, oyuncu değiştirdi, pozisyon. Barış Alper Yılmaz çıktı, Kenan Yıldız girdi, aynı pozisyonun oyuncusu. Değil mi? Yunus Akgün kimin yerine girdi? Orkun'un yerine girdi. Aşağı yukarı aynı pozisyon oyuncuları. Sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor. Altı çıkıyor, altı giriyor. Yani bunu kenarda ben de olsam yapardım orada. Yani bir tek adama gerek yok ki onu yapmak için. Herkes ya yapar bunu.
1: Biz 4-6-0 oyun anlayışına yıllardır devam ediyoruz Montella ile. Santrofor ihtiyacı olduğunda çağırıyor dedin ya oyun.
0: Hocam çağırıyor, bağırıyor.
1: Ama biz
0: çağırıyor.
1: Bu oyuna alışık değiliz. Israrla 4-6-0 üzerinden ama yürüyen hocam, bir yapı
0: yapımız var. Başlangıç planında bir olabilir.
1: Bu. Ama değişkenliği çok yapamıyoruz işte.
0: Bizim turnuvaya devam edebilmemiz için hocanın bazı konularda artık radikal kararlar vermesi gerekiyor. Bir, artık bu savunmaya Ozan Kabak'ın girmesi şart. Çok net gözüktü bugün. Yani Abdülkerim mi dışarıda kalır? Merih mi? Hoca bilir. Ama Ozan gibi bizim çabuk, daha atlet bir stopere ihtiyacımız var. Çünkü savunmanın arkasına atılan her top bugün tehlike Avustralya oldu gibi beceriksiz bir takıma karşı bile kriz yarattı. İki, Kerem Sevdası'ndan vazgeçecek 9 numaralı. Ya bu net. Olmuyor, olmayacak. Ya çok net bir görüntü bu. Biz belki elemeleri geçtik bu şekilde, bir şekilde. Geçtik evet, başardık. Ama burası başka bir dünya.
1: Doğru.
0: Başka bir yer burası, başka bir seviye. Rakipler zayıf olsa bile başka bir seviye. Hoca orada bir formül bulacak. Deniz'i mi oynatıyor, canı mı alıyor ya bilemem ama bu formülü bulmak zorunda. Yani bu şekilde aynı oyun planıyla, aynı zihniyetle bizi büyük hüsran bekler. Değişmemiz gerekiyor şu anda.
3: Umarım daha farklı bir şeye çalışmışızdır. Yani
0: İnşallah. Bir B planı,
1: C planı İnşallah olması lazım
0: var.
1: Ama bugün gördük ki yok. Bunu gördük, yok. Üretemedik, değişemedik. Değiştiremedik.
0: Hocanın kafasında olmaması beni endişelendiriyor.
1: İşte, rahatsız ettiği tarafı o yani beni de. Değişemedi, değiştiremedi. Sadece mevcut bundan önceki sistemin aynısını kes kopyala yapıştır devam etti. Rakip belli değil miydi? Kalabalık savunmayla yaslanacak, evet, topu şey bırakacak. Bütün planı bu. Hakikaten de öyle oynadı. Önceden de dersini çalıştıysan bunu açmanın planlarını üretmen lazım. Hazırlıklı olman lazım. Neler yapacağını maç öncesi aynı savunma anlayışını görüyorsan, geriye yaslanmayı görüyorsan rakibin, ona göre hareket etmeyi ya bilmen lazım.
0: Şunu hocam, yani şu planı yapıyor olabilir. Belli değil mi Avustralya'nın planı ne yapacağı?
3: Evet,
0: yapacağım?
3: Çok net.
0: Dersin ki ben 55-60'a kadar golü bulamazsam, skor 0-0'sa şunu yaparım. 1-0'sa eğer, yenik durumdaysam eğer, işte Deniz Gül'ü, Can Uzun'u alırım, orada bir 9 numara profiliyle oynamaya çalışırım. Hani bu planları yaparsın ama ben hiçbir şekilde hocanın yenik duruma düştüğü zaman ne yapacağına dair plan ürettiğini zannetmiyorum bugüne dair.
3: Burada hocaya bir dönmek isterim. Hocam maç öncesi acaba böyle bir Barış'ı biraz daha Kerem'e yaklaştırabilir mi dönem dönem diye sormuştum size.
0: Baklavayı sormuşsun değil mi?
3: Onu da sormamın sebebi aslında o beşli savunmanın karşımıza geleceğini bilmek. Yani bir üç stoper görünce rakibin de sizin sizi alanında kabul edeceğinin farkında olunca orayı bir iki hücumcuyla zorlamak, özellikle çabuk adamlarınız varsa dar alanda, bu etkili bir çözüm. Açıkçası ben bunu hiç görmemiş olmaya da şaşırdım bugün.
2: Tabii. Veya bir santrafor daha sokup ikili oynamayı.
3: Evet.
1: Tabii. Bu çok güzeldi hocam. Yani, santrafor daha sokup ikili oynayıp orayı karıştırdım.
2: Tabii 2-3'e 2 de oynanır ama şimdi bir kere şöyle Kerem, onu hiç denemedi. Oyuncu değiştirmeden hiç düşünmedi. Aksine Barış kenarda da çok üretkenliği çok kötüydü.
3: En size'lı oyuncumuz, en çabuk oyunculardan biri o çizgide kaldı.
2: Bir de o çözemedi yani, çünkü Barış biliyorsun biraz alan bulduğu zaman etkili olabilen, evet, hiç bulamadı. Zaten merkez çok sıkışık. Ben hocanın 45. dakika tercihini anlıyorum ama 60'ta böyle bir hamle gelir mi, gelmeli mi? Açıkçası çok net düşündüm. Neden? Şimdi iki tane forvetle, yani merkez forvetle oynadığınız zaman bir kere adamların üç tane oyuncusunu otomatikman bloke ediyorsunuz. Öne çıkmasını engelliyorsunuz. Bu size bir artı bir oyun pratiği de kazandırıyor. Ama bizim ikili forvet oynadığımız hiç maç yok. Biz yani oraya ya Meri'yi gönderiyoruz geriden.

0: bir yetenekli oyuncusu adam yok. Geçme. Hocam en yetenekli oyuncusu 5 numaraya. Şeyde Feyenoord'da oynayan sol kanat forvet gibi oynayan çocuk.
1: Boz mu?
0: En yetenekli oyuncusu o. Ya bizim yediğimiz gole bakar mısınız ya? Bu turnuva tarihinde herhalde bir takım böyle gol yemez. Hocam şut attı Arda. Döndü. Devamında döndü, gol yedi.
1: Zeki önde kaldı. İsmail onu yeni kapatmaya
0: çalıştı. Aynen öyle. Arkasından Merih kademeye girmekte gecikti. Böyle bir gol yiyoruz. Çok basit. Son derece basit ve adamların da attığı tam bu golleri atıyorlar. Yani her neyse, şimdi tabii sonuç şuraya geliyor. Biz ikinci maça final maçı gibi çıkıyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Değil mi hocam?
2: Paraguay maçı final maçı.
0: Başka şansımız yok.
1: Yani finalimiz kaldı.
0: Aynı şekilde dediğim gibi Paraguay'da diyor ki benim de final maçım Türkiye maçı.
2: Çok çekişmeli bir maç olacak.
0: Tabii yani bence bu maçı kazanan turnuvaya devam edecek. Kaybeden de bence eğlenecek.
1: Hocam ben bir soru sorabilirim size. Futbolcu gözüyle izlediğiniz için.
3: Lütfen.
1: Makedonya maçında şunu gözlemlemiştim ben. Çok özgüvenliydi takımımız. Ama bazen bu yüksek özgüven biraz sınırı aştığında işte biraz kibir, biraz kendini beğenmiştik tırnak içinde, olumsuz yansıyabiliyor. Yani sen oyuncuları izlediğin
0: bence
1: zaman...
0: Bence biraz sirayet etmiş.
1: Var mı hocam öyle
0: var,
1: bir şey?
0: Var var.
1: Değil mi?
0: Bunlar bence gelmeden biz kazanırızı kafaya yerleştirmişler.
1: Aşırı özgüven.
0: Ama yanıldıkları biraz... bir konu var. Avustralya bir Kuzey Makedonya değilmiş. Neden değilmiş? Çünkü onlar turnuvaya gitmiyor. Bosna maçını 2 gün önce hazırlık maçını oynayıp gelmişlerdi. Ve bize geldiklerinde hakikaten çok bitik durumdaydı. Ama Avustralya takımı fizik olarak bizden çok öndeydi.
3: Tabloda bu şekilde oluştu mücadelelerin ardından. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup ederken biz Avustralya'ya 2-0 kaybettik. Birleşik Devletler ve Avustralya 3'er puanla ilk 2 sırada. Ev sahibi takımlardan Birleşik Devletleri'nin averajı 3, Avustralya'nın 2. Biz -2 averajdayız. Puanımız 0. Paraguay -3 averajda. Yine bizim gibi puansız durumda. Şu an için 3. sıradayız. Sıradaki karşılaşmamızsa cumartesi saat Türkiye saatiyle sabah 6'da Paraguay'a karşı olacak. Kazanıp diğer mücadelelerinde neticesi nasıl gelişecek onu göreceğiz. İkili averaj var. Daha önce genel averaj vardı. Yani iki maçı kazanıp lider de bitirebilirsin turnuvayı. Avustralya'nın Paraguay'ı yenmediği senaryoda tabii ki. Puansız ya da 1-2 puanla elenebiliriz. Bu ihtimal de söz konusu. Pek çok olasılık bizi bekliyor. Hedef tabii ki Paraguay'ı mağlup etmek olacak. Merih Demiral'ın açıklamaları varmış. Onu görüntüye getireceğiz. Sevgili seyirciler, futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik. Herkes istekliydi. Olmayınca olmuyor. Hiç böyle sonuç beklemiyorduk. İki tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız. Devam ediyoruz. Burası Dünya Kupası. İlk tecrübemiz, kolay değil. Bahaneye gerek yok. Çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz. Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız. Gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. Devam ediyoruz. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şeyin dengeli olması lazım diyor Merih Demiral. Evet, ilk maç bir yenilgi aldık. Bu doğru. Önümüzdeki karşılaşma daha var. Ama performans da iyi değildi yani netice itibariyle.
1: Yani
3: işte hep şey vurgusu var. İşte çok istedik, çok çalıştık. Tamam.
1: Ondan şüphe yok zaten. Bu bir
3: Hakan Çalhanoğlu'nun kaptanın açıklaması var. Bakalım ne demiş. Kimsenin beklemediği skor. 2 uzun topla 2-0 kaybettik. Değerlendiremedik. Sadece kontra atak oynadılar. Gereksiz goller yedik. Önümüzde 2 maç var. Daha hiçbir şey bitmedi. Devamı var mı diye sorayım arkadaşlarıma. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları da bu şekilde.
1: Ya çok istemek, çok çalışmak zaten mecburi bir şey. Hani bu olmazsa olmaz.
3: Herkes zaten çok istiyor zaten.
1: Herkes çok istiyor. Herkes çok çalışıyor. İşte Dünya Kupası'nın özelliği zaten bu. Burada önemli olan kısım bence şu. Paraguay maçında da aşağı yukarı görüntü böyle olacak.
0: Yani bence Paraguay daha sert olacak.
1: Hayır, şu anlamda yani. Yine topun bizde olduğu bir maç olacak.
0: Evet.
2: Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun söylediği sözlere bakar mısın? 2 uzun topla
3: 2 gol yedik.
2: 2 gol yedik. Geçiş oynadıkları bir ifade.
1: Yanlış değerlendiriyoruz.

0: orta da koyanlar diyor. Zaten bu beklenen bilinendi.
1: Sıkıntı oldu.
0: Niye
1: zaten
0: önlem alamadınız?
1: İşte yani biz beklemediğimiz bir şeyle karşılaşmadığımız herkes
0: sürpriz
1: söylüyor.
0: Sürpriz değildi bu. Bu evet, oyun şekli bilinen oyun şekliydi bu.
1: Yani Paraguay maçında da evet daha başka bir seviye, daha sert bir takım, daha tempolu, yetenekli bir takım ama aşağı yukarı yine topun bizde kalacağı bir maç olacak. Dolayısıyla hep söylüyorum işte dersi alıp bir başka plan geliştirmemiz gerekti. Çok net artık.
0: Hocam yani Paraguay maçına dair. Geriden oyun kurarken de siz söylediğiniz destek amaçlı hocama sormak istiyorum. Savunmadaki oynayan oyuncularımızın da her top oyun başlangıcında her topu o ona at, buna at.
1: Düşük tempoyla oynadık evet. Ya ağır oynadık.
0: Ağır oyun, herkes birbirini işaret ediyor. Bu evet, oyun ezberi olan bir takım değil miyiz biz?
2: Evet, doğru.
0: Felsefemiz olan bir takım değil miyiz biz de? Doğru. Oyuncular birbirini sürekli bu şekilde uyarmak doğal mı bu?
2: Ya bence çok doğal değil tabii. Yani
0: değil, gerekli
2: bir görüntü oluyor saha içerisinde.
0: Bu çok çirkin bir görüntü bence. Evet, yani kim top alırsa nereye vermesi gerektiğini işaret ediyor. Belki kafasında farklı bir format var, yürüyecek. Oyun felsefesi ezberi olan bir takım nereye oynayacağını bilmesi lazım.
2: Aslında hocam oynanacak oyunu bence herkes biliyordu. Biz burada
0: ama siz, bu uyarılara gerek yok diye
2: tabii
0: düşünüyorum.
2: %100 yok yani. Ya oyun kurulumunda kimin nerede konumlanacağı falan hepsi bellidir. Çalışılmıştır. İşte sağ taraftan oyun kurulurken
0: ne olacak?
2: Yani hangi gidecek oyuncu ön plana çıkacak? Soldan kurulurken işte belki bek içeri girer, kenar oyuncusu birebir bırakılır gibi. Bir sürü evet, şeyler, setler vardır. Onları hoca muhtemelen anlatmıştır ama sahadaki görüntü öyle değil hocam. Sahada biz dedik ki baskı yaparsak, geride eksik yakalandığımız zaman, geniş alanda yakalanırsak etkili oyuncuları var dedi, golü yedik.
0: Aynı şekilde.
2: Dedik ki etkili çıkarlar, belki duran top kullanırlar.
1: Duran topa tehlike
2: yarattılar. Tehlike yarattılar. Yani aslında iki tane, üç tane önemli konu var. Çok şey çalışılmış bir takım değil ama iyi mücadele ediyorlar. Ve pozisyon gereği oynuyorlar hocam. Bir tane etkili oyuncuları var mı bizim Arda gibi, Kenan gibi?
0: Yok,
2: bence yok.
0: Yok.
2: Ama doğru oyun oynuyorlar. Bence onlar sahaya kaybetmemeye çıktı. Bence ilk planları berabere kalmaktı. Biz aksine kazanırız diye kritik yerlerde risk aldık. Karşılığını kalemizde gol olarak gördük.
0: İlk golü atan da daha morallendi, daha güçlendi.
2: Bir de hocam biz Onur'la işte programdaydık sabah 6'da. Şöyle bir şey dedik. Golü yersek, yani yersek çıkarması zor oluyor. Çünkü çok kapanan bir takım.
0: Çok kapanıyor.
2: Ve çok sıkı savunma yapıyorlar. Kenardan getirsen, yüksek atsan kafa vuruyorlar. Ki biz biraz önce istatistiklerde 60'ız. Ya kenardan geliyoruz, atıyoruz Kerem'e. Kerem'in kaç tane kafa golü var?
1: Stoperin yani arasında Kerem'e orta yaptı.
2: Yani çıkarıyoruz, şut denemiyoruz. Denediğimiz şutların 10'da 2'si iki yarı özelinde kaleyi tutmuş.
0: En iyi pozisyonu da 78'de yakaladı.
2: Kerem'in pozisyonu.
0: Kerem'in pozisyonu.
2: Evet, hocam, evet hocam çok net. Yani 6 pasta. Vur ona beraber. 2-0 mıydı oyun bilmiyorum.
1: 2-0'dı ama.
2: Daha en azından yani bir son dakikalar daha heyecanlı olurdu. Hocam. Evet, daha 6 dakikada uzatma var. 18 dakika
0: var. 18 dakika var ondan sonra. Yani, çok şey değişirdi orada.
2: Yani hocam bu mesela
3: hocam, bir şey söyleyeceğim lazım. Çok kısa bir ara, sonrasında özetle karşınızda olacağız.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.
2: Kenan Yıldız,

0: Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: Osipov radio.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'na final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: 0 önde. Paul Okun Engster'in pasında İran Kunda Merih'ten sıyrıldı, golü böyle attı. Milli takımımızın baskısı var. Abdülkerim sert vurdu, top direkten döndü. Kaleci Patrick Beach'in de müdahalesi var. İlk yarı 1-0 sona erdi, ikinci devredeyiz. Milli takım atakta. Şut pozisyonu, savunmadan döndü top. İsmail'in vuruşu, top dışarıda. Defansın da müdahalesi var. Korner kullandı Avustralya. Kafa vuruşu Uğurcan başarılı. Uğurcan Çakır bu pozisyonda gole izin vermedi. Serbest vuruş kullanıyoruz. Arda Güler'in vuruşu, kaleciden sekti top. İkinci pozisyon. Atak devam ediyor. Gözler bir an için mücadelenin hakeminde. Karar korner. İşte Arda'nın şutu yeniden ekrandaydı. Hakan Çalhanoğlu çok iyi pas. Zeki Çelik dar açıdan denedi şansını. Korner. Zeki'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi. 75. dakikadayız. Connor Metcalf. Durum 2-0. Avustralya Metcalf'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kenan'ın vuruşu, savunmadan döndü top. Pozisyon görüntüdeydi.

Merih Demiral içeri çevirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda Patrick Beach başarılı. Hakan vurdu. Kaleci uzak direkte. Topu çelmeyi başardı. Karşılaşmanın sonucu Avustralya 2, Türkiye 0.

0: mı?
1: Aspor Radyo. Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper. Orada vurdu, kalecide kaldı bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak.

0: milli takımımız Zeki ceza alanında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Avustralya-Türkiye mücadelesinin özet görüntülerini bir kez daha ekrana getirdik sevgili seyirciler. 2-0 kaybettik İran Kunda ve Metcalf'ın kaydettiği gollerle. İstediğimiz gibi bir başlangıç olmadı. Biraz daha bu karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunalım isterim. Sonrasında Paraguay ve Birleşik Devletler mücadeleleri için nasıl çözümler üretmeliyiz? Nasıl daha iyi bir milli takım izleyebiliriz? Bunun üstüne de kafa yoracağız. Hocam hep santrfor meselesini Montella'nın geldiği ilk günden bu yana tartışıyoruz. Hoca genelde istediği neticeleri aldığı için bu konu biraz rafa kalkmıştı. Farklı profiller tercih edebilirsiniz, bu doğru. Ama bugün oyuncularla ilgili de yani bireysel olarak konuşmak ya da soru sormak çok istemiyorum ama Kerem Aktürkoğlu'nun 85 dakika sahada kalması biraz şaşırtıcı değil miydi?
2: Biraz değil, çok şaşırtıcı. Ya bunu konuşmamızda bir sakınca yok ki. Oyuncular iyi oynar, kötü oynar. Bizim yorum yapma hakkımız var. Alırlar, almazlar. 85 dakika bence hiçbir şey yapmadı Kerem. Artı 2-0 iken bir tane pozisyon var. İçeride Mustafa Hoca'yla çok net bir vuruşu var. Çok kötü vurdu. Kenem'in bir sakatlığı vardı. Ama hoca dediğim gibi yani kadro açıklanırken de böyle tercihler yaptı. İnandığı, bildiği, daha önce oyun pratiğini bilen oyuncuları kadroya aldı. Onların mesela bugün form grafikleriyle hoca çok ilgilenmiyor. Aslında Kerem'i de konuşmamız lazım. Ferdi'yi de konuşmamız lazım. Meri'yi konuşmamız lazım. Abdülkerim Bardakçı'yı konuşmamız lazım.
3: Hocam yani vasat oynayan oyuncumuz var mıydı?
2: Yani bugün bence girdikten sonra biraz Kenan acaba yıldız. Dengeyi bozar mı diye düşündü değil mi? Biraz hareketli. Üçüncü bölgede bir arayış içerisine giren bir o var. Başka Zeki'yi ayrı bir konuşmak lazım. Hakikaten ya ben biraz şöyle bir şey geçer, biraz önce Onur sordu da onu sorduktan sonra düşündüm. Ya hakikaten biz biraz tırnak içerisinde havaya girmişiz galiba. Vallahi bak yani ciddi anlamda oyuncular herhalde şöyle bu işin sahada oynandığını herhalde unuttular. Tamam biz iyi takımız, yetenekli oyuncularımız var ama burası farklı bir platform. Biz Avrupa Şampiyonası'nda çok şey güzel bir görüntü verdik ama gelinen noktada hiçbir maç saha dışında oynamadan kazanılmaz.
1: Hocam saha dışında da zaten takım biraz hareketliydi turnuva öncesinde. Yani transfer dedikoduları, o geliyor, bu gidiyor. Yani
3: imaj çalışmaları.
2: Bunlar her zaman olur. Bizim zamanımızda da oldu.
1: Ya biraz bunlar odağı da
2: ya biraz dağıtabilir mi? Dağıtabilir. Katılıyorum ama sonuçta sen yani ülke bekliyor. Biz yayın yaptık, ülkenin çeşitli
4: ilerini gösterdik. Sonra
2: 24 sonra sene sonra bu. Beklenti büyük. Yani bu şu değil Kerem. Ya işte biz ne oynayacağını biliyorduk. Ona göre oynadılar. Biz hata yaptık. Bu böyle bir değil. Ya bu oyunun açıklaması bu değil.
1: Yani ne oynayacağını biz de biliyorduk.
2: Ha yani biz de biliyorduk ne oynayacağını. Sonuçta bunun birisi çözümünü üretecek. Doğru değil mi?
1: Evet.
2: Herkes biliyorsa niye yenildik o zaman? Yani bu o kadar işte ikinci maça bakacağız. Siz ikinci maçın kolay olacağını mı zannediyorsunuz?
4: Aynen. Çatı çat koru maç.
2: Çok da Paraguay ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya Türkiye kaybetti. Ben de onu yenersem ikincilik şansım olacak. Zaten sert oynuyorum. Baktım diyor. Bunlar geçişte problemleri var diyor.

0: tempo yükselttiğim zaman etkili olurum diyor.
1: Savunma merkezinde yani sıkıntılar var diyor.
0: Ama bunlara hazır olmak lazım. Yani burası futbolun en büyük uç noktası. Biz buraya daha yüksek konsantrasyonla gelmeliydik. Oynamalıydık, mücadele etmeliydik. Yine söylüyorum, biz de 2002'de mağlup olarak başladık. Çıktık, devam ettik. Yani şimdi bu reaksiyonu göstermeleri lazım. Ama bu görüntüyle, ya bir tane iyi oynayan oyuncumuz yok ya. Bir tane iyi oynayan oyuncu görmedim. Sen bana söyler misin? Bir tane net.
2: Hocam,
0: ya daha önceki performansını gösteren bir tane oyuncu yok.
3: İran Kundan açıklaması, Türk oyuncuların maç öncesi açıklamaları bizi motive etti. Avustralya cephesinden bir iki oyuncu karşılaşmadan önce milli takımımızın tecrübesizliğiyle ilgili konuşmuştu. Bizim çocuklar da kaliteden bahsettiler.
2: Ya, çok bence motive edici zaten. Dünya Kupası'nın kendisi motive edici zaten.
3: Evet.
0: Kazanınca konuşuyoruz.
2: Ben buraya oturduğumda maçtan sonra benim için endişe verici olan grubun devamı için skordan ziyade oyundu. Ama şu anda benim daha büyük bir endişem var. Ne biliyor musunuz? Yenilginin analizi. Şimdi kaptanımız konuşuyor, Hakan Çalhanoğlu, bizim oyun içi liderimiz, soyunma odası liderimiz. Diyor ki oyunu domine ettik. Kerem Aktürkoğlu diyor ki işte çok iyi oynadık, işte %70 topla oynadık, oyunu biz kontrol ettik. Ya futboldaki en boş istatistik topla oynamadır. Bakın, en boş istatistik. Daha ötesi yok.
3: Hele ki turnuvada.
2: Hele ki turnuvada. Bugün Avustralya teknik direktörü oturdu, senaryoyu yazdı, biz onların istediğini oynadık. Yani bu oyunu onlar seçti. Onlar
1: kendi
2: istedi.
1: Oyun alanına çektiler bizi. İstediği oyun formatını uydurdular bize.
2: Onların istediğini oynadık biz. Evet. Maçın kontrolü, maçın yönetimi tamamen onlardaydı. Biz şey zannediyoruz. Top bizde.
0: Topsuz oyunun kontrolü Avustralya.
2: Evet.
0: Topsuz ama. Top bizde olmasına ama rağmen onlar kontrol
2: topsuz
0: ediyordu.
2: Topsuz oyun da maçın genelinde kaderi belirledi. Maçın senaryosunu topsuz oyun belirledi.
3: Bu arada enteresan olan şey, belki Tony Popovic'in bir açıklaması olabilir bu konuyla ilgili. Merak ediyorum ne söyleyeceğini. Bizimkiler diyor ya, bu maç beklediğimiz gibi gelişti. Aynı şey Tony Popovic de söyleyecektir. Onun da beklediği, onun da beklediği gibi.
0: Bence şimdi, onun daha kısa.
2: Montella'nın basın toplantısında sorulan iki tane soru var. Bir, Can Uzun sorusu soruluyor. Deniyor ki hocam niye Can'ı tercih etmediniz? Yanıt şu: Can bir forvet arkası oyuncusu. O bölgede Arda vardı. Ona yer bulamadık.
0: Arda yoktu ki o bölgede. Arda sağa yakındı.
2: O ayrı. Bakın şunu iddia ediyorum. Evet, Can Uzun bir forvet arkası oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu hangi bölgenin oyuncusu? O sol kanat oyuncusu. Ama yani sen bu, eğer ki pozisyonu olmayan Kerem Aktürkoğlu'nu 9 numarada oynatıyorsun,
1: yoksan,
2: o zaman Can'ı da oynatabilirsin.
1: Yer bulacaksın onu.
2: Yer bulacaksın.
1: Planını ona göre yapacaksın.
2: Abi. Az önce konuştuk işte 71'deki değişiklikler. Hoca ne demiş? Rakibin geçişlerini durdurmamız gerekiyordu demiş. O yüzden İsmail
3: 81.
2: 81 İsmail'i çıkarıp Salih Özcan'ı aldım oyuna demiş. Ben az önce ironi yaptım. Üçüncüyü yememek için hoca herhalde bunu yaptı dedim. Hoca beni haklı çıkarmış. Ne demek ya, dakika 81, skor 2-0, mağlupsun. Senin kafandaki şey golü atmak değil de rakibin geçişlerini durdurmak. Ya bu gerçekten de mantık sınırlarını zorlayan bir şey. O yüzden diyorum, Montella, oyuncular bugün geçsin hadi. Bugün geçsin, yarın sabah itibariyle oturacaklar. Biz nerede yanlış yaptık? Biz iyi mi oynadık, kötü mü oynadık? Planımız doğru muydu? Bundan sonra neleri değiştirebiliriz? Bunları konuşacaklar. Her şey bitmedi, kabul ediyorum, hiçbir itirazım yok. Bu anlayışla biter. Ya bu anlayışla biter. Ha, değiştirirsek bazı şeyleri halen ciddi bir şansımız var. İşte ne kadar değiştirebiliriz, ne kadar değiştiremeyeceğiz, o belirleyecek kaderimizi.
3: Siz de garipsediniz mi hocam? Özellikle
1: çok.
3: Geçiş konusundaki
1: çok.
3: Açıklamasını Demecin hocanın.
1: Zaten sokaktaki küçük bir çocuk bile Avustralya'nın hangi taktikle sahaya çıkacağını, ne oynayacağını biliyordu. Ezberledi, Türkiye ezberledi. Ve değişik bir şey de çıkmadı ki karşımıza. Ama hiçbir önlem alamadık. Hiçbir çare üretemedik. Rakip attı, verdi topu bize. Oynayın dedi. Boş oynadık. Golleri onlar buldu. Yani bu kimdi? İran Kunda denen oyuncu, hatırlar mısın? Sana sormuştum herhalde onu da. Şeyde Kocaelispor'da da oynadı. Antalya Spor'da oynadı.
2: Cevua.
1: Bir daha söyle.
2: Cevua.
1: Ona benziyor. Onun daha
2: aynı.
1: Bir size düşük şekli.
2: Vücut yapısı çok farklı. Yani
1: bacaklar
2: değişik.
1: Kısa, bacaklar kalın, kısa bacaklar. Kalın. Adam aldı bizim 3 tane 2 stoperi, bir sağ beki aldı götürdü, taktı peşine, kimse müdahale edemedi.
3: Montella hocanın açıklaması var yine. Kaybedince bütün eleştirileri

0: kabul etmeniz gerekiyor. Adil olduğunu düşünmeseniz bile bütün görüşlere saygı duyuyorum diyor Amili futbol takımımızın teknik direktörü. Geçmişte de hoca çok fazla eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı ki bu eleştirilerin önemli bir bölümü bence Siyiş'in çok adil değildi. Ama bugünkü eleştirileri hocam hakikaten kabul etmen gerekiyor.
1: Hocam,
0: bugünkü eleştiriler...
1: Eleştiri gelişi bir şey şarttır.
0: Evet.
1: Hiç
0: bugünkü eleştiriler
1: kimse.
0: Çok doğal.
1: Doğaldır, kimse bozulmayacak. Bu eleştirilerden ders çıkaracağız. Burada Türkiye'de ve onun şu anda bulunduğu bölgede etrafında pek çok insan bir takım eleştiriler gönderecektir. Okuyacaktır, duyacaktır, dinleyecek. Bu eleştirilerden ders çıkaracak ve önüne bakacak. Şu anda her şey bitmedi. Evet, bir düşüş yaşadık ama buradan çıkmayı bilebilecek
2: aynen.
1: Bilgi birikime, deneyime, tecrübeye ve yeteneğe ve liyakata sahip bir takımız biz. Buradan çıkmalıyız biz.
0: Hakan Çağlanoğlu'nun bir açıklaması var. Bazen ayağa kalkmak için tokat yemek iyidir demiş.
2: Güzel. Bak bu analiz iyi.
1: Bu çok
2: hiç
1: güzel.
2: İtirazım.
1: Değil mi?
2: Doğru.
1: Çok
2: bu
1: güzel.
2: İyi. Yani demek ki Hakan da şunu bence idrak etmiş. Yani takım içinde bir problem var o havada. İşte aşırı özgüven var. Hani evet, bazen düşmek gerekir ayağa kalkmak için. Çok doğru. Güzel. Hani bu analize hiçbir itirazım yok. Bu şekilde gidersek eğer doğru yolu bulabiliriz.
1: Dibi bulup dipten zıplamayı evet, bilmek lazım
2: olabilir.
1: Ki şu çok hoşuma gitti. Yani, bazen ayak kalkmayınca tokat yemek.
2: Aslında bunun örneklerini verdik. Dedik ki biz yenilebiliriz. Turnuvada bunlar var. İşte İspanya İsviçre'ye mağlup oldu. Dünya şampiyonu oldu. Arjantin Suudi Arabistan'a yenildi ilk maçta. Dünya şampiyonu oldu. Hani bunlar olabiliyor. Doğru analizler önemli sadece burada. Yoksa bir turnuva olduğu için günün sonunda bizim ne yapacağımız önemli. Grup aşamasının bittiği yerde.
1: Güzel şeyler,
0: artık kaybedecek
1: geliyor.
0: Lüksümüz kalmadı diyor Ferdi Kadıoğlu mücadele sonrasında yaptığı açıklamada. Bu açıklamaların en böyle çarpıcı, vurucu noktalarını sizinle paylaşıyoruz. Hocam, siz maç sonu değerlendirmeleri genel anlamda hocanın ve oyuncuların kullandığı dili nasıl gördünüz?
3: Valla ben hocanın hazır olmayan oyuncularda ısrarını bir türlü anlamadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bir sonraki maça hocanın tercihlerini çok merak ediyorum. Çok merak evet. ediyorum. Yani mesela Kerem Aktürkoğlu ile başlayacak.
2: Meri Abdülkerim oynar mı?
3: Meri, Zeki, belki Oğuz tercihi değişikliği olabilir mi? Gibi gibi. Yani çok merak ediyorum. Turnuvaya gelirken belki performans olarak en iyi takımlardan birisi sürpriz yapabilir miyiz gibi düşünüyorduk ama gelinen noktada yine söylüyorum, fizik anlamında biraz geri düştük. Demek ki Dünya Kupası'nda fizik anlamında daha iyi hazır olmamız lazımmış. Bu tempo böyle olacağını, bu takımın sıkı savunma yapacağını bilip ona göre bir plan veya planlar yapmamız gerekiyormuş. Bugün biz bu konuda eksik kaldık. Şimdi biz diyoruz ki Ferdi demiş ki artık kaybedecek lüksümüz kalmadı. Çok net artık yani. Kaybetme gibi değil, aksine kazanma gibi bir mecburiyetimiz yani oluştu.
2: Paraguay'a biz Allah korusun kaybettiğimiz anda
3: tabii.
2: Turnuvaya %70-80 diyelim.
3: Hani ben Ferdi'nin altına şunu da ekleyeyim. Artık kazanmak gibi bir mecburiyetimiz oluştu. Evet. Ama Türk milli takımı biliyorsun hep bu zor durumlarda iyi çıkmıştır. Öyle olması temennisiyle.
2: Reaksiyon.
3: Ama sahadaki görüntü... Gerçi daha 6 gün var, biraz toparlanma ve tercihler.
0: Hocam, Barış kötüydü bu evet. kesin ama bu onun performansıyla mı ilgiliydi yoksa hocanın onu kullanma biçimiyle mi alakalıydı? Acaba ikinci yarı başlarken onu daha farklı bir formatta değerlendiremez miydi Montella diye aklımdan geçiriyorum. Zaman zaman Galatasaray'da sağ kanat performanslarını gördük. Sağ kanatta oynarken Barış çizgiyi kullanıyor ve İçeri kat etme gibi bir durumu olmuyor. Daha evet. basit oynadığını da görüyoruz.
3: Daha çizgiye paralel oynuyor.
0: Evet, evet. Bunu düşünebilir miydi
3: olabilirdi.
0: Hocam?
3: Oyuna bizim anlamımızda bir değer katar mıydı? %100 katardı. Evet. Aynı zamanda rakibin en iyi oyun kurucularından biri olan 5 numaranın
2: Bosu çıkarmaz.
3: Bos'un oyuna katılımını %100 etkerdi ama bunu da düşünmedi hoca. Hatta biz seninle seyrederken diyorduk ki ya devamlı içe çalım atıyor, orası çok kalabalık. Geçip mümkün olduğu kadar yerden dışarı çıkarsın. Belki hocanın planlarında bu aksiyon vardı ama Uygulama sahada yok.
2: Makedonya maçındaki Oğuz,
3: aynen,
2: Orkun.
3: Oğuz'un yaptı. Bu dedik ki mesela öbür tarafta Arda da olmadı. Kerem içeri konumlanmış bir Arda. Arkadan gelen şey de olmadı. Neydi? Zeki de olmadı. Öyle bir oyun planında al bu tarafa Arda'yı. Zaten Arda serbest oynuyor.
2: Hocam şu da olmadı mı? Rakip beşli şimdi diziliyor. Bizim üç tane merkezimiz var. Arda da oraya girdi. Merkezde böyle inanılmaz bir kalabalık ve sıkışıklık oluştu. Yani evet, çizgiye basamadık. Oyunu açamadık. Yani o yüzden de mesela ben ikinci yarıya başlarken şunu bekliyordum. Kenan girsin, çok doğru. Ama Barış sağa geçsin. Çizgiye bassın. Merkezden bir oyuncuyu dışarı alalım. Arda'yı 10 numara pozisyona çekelim diye düşündüm. Yine o olmadı. Yine oyunu sıkıştırdık sürekli.
1: Bence o kalabalık bölgede de bir fazla pas tercihi bütün pozisyonları bozuyor.
3: Evet. Çünkü hocam şeyi bilmiyoruz.
1: Savunma biz müdahale ediyoruz.
3: Beşli savunmaya nasıl atak yapacağımızı evet, bilmiyoruz.
1: Ha, en güzel.
3: Ne zaman doğru genişleteceğiz? Ne zaman 3 stoperin üzerine artı bir ekstra boş yön oyuncuyu bulacağız? Mesela onda bugün uygulama olarak çok eksik kaldık. Neden? Çünkü biz blok arasına giremedik.
1: Hiç giremedik.
3: Zaten bu oyunda Orkun kayboldu. Orkun'u biz ilk yarı özelinde hiç görmedik yani. Yok. Herhangi bir şut da görmedik, ara pasını da görmedik. Aslında planlama olarak belki doğru gözüküyor İsmail tercih ama biz sanki rakibe göre bir plan yapmış gibiyiz. Yani eğer oyuncuların yerlerini değiştirerek Kerem oyunda bir çözüm üretemiyorsan tamam, o zaman bir B planına geç. Ama onun çözümü bir 10 dakikalık bölümde de olabilir. Ne olur işte dediğin gibi. Al Barış'ı bu tarafa. En kötü Orkun'u buraya al, Arda'yı merkezde devam ettir.
0: Hocam rakibe göre tabii ki plan yaparsınız da Orkun, Hakan, İsmail üçlüsünü aynı anda sahada tutacağınız maç, ne bileyim, İspanya mücadelesi olmaz mı ya da Fransa?
3: Şunu düşündü bence. Ben biraz daha İsmail'i sabit tutayım. Aha. Özellikle rakibin hücum aksiyonlarında, benim defansif aksiyonlarımda sabit tutayım. Hakan'ı göndereyim daha öne. Bence Hakan da çok hazır değildi.
2: Değil.
3: Önü zorlama anlamında. Orkun'u göndereyim. Orkun yer bulamadı. Çünkü oraya bir de Arda girmişti. Dikkat ederseniz bizim şöyle de bir ilk bölümde şöyle de bir zafiyetimiz oluştu. O çok insanların gözünden kaçtı. Biz baskıyı da çok doğru yapamadık. Ne oyun, rakibin oyun kurulumundaki baskıyı doğru yapabildik, ne de kaptırdığımız kısa zaman süresindeki baskıyı yapamadık. Pat pat çıktılar. Zaten doğru, adamların en çok istediği konu buydu. Çıkıp yüksek atalım, destek versinler, golü bulalım ki öyle golü yedik. Ya aslında hoca da açıkladı, oyuncular da açıkladı. Herkes senaryoyu biliyordu. Biz de dahil olmak üzere. Bütün Türkiye biliyordu ama maalesef uygulamada, sahanın içerisinde, pratikte bir çözüm üretemedik. Mesela şu yediğimiz golde, golün başlangıç pozisyonuna bakar mısın? Zeki hiçbir yerde yok. Aslında bir daha gelirse görüntü, bak Zeki'ye bir bakar mısınız? Bak.
1: Yok.
3: Zeki hiçbir yerde yok.
0: Evet, çok önde.
3: Zeki ya önde, çok kalmış. Arkada da yok yani. İsmail, çok önde değil, çok
2: İsmail
3: arkada
2: onun pozisyonuna girmiş, o da orada hata yapıyor.
3: Yani işte bu top rakipteyken doğru konumlanamadan oluşan pozisyon, hızlı bir geçiş pozisyonu. Ha tabii bu bir kırılma anı olabilir. Gol olsaydı daha farklı şey konuşacaktık. Küçük orta olsa kalecinin bir teması var.
0: Çok iyi şut bu arada.
3: %100.
0: Maçtaki herhalde en iyi aksiyonlarımızdan biri.
3: %100.
0: Belki birincisi. O da hani organize bir aksiyon değil.
2: Değil.
0: Uzaklardan bir şut denemesi.
3: Ya şut bir çözüm de oyunda ama.
0: Evet.
3: Yani biz ne kadar etkili şut attık, kaleyi bulan ne kadar şutumuz var. Adamların belli olan 2-3 tane organizasyonu var. Biz maalesef 2 tane gol yedik.
1: Çok basit senaryo ve oyun planıyla bizi yendiler.
3: Aynen. Evet.
1: Çok basit.
3: Hocam, zaten bu gördünüz? Bizi dokunuyor yani. Biz buna kaybettiğimiz için üzülüyoruz.
0: Mustafa
3: yani.
0: Hocam, Arda'yı nasıl buldunuz?
1: Arda çok yetenekli, tamam. Ama Arda bugün boğuldu, yoktu. Çok iyi kontrol ettiler Arda'yı. Üreteceği oyunun önünü kestiler. Yakın oynadılar. Oynatmadılar Arda'yı. Başarılı olamadı. Dar alanda kaldı. Çabuk baskı yedi. Topları çıkaramadı. Yönlendiremedi. Arayış içerisinde oldu. Gerilere geldi. Zaman zaman ortalığına kadar geldi. Top alma. O kalabalığın içine girdi. Çıkamadı. Çıkamayınca da yeterli olmadı. Ha gene bir tane şutu vardı, gol öncesi o şut gol olsa şöyle kaleciye giden bir top var, çok farklı olurdu. Biraz da top seveceksin ya, sevmedik sanki. Bugün bizi istemedi yani. Bir de o var, direkten dönen kaleci son anda
2: evet, orada gol olsa, bir olsa hemen bir
1: çok şey değişirdi.
2: Yanıt verseydik.
1: Çok şey değişirdi. Bunları da yakalayamadık. Olmadı. Kerem'in mesela şu anda bunu çatala asması lazım. Altı pasın üzerindesin. Bakar
3: evet, mısın? Çok netti.
1: Kalecinin üstüne vuruyorsun. Bunu çatala vursa çok şey değişecek. 18 dakika var ondan sonra.
0: Doğru.
1: İstemedi yani. Bizi istemedi.
0: Top da bizi sevmedi.
1: Sevmedi. Sanki topun canı var derler ya. İstemeyince olmaz.
0: Sözü.
1: Nasıl?
0: Prekazinin sözü. Yani
1: futbol kültüründe vardır bu
0: evet,
1: söz.
0: Evet.
1: Bugün de öyleydi. Ama bir daha tekrarlamakta fayda var. Çok basit senaryo ile bizi yendiler.
0: Onur Yıl, Onur Özkan. Onur Yıldız bizi andı belki de.
2: Selam gönderiyorum.
0: Sana sorum şu olacak. Programın başlangıcında belki biraz ilerleyen dakikalarda hiçbir oyuncunun hani sınıfı geçecek performans evet. veremediğini söyledik. Bir daha onu düşündüm. Acaba pozitif anlamda konuşabileceğimiz oyuncu kim olabilir diye.
2: Kim var?
0: Sanki ikinci yarı oyuna girdikten sonra... Yani.
2: Kenan.
3: Kesin. Biraz söyledik onu.
0: Evet, Kenan'ı evet. sanki ayırmamız lazım.
1: Söyledi zaten.
0: Hocam, söyledi hocam. Doğru.
1: Lütfen yani. Hocam söyledi.
0: Çok özür diliyorum.
3: Yani saat 10 oldu ondan herhalde.
0: Saat
3: Onur Yıldırım falan.
0: 4'ü 20 geçe civarı aniden uyandım.
1: Rakip savunmayı tehdit etti ve savunma güvenliğini bozdu onların.
0: Hatta 4'ü 20 geçe değil, özür diliyorum ya, 3.30'da. Kendi kendime uyandım ya, hedef 4.30'da uyanmaktı. Olabiliyor böyle şeyler. Zaman ilerliyor, program akıyor. Bizim de toparlanmamız lazım bir an önce. Kenan'la ilgili ne düşünüyorsun?
2: Yani Kenan olmazsa olmazı.
0: İkinci maça başlar herhalde.
2: Evet, Kenan olmazsa olmazı. Net hani bu takımda 3 oyuncu direkt yazılacaksa tahtaya, bunlardan biri tartışmasız Kenan Yıldız. Şu artısı var net Barış Alper Yılmaz'a göre. Barış gücüyle ve hızıyla oynayan bir oyuncu. Ve kapalı savunmalara karşı bu çok fazla işe yaramıyor. Ama Kenan yeteneğiyle ve zekasıyla oynayan bir futbolcu. O yüzden de mesela ikinci yarıda fark yarattığı nokta şu oldu. Şimdi Kenan'a rakip yardıma geliyor. Kenan orada zorlamıyor. Hemen boş oyuncuyu buluyor. İkiye biri yapıyor, terdiği boş bırakıyor gibi. Onun üzerinden biz hani %100 olmasa bile pozisyonlara girdik, tehlikeler yarattık Kenan üzerinden. O yüzden senin söylediğin doğru, Barış'ın sağ çizgide oynaması daha avantajlıdır bizim adımıza. Ama Kenan tabii çok özel bir oyuncu. Hatta ben milli takımımızda, bakın genel kariyer anlamında söylemiyorum, milli takımımızda ben Arda'nın önüne koyarım. Şu anlamda önüne koyarım. Önem itibariyle. Hani Kenan Arda'dan daha iyi futbolcu demiyorum. Diyen çıkabilir, itirazım da yok. Ama milli takımımızın oyun planı içinde ben Kenan Yıldız'ın Arda'dan bir tık daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Duyduğumuz ihtiyaç sebebiyle.
2: İhtiyaç sebebiyle.
1: Güzel.
2: Neden bunu söylüyorum? Arda'nın aynı seviyesinde değil ama bir tık altı onun yapabileceklerini yapacak oyuncularımız var. Örnek verelim. Şimdi Can Uzun'u koyarsın, Yunus Akgün'ü koyarsın. Aynısını yapamaz ama benzerini yapabilir. Ama Kenan'ın yaptıklarının benzerini yapacak oyuncumuz yok bizim kadromuzda. Havuzumuzda da yok. O yüzden de Kenan mutlaka ve mutlaka bu takımın her anında sahada olmak zorunda. Bir de Barış'la ilgili şunu söyleyeyim. Bakın bazı oyuncular vardır, milli takım oyuncusudur. Bazıları vardır, kariyer, kulüp kariyerleri çok iyidir. Ama milli takım performansları aynı seviyede değildir. Ben mesela Nuri Şahin derim bu konuda. Bakın Nuri Şahin kariyerinin en zirve noktasında bile milli takımımızda direkt 11 oyuncusu olamadı hiçbir zaman. Veremedi o katkıyı. Ben Barış'ın milli takım performansına bakıyorum. Kaç maç çıktı bilmiyorum. Şu an 40 maç, 50 maç. Tahmini söylüyorum. Benim aklımda kalan iki tane maçı var. Bir, Montella'nın ilk maçı. Zagreb'deki Hırvatistan maçı. Golü attı, maçı kazandık. İki, Avrupa Şampiyonası'nda, son şampiyonada Çekya maçı. O da sağ çizgide oynamıştı.
0: 36 maçı varmış, 4 golü var.
2: Benim aklımda kalan bunlar. Yani Barış'ın milli takım performansı, kulüp performansının hep çok altında kaldı. Hep çok altında kaldı. Yani bu şu anlama gelmesin. Ya Barış oynamasın demiyorum. Ama bu çözmemiz gereken bir nokta. Biz Barış'tan yetenekleri ölçüsünde milli takımda faydalanamıyoruz. Bu sistem kaynaklı mı, Barış kaynaklı mı bilemiyorum. Ama hani Galatasaray'daki Barış burada, Milli takımdaki Barış burada ne yazık ki öyle bir görüntü var şu an ortada. Net bir tablo.
1: Boş alan bulamadı. Bulamadıkça demoralize oldu. Farkında
2: mısın? Çok zorladı. Gereksiz zorladı.
1: Gereksiz zorladı.
2: Yani çizgide oynasa sağ çizgide daha basit oynuyor. Evet.
0: Zorlayamaz.
2: Zorlayamıyor ve evet, süretini kullanabiliyor. Vuruyor topu önüne. Rakibi geçebiliyor. Oradan etkili orta yapabiliyor.
0: Santrfor'u ikileyebiliyor.
2: İkileyebilir orada. Yani arka direk yapabiliyor. Sağ taraftan girip ceza sahasına. O yüzden de burada Barış noktasında bir çözüme ihtiyacımız var. Kenan'ı ilk yazmamız gerekiyor. Ayrı bir nokta ama Kenan solda, Barış sağda bir çözüm noktası olabilir bizim için bundan sonrası adına.
3: Ben bu mesela Dünya Kupası ile ilgili böyle oyunları seyrediyorum. Mesela ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani ne oluyor da milli takımlar kazanıyor, kaybediyor. Benim şu kısa dönem için bir çıkarım var. Şu biz isim, yetenek olarak, isim olarak değil mi? İsim olarak çok önemli oyuncularımız var. Önemli takımlarda oynayan. Ama gelinen noktada şöyle bir gerçeklik var Kerem. İsimler maç kazanmıyor. Bence tabii mücadele kazanıyor.
2: Aynen.
3: Ben bugünkü oyundan bunu çıkardım. Özellikle Avustralya takımının oynadığı oyundan. Ben Avustralya takımının herhangi bir oyuncusunun çok önemli bir takımda oynadığını görmedim. Bilmiyorum.
2: Bizim kadroya ama girebilir mi herhangi bir oyuncusu?
3: Giremez. Ama gelinen noktada 2-0 kaybediyoruz. Demek ki Dünya Kupası'nda şöyle bir anekdot var. İsimler oynamıyor, mücadele eden kazanıyor. İkinci bir şey de gördüm. Bence hocanın kadro tercihleri ve yaptığı değişiklikler bu maç özelinde çok yerinde değildi. Daha önce iyi değişiklikler yaptı, oyuna müdahale etti ama bugün özellikle çıkardığı kadro ve yaptığı değişiklikler bence hiç yerinde değildi. Hemen bir tane örnek vereyim. Eğer Kenan sakat değilse bence ilk 11'de başlamalıydı.
2: Şu denebilir mi hocam?
3: Neden? Bir saniye olur. Neden? Çünkü biz kapanan bir savunmaya oynayacağımızı hoca ve 3-4 tane oyuncu herkes ilan etti. Değil mi? Nasıl oynanacağını biliyor. Biz mutlaka Kenan'ı işi çözene kadar tutmalıydık. Eğer fiziksel olarak müsaade ettiği kadar belki ondan sonra çıkarmalıydık. Ama ikinci devre geriye düştüğümüz bir oyunda yine etkili oldu Kenan. Ama bu sefer skor bulamadık. Onun için bir sonraki maç için bence bu çok kritik olacak. İsimler oynamıyor Kerem. Hı hı. Bence mücadele eden kazanıyor. Örnek vereyim, Katar. Katar maçı 5-6'ya gidiyordu. 1-1 bitti. Evet, ama abi, mücadele ettiler.
1: 90+5'e kadar.
3: Demek ki bu turnuvada böyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Bu da benim için şu ana kadar yaptığım bir tespit.
2: Hocam şu olabilir mi Kenan noktasında? Acaba fizyoterapist ekibi, işte oradaki sağlık kurulu. Ya 90 dakikayı çıkaramaz Kenan Yıldız şu anki fiziksel durumuyla. İşte 60 oynayabilir dediyse eğer, belki Montella da oyunun gidişatında kullanmayı
0: olabilir,
2: düşünmüş olabilir. Hani
3: ama bence geri düştüğü senaryoyu çok düşünmüyordu hoca.
2: Evet, yani o
3: Kenan'ın ilk 11'de olduğu bir denklemde bence ya İsmail ya Orkun olmayacaktı.
2: %100. Hatta bence orta saha üçlemesinin bir sebebi de, ki yayın öncesinde söyledik ya, evet, Hakan'ın fiziksel anlamda iyi durumda olmaması da bence buna sebebiyet verdi.
3: Buna Ferdi'yi de katalım.
2: Evet.
3: O da Eri'yi de katalım.
2: Hazırlık kampında hocam, hazırlık maçlarına çok süre bulamadılar. Yani evet, sakatlıkları vardı bu oyuncuların. Ciddi anlamda fiziksel olarak geriye gittiklerini gördük o sırada.
0: Ferdi'nin vücudu bir iki kere gidemedi topa.
2: Gidemedi. Bir top vardı hatta.
3: Hatta arada kaldı, düştü, ya, alamadı. Arada kaldı.
2: Alamadı havuza düşen topu. Daha çabuk olmasına rağmen alamadı.
0: Evet, bu fiziksel
2: ama,
0: olarak
2: evet, 6 gün bu anlamda var, bir yenilenme anlamında bir iyi bir süre bizim için.
0: Hocam maç sonrasında tabii bunları konuşmak daha kolay olabiliyor hocanın tercihleriyle ilgili ama şunu sormak istiyorum size. Turnuvada devam edebilirsek belki benzer formasyonda oynayan bir takımla karşı karşıya gelebiliriz. İdeal 11 hocanın 3 aşağı 5 yukarı kafasında belli ama şöyle bir dörtlü olabilseydi. Hakan, İsmail, tamam. Savunmaya da bir şey söylemiyorum, hocanın tercihleri bunlar. Sağda Yunus, 10 numarada Arda. Solda Kenan, ileri uçta Can. Fiziğe hoca çok düşünür.
3: Evet.
0: Bu kesin. Ama ne yaparsak yapalım, kimi atarsak atalım zaten o ikili mücadelelerde onlar üstün gelecek. Ön taraftaki bu dörtlüyü yapabilse ya da böyle bir dörtlü kurabilse, daha çabuk düşünen, daha hızlı oynayan, tek top oynayabilen, adam eksiltebilen bir dörtlü daha farklı bir şey getirebilir miydi? Madem rakibi bu kadar iyi tanıyorduk.
3: Hem de şundan kurtarıyor olabilirdin. Kenan'ı ayrı koymak kaydıyla ligi fiziksel olarak hazır bitiren bir oyuncu grubu olurdu, evet, değil mi? Yunus keza öyle. Bir tek Kenan'da soru işareti olur. Zaten Hakan'dan vazgeçemiyorsun.

0: Ya bu bir çözüm olabilir miydi? %100 olabilirdi ki özellikle Yunus girdiği sağ tarafta değil mi? Bayağı hazır bir görüntü verdi.
1: Evet.
0: Bu bir sonraki maç için bence hocada tercih anlamında iyi anlamda bir şey oluşturmuştur diyorum. Ama mesela bak Kerem, çok yıpranmış bir bütün oyuncular için söylüyorum, Dünya Kupası özelinde çok yıpranmış bütün oyuncular var. İşte final oynayan var, elenenler var değil mi?
2: 60 maç oynayan oyuncu var.
0: Oyuncu var. Şimdi Kerem nerede sakatlandı? Milli takım kampında.
2: Evet. İlk idmanda.
0: Değil mi?
2: Riva'da.
0: Yok, 2 veya 3. idmanda.
2: Riva'daki idman yani.
1: Ve İlk idman diye hatırlıyorum ben de.
0: Bak, Kenan öyle, Kerem öyle, Hakan öyle, Merih öyle, Ferdi öyle. Bak bir çırpıda 5 tane oyuncu söyledi.
2: Hepsi de kilit oyuncu.
0: Ya çok kritik bu. Yani biz maç kazandığımız zaman bu oyuncuların performanslarına bak. Bugün kaybettik, şimdi bak. Onun için ben onun için söyledim. Yani biz fizik olarak gerideydik bugün.
2: Kesin. %100.
0: Ve bu 3 takım içerisinde atletizmi Amerika'dan sonra en güçlü takımla oynadık. Geçişler, duran toplar, toparlanma savunması. Adamlar öyle bir geliyordu ki yer bulamadık, çözüm üretemedik. İşte burada Kenan'a çok büyük görev düşüyordu ama demek ki hoca hazır görmedi, kullanmadı.
1: Tony Popovic, birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil. Avustralya milli takımının teknik direktörünün açıklaması ekranda. Hocam bu sonuç ve bu gidişat sizin için şok olmaktan kaçıncı dakikalarda çıktı?
3: Bizim için şok olmaktan?
1: Kaçıncı dakikalarda çıktı bu senaryo? Yani kaçıncı dakika itibariyle evet bu maçı galiba kazanamayacağız düşüncesine girdiniz. Sorun bu. Ama açıklamanın devamı var. İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var. Tabii ki her zaman sonucu kesin olarak bilemezsiniz ama bu sonuç bizi tatmin ediyor. Böyle bir maçı kazanmak için çok çalışmanız gerekir. Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor demiş Tony Popovic. Onlar da kalan maçlarında sırasıyla Birleşik Devletler ve Paraguay'la karşılaşacaklar. Türk takımı ile ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük. Çok yetenekli futbolcuları var. Tüm maç boyunca tehlike arz ettiler. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyordu ama şunu da gördük. Belirli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda başarılıydık. Doğru söylüyor.
3: Şimdi bizim merkez savunmaya baktığınız zaman bu şekilde yakalandığında çok ciddi hatalar yaptığını daha önceden de biliyordu. Orada zaafımız vardı. Yediğimiz golü görünce de bu zaafımızın devam ettiğini tespit ettik. Basıyoruz, alan vermiyorlar, açık vermiyorlar. Çok iyi savunma yapıyorlar. Kalabalık savunmayla bize fırsat vermediler. Çok zorladık. İlk yarıda çektiğimiz 10 şutun 2 tanesinde isabet sağlamışız dışarıdan. Ama başaramıyoruz. Umutsuzluğumuz devreyi eğer 1-1 kapatsaydık o zaman umutlanacaktık. Ama devreye golsüz 1-0 mağlup girince umutlarım söndü. Açıkça söndü. İsmail'in de o geçişlerde yetersiz kaldığı anlara tanık olunca tamam dedik, bunlar istediği futbolu bize benimsettiler. Sonra ikinci yarıda zaten telaş başladı. Ataklarımız var mı? Var. Ama top da bizi sevmediğini gördük. Olmadı. Benim ilk yarının sonlarına doğru umutlarım tükenmeye başladı.
1: İlk yarının sonlarına doğru.
2: Evet, oyun yani hiçbir anda
3: açamadık adamları.
2: Evet, oyunun yani hiçbir anda biz şeyi yaşamadık yani. Ya biz yapacağız bugün. Yani bu kazanırız bu maçı. Atarız golü. Yani açıkçası bu duyguyu yaşayamadık. Çünkü o tempoyu hiçbir zaman, o ritmi bulamadık oyunun içinde.
3: Evet, ritim yoktu. Doğru
2: hiç söyledim. Ritim yoktu. O tempoyu hiç yükseltemedik. Bir de şunu yaşadık. İşte Kenan girdikten sonra farkı orada oluşturdu. Şimdi bu kadar katı bir şekilde geride bekleyen bir rakibi açmanın belli başlı yolları var. İşte uzaktan şutlar, kenar ortaları. Bunlar faktördür. Ama bir de birebirler vardır. Bizim takımımızda baktığımız zaman Kenan Yıldız'ın dışında dar alanda birebirde o rakibi geçip dengeyi bozacak çok fazla oyuncumuz yok. İşte Yunus onu yapabildi. Yapabilecek bir oyuncu girdi, fark yarattı. Kenan girdi, o farkı yarattı. Şimdi Barış bunu yapamıyor. Alan bulduğu zaman yapar ama dar alanda bunu yapamıyor. Arda sıkıştığı zaman bunu yapamıyor. Çok çabuk bir oyuncu değil. Muazzam yetenek ama dar alanda o oyun sıkıştığı zaman o da çözüm üretemedi. Orkun, Hakan zaten böyle oyuncular değil. Kerem yine bu tip bir oyuncu değil. O yüzden de

0: oynamamamız. Yani Kerem'in oynadığı bir oyunda sen 26 tane orta yapıyorsan ana problem budur. Yani milli takımımızın ana sorunu bugün Kerem'in 11'de oynaması değil. Ana problem bizim böyle bir 9 numara profiline göre oynamamamız. Yani böyle bir 9 numaranız varsa ona göre bir oyununuzun olması gerekiyor. Bunun iyi ayırt edilmesi lazım. Yani bugün Kerem'i çıkartalım, Barış'ı koyalım oraya yine aynı sorun olurdu.
1: Ama dedim ya, kalabalık savunmayla alan bırakmıyorlar sana. Kerem de nefes alamıyor. Tabii aynı ki. Kerem'in benzeri bir oyuncuyu koysan o da nefes almıyor.
0: Alamaz.
1: Rekibi açamadık. Oyunumuz defansı yanlış. Açamadık. Aralara planımız toplatamadık. Yanlış. Defans arkasına gidemedik çünkü defans tamamen geride.
2: Paraguay mücadelesini belki biraz da konuşmak lazım. Bugün kaybettik. Üstüne de değerlendirmelerde bulunduk Avustralya yenilgisinin. Önümüzde bizi bekleyen iki karşılaşma daha var. Hocam Paraguay'ı Birleşik Devletler karşısında izlediniz mi?
3: İzledim.
2: Nasıl
3: Amerika'yı gördünüz? İzledim Paraguay'ı.
2: Tabii Paraguay'ı çok göremedik sahada. Ama böyle konuşmayalım yine de.
3: Hayır canım, neyse.
2: Cumartesi günü görebiliriz çünkü.
3: Mutlaka göreceğiz canım, evet. Da. Amerika'nın oyununu övme anlamında.
2: 4-4-2 diziliyorlar. Daha farklı bir...
3: Yok, formasyon olarak değil de. Tabii de benim o maçta en büyük dikkatimi çeken şey hız. Özellikle Amerika'nın hem hızlı oyunu hem topun hızını çok iyi oynamaları ve girdiği... Ya bir iki yarı oynandı, zaten iki yarı maç bitti. Müthiş bir iki yarı oynandı. Hiçbir çözüm üretemeyen, önlem alamayan bir Paraguay seyrettik. Bence onlar da aldıkları skorla böyle bir skor beklemiyorlardı.
1: Ama Paraguay'ı çaresiz bıraktılar.
3: Çok hocam, aşırı. Mesela ön alanda Amerika'nın o Pulisic'ler en önde golü atan, neydi ismi unuttum.
0: Balogun.
3: Balogun falan. Bu kadar atletizmi güçlü, bu kadar... Blok arası koşu yapan santrofor çok etkili oluyor. Yani
0: Tilman da iyi oyuncu.
3: O da iyi oyuncu ama Balogun her orta saha oyuncusunun aldığı bir topta bir oyuncu öne geliyor. Arkaya Balogun her koşu yapıp pozisyona girer mi ya?
0: Evet.
3: Bu kadar etkili. Savunması da çok güçlü. Paraguay takımını açıkçası ben biraz daha sert oynar, oyunu bozar, tempoyu düşürür diye bekliyordum. Ama Amerika hiç mi buna müsaade etmedi? 4-1'de kaldığına bakmayın skorun. Daha çok pozisyon var oyunda. Daha farklı da bitebilirdi. Ama görüntü, ben Amerika'yı Almanya maçında da seyrettim Kerem. Kaybettiler orada. Ama orada da çok iyi oynadılar. Ya şu anda izlediğim bütün takımlar içerisinde fizik anlamında en iyi takım Amerika.
0: Fizik, aha, tempo değil mi hocam?
3: Çok hızlı oynuyorlar.
1: Çok
3: yani
1: iştahlılar.
3: Bence yani günümüz hızını şu an uygulayan takım Amerika. Yani oyun hızını, topun hızını. Ve şöyle, oyun pratikleri de çok gelişmiş. Yani orta saha oyuncusu topu aldığı zaman oynanacak bütün setler belli.
1: McKennie mi var?
3: Bence McKennie. Orası da çok McKennie, kıymetli.
1: McKennie de çok iyi.
3: Bir de şey, Amerika'yı biz başka sporlarda bilirdik hocam. Görünen o soccer'da da bayağı iyi geliyorlar ya. Onun için... aslında bu bizim düştüğümüz bugünkü duruma biraz da Paraguay düştü. Onlar da belki şöyle düşünüyordu. Amerika ev sahibi, en kötü beraberlik alırım diye düşünüyordu. Ama oyun bir başladı, zaten iki yarı bitti gibi bir şey oldu. Dikkat etmek lazım. Mesela Paraguay da yaralı geliyor, biz de şu an yaralıyız. Evet. Ve yine söylüyorum, 20 dakika önce de söyledim. İki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok.
2: Hocam Encisson'un bir sakatlığı vardı. Evet. Bu mücadeleye çıkıp çıkmayacağı belli değildi ama maça iki gün kala galiba başlayacak haberlerini okumuştuk. Karşılaşmaya da başladı. Hatta 90 dakika oynadı. O biraz belirleyici olabilecek bir oyuncu, nasıl gördünüz?
3: Yani aslında o gün sadece o özelde değil, Paraguay'daki oyun çok kötüydü. Bir genel anlamda. Önemli bir oyuncu, ama söylediğin önemli bir oyuncu. Onlar da bizim maçı şimdi kurtuluş maçı olarak.
2: McKennie onu biraz sağlam marke etti. Çok yani, oynatmamaya çalıştı.
0: Ya biz Enstitüla düşüş var ama kariyer anlamında.
3: Bir şey, evet. Kerem, çok sıkı savunma yapıyor Amerika. Çok sert savunma yapıyor. Ya çok iştahlı da oynuyorlar.
0: Robinson müthiş bek.
3: Ya o sol bek. Tabii. Robinson o değil mi sol
0: Robinson.
3: Bek?
0: Bir önceki dünya kupası.
3: Ya inanılmaz, inanılmaz oynadı yani.
1: Paraguay puan alırım diye çıktı ama nefes alamadı sanki, değil mi?
3: Yani vallahi hocam o tabir doğru o biraz. İnan öyle oldu yani.
2: Robinson 2024-25 sezonunda Premier

0: ligin en iyi 2-3 bekinden biriydi. Çok, çok sol iyi. Bekler için söylüyorum çok, çok bu arada. Iyi.
1: O Liverpool'daki Robbins.
2: Yok
1: Fulham'daki. Fulham'daki.
0: Anthony Robbins.
2: Şey mesela Dest'i de farklı kullanıyorlar. Hani orada Jonathan veyahut da kullanılabilir orada sağ tarafta.
1: Onların en büyük beklentisi Pulisic ama.
2: Pulisic çok özel oyuncu. Evet, yani Reyna yani... belki yaşlandı ama girdi çok özel bir gol attı. Zaten ön taraf hep iyi yani mesela savunmanın
0: Reyna önünde... 23 yaşında bu arada.
2: A, pardon.
0: Ama çok uzun süredir var. Sen belki babasından bahset.
2: Bak kafa gitti benim. Normal bu saatlerde artık bundan normal
0: evet,
2: yani.
0: Evet evet.
3: Kaçta, kaçta gelmiştin?
2: Hocam 5'te geldim sabah.
3: Normal.
0: Bu arada o 6-7 yıldır oynuyor yani.
2: Evet evet.
0: Reyna çok küçük yaşta başlamıştı.
2: Zaten savunmanın önünden itibaren çok iyi bir orada baktığımız zaman 5 oyuncusu var. 6 oyuncusu var hatta ABD'nin. Savunmanın merkezi sadece biraz problemli gibi duruyordu. Hazırlık maçlarında özellikle. Çünkü MLS kaynaklı oyuncular işte. Sağ bek aynı şekilde. Kaleci MLS. Ama onun dışında baktığımız zaman hani zaten ön bölgesi baya baya alternatifti ve iyi oyunculardan kurulu. ABD'nin. Ya benim de açıkçası gözüm korktu ama hani bunu Paraguay mı açıkçası bu böyle gösterdi? O da bir soru. Hani
1: oyuna giremediler.
2: Evet bunu. Yani bazen rakip kötü olduğu zaman da bir takımı ön plana çıkartabilir bu şekilde oyun anlamında. Tek taraflı bir oyun oldu çünkü. Sonuç itibariyle hazırlık maçlarında da ABD'nin zaaflarını görmüştük. Mesela geriden oyun kurarken problemliydi ama Paraguay onu kullanamadı. Hiç baskı falan yapamadılar.
0: Giovanni Reyna'nın babası Claudio Reyna da Birleşik Devletler'le bu arada 111 maça çıkmış bir oyuncudur. Evet. Espriyi anlamayanlar için, gençler için özellikle açıklamak istedim. London Donovan'lı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin elle tutulur 2-3 oyuncusundan biriydi. Hocam siz seyredebildiniz mi Paraguay'ı?
1: İşte Amerika'yı
3: Amerika'yı seyrettik evet, hocam.
0: Amerika'yı seyrettiniz.
3: Amerika'nın temposunu seyrettik. O maçta da bir uygulama vardı, hakem uygulaması hatırlarsan. İlk defa kimlik
2: sarı kart.
3: Sarı kart evet. Meselesi vardı. Kaptana çıkan sarı kart daha sonra orada uygulamanın yanlışlığı şurada. Oyun başladıktan sonra yapıldı. Oyuna başlama şekli yanlış. Bu kimlik hatası konusunda biz ne diyoruz? Pozisyonla ilgili aynı takımdan oyuncuyu düşündük. Bu diğer takımdan da bu şekilde olursa uygulamanın yapıldığını IFAB doğru kabul ediyor. Ama oyuna başlama şekli, müdahale şeklinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ki öyle oldu. Orada bir yanlış var. Bundan sonra süre içinde bu kimlik farklılığı, çünkü orada bir Mistaken Island diyor. Burada bir ciddi sorun var, kaos yaratacak. O müsabakanın o boyutunda da baktığın zaman aldatmadan dolayı sarı kart diğer oyuncuya gösterildi. Ama bir temas da var. Varda da diyor ya net sen diye. Çok soru işaretleri var orada.
0: Evet.
3: Süreç içerisinde önümüzdeki dönemlerde lokalliklerde uygulandığı zaman ciddi sorunların çıkacağını, bunun biraz daha açılması, detaylandırılması gerektiğini düşünüyorum. Dani Makali de maçın hakemiydi. O pozisyondan sonra dağıldı. Dikkat ederseniz maçın devamında da kafası karışıktı. Pozisyon uygularken de eli bir sol cebine gitti. Kart değişikliği için sonra tekrar var işareti yapmadan vara gitti. Vardan geri geldi, uygulamayı yaptı. Eğer hakikaten kimlik farklılığı varsa burada bir düzeltme ve daha geniş anlatım yapmaları lazım ki bütün kamuoyu da öğrensin. Çünkü hakem eskileri, hakem yorumcuları, futbol izleyicileri ikiye bölündü. Farklı yorumlar çıkmaya başladı ortaya. Ama oyuna başlama şekli, uygulama şekli kesinlikle yanlıştı.
0: Biraz fazla girmedim hocam şu var işi oyunun içine. Bir hakem olarak ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi teknoloji çok fazla girerse doğallığı kaçıyor futbolun.
0: Evet.
3: Cazibesi de yitirebilir. Baktığın zaman hakemlere işte kameralar, kulaklıklar, bir sürü tehditler, Robocop gibi sahaya çıkıyorlar. Şimdi 5 saniye, 10 saniye uygulamaları caydırıcı. Dikkat edersen hakemler sayıyor ama topa tam sahip olduktan sonra taşı atmak üzereyken zaman geçirirse o zaman saymalar başlıyor.
0: İran Kum da bugün oyundan çıkarken dikkatimi çekti. Arkadaşları ittiler onu biraz. Çabuk. Hadi çabuk çık diye.
3: Oyuncu değişikliğinde bir kere hız kazanıldığı kesin. Onu gözlemleyebiliyorum. Hayır,
1: sarı kart değil mi hocam o?
3: Hangisi?
1: Çıkmazsa sürede.
2: Yok, o eksik oynuyorsun.
1: Eksik oynuyorsun. Bir dakika mı?
3: Bir, oyun bir daha durana kadar.
1: Ha öyle mi?
3: Tabii. Yani durmadan
1: sakatlanıp çıkan bir dakika duruyor, bir dakika oluyor.
3: O da aynı şekilde oyun durduktan sonra oyun alacaklar ama dün geceyi de herhalde Katar maçında anında içeriye çağırdı. Orada da bir takım uygulama eksiklerini gözlemledim. Süreç içerisinde göreceğiz. Bazı uygulamaları da son bir hafta içerisinde söylediler. Orada da kafa karıştıran uygulamalar var. Süreç içerisinde yaşandıkça daha iyi algılayacak kamuoyu. FIFA, UEFA'dan bir kere farklı. Burayı bir ayırt edelim. FIFA'nın bakış açısı 4 yılda bir benim 104 tane maçım var diyor. Bu maçlarda sorunsuz gitmeli. VAR'ı daha fazla işi içeri çekiyor. UEFA'nın VAR çıtasıyla FIFA'nın VAR çıtası arasında fark var. Kim ne derse desin. Ben kusursuz geçmek istiyorum diyor. Ama baktığınız zaman UEFA'ya binlerce maçı oluyor bir sezonda.
0: Doğru.
3: O yüzden orada çok farklı.
2: Kupanın kaderini mesela, hakem hatası belirlemesin diyorlar.
3: Evet. Benim bu kadar maçım var. 4 yılda bir. Ben bunu yapıyorum. Bu maçtan başarılı çıkmalıyım. Sorunsuz çıkmalıyım diyor. Bu müsabakalara baktığın zaman bazı ayağa basmalar var. UEFA'da hep sarı kart gösterdi mi? Dün gece baktığın zaman hakimi bastı şeye, Vinicius'a bastı, aynen, vermedi, oynattı. Döndü kenarda, bu tarafa. Aynen. Ona benzer bir hareket de aldı. Yine ona da vermedi. Vinicius. UEFA hakemi
1: evet,
3: üstelik.
1: Vinicius var.
3: Çok ciddi bunlar. UEFA'da olsa bunlar sarı kart. Ama burada değil. Dünya Kupası'nda. Bir fuar olarak düşünelim burayı. FIFA'nın bir fuarı. 104 maçlık bir fuar. Burada lokal olarak bunları kullanıyoruz. Zaten bittikten sonra UEFA şöyle diyor. Dünya Kupası'nı unutun.
2: Hakemin işi zor ama.
3: Hakemlere böyle. Dünya Kupası'nı unutun. Geldik kendi UEFA liglerine.
0: Kart burada standartı böyle olsun hocam. Buna nasıl? Bir itirazım yok. Kart standardı böyle olsun.
3: Ayağa basmalarda da mı?
0: Kesinlikle.
3: Vinicius'a yapılan hareketi gördün mü
0: sen? Onu görmedim.
3: Onu görsem bunu lazım. Söylemezdim. Sarı çünkü kartı. Bu futbola ihanet olur. Doğru mu hocam?
1: Belki kırmızıya
3: biraz daha
0: kırmızıya
3: yüksek...
0: gidecek mi pozisyon? Yani.
3: Biraz tamam, daha yüksek olsa, biraz daha yüksek olsa, biraz daha evet, topuk yerde olmasa kırmızı, hı-hı, derim onu. Öyle bir pozisyona devam dedi. Foul
0: da o kadar, o kadar da değil. O kadar da
3: kim
0: değil
3: yaptı hocam bunu? Slavko Vinicius yaptı.
2: Evet.
3: Slavko Vinicius'te de yaştan mıdır bilmiyorum. Saha içerisinde böyle gidiş yer alma pozisyonlarda tam randımanlı değildi. Giriyor çıkıyor. Bir tuhaf hareketler yapıyor. Yaşlandı diye belki de ondan kaynaklanıyor.
0: Hava da sıcaktı.
3: Bu da tabii ki.
0: Saatte erken.
3: Yani baktığın zaman 30 foul çalmış o da. Paraguay maçında Dani de 30 foul çalmış. Onlara baktım. Yüksek fauller bunlar.
0: Evet.
3: Kanada Bosna maçında Facundo Tello da 30 foul çalmış. Ciddi rakamlar olduğunu gözlemliyorum.
0: Bizim maç 16 faul.
3: Şimdi son iki Dünya Kupası'nda toplamda 4 kırmızı kart olmuş. Ama bu Dünya Kupası başlangıcı ilk maçta 3 kırmızı kart oldu. İstatistiklere bir baktım. Hiçbir Brezilyalı hakem ikinci sarı kartı kullanmamış yönettiği müsabakalarda, Dünya Kupalarında.
0: Tarihte ama, mi?
3: Evet. Sampaio bir maçta 3 tane kırmızı çıkardı.
2: 3 tane çıkardı.
3: İlginç uygulamalar oluyor tabii. Süre içine gösterecek, zaman içerisinde
2: hakemin
3: göreceğiz.
2: Hakemin İngilizcesi de bayağı bir tartışıldı.
1: Nasıl? Hocam FIFA,
2: İngilizcesi hakemin.
1: FIFA önce hakemine sahip çıktı.
2: Var sonrası izahı.
3: Sampaio'nun evet, ama beni en çok rahatsız eden şu oldu. Ömer Arta'nın ülkeye sokulmayıp evet, gönderilmesi. Aynen. FIFA'nın bütün karizmasını yerle bir etti.
1: Evet.
2: Var mıydı karizması hocam?
3: Yani var olduğunu düşünüyorum FIFA. Çünkü
0: var
3: FIFA,
0: olan karizmasını
3: bakın,
0: diyelim.
3: FIFA her, lokal ülkelerde siyaset... Ülke Federasyonu yönetimine katıldığı hissiyatını yakaladı ve tespitleri elde ettikten sonra askıya alıyor. Yunanistan'ı askıya almıştı hatırlarsınız. Askıya alma hakkına sahip. Şimdi ben soruyorum FIFA, senin varlığını biz nasıl askıya almayalım değil mi? Bu uygulamandan sonra. Bir artanı kabul ettiremedin. Haftalarca, günlerce, aylarca ön hazırlığını yaptın. Vize konusunu çözemeyecektin, içeriye alamayacaktın. Niye oraya taşıdın?
2: Gönderdim.
0: Sanki hocam çünkü bütün dünyada şu anda, yani zaten görüyoruz bunu. Hala devam etmekte olan bir soykırım süreci var. Hala devam ediyor. Güçlünün hukuku işlediği için bu dünyayı şekillendiren şahıslar
2: evet,
0: ve bazı kuvvetler istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Yani FIFA'nın da bir önemi yok. Zaten Birleşmiş Milletler'in de bir önemi yok. Uluslararası hukuk diye bir şey yok. Sizi bir problem altında olduğunuzda koruyan ya da koruyabilecek bir mekanizma dünyada yok. Maçlarda şimdi, su molası adı altında reklam var. Neden? Evet. Para lazım çünkü. Paranın yağması lazım bu insanlara.
3: Mbappe, Lamine Yamal, Haaland, Messi'ye aynı eylem yok olsa böyle yapabilecekler
2: hocam, orada
3: miydi?
2: Bir şov

0: sahnelendi. FIFA'da bu şovun bir parçası oldu. Yani dediğiniz gibi hakemlerin kimin gideceği zaten aylar öncesinden belli. Bu çözülmemişse hakemi niye gönderiyorsun?
1: Niye hazırlık
0: yapıyorsun? Ya da
1: çözemiyorsun? Niye çözemiyorsun?
0: Sonra bir şov daha hakemi atıyor Süper Kupa maçına. Sanki bir
1: o atamadı. Şey. Orada bir farklılık var. Orada UEFA atadı. Üstelik.
0: Ama hocam o da bence danışık dövüş.
1: Bak 63 gün var daha. 63 gün önce hakeme atamasını yaptı.
0: Ben danışık dövüş olduğunu düşünüyorum hocam onun da yani.
1: FIFA ile UEFA arası Infantino Cefer'in kavgası olabilir bu. Ne sen orada ya? Karizmayı çizildin.
0: Ben çok iyi niyet görmüyorum orada yani.
2: Bak, hocam bir şey soracağım.
1: Infantino yerine Cefer'in kendini düşünüyor olabilir. Ben de seni ezmeye devam ediyorum.
2: Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu atanan hakem Avrupa ile ilgili bir maça atandı değil mi?
0: Evet. Evet.
2: Ama adam Somalili.
1: Evet, Somalili.
2: Atalayabiliyor, atayabiliyor mu?
1: Şöyle diye şov yaptı. Atadı.
0: Ben başından beri planlı olduğunu düşünüyorum. Yani dendi ki FIFA böyle bir şey yapacak ABD ile beraber. UEFA'da tam tersi bir şey yapsın ki biz karizmayı kurtaralım.
1: Kurtaramazsın burada karizmayı.
0: Kurtaramaz tabii.
1: Şu anda,
0: yani.
1: Şu anda bu atamayla Cefer'in Infantino'yu gömdü resmen. Zaten karizma bitmişti. Tamamen üstüne toprak attı.
0: Açıklamalar da skandaldı.
1: Şimdi hakemler kime güvenecek FIFA'da? FIFA hakemi FIFA'ya güvenecek. Ben güvenebilir miyim FIFA hakemi olsam şu anda?
0: İran milli takımı şu an ABD'de
2: Meksika'da,
0: Meksika'da kamp yapıyor yani. Daha büyük bir skandal var mı?
3: Giriş çıkış yapacaklar. Personelin bazılarına vize verilmemiş. Taraftarlara ayrılan bilet kontenjanı tamamen geri çekildi.
0: İnanılmaz bir şey bu. Şimdi Dünya Kupası'nın sorumluluğu kimde? FIFA'da.
1: Evet.
0: Yani ev sahibi ABD değil, ev sahibi FIFA. Ülkeler değil orada ev sahipleri. Statlar da FIFA'nın, organizasyon da FIFA'nın.
1: Nerede? Sokabildin mi hakemini?
0: Sokamadın. Hakemi sokamadın. Takımı sokamıyorsun hocam.
1: Takımı
0: yani.
1: Sokamadın.
0: Nerede kaldı?
1: FIFA'nın da Infantino'nun da karizması çizildi. Yok oldu, yerle bir oldu. Cefer'in de üstüne bir toprak attı bu atamayla. Bu atamayı iki kurumun birleşerek karizmayı kurtaralım ataması olduğunu düşünmüyorum. Cefer'in bu fırsatı kullandı, Infantino'yu gömdü. Ben öyle düşünüyorum. Yani.
3: Günün maçlarına gelin bir bakalım artık. Son 5 dakikamız içindeyiz programda. Bugün bize hangi karşılaşmaları getirecek akşamdan sabaha bunu değerlendirelim. Saat 20'de Almanya ve Curaçao kozlarını paylaşacak. Almanya'nın açık favori gibi göründüğü bir mücadele. E grubu karşılaşması bu. F grubunda müthiş bir maç var.
2: Evet.
0: Evet.
3: Hollanda, Japonya, evet. Dünya Kupası'nda şu ana kadar herhalde Brezilya, Fas'la beraber futbol severlerin en büyük heyecanla beklediği karşılaşma olabilir. 3 sonuca da açık.
0: Ben Japonya galibi
3: olabilir. Japonya'yı hakikaten olabilir.
2: Dikkatli izleyin bence.
3: Fil dişi sahili Ekvador mücadelesi.
1: Değil. Fena değil. Yani.
3: Saat 2'de Ekvador'da sağlam bir takım fil dişi sahilinde. Singo gibi, Ulayi gibi, Agbadu gibi bizim çocuklar var. Onları da mutlaka izlemek isteyecek izleyici. Muhtemel 11'lere baktım. Agbadu'yu gördüm ama Singo'yu göremedim. Onu söyleyeyim.
2: Ulayi de yok.
3: Ulayi bazı muhtemellerde gördüm.
2: Yok, yok.
3: Bazılarında görmedim. Düşük olasılık gibi görünüyor başlaması. Ve saat 5'te Gökeresli, İshaklı, İsveç, Kuzey Afrika ekibi Tunus'la karşı karşıya gelecek. Tek tek kısa kısa değerlendirmelerinizi almak isterim hocam. Almanya Curaçao.
2: Almanya kazanır.
3: Almanya kazanır. Böyle farklı bir galibiyet mi oldu?
2: Evet.
3: Almanya'nın böyle hızlı başlayıp.
2: Evet, çok da formda Almanya.
3: Evet.
2: Favorilerimde Brezilya'yı çıkarıyorum, Almanya'yı koyuyorum.
3: Almanya'yı koydunuz.
2: Almanya, Fransa, İspanya favorilerimden.
0: İngiltere'yi koymuyor musun hocam?
2: Yani İngiltere'ye bakalım bir oynasın.
3: Devam edelim. Hollanda-Japonya.
2: Hollanda-Japonya maçı bence gecenin maçı.
3: Evet.
2: Hayır, gece mi desek gündüz mü?
0: Neyin maçı?
2: Yani o günün maçı diyelim.
3: Evet, bizim için gece.
2: Evet. Orada da Japonya'yı çok merak ediyorum. Güney Kore'den istediğimi aldım. Japonya oyununu çok merak ediyorum.
3: Fil dişi Ekvador.
2: Orada çok bilgim yok, ne yalan söyleyeyim, ama izlemek isterim. İsveç maçında da santraforları izleyeceğim.
3: İsveç-Tunus mücadelesinde de Avrupa ekibi biraz daha öne çıkıyor. Hocam nedir
1: alttan
3: tahmininiz?
1: Alttan başlayalım. İsveç-Tunus'ta bir tarafta fizik gücü, bir tarafta teknik kapasite çatışması olacak. Tıpkı Avustralya-Türkiye gibi olur.
3: Hı hı.
1: Fil dişi sahili Ekvator, fil dişinin oyuncuların daha ağır basacağını düşünüyorum. Yetenekli oyunculara sahip, Avrupa'da top oynayan oyuncuları. Orada onların önünde olacağını düşünüyorum. Hollanda-Japonya maçını hakikaten güç dengesi olarak çözemiyorum. Japonya'yı ben de hocam gibi çok merak ediyorum. Hollanda'yı zaten biliyoruz ama keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Almanya kuracağı 155 bin nüfuslu bir

0: Karayip Adası, Kuraçao, 155-185 bin arasında değişen bir potansiyeli var halk. Yani oradan buraya geliyor.
1: Esenler'in 2 milyon nüfusu var.
0: Nasıl?
1: Esenler'in 2 milyon nüfusu var hocam.
0: Düşün, 155-185 bin arasında portakal likörü üretiminde galiba dünyada çok önemli bir
2: yeri varmış.
0: Yeri varmış.
2: Evet.
0: Okuduğumda merak ettim, nereden çıktı bu ülke diye merak ettim de okudum, oradan baktım. Almanya'nın hani daha önceki bir Dünya Kupası 10-0 falan bir rekor olmuştu değil mi? Böyle bir farklı skor çıkmıştı. Bu maçta o rekorun geçeceğini, daha da büyüyeceğini düşünüyorum.
3: O derece.
2: Almanya böyle yani erken bir golle başlarsa
0: Almanya
2: vites düşmez.
3: Evet, Almanya'dan öyle bir şey yok.
0: Geri yani onlar yok. Da aldım başı yürürler ya.
3: Geri vites yok.
0: Dünya rekorunun olacağını düşünüyorum.
4: Bu baskı yani. Var ya ön alan işi. Bu Almanya'nın bence turnuvada hep göstereceği çok önemli bir parametre.
2: Bakalım ilgiyle takip edeceğiz.
4: Yani Almanya'yı karşısında izlediğin zaman bunu çok net gördük.
3: Evet, Almanya çok fazla.
2: 1,5 dakikamız var. Onur Özkan'ın hızlı hızlı yorumlarını rica edeceğim.
1: Almanya zaten hani çok net kazanacağı bir maç. Hani kaç olur bilemiyoruz ama Almanya benim de iddialı takımlarımdan bir tanesi. Hollanda, Japonya şunu söyleyeyim. Japonya'nın kazanması asla şaşırtmaz. Hollanda'da büyük kriz var. Koeman üzerinde baya eleştiriler var. Son iki hazırlık maçı felaketti Hollanda'nın. Japonya galibiyet alabilir. Fil dişi Fransa maçını izlemiştim. Fil dişi iyi bir takım. Kadrosu baya iyi bir kadro. Ekvator'u yeneceklerini düşünüyorum. Diğer tarafa da İsveç, Tunus. İsveç galibiyete yakın ama çok net favori diyemiyorum İsveç için de.
2: Orada da hani ön tarafta iki tane çok iyi santrfor var. Ama arka taraf şüpheli. Topu oraya getirmekte bazen zorlanabiliyorlar.
1: Yani iyi oyuncuları var ama iyi bir takım mı İsveç, şüphem var onda.
2: Süremizin zannediyorum sonuna doğru geldik. Onur Özkan, teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Abdullah Hocam, Mustafa Hocam, ağzınıza sağlık. Sabah erken saatlerden bu yana yayınlarla Aspor ekranlarında birlikte olduk. Gönül isterdi ki amili futbol takımımız bugün organizasyona kazanarak başlasın. Ama bu durum maalesef söz konusu olmadı. Paraguay ve Birleşik Devletler'le oynayacağımız mücadeleler bizi bekliyor. Milli Maç Özel'e noktayı koyuyoruz. Amili takıma kalan karşılaşmalarında başarılar diliyoruz. Aspor ekranlarında yayınlarımız gün boyu devam edecek. Dünya Kupası'nda oynanacak tüm maçları konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün. 14 Haziran 1839. Türkiye'de Jandarma Teşkilatı yayınlanan nizamname ile kuruldu. 1951. İlk ticari bilgisayar olan Univac 1 Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

Toyota. Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için neyse.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Kerem Aktürkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
2: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidashvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidashvili farkı ikiye indiriyor.
1: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda.
2: Marco Di Bello uyardı. Davide Massa'yı izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde.
1: Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
3: Aman.
1: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
4: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu Ulay'ın. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı.

0: Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
0: Bu öbüründen daha ama iyi.
1: Evet.
0: Offside.
1: Evet. Öbürü daha...
0: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
0: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan. Şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz... Son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1, 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana Merino kaleye battı. Merino hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Merih Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk. Üst direk. Gole yaklaştı Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol. Gol. Öne geçiyorum.

0: geçiyoruz. Şimdi Arda, solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan Aydın. Kenan.
1: Gol.
0: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi, 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse Kıvara. İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan! Kenan! Kenan!
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda. Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan. Kenan açıdan. Kenan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem. Nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4-4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
0: Yunus! 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Miki

0: Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol, gol, gol! Duble, duble! Merih'ten duble!
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin, Merih Demirel dublesini yaptı, ikinci gol! Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. Haydi Kerem. Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna ofsayt yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Hop. Şurada neysin ki? Orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesine.
0: Gol!

0: 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu. Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı. Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Deniz Gül genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor, haklı.
0: Çok haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet, rahatsız şu etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper. Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Müthiş.
0: Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topağlarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol çok. Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit gol yedik.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.

0: işaret geldi. Hakan, Hakan! Üstten dışarıya. Hakan Çalhanoğlu. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı! Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
1: Çantası çok kötü yere
0: gidiyor.
1: Çok
0: iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye. Direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda. Nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist Ferdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romay. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu, nefis pas. Haydi Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan, Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim, Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
1: Hay hay hay.
0: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu.

0: Arda geldi. Arda. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Az farklı dışarıya.
1: Top dışa doğru koysun.
0: Şimdi Recep Say aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası. Aslani. Kaleye düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan. Geçti rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kenan. Çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldi, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Rusya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Muslia en etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Uğurcan. Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Helal. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'lik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 14 Haziran 1839. Türkiye'de Jandarma Teşkilatı yayınlanan nizamname ile kuruldu. 1951. İlk ticari bilgisayar olan Univac 1, Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı. Güzellikler
3: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
0: Bir reklam.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 2-1 gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.

0: Sensiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te.

0: Giderek 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız ve bugün 2 saat boyunca buradayız. Gündemi konuşacağız ama ağırlıklı olarak biliyorsunuz milli takımımızı konuşacağız. Bu programı çok daha hevesli, mutlu açmak isterdim ama maalesef bizim için çok da iyi başlamadı Dünya Kupası macerası. D grubumuzdaki ilk karşılaşmayı Avustralya'ya karşı oynadık. Avustralya milli takımımızı 2-0 mağlup etti. Özet görüntülere bakalım, sonra devam edeceğiz.
0: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı bir iç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Bu sabah saatlerinde oynadığımız Avustralya karşılaşmasının özet görüntülerine baktık değerli izleyenler. Bu mücadeleyi konuşalım. Real Kapsal bizleri bekliyor. Kendisiyle beraber bu mücadeleyi değerlendiriyor olacağız. Real Kapsal hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle?
2: İyiyim. Tabii biraz da moral bozukluğu var hepimizde olduğu evet. Gibi. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Size?
1: İyiyim ben. İyi de. Aynı durumdayız aslında. Çok teşekkür ederim. Konuşacak çok fazla detay var bu mücadeleyle ilgili. Hepsini sorularla size yönelteceğim ama şununla direkt başlayalım. Bugün neden kaybettik?
2: Bir tabii temel konu başlıklarıyla gitmek daha doğru olur. Bir kere bir Montella'nın plansızlığı ve cesur olmaması bana göre en baş nedenlerden biri. Oyuncular içinde, saha içinde nasıl olsa kazanırız moduna girmiş, güç seyirlenmesi yaşamış bir oyuncu topluluğumuz vardı. Buradan başlamak gerekir.
1: Peki özellikle ilk 11 tercihi konusunda aslında kimsenin şikayeti yok ama sonrasında oyuncu değişiklikleriyle birlikte, hamlelerle beraber yine bir reaksiyon yaratamamamız mesela çok fazla konuşuldu maç sonunda. Siz de böyle düşünüyor musunuz?
2: Şimdi bu maça gelmeden mesela bir hafta yakın önce biliyorsun belki seyretmişsindir bir İsviçre ile Avustralya milli takımı hazırlık maçı yaptı. Şimdi
1: evet.
2: Buradan buraya geçersek daha doğru olur. Maç 1-1 berabere bitti sizin de bildiğiniz gibi. Ve de o maçta Avustralya İsviçre'ye karşı bizim maçın provasını yaptı. 5-4-1 gibi oynadı, sabırlı oynadı. İsviçre'ye karşı çok ciddi oynadılar. Galibiyeti yani kesinlikle hak eden taraf ben de seyrettim. Avustralya milli takımıydı. Şimdi bu hazırlık maçı, son hazırlık maçında bizim provaya yapılırken bizim milli takım bununla ilgili Montella'nın hazırlığı doğru mu soru işareti. Niye? Şimdi bir maçı kazanmayı istemekle bir maçı nasıl kazanılacağını bilmek farklı, kalın böyle farklı altı çizecek bir çizgi vardır. Farklı işlerdir. Bu anlamda bir kere biz sahaya çıktığımızda Montella mutlaka hep işte ekibinde de uzman ekibi vardır tartışmasız. Bunun analizini yapmıştır. Şimdi İsviçre'ye karşı topu bırakıp 5-4-1 gibi simetri, kompak, disiplinli bir takım, yüksek konsantrasyonla oynuyor, istekli bir takım ve de genelde hücum geçişi deneyen, duran toplarda da etkili bir takım şimdi Avustralya milli takımı. Bunu nereden biliyoruz? Grup aşamasında da baktığımızda zaten bu şekilde gruplardan çıktı. 8 maçta 6 galibiyet yanılmıyorsam 2 beraberliği olması gerekir Avustralya milli takımın. Ama buna bir doğru bir şekilde biz hazırlandık mı? Yani bu zehre doğru bir panzehir ürettik mi Montella önderliğinde? Hayır. Niye öğretemedik? Çünkü biz sahada eğer topa biz sahip olacağız ve büyük olsakla öyle oynadık. Yani Montella da maçtan sonra söyledi. %78 topla oynadık. 30 tane şut çektik. Rakip ceza sahası içinde 52 kere buluştuk. Ya bu istatistikler evet istatistikler veriler önemli futbolda. Ama bu nerede, ne zaman, hangi şartta, sayısal çoğunlukla kaç oyuncuyla buluştunuz rakip ceza sahası içinde? Hangi bölgelerde buluştunuz? Şutu nereden attınız? Şimdi bunlara gibi birçok parametre var. Şimdi bu parametrelere uygun biz saha içinde bir kere en önemli bir yani plan olarak doğru işlemediğini gördük. Aynı zamanda oyuncu profilleri evet seçimleri zaten yanlış. Ama bu seçime yaptığı gibi aynı şekilde oyunla ilgili de çok yanlışımız var. Yani oyunun temel kurgusunda çok büyük sıkıntı var. Ne gibi? Mesela evet topu rakibe bize bıraktığında biz bir üçlü orta sahayla oynadık. Şimdi bu maçta orta sahayla niye üç kişi oynanmaz? Buradan başlayalım. Çünkü rakip 5-4-1 gibi oynarak 3 stoper ve 2 tane de orta sahayla oynuyor. Şimdi rakibimiz bizim bir İspanya milli takımı gibi topa sahip olan veya Amerika milli takımıyla mesela Amerika milli takımıyla 3. maç oynayacağız. Amerika milli takımında şimdiden söyleyeyim oynuyorsan orta sahaya evet üçlü oynayacaksın. Güçlü bir orta sahası var. Plus işte de net tandaslı hücum yapıyor. Buraları kapatabilirsin ama Avustralya milli takımı İsviçre milli maçında da gösterdi. Genelde kapanıyor. Oradan hücum geçişi orta sahada pas trafiği olmayan bir takım direkt oynuyor. İkinci topları kazanıp tekrar çıkıyor. Ve duran toplarda etkili bir takım. Sen buna göre 3 orta saha Orkun Hakan'la bir kere İsmail'le yani topa yere indirip pas yapacak, pas trafiğiyle topa sahip olacak, oynayacak, bize işte hükmedecek bir takımla oynamıyorsun. Şimdi böyle bir takıma karşı ya madem öyle 5-2-3 gibi oyna, yeri geldiğinde 3-2-5 gibi hücum et, sayısal çoğunluk sağlar rakibe, böyle bir şey de sağlayamıyorsun. Yani bunu anlamış değilim. 3 tane stoperin boy ortalaması 1.95'e yakın. Sen buradan kenarlardan bir tek Kerem'i orta yapıyorsun. Oyunu genişletmiyorsun. İkili o oyunlar oynayacaksın çizgilerden. Arda içeri giriyor, devamlı Zeki orada yalnız kalıyor. Barış Alper Dara'dan becerisi yok. Bağlantı oyunda vava hakimiyeti Kerem'in yok. Yani bu oyuncular bize niye hayali kurdular? Evet iyi oyunları nerede oynadılar? Maç yani 0-0'ken değil 1-0 öne geçtiğimiz açık alanda işte hücum ettiğimiz zaman farkı yarattı bu oyuncular. Şimdi skordan bağımsız bu maçta evet Deniz genç bir oyuncu oynayabilir, Can Uzun oynayabilir. Ama bu yani bunlar oynarken de sırf bu oyuncular üzerinden işte bunlar oynadı galip geleceğiz diye değil. Yani milli takım bir planı yok. Orta saha düzeni yanlış. Kenarlarda yanlış. Bir de aynı zamanda yenilen gollerde mesela Merih benim beğendiğim bir oyuncudur ama yani neye üzüldüm? Hamle zamanlaması bu kadar basit. Antrenmanda bir milli takım bırakın seviyesini. Yani antrenmanda bile böyle bir gol yenmez. Hamle zamanlaması bir stoper bastığı zaman ilk, yani bir hamleyi yapan oyuncu ikinci hamle şansı da gider. Merih gibi bir oyuncunun hamle zamanlaması bu kadar kolay. İlk golü yedik. Yani orada bir hücum geçişinde çok açık alan var gibi de o kadar da değil ama Meri'nin büyük hatası topu attırmayı falan geçtim yani ikinci gol bir pasta 6 tane milli takım oyuncusu bir grupta orta blokta oyundan düşer mi yani gibi gibi birçok konu başlığı oldu bunlara hazırlamayan Ya başarı için hazırlık yapmayan bir Montella vardı. Zaten hamleleri geç kaldı. Yani orada çekiniyor, korkuyor. Daha cesaretli hamleler yapması gerekiyor. Yani düşünebiliyor musun? Salih ile Mert, şimdi maçı seyretmesin, Salih ile Mert hamlesini. Siz ne zannedersiniz? Skora bakmayın. Herhalde 1-0, 2-0 öndeyiz.
1: Öndeyiz. Skoru korumaya çalışıyoruz. Zannederiz.
2: Bravo. Yani aynen işte 1-0, 2-0 öndeyiz. Yani o skorla aynı şekilde veya dediğiniz olabilir.

0: 0-0'lık skorla biz turu geçiyoruzdur, bu gruptan çıkıyoruzdur, 3. maçtır. Çok doğru tespitiniz, evet olabilir. Ya şimdi oyun onları mı çağırıyor? Yok, maçtan sonra açıklaması, ben şaşkınlıkla izledim. İşte orada orta saha oyundan düştü vesaire. 3 orta saha oynadın, rakipler hiç. Yani senin daha çok koştuğun, daha çok yıprandığın maçta topa sahip olmak, yani topa sahip olmakla çok üretkenli olmak, işte gol atmak, gol pozisyonuna girmek, bunlar farklı parametreler.
1: Şimdi hazırlıksız dediniz, bu konuda size ben de katılıyorum ama garip olan şu, maçtan önce de bizler de yine milli takımımızda, teknik direktörümüz ve oyuncularımız da çok iyi hazırlandıklarını, Avustralya'yı ezberlediklerini, sonrasında maç sonunda da yine beklediğimiz bir Avustralya gördük dediler mesela. Ama buna neden bir hazırlık yapamadıklarını anlayamadım.
0: Çok güzel söylediniz. Öyle bir görüntü var mı saha içinde hepimizin seyrettiği, bütün Türk halkı olarak? Var mı da öyle bir, yani bir hazırlığı yapan bir Türk milli takım var mıydı?
1: Yoktu.
0: Yok. Ya ben az önce söyledim. İsviçre milli takım mutlaka Montella ekibi, uzman ekibi, bir daha söylüyorum, altını çizerek analiz yapmıştır. Bu analize göre nasıl bir, yani saha içinde kadro olması. Ben şunu söyleyeyim. Bakın şimdi saha içinde biz antrenörün tabii ki felsefesi olacak. Ama o felsefeye de uygun, şimdi saha içinde doğru oyuncu profillerini seçmesi gerekir.
1: Evet.
0: Yani saha içinde futbolda, siz de çok iyi biliyorsunuz, sen futbolu yakından takip ediyorsunuz. Futbolda saha içinde en iyi sistem kazanmaz. En uyumlu, en doğru, en dizilişlerin doğru oyuncu profilleriyle seçildiği sistemler kazanır.
1: Hı
0: hı. Şimdi siz bu oyuncularla bu sistemi, bu oyun felsefesini oynayamazsınız. Şimdi Montella işte basın toplantısı, evet çok güzel söylediğiniz oyuncular da, ben şimdi not aldım buraya, ben şaşırdım. Yani şimdi Avustralya milli takımını diyor ki övüyor. Rakibimiz diyor bizden daha iyi oynadı diyor, tebrik ederim diyor. Biz niye kötü oynadık? Açıklama yok. Yerli, şimdi yabancı basıma yerli çok doğru sorular sordu. Montella bunları cevap vermedi. Mesela diyor ki Kerem diyor mesela bütün diyor her şeyle saha içinde diyor.
1: Yüreğiyle oynadı.
0: Yüreğini ortaya. Aynen, yüreğini ortaya koydu dedi. Şimdi biz yüreği ortaya koymadı falan, bunu sormuyoruz. Şimdi futbolda bir şey var. Futbol anlamında açıklasın. Ya 3 tane stoperin arasına sayısı olmayan bir stoperle nasıl oynanır? Rakip ceza sahasına girişlerde niye sayısal az oyuncuyla oynadık? Niye kenarlardan gereksiz ortalar yaptık? 20. dakika iş gitmediyse, Barış Alper çok iyi bir sezon geçirdi. Yeri geldiğinde siz de biliyorsunuz, programlarda söylediğiniz, santraforda da işler yaptı.
1: Evet.
0: Osimhen ve Icardi olmadığında 20. dakika A planı diyorum ya, esneklik hiç yok Montella'da. Ne yaparsın? 20. dakika Kerem'i çizgiye at. Madem böyle başladın, Barış Alper'i santrafor yap. Ondan daha çıkar, daha yırtıcıdır. Ya Barış Alper devre arası çıkması yerine santrafora geçmesi, yani daha doğru olurdu. Kerem, bakın skordan bağımsız söylüyorum. Şimdi Kerem golü atsaydı, Meri'nin indirdiği kafa topunda, ya işte ya gördünüz mü diyecekti, gol attı falan. Gol atma, skordan bağımsız, sağ için az önce söyleyeyim. Sistem oynuyorsun, felsefe bunlar, ama en iyisi değil, en uyumlu oyuncularla, en uyumlu sistemle kazanır. Bu oyuncular buna uygun değil. Arda, şimdi net hazır değil, görüldü. Arda yetenekli oyuncu, bir tartışması. Nerede, nasıl topları vuruyor? Aynı şekilde şimdi Hakan hazır değil. Tamam, Kenan hazır değil, ikinci yarı oynadı. Kerem de bir sakatlık yaşadı milli takımda. Şimdi bunlara karşı bir B planı olur. O B planı da doğru yürürlüğe girer. Yani bununla ilgili bir hazırlığı olmaz mı milli takımın? Milli takım doğaçlama oynar mı? En önemli şunu söyleyeyim. Tekrar size sözü bırakmadan. Bir, dünyada böyledir. Paris Saint Germain, en son Arsenal maçı seyrettik. Herkes seyrediyor. City. Yani saha içinde eğer set hücumu yapıyorsanız, burada amaç topa yön vermek değil, rakibe yön vermek. Ne? Rakibin mesafelerini açmak, değil mi? Burada çabuk oynanmalı, pasın ritmi, böyle fizikli takımlara karşı bizi ezdiler saha içinde, az temasla oynamak gerekir. Bu zaman ne yapacaksın? Oyunu genişleteceksin.
1: Evet.
0: Yani burada oynayacağın oyun, rakibi genişletip bir şekilde merkezi kapatıyorsa, buradaki etkinlik ikili oyunlar, çizgi, kenar bekleriyle, öndeki hücum oyuncularıyla oynanması gerekir. Senin madem böyle bir maç hayal ediyorsun, Arda diyorsun ki sorulan sorularda Montella içeri girdi, içeride oynadı falan. Arda hep öyle solaya, güçlüye, içeri evriliyor. Yani Bunlarla ilgili milli takım bir hazırlığı olmaması, ilerleyen dakikalarda hamlelerin doğru olmaması, bu oyuncu hamlesi değil, oyun hamlesi de aynı. Hı hı. Ya devre arası içeri girdi Montella herhalde, gol atarız falan dedi. Yani bununla ilgili bir tane herhalde sağ içinde o kadar kötü oynayan oyuncular ve kötü işleyen bir sistem vardı. Ne sistemde bir değişiklik yaptı formasyonda, ne felsefede, bir tane Kenan'la işi çözeriz dedi. Zaten Montella buraya geldi, evet övdük hepimiz, iyi

0: işler de yaptı ama genelde iki oyuncu tandanslı yürüdü. Kim bu? Biri Kenan, biri Arda.
1: Evet. Şimdi sakatlıklar mı acaba çok fazla etkiledi? Siz de az önce bahsettiniz. Çünkü takım olarak baktığımızda ya benim ön plana çıkardığım bir isim olmadı mesela milli takımımızda.
0: Evet, bu oyuncu çok iyi oynadığımız, giren çıkan arasında hiçbir oyuncu yok. Doğru söylüyorsunuz. Ya Uğurcan bile evet. Yani sezonu mükemmelen geçti. Bana göre Avrupa'da da sayılı kalecilerinden biri. Yani ona yakışmadı şahsen. Mükemmel bir kaleci. Yani o çok da yani sert de vurmadı oyuncu. Sol ayağı da vurdu. Mesela düşün, Uğurcan bile bu performansı eğer iyi değilse diğer oyuncuların zaten çok kötüydü. Bütün savunma, orta saha, hücum olarak. Ya şunu söyleyeyim. Mesela plansızlık diyoruz ya. Şimdi rakip bizden daha size, değil mi? Uzun boylu. Evet. Duran top, özellikle köşe vuruşları için bunu söylüyorum. Evet. Ya burada ikili üçlü organizasyonlar gerekli. Siz de seyretmişsinizdir. Paris Saint Germain Bayern Münih maçı seyrettik. Şimdi herkes diyor ki işte bir şekilde baktığımızda genelde yani topu çizgiye vurdu. İşte Bayern Münih sağ tarafı, o lisenin oradan işte onun için falan, esas analizi ıskalıyorlar. Hı hı. Bir daha seyretsinler. Köşe vuruşlarında Bayern Münih'e karşı Paris Saint Germain direkt top kullanmadı. Hepsini paylaştı, dikkat ettiyseniz. Hepsini. İki maçta da niye? Çünkü günümüzde birazcık bunları da işin gerçeği takip etmek gerekir. Hı hı. Ezbere bir şeyler herkes yazıp çizip tabii ki fikri olmalı ama birazcık bunları da bilgiye bir şekilde kovalamak gerekir. Niye Luis Enrique niye bunları yaptırmadı? Niye daha sayısı bir takıma topu kazandığında direkt kaleci Neuer'de mesela kazandığında direkt orada artık hücum geçişi başlıyor. Modern artık Avrupa'da yani ele üst seviye takımlar veya bütün takımlar buradan geçişi hesap ediyor. Oyun içinde olmuyorsa duran toptan kazandı oradan. Ve de nitekim genelde böyle kullanılması gerekir. Şimdi bizim gördüğünüz mü milli takım direkt vuruyoruz, rakip vuruyor. Direkt vuruyoruz köşe evet, vuruşları. Evet. Şimdi ben diyorum ya bir plansızlık. Yani burada net görülüyor. Yani burada Demet saha içinde eğer böyle bir uzun boylu bir takımla böyle köşe vuruş kullanıyorsa, şutlar oyuncuların varsa ona hazırlık, iki üçlü böyle oradaki organizasyon, korner setleri farklı olması gerekir. Vuruyoruz, Hakan geliyor yine etti, vuruyor, adamlar alıyor. Ya ben plansız derken işte duran topla, oyunla, geçiş nasıl yediğimizde önlem alma var mı? Yok. Rakipler ama bununla ilgili önlemi çok iyi almış. Senin geçişeceğin belli. Hesapta 2+2 ile Hakan'la ve İsmail'le diyorsun oyunu kuremi, iki stoper Meri ile Abdülkerim'le, ama yine yiyorsun. Yani yani bu seviyelerde şimdi Dünya Kupası grup elemesinden niye farklı? Şimdi grup elemesine Dünya Kupası'na giderken 6 maç oynadık, hepimiz milli bir. Gruplarda bir tane mağlubiyetin telafisi var. Bu fast food turnuvalarda 3 tane maç oynuyorsun. İyi başlaman çok önemli. Yani iyi başlayıp devam etmen, moral, motivasyon, rakiplerle ilgili aynı onlara baskı götürmek. Sen bunu kaybediyorsun. Ha, bugün yine yenilebiliriz ama doğru planla, doğru organizasyonla, doğru oyuncu seçimleriyle bu oyunun çağırdığı, rakibin özellikle oynadığı oyuna, bizi kurduğu tuzaklara biz o yeme gitmeseydik, doğru oyuncu seçimleriyle yine yenilebilirsin. Ama daha üretken, daha doğru bir oyun ortaya çıkardı.
1: Şimdi savunmada da bu kadar güçlü bir takımdan ilk golü yiyince sonrasında daha fazla kapanmaya başladılar. Gol atmak bizim için daha da zorlaşmaya başladı. Yani buna çözüm üretememek üzücü oldu.
0: Tabii. Ya, şimdi böyle bir takımla oynuyorsan sizin söylediğiniz gibi bizim için en zorlandığımız skor hangisi olacaktır? 0-0 veya geriye düştüğümüz. Şimdi 0-0'da evet. Da sabırlı oynadı onlar. Biz dediğiniz gibi kilidi açmak için rakibin bir şekilde yani ancak koç başı lazım yani böyle bir kırmak gerek o kilidi, öyle bir oyun, öyle güçlü bir hücum efektifliği lazım, özellikle işte buna serbest vuruş setleri, şutlar, kenarlarda daha birebir adam daralan becerisi olan oyuncu profilleri, iki santraforlu oyun gibi konu başlıklarıyla biz bunu açsaydık sonra 1-0 öne geçtikten sonra bizim için 0-0 böyle oyun planı olan takımlara karşı oynamak zor. 1-0'dan sonra bizim takım zaten özellik olarak çok daha rahat oynardı, açık alan hücum ederdi ama şimdi bu olmadı. Şimdi olmamış bir şeyin üzerine biz yorum getiriyoruz. Esas bir realite var. Ne var? Biz bir tuzağa çekti rakip. Bizi istemediğimiz şeylere itti. Biz rakibin istediklerini yaptık. Demet, futboldaki en büyük sıkıntı bu. Rakip seni istemediğin şeylere itti. Ve de biz bu tuzağa düştük maalesef. Çünkü hazırlığımız doğru olmadığından. Bağıra bağıra söylüyorum. Ya İsviçre ile oynadıkları son bir haftaki önceki maçı seyrettim. 90 dakika. Aynı bu şekilde çok ciddi iyi oynadılar. Pozisyon yarattılar.

0: ve aynı böyle kompak, yani enine ve boyuna çok böyle dar alanda oynayan, simetrik, çok disiplinli, yüksek konsantrasyonla, bugün de yüksek istekli, bizden daha istekli oynadılar. Ne yaptığını bilen, net anlaşılır bir plan üzerine hareket ettiler. Siz eğer doğaçlama, ne olduğu bir plan olmayan üzerine oynarsanız, isteksiz oynarsanız, disiplinsiz oynarsanız, herkes kafasına göre artık bildiğini okumaya başlarsa, özellikle oyun 1-0 ile 2-0'dan sonra, yani bu turnuvalar bunu, Dünya Kupası kaldırmaz.
1: Şimdi Paraguay maçı sonrasında da ABD maçımız var. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'a karşı büyük üstünlük kurdu. Gerçekten iyi bir oyunları vardı. Paraguay'da şimdi ilk maçı mağlubiyetle tamamlayınca bir reaksiyon göstermek isteyecektir. O da bize denk gelecek gibi duruyor. Sizce bu aldığımız ilk mağlubiyet gruptaki yerimiz açısından neleri değiştirebilir?
0: Tabii şimdi Paraguay keşke Amerika'ya 1-0 yenseydi, değil mi? Ve de evet, iyi oynasaydı. Şimdi evet, 4-1 biz kulüp takımı olsa bile bir reaksiyon veriyor öbür maça. 4-1
1: yenildi. Şimdi bizim kaybettiğimizi de gördükten sonra en azından ikincilik, üçüncülük için ciddi şekilde bastıracaklardır.
0: Tabii final maçı gibi olacak neredeyse. Evet. Bizim ve onlar için işin gerçeği. Evet. Şimdi bir de Paraguay 4 gol yemiş. Yani sonuçta bir ülke takımından bahsediyoruz. Hı-hı. Az önce onu demek istiyordum. Yani bir kulüp takımında bile reaksiyon verir bir takım 4 yedikten sonra. Bir de orada Güney Amerika gibi, bizim gibi, onlar da tutkulu biliyorsun, Güney Amerika tabii halkı. Şimdi Paraguay yani 4-1'den sonra mutlaka daha hırslı, daha sağ içinde baktığımızda motivasyonu yüksek bir takımla oynayacağız, işin gerçeği. Hı-hı. Onu da söylemek gerekir. Yani burada mutlaka Paraguay tabii daha bir kere galip de gelmek isteyecek. Böyle bir katı defans anlayışı da yok. Grup maçlarında da evet, yani baktığımızda bizim yendiğimiz Venezuela'ya 1-0 yenip sonra 2-1 yendi. Brezilya Arjantin'e karşı aldığı çok iyi sonuçlar var, evet, o grup aşamasında. Sen de biliyorsun 10 takımın 7'si zaten gidiyor Dünya Kupası'na, evet, Güney Amerika grubuna. Ama Amerika maçında görüldü, defoları da var. En büyük defoları ne seyrettiğimiz, savunma arkası Amerika'nın attığı, özellikle gollerin iki tanesinde savunma arkası çok rahat koşu yiyebilen, savunma organizasyonu stoper bek arasına ve stoper arasına top sokabilen bir Paraguay savunması var. Buraları doğru, evet burada şimdi işte koşucu oyuncular ve pası atacak doğru kalitedeki zaten ayaklarımız var. Buna göre bir kurgu yapılması gerekir. Yani her maçın sonuçta, çünkü 3 tane farklı kıta ülkesiyle oynuyoruz, değil mi? Bu evet, kıta yani bunlar farklı, yani futbol baktığımızda kültürleri, fiziksel yapıları, antrenör anlayışları farklı. Yani A'dan Z'ye farklı ülke takımlarıyla oynuyoruz. Paraguay'ın hikayesine doğru bir şekilde Montella'nın kurgulaması gerekir. Arkasından Amerika maçı var. O da ayrı bir zorluk. Amerika çok mu iyi, Paraguay mı çok kötü? Yani onu da o maçta tabii ki test evet, edeceğiz. Evet. Ama tabii göreceğiz. Ama en önemli bir kere biz Amerika maçından, sizin söylediğiniz gibi o ayrı. Bizim en önemli, en kısa vadeli ülke Paraguay maçında takımın bir reaksiyon verip doğru bir planla da, Montella'nın doğru bir planla sahip bir şekilde hazırlaması gerekir. Geçmişte bu hazırlığı yaptı, Avrupa Şampiyonası'nda yaptı, övgüleri de hak etti. Evet, enseyi de karartmamamız gerekir. Yani bizim çocukların potansiyeli çok iyi.
1: Evet.
0: Evet. Ama bunu saha içinde bugün doğru plana, doğru potansiyelini doğru plana bir şekilde içinde uygulayabildiler mi? Enerjilerini doğru bir şekilde saha içine yansıtabildi mi bizim çocuklar? Onu da yansıtamadı. Ama bundan sonra yansıtamaz değil. Mutlaka bu gruptan biz yine, yeter ki doğru organize ederse bu milli takım Montella, doğru seçimlerle biz iki maçta da gerekli skor alıp bu gruptan çıkarız.
1: Şimdi oynanan maç sonrasında da biraz böyle sosyal medya yorumlara da baktığımda çok fazla Kerem eleştirisi gördüm. Ve neden Can oynamadı? Belki Deniz daha önce oyuna dahil olabilir mi gibi çok fazla soru var aslında. Acaba ilerleyen maçlarda böyle hücum hattında radikal değişiklikler yapabilir mi Montella?
0: Doğru. Şimdi biz oyuncu bazlı doğru, ondan sonra oyuncu bazlı çok eleştiriyoruz. Ben de söylüyorum, Can Uzun oynaması gerekir, Deniz'in oynaması gerekir. Ama şimdi onlar da oynasa, şimdi bu plan doğru yapılmadığınız müddetçe orta sahada 3 oyuncu çıkarsanız, Arda'yı sağ çizgide oynatırsanız, böyle ikili oyunlarda doğru bir şekilde Zeki çok ucuma çıktı, Ferdi mesela çok fazla doğru ikili oynayamadı. Çünkü tam tamlaması olmadı. İkisi de açık alana çıkan Barış Alper'le bu profilde oyuncu. Yani bunları eğer şimdi çok en kolaycı yol, ben de söyledim ama altını doldurmaya hep çalıştım. Duran toplar dahil köşe vuruşu, bir organizasyonu yok milli takımın diye. Yani oyunu hareketli oyunda yok. Oyunun hareketli yok. Temposuz bir takım. Savunma arkası kuş yok. Rakip ceza sahası içine kalabalık oyuncuyla girmiyoruz. Top kaybettikten sonra

0: Veya dar alan becerisi sol tarafta can uzun oynat. Evet, bunları oynat ama bunlarla ilgili de daha total, daha takımın kompakt bir hücum planı olsun. Yani bu kadar içgüdüsel, ne yaptığını bilmeyen, bir 90 dakikada biz Deniz'i ben de oynamasını istiyorum. Genç, iyi bir oyuncu. Can Uzun keza öyle. Yani Topayan'a geldi mi, keyif veren bir oyuncular, yetenekli, problem çözebilen anahtar oyuncularımız bunlar. Kenan gibi oynamayan. Ama bunları doğru bir organizasyon ve kurguda oynatmak gerekir. Demet, bunu da altını çizmek gerekir. Yalnız oyuncu bazı değil yani.
1: Tabii. Şimdi Avustralya maçı öncesi de Avustralyalı oyuncular ve teknik direktör yine öyle, o denli açıklamalar yaptılar ki biraz da üzerimize de geldiler açıkçası. Bunun bir etkisi olmuş olabilir mi? Yani sürekli tecrübesizlik üzerinden bulmaya çalıştılar.
0: Ya evet, yani bizim tabii Avrupa'da çok üst seviyede oynayan oyuncularımız var. Diğer oynayan oyuncular bile Şampiyonlar Ligi'nde işte Abdülkerim Bardakçılar, aynı şekilde Uğurcan, işte Kerem de milli takımda oynadı, Benfica oynadı gibi birçok sayabiliriz. Oyuncu, evet, oyuncu havuzumuzda böyle oyuncular var. Ama doğru, yani şimdi Dünya Kupası'nda oynamak, o grup aşaması, grubun ne istediği, o tecrübe tabii ki var. Ama ben diyorum ya, bunlar var. Evet, Avustralya milli takımı böyle bir bunu bir gündeme getirdi. Bir baskı yaratmaya çalıştı, evet, mental anlamda. Bu aksine bunu geri beslenme olarak milli takımın alması gerekir. Hı. Oyuncuların. Ve Montella'nın buna göre hazırlık yapması gerekir. Ya diyor ki adam, ben size diyor topu bırakacağım, siz oynayacaksınız. Ben diyor bir şekilde hücum geçişi sağlayacağım. Sizin yaptığınız hatalardan, saha içindeki disiplinsizliğinden, o yanlış organizasyonunuzu bir şekilde cezasını keserim. Çünkü ben bu turnuvalarda sabırlı oynarım, disiplinli oynarım. Şimdi bununla esas açılımı budur. Bunu da doğru bir şekilde tuzağa bizi çektiler. Biz de bu tuzağa hem teknik adamımıza hem de oyuncularımıza maalesef düştük. Yani Avustralya milli takımı, eğer böyle bir milli takımı çok böyle aşırı hücum setleriyle çok değişik, özellikle geçen maçta da söyledim. Şimdi iç koridor, ya sağ dikine 5'e bölünüyor. Özellikle tabii ki 1 ile 5 köşe, 2 3 4 iç koridorlar, o özellikle yani kullanımı çok önemli. Biz burayı doğru kullanmadık. 1 ile 5 çizgiyi kullanmadık ve de doğru seçim olmadığınız müddetçe böyle Avustralya milli takım maçtan önce konuşmaları işte sizi ciddi anlamda ne kadar doğru olduğu ortaya çıkar. Yani sizden plansızlığınız var, hem de sabırsızlığınız var. Evet. Siz önde oynamak, şimdi böyle şunu söyleyeyim şununla ilgili söyledikleriyle. Biz esas tuzağı nasıl çekerdik? Biz toplu oynuyoruz, evet, tamam. Barış'la Alper'in en büyük özelliği ne? Demet açık alanda, değil mi? Hızlı oyuncular. Evet. Madem öyle, biz topu da onlara bıraksaydık. Biz mi bakıyoruz, avuta gidiyoruz, önde basıyoruz. Bırakın Avustralya milli takım, doğru mu Demet? 3 tane stoperi ağır. Çıksınlar, onlar pas yapsın. Geriye yaslanın, biz de düşük blokta. Yani savunmanın, biz de ceza sahasının önüne derin bir savunma yapalım. Kazandığımız topla çıkalım. Yani bir daha... Yani adamlar bizi bir tuzağa çekerken, hı hı, aksine biz ne yapacağız? En onların, yani güçlü görünen bölgesine bir balyozla bir şekilde orayı kırmak gerekir.
1: Evet.
0: Ya savunma organizasyonları iyi. Ne yapacağız? Madem iyi, buyurun alın topu, siz oynayın. Biz, hı hı, derinde bekleyelim. Barış'la Alper'le bunu kovalayalım. Biz bunu da yapmadık. Gittik ön tarafa basıyoruz devamlı.
1: Üzücü, efendim, olan da bu işte. Yani aslında yapacakları her şeyi biliyorduk. Çok iyi savunuyorlar. Üçlü savunma ama beşli gibi kurulacaklar. Topu bize bırakacaklar. Topla az oynayacaklar. Aslında hepsini biliyorduk.
0: Bravo. Ben az önce bir şey söyledim ya. Rakip, yani var ya, yani kendi, yani bizim istemediğimiz bir şekilde bizi istediği gibi yönlendirdi. Biz onların istediğini yaptık. Peki topu rakibe bıraksaydık Demet ne olurdu? Biz onların istediği şeyi yapmayıp, doğru mu, kendi tuzağa çekip, kendi tuzağımıza çekip kendi oyuncu profillerimiz, hızlı oyuncularımız, atletik oyuncularımızla özellikle açık alana hücum ederdik.
1: Evet.
0: Bırakın rakibe. Bunda bir şey yok. Bırak rakibe gelsin, rakip toplu oynasın, orta sahaya kadar çıksın. 3 orta saha oynuyorsun. Kazandığında Hakan, Orkun, Arda bu topları da savunma arkasına atar, Barış'a, Kerem'e. Bununla da yani hücum geçişlerini deneyelim. Yani bir de bunu deneyelim. Eğer bu kadar seti açamıyorsun, 5-10 dakika, 20 dakika belli oldu. Bırak bir planını kullan. Bu oyuncuların özelliklerine göre bir oyun oynat. Senin, keşke, Barış Alper'in de Kerem'in bu özellikleri olan bir oyuncu değil. Arda sağ çizgi oyuncusu değil. Sen böyle bu çeşitlilikle beşli bir savunmayı açıyorsun. 4 orta saha onlara da kompak oynadı. 9 kişi neredeyse. Zaten tek santrafor. Yani seni istediğin gibi, yani oyuna ettiler onların istediğine, net bir şekilde biz oynadık. Ya diyorum ya, bir de onların daha çalışmadığı yerden, bu çalışmadığı yerden de topa sahip olarak oynamak, oradan oynatmak gerekir.

0: Yani antrenörlükte rakibin hazırladığı, maçtan önce düşündüğü, hayal ettiği, saha içindeki kurgulamayı bir şekilde saha maçtan önce yapacağın, hani zihinsel simülasyon var, sen de çok iyi biliyorsun, hazırlık var. Hepimiz program ve her iş kolunda her insan bir simülasyon yapar değil mi? Bir pazarlamacı biriyle ne yapar? Konuşmadan önce, girmeden önce bir şey satacaksa bir simülasyon yapar. Cümleleri buraya getireceğim, buradan satacağım, işte burası, işte buradan işe götürürüm, buradan daha konuşarak etkilerim, işte müşteriyi der. Biz de aynı şekilde bir simülasyonu montele yapıp hemen orada B plana, madem bu oyuncularla çıktın, bırak geriye yaslan, orta sahaya gel. Aynı şekilde sen geçişlere, ucum geçişlerini yap.
1: Keşke. Şimdi bir de D grubundaki grubumuzun son durumuna bakalım değerli izleyenler. Yönetmenimizden de rica edeyim. Teşekkür ederim. İlk maçta zaten Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 mağlup etmişti. Bugün de Avustralya Türkiye'yi 2-0 yendi. ABD şu an 3 puanda zirvede yer alıyor. Avustralya da yine 3 puanda ikinci sırada. Biz şu an 300 puanımız yok. Averajda da Paraguay şu anda en son basamakta. Az önce de zaten ufak bir değerlendirdik grubu ama yine son olarak sormuş olayım size, bu tabloya baktığınızda ne görüyorsunuz?
0: Tabloya baktığımızda iyi bir başlangıç olmadı. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi yolumuza bakacağız. Kendi moral motivasyonumuzu bir şekilde oyuncu topluluğu ve montayla, bu takım özellikle kendi departmanında olan bütün ekibiyle beraber doğru analizle moral motivasyonu bu takımın doğru bir şekilde, takımın da Hakan Çağlanoğlu başta olmak üzere bütün oyuncuları bir şekilde konuşarak daha bir kere moralinin yükseğe çekilmesi gerekir. Turnuvada evet, birinci maçı kaybettik. 3 var. 2 ile 3. maçlarda farklı hem oyuncu profilleri hem de farklı oyun felsefesiyle oynayan, fizik kaliteleri bile farklı, iki tane farklı ülkeyle oynayacağız. Bunları geçer miyiz? Geçeriz. Bizdeki diyorum ya, potansiyeli bir şekilde sahaya, performansa döndürecek olan tabii ki istek, daha coşkulu oynamamız gerekir, daha iyi mücadele etmemiz gerekir. Bu güçse evlenmesine de oyuncu topluluğunun çıkması gerekir. Montella'nın da evet, daha esnek olup daha böyle milli takım sahaya çıkardığı oyun felsefesi neyse buna uygun oyuncularla dizilişleri buna göre yapmalısın. Sen farklı bir oyun oynuyorsan farklı oyuncularla oynayamazsın. Ona en yakın oyuncularla bir sistem belirleyip oyuncu profillerini seçip ona göre saha içinde o dizilişte yer alman gerekir. Yani sen böyle kenar ortaları bilmem ne yapacaksın, yani saçma sapan ortalar, bunlar aynı zamanda bir kontra atak başlangıcıdır. Sollandırmadığın atak, hı hı, Arda gibi işte diyorum ya, köşe vuruşlarında çalışıyorlar. Evet. Bunlara çalışıyorlar, hemen bir geçiş yersin. Bunları bir şekilde çözmesi gerekir. Biz evet, Paraguay maçı da zor, Amerika da zor. Teker teker maçları düşünmeliyiz. Az önce seninle de konuştuk. Ama bizim bu gruptan çıkma potansiyelimiz var mı? Var. Ama bu lafta kalmamalı. Yani sözsel olmamalı bu. Evet. Bunu saha içinde eyleme dönüştürecek bir teknik eğitim becerisi ve futbolcu topluluğun da saha içinde bunu uygulamaya bizlere göstereceği iki tane maç oynayacağız. İnşallah bu dediğimiz gibi bu iki maçı da böyle oynayıp bu gruptan çıkarız.
1: İnşallah. Teşekkür ederim size değerli yorumlarınız için. Hoşçakalın. Evet değerli, bağlantımızı noktaladık. Haberlerimizle yayınımıza devam ediyoruz. 2026 Dünya Kupası'nın ilk hakem sakatlığı haberi de geldi. Bu gelişme üzerine Fil Dişi sahili Ekvator karşılaşmasının da hakemi değişti.
2: Dünya Kupası ilk hafta maçında Katar'la İsviçre karşı karşıya geldi. San Francisco'da oynanan mücadelenin 17. dakikasında Katar kalecisi Abunada İsviçreli Froiler'i düşürerek penaltıya neden oldu. Embolo'nun penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte İsviçre ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın son saniyesine kadar pes etmeyen Katar, emeklerinin karşılığını 90+4. Dakikada Kuki'nin golüyle aldı. 1-1 sona eren karşılaşmayı 68 bin kişinin takip ettiği açıklandı. 2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ancak puan alamayan Katar, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını grubun favori takımından almış oldu. İsviçre ikinci maçında Bosna Hersek'le, Katar'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak.
1: Evet, bu haberin ardından İngiltere milli takımına geçelim değerli izleyenler. İlginç bir haber geldi Amerika'dan tabii. İngiltere milli takımının Dünya Kupası kampında eşyaları çalındı.
3: 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiltere milli takımı hırsızlık şoku yaşadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre takım Florida'dan Kansas'taki kampa transfer olurken antrenman malzemeleri çalındı. Futbol topları, kramponlar ve birçok antrenman aracının bulunduğu malzemeler

0: arasından sadece tek bir futbol topunun kaldığı belirtiliyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in taktik tahtasından masaj masalarına kadar tüm araç gerecin kayıp olduğu da gelen haberler arasında. İngiltere milli takımı Florida'daki kampını tamamladıktan sonra kafile uçakla Kansas'a hareket ederken kamp malzemeleri karayoluyla Kansas'a gönderilmişti. İki kişinin gözaltına alındığı olay sonrası kafile sorumluları eksik malzemeleri tamamlamaya çalışıyor. İngiltere, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını çarşamba günü Hırvatistan'a karşı verecek.
1: Dünya Kupası'nda E grubunda bugün Almanya Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Tabii bu grupta rekabeti oldukça açık bir grup. Almanya fil dişi sahili Ekvador ve Curaçao yer alıyor. Gruba yakından bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya fil dişi sahili Ekvador ve Curaçao yer alacak. 4 kez dünya şampiyonu olan Almanya grubun net favorisi gösterilse de panzerlerin son 2 turnuvadaki kötü performansı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Almanya 2014'te dünya şampiyonu olduktan sonra 2018 ve 2022'de gruptan dahi çıkamayarak herkesi şoke etti. Turnuvanın en genç teknik direktörü 39 yaşındaki Nagelsmann yönetiminde yeniden zirveye çıkmak isteyen Almanlar, elemelerde Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'un bulunduğu A grubunu zirvede tamamladı.

Almanya'nın kadrosunda Galatasaray forması giyen Leroy Sané'nin yanı sıra Neuer, Kimi, Musiala, Ritz, Voltemade, Havertz gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Dünya Kupası'nda 8 kezle en fazla final oynayan takım olan Panzerler, Brezilya'nın ardından İtalya ile birlikte en başarılı ikinci ülke. Almanlar 1954, 1974 ve 1990 yıllarında da şampiyonluğa ulaştı. Almanya ilk maçında Curaçao ile karşılaştı.

E grubunda fil dişi sahili zirveye oynamaya aday takımlardan. Dünya Kupası'na ilk kez 2006'da katılan Afrika temsilcisinin kadrosunda ülkemizde forma giyen tanıdık isimler bulunuyor. Galatasaray'ın sağ beki Wilfried Tsingo, Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Emmanuel Agbadu, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Olayi, Rize Spor'un file bekçisi Yahya Fofana dev turnuvada boy gösterecek. Fil dişi sahili Afrika elemelerinde F grubunu Gabon, Gambiya, Kenya, Burundi ve Seyşeller'in önünde bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Afrika ekibi ilk kez gruplardan çıkmaya çalışacak. Fil dişi sahili ilk maçında Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Ekvador güçlü defans hattıyla öne çıkıyor. Güney Amerika temsilcisinin savunmasında Paris Saint-Germain'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Pierre-Emile Pacho, Premier Lig'de Arsenal'la kupaya uzanan Pierre Hincapié ve Club Brugge'ün genç yıldızı Joel Ordonez yer alıyor. Orta sahasında tarihin en pahalı 15. futbolcusu Chelsea'li Moises Caicedo bulunan Ekvador'un forvet hattında Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia görev alacak. Ekvador turnuva biletini Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Dünya Kupası elemelerini Arjantin'in arkasında ikinci sırada tamamlayarak elde etti. 5. kez Dünya Kupası'nda yer alacak Ekvador en büyük başarısını 2006'da gruptan çıkarak yaşadı. E grubunun en zayıf halkası olarak gösterilen Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke olan Curaçao, elemelerde grubunu Jamaika, Trinidad ve Bermuda'nın üstünde lider tamamladı. Karayip ekibini Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Dick Advocaat turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak.

0: Advokat 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Kurosawa'da ülkemizde forma giyen 3 isim bulunuyor. Konyaspor'un deneyimli stoperi Bazoer, Kayserispor'un tecrübeli savunmacısı Joshua Brenet ve Iğdır Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Leandro Bakuna Dünya Kupası'nda heyecan yaşayacak.
1: F grubuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Burada da 3 kıtadan 4 ülke yer alıyor ve grubun ilk maçı bu akşam saat 11'de başlayacak. Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelecek. Diğer 2 ekip ise İsveç ile Tunus. Onlar da yarın sabaha karşı oynayacaklar maçlarını. Bu gruba da maçlar öncesine detaylıca bir bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus yer alacak. Avrupa elemeleri grubunda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvaya namağlup katılan Hollanda, Dünya Kupası'nda 3 kez finale çıksa da mutlu sona ulaşamadı. Portakallar 1974 yılında Almanya'ya 2-1, 1978'de uzatmalara giden mücadelede Arjantin'e 3-1 ve son olarak da 2010'da 90 dakikası 0-0 berabere biten maçta 116. dakikada yediği golle İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. Hollandalı'nın kadrosunda Van Dijk, Gakpo, De Jong, Gravenberg, Kop Miners, Reinders, Depay ve Noah Lang gibi yıldız isimler bulunuyor. Teknik direktör Ronald Koeman, Frimpong, Zirkse, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. 2022'de şampiyon Arjantin'e çeyrek finalde penaltılarla elenen Hollanda bu kez daha fazlasını başarmayı deneyecek. Ev sahibi ülkeler Meksika, Amerika ve Kanada'nın ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke Japonya olmuştu. 2022 Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Costa Rica'nın bulunduğu gruptan lider çıkan Asya temsilcisinin hedefi aynı başarıyı tekrarlamak. İlk kez 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Japonya, sonun altı lanetini kırmaya çalışacak. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Japonya'da yıldız oyuncu Mitoma ise sakatlığı nedeniyle turnuvada olamayacak. ...1958'de ikinci olan, 1950 ve 94'ü üçüncü bitiren İsveç, bu Dünya Kupası'na zor da olsa katılmayı başardı. Elemeleri son sırada tamamlayan İsveç, Uluslar Ligi'nde elde ettiği avantajla playofflara gitti. Alexander Isak'ın sakatlık döneminde takımın yükünü Viktor Gyökeres sırtladı. Arsenallı forvetin golleriyle Ukrayna ve Polonya'yı eleyen İsveç, 2018'den sonra yeniden turnuvaya dahil oldu. 13. kez organizasyonda yer alacak İsveç'in teknik direktörü Graham Potter, Barcelona'dan Barci ve Celta Vigo'dan Svetberg'e kadroda yer vermedi. Gyökeres, İsveç'in en büyük kozu olacak. Sezon içinde ağır bir sakatlıktan geri dönen Isak'ın performansı ise takımın kaderini belirleyecek.

0: Tunus 7. kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Afrika elemelerinde büyük başarı yakalayan Kırmızı Beyazlılar, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle turnuvaya katılma başarısı gösterdi. İlk kez 1978 Dünya Kupası'na katılan Tunus bu zamana kadar henüz gruptan çıkmayı başaramadı. Takımı Dünya Kupası'na götüren Samit Rabelsi ile yollarını ayıran Tunus, zorlu görevi Fransız Sabri Lamouchi'ye emanet etti. Lamouchi daha önce 2014'te fil dişi sahiliyle Dünya Kupası heyecanı yaşamış ve grubu 3. bitirerek elenmişti. Tunus'ta Kasımpaşa forması giyen Mortada Ben Oanes ve Adem Arusu kadroda bulunuyor. Afrika ekibinin en büyük yıldızı ise Burnley'nin orta sahası Hannibal.
1: Evet değerli izleyenler, iki gruba baktık. Şimdi günün programına bir yakından bakalım isterseniz. Biraz daha yoğun maç takvimi programına da aynı zamanda hem bugün itibariyle ilerleyen günlerde de girmiş olacağız. Az önce E ve F grubuna bakmıştık zaten. F grubunda Tunus, Japonya, İsveç, Hollanda var. İlk maç 14 Haziran saat 20'de Almanya ile Kosova arasında oynanacak değerli izleyenler. İlginç bir mücadele.

Almanya Nagelsmann'la birlikte acaba yeniden bir doğuş yapabilecek mi bu yıl Dünya Kupası'nda, onu da göreceğiz. Hollanda-Japonya mücadelesi yine bence en keyifli karşılaşmalardan biri olacak. Saat 23'te başlıyor bu karşılaşma. Hollanda 3 kez final oynamıştı daha önce Dünya Kupası'nda ve bu yılda yine beklentinin yüksek olduğu takımlardan biri olarak dikkat çekiyor. 15 Haziran saat 02'de gece saatlerinde Fil Dişi sahiliyle Ekvador karşı karşıya gelecek ve saat sabaha karşı yine 5'te de İsveç'le Tunus takımlarını karşı karşıya göreceğiz değerli izleyenler. Fil Dişi sahili kritik çünkü Süper Lig'den yakından tanıdığımız isimler de Fil Dişi sahilinde forma giyiyor. Ekvador'a karşı acaba neler yapabilecekler?

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timobu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Kadın indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Reklam. A Spor Radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Market'te bulacaksın.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
0: Ne istersen Neon1.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Toyota.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: az Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Haziran 1839. Türkiye'de Jandarma Teşkilatı yayınlanan nizamname ile kuruldu. 1951. İlk ticari bilgisayar olan Univac 1, Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı. Güzellik.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
2: Buluştu. İlhan Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İlhan Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Beş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu kaleci Biç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu kaleci Biç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Biç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
3: Avustralya-Türkiye mücadelesinin özet görüntüleri bu şekildeydi değerli izleyenler. İlk maçımızda istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Konuşacak çok fazla detay var aslında mücadele içerisinde. Ama genel bir değerlendirmeye de başlamak isterim Ender Bilgi.
4: Peki, farklı bir başlangıç yapalım mı?
3: Yapalım.
4: Sana sorsam Avustralya deyince aklına gelen ilk şey nedir diye ne cevap verirsin?
3: Kangurular.
4: Değil mi? Kanguru dersin. Aborjin falan dersin.
3: Evet.
4: Yani çok çok düşünsek böyle ünlü aktörler, aktrisler falan var. Ben mesela Margot Robbie miydi?
3: Margot, evet, Margot Robbie.
4: Nicole Kidman derim falan böyle. İşte birisi Hugh Jackman der. Daha eskide Mel Gibson der. Ama Avustralya futbol takımı aklımıza gelen ilk şey olmaz. Öyle değil mi?
3: Evet, olmaz.
4: Ya Brezilya desek mesela, olan Brezilya, işte Rio, Brezilya, samba, futbol falan deriz. Böyle bir takımdan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla biz... Ha şöyle, Avustralya futbolunun da geçmişte Mark Viduka'lar, işte Harry Kewell'lar, daha yakın zamanda Tim Cahill'ler falan gibi iyi oyuncuları, iyi jenerasyonları oldu ama bugün öyle değil. Bugün öyle değil, yani bunu belirtelim. Dolayısıyla bu Avustralya'nın ne oynayıp ne oynamayacağı belliydi.
3: Belliydi, maçtan önce
4: yani
3: de söyledik.
4: Yani sokaktan geçen çocuğa bile sorsan işte kapanacaklar abi şöyle, evet, falan derdi değil,
3: evet,
4: mi?
3: Evet, derdi.
4: Peki... Dur, sana bir soru daha göstereyim şimdi. Beni görüyor mu kameralar? Görüyor şu.
3: Görüyor, bak. Zoom yapar şimdi.
4: Bu nedir?
3: Bu şu an savunma hattı onların.
4: Evet. Bu adamların savunma hattı. Yani bu adamların savunma hattı. Şu da bizim forvetimiz.
3: Evet.
4: Şimdi ben burada Kerem'i şey yapmak için söylemiyorum bunu. Arkadaş, şu Harry Satır var ya, 1.98.
3: Evet, Satır.
4: Adamı maçın yıldızı yaptık. Neden? Şimdi ben anlarım. İşte uzun boylu savunmaya görece daha ağırdır böyle savunmalar.

0: hızlı işte o savunmanın boşluklarını arkasına yanına falan sarkabilecek oyuncularla oynamak. Bu bir plandı. Buna da saygı duyarım. Ama yahu biz 20 küsur tane orta yapmışız. Barış falan habire ilk yarıda soldan orta yaptı. Kime yapıyorsun arkadaş? Bak bu. Bu.
1: Engelliyorlar.
0: Ya buradan top alabilir mi? Kerem ne nasıl yapsın bunu? Yani bu oyuncu ortalaması 1.94. Buradan top alabilir mi?
1: Kaleci de 1.90'dı bu arada.
0: E tabi. Dolayısıyla hani başlangıç planımız yanlıştı. Şimdi bazı şeylerde herkes tabi bir takım yorumlar yapıyor. Yapacak hakkıdır. İşte topa çok sahip olduk, iyi başladık. Hayır. Hayır. Onlar bir beşli savunma bloğu, önlerinde bir dörtlü blok. Bu 9 kişi kimi zaman ceza sahası ön çizgisiyle penaltı noktası arasına yerleşti. Bize topu bıraktılar. Böyle oynamamızı istedikleri için biz topa sahip olduk.
1: Evet.
0: Ama topa sahip olduğumuz bölge, tehlike yarattığımız bölge ceza sahası içi olmadı. Hı hı. Orada veriyorsun, alıyorsun. Topa sahip olmak çok efektif bir istatistik değil ki. Ama zaten nerede sahip olduğun, nasıl sahip olduğun önemli, evet. Demet.
1: Avustralya'nın da böyle oynayacağını da biliyorduk aslında.
0: Bunu da biliyorduk değil mi? O zaman ne yapmak beklenir? Hani bu da pek işte Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. Ya kanatları kullanacaksın, oyunu genişleteceksin. Evet. Yani oyunu genişleteceksin ve oyunu genişletirken de hızlı olacaksın. Topu işte sol kanada, sağ kanada hızlı dolaştıracaksın ki bu kalabalık savunma bloğunun dengesini bozasın. Şimdi bizde sağ kanatta ilk yarıda Arda vardı. Arda sık sık içeri kat etti. Zaten oynamayı sevdiği bir yer değil sağ kanat, sağ ön.
1: Evet. Sürekli zaten sürekli içeri girdi. Doğru
0: Bunu da düşünmüş Montella aslında. Demiş ki sen içeri gelirsin, buradan da Zeki bindirir.
1: Evet.
0: Fakat adamlar iki kere geçiş yaptılar. İşte ilk yarıdaki geçişi düşün. Gol olduğunda Zeki daha bizim yarı sahayı yeni geçiyordu. Ortada yoktu Zeki. Arkaya bir top attılar. Kimse yetişemedi. Melih'ten tut da işte dediğim gibi sağ bek Zeki gol olduğunda daha yeni geliyordu. Şimdi bizim o kanadımız işlemedi. Bu tarafta da Barış orta yaptı. Hal böyle olunca biz örneğin Kenan'ı çok aradık.
1: Evet.
0: Burada bir başka şey tabii ki sadece işte aşağıya in, kenarlardan dibe kadar git. Oradan yerden oyuna falan değil. Şut da atacaksın, ikiye birlerde yapacaksın ama göbek o kadar kapalı ki. Sana bu anlamda yer bırakmıyorlar. O zaman işte dediğim gibi bir kere biz çok statik oynadık. Yani oyuncular bir baktım ben, maça başlangıcımız şöyle. Ayağın dışıyla falan pas atıyorsun. Şimdi bu iyi bir görüntü değildir. Artık dünya futbolunda böyle şöyle farklar yok. Böyle farklar, kalite farkı var.
1: Evet.
0: Yetenek farkı var. Ama fiziksel anlamda işte bugünkü Avustralya gibi ya da bizim Avrupa'da takımlarımızın kimi zaman mağlup olduğu Saint-Gilois'lar, işte Twente'ler vesaire bu gibi takımlar fizik kaliteleri artık bizden daha iyi. Bunlar da ne yapıyor? Fizik kaliteleri daha iyi olunca asgari miktarda futbol oynamayı da bilen oyuncular sana direniyor, pozisyon da üretebiliyor. Sen o yığını açamadığında, akıl koyamadığında açmak için bu tarafta bir gol yiyince çıkartamıyorsun. Şimdi biz bu başlangıç planı üzerinden al gülüm ver gülüm böyle çok kötü başladık. Su molasına kadar bak oyunda hiçbir şey yok. Su molası diyoruz, o da reklam molası da.
1: Evet, yani çok orayı göremiyorum
0: o kadar
1: zaten.
0: Uzun süre reklam mola, su molası olur mu ya? İçersin suyunu, serinlersin, dönersin geri, oyundan soğuyorsun. Neyse, ondan sonra bir biz Arda vurdu, tak diye golü yedik zaten bir dakika içinde.
1: Evet.
0: Şimdi başlangıç planımız kötüydü, bu Montella Hoca'ya yazı. Ardından ilk yarı boyunca yine golü yiyince de bir doğal olarak ekran başında bizler... Sahada işte taraftarlar, sağ oyun alanında futbolcularımız, kenarda Montella, hepimiz bir şaşırdık. Ne oluyoruz ya falan diye.
1: Maç sonu Kerem'in bir açıklaması vardı. Biz tam gol atmaya yeltendik, atamadık, niye atamadık derken o golü yedik dedi mesela.
0: Gibi. Dolayısıyla adamlar, örneğin Popovic daha iyi çalışmış dersine. Evet. Avustralya'nın hocası. Biz Avustralya, beklediğimiz Avustralya olmasına

0: rağmen biz beklediğimiz Türkiye olamadık. İşte oyuncu değiş, ikinci yarıda Kenan girdi. Kenan'ın oynaması değerliydi. Acaba şimdi tabii böyle skor mağlubiyet olunca farklı farklı şeyler düşünüyorsun. Acaba ortadan bir eksiltip adamlar gelmiyor çünkü.
1: Olabilir.
0: Ya bir tane ortadan eksiltsek, kenara da daha yine kanat vasıflı bir oyuncu koysak ya da Barış'ı buradan çıkarmasak da bu tarafa alsak, buradan birisini çıkarsak, Kenan Barış olsa ya da Kenan mesela Can Uzun olsa
1: olur muydu?
0: Yunus daha önce mi girmeliydi falan gibi. Hatta Yunus'u forvet artık 10 numara pozisyonuna da daha çok değerlendirebiliyorsun da. Ama Arda'yı biraz daha işte rakip kaleye yakın oynatabilsek, oraya bir kanat alsaydık daha erken gibi düşünceler insanın kafasında dönüyor.
1: Yani fakat bu kadrodaki planlama hatasından mı bahsediyoruz, yoksa farklı oyuncular olsaydı yine bu planla ilerleyebilir miydik?
0: Aslında bizim farklı oyuncular olmalı ama bizim planımız yanlış. Yani bu takıma karşı bu oyunu açmanın anahtarı çok belli. Yani bu futbolda atomu parçalamak falan değil. Yani çok belirgin bir takım temel ögeleri var. Bunları yapmak gerekiyor. Yani böyle işte futbol öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu kadar da tamam, çok keyifli, çok güzel bir oyun. Ama dediğim gibi atomu parçalamıyoruz yani. Yani bu tarafta bir tane kanat oyuncusu, bu tarafta bir tane hızlı kanat oyuncusu, patlama gücü de olan, çabuk aşağı inecek ve topu hızlı çevirmek. Yani böyle dur, ayağının yanıyla pas ver, tek toplar oyna, yana ver, geriye ver. Ay, top senin ayağında %72 dursa ne olur ki?
1: Çok fazla.
0: Sen bu böyle gidemedikten sonra.
1: Hep birine takıldık. Her
0: dolayısıyla planımız da, başlangıç planımız ve oynamaya çalıştığımız şey de, oynadığımız oyuncular da yanlıştı. Tabii ki yani bu dediğim iki şey hocaya yazar. Yani kime yazacak? Çünkü belli ki bizim bazı oyuncularımız yeterince formda değil.
1: Sakatlıkların etkisi.
0: Aynen böyle.
1: Aynen böyle. Kerem,
0: yani
1: Kenan,
0: bizim Kenan'dan Arda'ya, işte Hakan'dan Ferdi'ye sakat oyuncularımız vardı. Kerem Aktürkoğlu da dahil olmak üzere 4-5 tane. Şimdi bu oyuncularımızın sakat olması onların fiziksel kalitelerinin de maç ritimlerinin de eksik olduğu anlamına geliyor.
1: Birçok oyuncuyla ilgili maç öncesinde Montella böyle 80-90 dakikaları oynamakta zorlanırlar demişti ama Kerem oldukça uzun kaldı mesela sahada.
0: 85 dakika kadar kaldı. Kerem'e çok güveniyor hoca. Yani Kerem üzerinden de ben yani böyle tek tek oyuncular üzerinden bakarsam zaten kim iyi oynadı diye de düşünebilirim. Yani sadece Kerem'i ön plana çıkartmıyorum. Çünkü Kerem'i oynatacak, Kerem'i besleyecek, Kerem'le avver yapabilecek bir oyun oynamadık ki biz. Ya yani bu az önce şurada gösterdiğim 1.94 ortalaması olan oyuncuların arasında havadan top atarak falan Kerem'li bir oyun oynanabilir mi? Deniz olsa Deniz de olmaz ki bir kişi.
1: Doğru.
0: Ve böyle oynayacaksan sadece Deniz'e de olmaz. Eğer senin temel planın hava toplarıysa, yan ortalarsa, duran toplarsa falan, yine sadece Deniz'e de olmaz. O zaman Deniz'in yanına benzer bir oyuncu daha koyman lazım ki ikinci bir oyuncu seken topları, ikinci şans toplarını falan alsın. Böyle uzun boylu savunma arasında şans bulsun.
1: Peki maçın bir yerinde bu planlama değişebilir miydi? Mesela Montella'nın yine en çok eleştirilen noktalarından biri de Salih'le Mert'i oyunu alıp İsmail'i Zeki çıkarmasıydı mesela.
0: Elbette. Yani şöyle bir kere ikinci yarı başlarken az önce de söylediğim gibi ben iki kanadın da çalışmasını beklerdim. Bizim hep tek kanadımız çalıştı. Tek kanadımız çalıştı derken ilk yarıda o da çalışmadı da plan olarak sol kanadı Barış'la sağ kanadı da Arda içeri girerse Zeki'nin bindirmeleriyle biraz işte kaydırmalı. Şimdi yeni sistemde böyle bir şey deniyor teknik adamlar. İşte Arda biraz içeri girecek, Zeki oradan çıkacak. Yalnız bu taraftan adamlar geldiğinde kim kovalayacak? Garibim ön libero buradan gidecek. Onların orada açık bıraktığı Arda çünkü içeri geldi, Zeki ileri çıktı. Buradan İsmail orayı kovalayacak da buradan gelen adama falan. Yani bunların bu hücumun şimdi her şeyin bir de panzehiri var karşı tarafın kullanacağı. Bunu böyle yapamayınca işte 27'de biz o yüzden gol yedik. Daha dediğim gibi Zeki orta saha çizgisini yeni geçiyordu ya gol yediğimizde. Var tabii ki bir takım şeyler Montella'nın yapmadığı. Dediğim gibi ben iki kanadında çalışmasını sağlayabilecek oyuncu değişiklikleri beklerdim daha önce. İkinci yarıya başlarken mesela. İşte bir taraf Kenan'sa diğer taraf Barış olabilir miydi? Ya da işte oraya daha erken, bak İrfan Can bile olur ya. Yani illa böyle, ama İrfan Can'ın oyunu değildi bu. Ama ben Can Uzun'u beklerdim mesela. Evet,
1: ben de.
0: Ne bileyim işte Yunus belki daha önce girebilirdi. Yani ortadan bir eksilsek. Yani mesela Salih'i alıyor. Şimdi İsmail'i çıkartıp Salih'i almak aynı planda oyunu değiştirmek değil. Sadece oyuncuyu değiştirmek. Oyunu değiştirme çabanız yok orada sizin.
1: Sanki orada skoru tutmaya yönelik bir hamle değil mi yaptığı iki hamle mesela?
0: Şimdi eğer sen aynı pozisyona bir başka oyuncuyu alıyorsan senin dediğine gelir. Evet. Yani bu yoruldu, ben buraya taze kuvvet koyayım, geçişi engelleyeyim. Ama bizim oyunu değiştirmemiz gerekiyordu. Son 10-15 dakika kalmış uzatmalarla beraber 81'de yapıldı o değişiklik.
1: Evet.
0: Ya sen madem öyle oraya başka bir oyuncu al. Can'ı mesela niye hiç düşünmezsiniz bilmiyorum ki. Galiba şey demiş o bölgede basın toplantısında, Arda vardı. Can'ı o yüzden düşünmedim demiş hoca. Ama kendi bölge, yani forvet arkası için. Ya Can başka bir yerde de oynayabilir. Can Makedonya maçında solda da oynadı. Şimdi Makedonya maçı için bizim bu maçtaki provamız demedik mi bizim yayınladığımız maça?
1: Dedik.
0: Avustralya'ya beni, o da beşli oynuyor falan böyle. Yani neden oynadık öyle bir takımla? Kapanan savunmalara karşı biz sette ne yapacağız? Zaten biz set oyununda sancılı bir takımız. Yani biz geçişi seven, topu, yani biz daha güçlü takımlara karşı daha farklı şeyler üretebilecek bir takımız. Çünkü bizim şu anki oyun yapımız daha çok böyle geçişlerle, savunma arkasına atılacak toplar, kenardan hızlı oyuncularımızla şeyin arkasına, savunmanın arkasına sarkacağımız ataklar. Bunun üzerine ani baskılarla top çıkartırken rakibe yapılacak presler. Bunlardan sonuç alabiliriz. Peki biz böyle yapmadık ki.
1: Yapamadık.
0: Makedonya maçında böyle bir prova yapmaya çalıştık.
1: Evet.
0: Makedonya maçında bir tarafta Oğuz oynuyordu, diğer tarafta Can oynuyordu.
1: Bambaşka bir
0: plandan. Şimdi hiç onları da düşünmedik.
1: Orada işte sakat oyuncuları riske etmek istemediğini
0: söylemişti. Şimdi o zaman şöyle, maça başlangıç planınızda bu oyuncularla başlamayabilirsiniz. İnandığınız, buraya kadar işte 3-4 yıldır yani aynı geldiğiniz kadroyla devam edebilirsiniz. Bunu saygıyla karşılarım. Tamam. Çünkü bir hocanın kafasında milli takım kadrosu vardır. Buna bir şey demem. Bence Montella çünkü oyuncuların form durumlarından çok milli takım oyuncusu olma vasıflarına bakıyor. Şimdi form durumlarına bakılacak olsa işte ne bileyim mesela Can Uzun'u alırsın. Oynatırsın yani.
1: Evet.
0: Hazırlık maçlarını da gördün. Lan bu Can iyi durumda dersin. Hop Can'ı koyayım dersin gibi.
1: Birbirine alışkın bir grubu bir arada tutmaya
0: o
1: çalışıyor.
0: O biraz daha onu baz alıyor. Çok eleştirmiyorum, tekrar söylüyorum bu durumu. Hoca buna inanmıştır ama bu oyuncuların da bir tanesini kaldırırsın, iki tanesini kaldırırsın, tamam mı? 4-5 tane sakatlıktan yeni çıkmış, fizik kalitesi iyi olmayan, maç ritmini kaybetmiş oyuncun olursa Avustralya takımına karşı bu duruma düşüyorsun. Yani üretemiyorsun bir türlü. Geliyorsun hop duvara çarpıp dönüyorsun. Geliyorsun duvara çarpıp dönüyorsun. Biz doğru düzgün pozisyon üretemedik ki. Ne var bizim pozisyonumuz? Bir tane işte Hakan'ın ara pasında sağdan bir oyuncumuz sarktı, orta yaptı. Kerem vurdu. Kötü vurdu.
1: Abdülkerim'in ve gittiği pozisyon.
0: Abdülkerim'inki pozisyon değil. Çok güzel bir şut.
1: Evet.
0: Çok güzel bir şut. Pozisyon değil o. Yani hazırlanmış böyle organize bir atakla gelişmedi. Yani bizim bir iki tane pozisyonumuz var. Onun dışında adamlar bize nefes aldırmadılar. Dönemiyorsun ki. Buradan dönüyorsun, o bir tane böyle dev gibi bir adam. Evet. Lan şuraya döneyim diyorsun, orada da bir tane öyle bir adam. Dönemiyorsun. Şimdi eğer bunu yapmaya çalışıyorsan, o savunma içinde bir kargaşa oluşturmaya çalışıyorsan, bir orada kalabalık olacaksın. İki o işi hızlı yapacaksın.
1: Hızlı da değildik. Değil. İşin garibi.
0: Oyuncuların bak topa da, şimdi iki şekilde hızlı olabilirsin. Topu hızlı çevirebilirsin.
1: Evet.
0: Sen hızlı yer değiştirebilirsin. En azından birisini yapsaydık. İkisini de yapmadık.
1: Topu hızlı çeviremedik
0: yani,
1: çünkü kapıyorlar.
0: Alanı sürekli değiştirmedik. Hızlı hareket etmedik. Topu da hızlı yapmadık. paslaşmadık.
1: Paslaşamadık.
0: Bunun ikisini birden yapmazsa

0: o adamların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun.
1: Şimdi az önce bahsettiğiniz bir açıklama vardı, onu da bulmuşken okuyayım. Oyuncularla ilgili Montella'nın maç sonu yaptığı bir açıklama. Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun konusuna gelirsek forvet arkası oynuyor. Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı, o yüzden yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendireceğiz.
0: Yani maç başlangıcını Can'la başlayıp Barış'ı sağa koyabilirdi. Arda forvet arkası olabilirdi. Daha önce koydu oraya.
1: Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu da forvet değil. O da sol kanat oyuncusu. En ileride oynayabiliyor.
1: Ama Kerem farklı hep Kerem'le başlıyor ya. Onun için
0: ya
1: bence
0: bak,
1: bir konfor.
0: Bir şey demiyorum buna. Buna bir şey demiyorum. Yine orada Kerem'le başla. Solda Can'ı oynat. Sağda Barış'ı oynat. Forvet arkasında Arda'yı oynat.
1: Evet.
0: Yani bu da bir seçim. Yani Can Uzun sadece Arda'nın mı alternatifi bizim milli takımımızda? Ya da Kenan oynamadığı zaman ilk önce Can Uzun düşünülemez mi?
1: Düşünülebilir. Ben Deniz'i daha çok düşünür diye planlamıştım aslında. Son hazırlık maçında da onu denemesi.
0: Ya işte orada dediğim gibi kafasında bir milli takım oyuncusu kavramı var. Bunu da yadırgamıyorum. Tekrar söylüyorum. Formda oyuncuya bakmıyor hoca. Benim milli takımdaki oyuncu grubum diye düşündüğü bir 14-15 kişilik bir grup var.
1: Evet.
0: Öncelik bunların diyor. Bunlar kötü olursa oyunun gidişatına göre değişiklikler yaparım diyor. Şimdi Deniz Gül bu sene Porto'da 40'ın üzerinde maç oynadı.
1: Evet.
0: 7 tane golü var, asisti vesairesi
1: Kampiyon
0: var.
1: Kampiyon oldu.
0: Böyle, he, ama tekrar söylüyorum. Tek başına Deniz de o 2 metrelik neredeyse oyuncular arasında bir şey ifade etmeyebilirdi. Ama bundan daha akılcı olabilir.
1: Belki de.
0: Eğer Kerem'le oynuyorsak da bizim çok daha hızlı, savunma daha tedbirini almadan ve savunmanın dengesini bozacak şekilde alanı genişletip, hücum alanını genişletip sürekli hücumun yönünü değiştirerek o dengeyi bozmamız gerekiyordu Kerem'li oyunda.
1: Yine maç içerisinde dikkat ettiğim noktalardan biri de İsmail'le İran Kunda'nın eşleşmesiydi aslında. Sanki İsmail sürekli onu tutmaya, çalışmaya yönelik hamleler
0: neden
1: yaptı. İşte bunu
0: İşte o az önce söylediğim gibi. Zeki şimdi Arda ile içeri giriyor ya.
1: Evet.
0: Zeki de buradan gidiyor. Bu sefer geri dönemiyor. Oradan İsmail onun gidiyor. Bölgesini kapatmaya geliyor. Golde olduğu gibi. Şimdi oradan hep geldiler. Diğer taraftan da geldi adam. Yani bizim sol kanadımıza da geldi sonra. Şimdi bir stoperimizin biraz daha önde, mesela ikinci golde de karşılamakta geç kaldık. Adam şeye kadar geldi. Ceza yayının bir adım gerisine. Madem öyle, artık oraya kadar geldiyse ona şut attırmayacaksın. Şeyimiz arkada, ön liberomuz arkasında refakat ediyor. Yine galiba İsmail'di.
1: Evet.
0: Önde de Abdülkerim uzak kaldı, şutu attı. İlk golde de öyle. Bu sefer Meri şeyde kaldı, uzak kaldı. Buradan İsmail yine yetişemedi. Şimdi bir adam, şimdi orada sadece İsmail'i de bulmuyorum kabahati. Öndeki adamın yardıma gelmesi lazım. Savunmadaki bek çıktıysa o da yardıma gelmiyor.
1: Evet.
0: Sen buraya mı koşacaksın, buraya mı koşacaksın, oraya mı gideyim falan derken kalıyorsun. Yani biz hücum anlamında bir şeyleri yaparken savunma anlamında da aslında eksiklerimiz vardı. Şimdi ben, biz diyoruz ki işte bak hücumda şu şöyleydi, bu böyleydi. Ya iki tane geçişten gol yedik. Adamların iki tane hata var zaten.
1: Evet.
0: Yani o zaman biz hücumu yapamadık da savunmayı yaptık mı?
1: Yapamadık.
0: Yani adamların iki tane etkili geçişi var. İkisi de gol oldu.
1: Mesela şut sayılarına bakıyorum. Arda Güler 8 şutun 3 isabetli. Kenan 6 şutta 0 isabet, Hakan 5 şutta 2 isabet, Kerem 3 şutta 1 isabet, İsmail'in de 3 şutta 0 isabeti var.
0: Şimdi bu tarz savunmalara şut atmak bir çözümdür.
1: Evet.
0: Ama çerçeveyi tutturmak lazım. Ama hani ben şut attılar diye ya bu şutlar neden atıldı falan diye hani düşünmem hiçbir şekilde.
1: Montella çünkü maç sonunda %70 top bizdeydi, 30 tane de şutumuz var dedi.
0: İşte bir kere şey çok yanlış bir bence değerlendirme. %70 hatta biraz daha fazla, 71 galiba.
1: Kontrol edeyim.
0: Top bizdeydi demek bu maçı anlatmaz.
1: 72.
0: Bu maçı %72 top bizdeydi diye açıklarsak ben ikinci maçtan korkarım.

0: eğer anlayabilirsek, doğru analiz edersek bugünkü maçı, hı hı, hatalarımızı, eksiklerimizi görürsek, o zaman bu bir turnuva. Yani böyle Allah yandık, bittik falan demeye de gerek yok. Biliyorum insanlar şimdi dışarıda bakın, şöyle dışarıya gidin, herkes böyle gözler pörplektir herkesin şu anda. Böyle tiroid hastalarında olur, böyle gözler çıkar. Benim pagım var, onun da öyle. Herkesin böyledir gözler şimdi. Neden? Sabahın köründe insanlar kalktı büyük bir heyecanla. İşte belediyeler organizasyonlar yaptı. Parklara, evet, bahçelere gittiler. Dev ekranlar 24 yıl sonra. Çok güzel, çok keyifli bir oyun. Herkes büyük bir umutla sabahın köründe kalktı. Böyle olunca bizim her şeyi çok aşırı yaşıyoruz ya biz. Oh, falan diye baktım şimdi herkes böyle dönüyor.
1: Evet, öyle
0: baktım üzerinde böyle takım formaları, oh, milli takım formaları, herkes böyle dönüyor gözler bu şekilde. Buna da gerek yok. Enseyi de karartmayalım ama
1: doğru analiz etmeliyiz.
0: Doğru analiz edelim.
1: Mesela şimdi, bir açıklamasını daha
0: o yüzden atayım. Şeyi bitireyim.
1: Buyurun.
0: Şu Montella'nın ifadesi beni korkuttu.
1: Her şeyi denedik, gol atmayı beceremedik sadece
0: işte,
1: diyor.
0: İşte daha korktum bak şimdi.
1: Evet.
0: Şimdi
1: ama biraz korumacı yaklaşıyor ya açıklamalarda burada, çoğunlukla.
0: Ya,
1: bence ona dikkat ediyor
0: sanki
1: biraz.
0: Milli takımımızı yerden yere vuracak halimiz
1: tabii
0: yok.
1: Ki.
0: Milli takımımız son iki büyük şampiyonaya katılarak önemli iş yapmıştır. Montella da keza aynı şekilde hem Avrupa Şampiyonası'nda, evet, hem Dünya Kupası finallerinde olmak bizim adımıza başarıdır. Başarı istikrarını yakaladık. Biz bu anlamda doğru iş yapan bir milli takımımız var. Biz bunu hep vurguladık, alkışladık da. Şimdi burada bir maçta yenildik diye Allah şöyledir, böyledir diyecek değiliz. Ama bu maç özelinde söylenmesi gereken şeyleri söyleyelim ki ondan sonra tarihe not düşülmüş olsun. Ve bekleyelim biz de milli takımımızın karar vericileri doğru analiz etsin diye bekleyeceğiz. Burada insanlara da belki söylediğimiz bir iki şey, onlar da düşünüyorlardır zaten buna yakın şeyler. Onların kafasında da bir yol açar. Onlar da hani bu doğrultuda bazı beklentiler içinde olabilir. Bizim %72 topla oynamak bir iyi oyun göstergesi değildir. İyi oyun daha doğru bir ifadeyle doğru oyun göstergesi değildir. Her maçın farklı bir hikayesi var. Avustralya karşısında %72 topla oynamak beklenmedik bir durum değil ki zaten.
1: Evet.
0: Ama ne kadar efektif oynadık? Yani bu topu hangi alanda ne kadar oynadık? Sahanın hangi bölgelerini ne kadar kullandık? Attığımız şutların kaçı isabetliydi? Ne kadar faul yapabildik biz? Biz 4 tane mi ne faul yapmışız galiba ya bir ara? Öyle bir şey duydum. Şimdi
1: evet, biz 4 faul, onlar 12.
0: Ya olacak şey mi? 4 faul ne ya? Buyur geç. Yani biz şurada oynasak biz daha çok faul yaparız ha adamlara. Yani en azından bir dirsek falan atarım, bir şeyler yaparım.
1: Normalde
0: yani.
1: Normalde de böyle fiziksel 4, oynayabiliriz aslında.
0: Neden oynayamıyorsun? Yeterli değil ki fizik kalitemiz. 5 tane oyuncumuz sakatlıktan yeni çıkmış.
1: Evet.
0: Şimdi temaslı oynayacaksın böyle takımlara karşı. Adama at bir tane dirsek. Ya gitmeye çalışan o işte golü atan oyuncuya mesela at iki tane dirsek, golden önce seni zorladığı bir tane pozisyon var, çıkar gibi yaptı. At bir dirsek, korksun adam ya.
1: Bu konuda
0: bu kadar çok basit bir şey.
1: Hani
0: şey falan
1: mi
0: da değil yani. Aa bak neler söylüyor, dirsek at diyor. Yok arkadaş böyledir.
1: Şimdi turnuva başladığından beri böyle çok kolay sarı kartlar, kırmızı kartlar da çıkıyor. Mesela Paraguay Amerika ile oynadığı maçta 5 sarı kart gördü. Şimdi onlar için de son maç, belki bizim maçımız biraz tehlikeli geçebilir. Acaba bu konuda bir uyarı mı olmuş olabilir milli takımımıza?
0: Valla bu da abartı ama. Yani 4 faulle maç bitirmez.
1: Evet.
0: Yani bu salon futbolu gibi olmuş biraz. Yani biraz daha temaslı oynamamız, bu adamları biraz daha ürkütmemiz lazımdı. Bizim fizik kalitemiz hiçbir şekilde buna yanaşamadı. Bu da sıkıntı. Ya bunları doğru görürlerse eğer bunu görmeyecek de bir şey yok. Dediğim gibi çok olağanüstü bir şey de söylüyor değiliz yani. Bak düşündüm bunları buldum falan durumunda da değilim. Herkesin gördüğü şeyi biz de burada asbelkader söylüyoruz. Diyorum ki eğer doğru analiz ederlerse ikinci maçta Paraguay'da bak şimdi 4-1 ya mağlup oldu değil mi Amerika'ya?
1: Evet.
0: Ne düşünüyor Paraguay? O da bizim gibi ha diyor. Ben de bunları yenersem
1: şimdi onlar
0: bak,
1: nasıl mutlu olur?
0: İkinci çıkabilir. Yenilirsem de gittik diyor.

0: şimdi.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Bütün reaksiyonu belki de bizim maçımızda gösterecek.
0: Ya başka ne yapsın? Yani ben bunu yenersem ben ikinci olurum ya diyor.
1: Evet.
0: Belki de zorlarım diyor. Belki bir bakarım diyor. Şimdi ben bunu düşünüyorsam o da düşünüyor.
1: Tabii.
0: Paraguay'daki Ender Bilgin de oradaki Paraguay'daki Demet'le beraber program yapıyorlar şu anda. Onlar da bunu konuşuyor.
1: Biz şimdi
0: bu Türkiye'yi diyor orada böyle yenerse diyor bizimkiler diyor. Onlar da bunu konuşuyor yani.
1: Mesela maç öncesinde özellikle Amerika basınına, Avustralya basınına çok böyle sıklıkla baktım acaba bizimle ilgili böyle en korktukları nokta ne olabilir diye. Mesela sadece hücum hattımızın çok güçlü olduğundan bahsediyorlardı. Sürekli Kerem, Kenan, Barış, Hakan bu isimler konusunda çok fazla önlem almaları gerektiklerini söylüyorlardı. Ama bizim aslında büyük problemlerimizden biri de savunmaydı baktığımızda.
0: Biz sevgili Demet savunma yaparak pek maç kazanabilen bir milli takımımız yok.
1: Evet.
0: Böyle bir takım
1: rakipler de bunu biliyor.
0: Biz savunmayla olmadı mı aldığımız puanlar, kazandığımız maçlar oldu, seyrektir.
1: Hı hı.
0: Ama biz hücum fonksiyonlarımızla maç kazanabiliyoruz. Zaten bizim genellikle takımlarımızla, kulüp takımlarımızla çok aman aman böyle iyi savunma yapabilen takımlar değildir. Hücum aksiyonlarıyla sonuç alır. Dolayısıyla bizim savunmada bazı sıkıntılarımız var. Şimdi örneğin ben Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ikilisinin de belli pozisyonlarda, yani isim veriyorum da stoper tandemi olduğu için ağır kaldığını görüyoruz. Şimdi bunlardan birinin mutlaka ikinci hamleyi de yapabilmesi lazım.
1: Evet.
0: Ben o yüzden acaba demiştim mesela Ozan falan da düşünülebilir mi? Biraz daha çünkü Merih'in de oynamadığı
1: gidiyor.
0: Maçlar vardı. Biraz daha hamleli oynar. Yani bazı farklı şeyleri düşünmek lazım. Montella'nın da bu bir turnuva. Mutlaka yani işte dediğim gibi Paraguay tarafı da bizi düşünüyor. Montella da ikinci maç için ayrı bir hikayesi olacağını bilerek farklı bir planlama yapacaktır.
1: Evet.
0: Ben çok daha farklı, çok daha işin öneminin bilincinde daha doğru oyunla sahaya çıkacak bir milli takım bekliyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani bizi izleyenler de işte bugün çok üzülenler de doğaldır üzülmek. Bunu bir kenara koysunlar. Biz önümüzdeki cumartesi sabahı oluyor değil mi? Tabii. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Daha farklı bir milli takım göreceğimize inanıyorum ben.
1: Peki birazdan grubumuza da bakacağım ama siz az önce enseyi karartmamalıyız dediniz
0: evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Şöyle ben de bir baktığımda katıldığımız son 9 büyük turnuvanın 8'ine yenilgiyle başlamış.
0: Tabii bir Gürcistan'ı yendik geçen şeyde işte turnuvada.
1: Evet, sadece Euro 2024, ondan önce hepsinden mağlubiyetle evet. Ayrılmışız ilk maç olarak.
0: Evet, yani kimisinde sonra hiç puan alamadan bitirdiğimiz de oldu.
1: Evet oldu.
0: Kimisinde dünya üçüncüsü.
1: İyi de gittik aynen öyle.
0: Dolayısıyla İyi başlamak bu tarz turnuvalara çok önemlidir, çok güzeldir. Hele böyle üçüncülerin de, en iyi üçüncülerin de devam edebildiği bir matematikte kimi zaman sizi 4 puan rahatlıkla götürür, 3 puan bile iyi averajla götürebilir. O yüzden iyi başlamak, galibiyet almak çok değerliydi. Şimdi biz biraz o anlamda sıkıntıya soktuk işi.
1: Grubu rica edeyim bu arada yönetmenimiz Oğuz'dan, siz devam edebilirsiniz.
0: Yani şimdi biz Paraguay'ı yensek mesela ya 3 puan. Ulan bak şimdi Paraguay sıfırda kaldı. Amerika Paraguay maçı Amerika Avustralya maçı. Amerika orayı da kazanırsa 6 yapacak. Avustralya 3 puan. Bu sefer Avustralya Paraguay Avustralya oynayacak biz Amerika ile oynarken. Atıyorum Amerika 6 puanla bizim maça gelirse belki biraz daha frene basarak oynayabilir. Oradan bir puan alırsın falan, böyle matematikler yapacağız. Ama bizim her şeyden önce ilk maçı düşünmemiz, Paraguay'ı her şekilde yenmemiz lazım.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani biz bu grupta birinciliği biraz zora soktuk da bu skorla. Ama ikinci olup çıkmak turnuva ağacının kalan bölümü için bizi bir yerlere taşıyabilir. Üçüncülükten biraz daha sıkıntılı bir yol olur. Diğer alternatifi düşünmek bile istemiyorum.
1: Peki gruptaki 3 rakibimiz için tabii maçlar başlamadan önce en zayıf halka olarak bizim ilk yenebileceğimiz takım olarak kimi düşünüyordunuz?
0: Aslında Avustralya'yı düşünüyordum.
1: Ben de.
0: Yani şimdi bugün işte Feyenoord'da oynayan o sol bekleri var.
1: Hı hı.
0: Örneğin

0: şeyleri, forvetleri Championship'te oynuyor. Ya böyle bakıyorum oyuncu değerlerine vesairelere de. Bir Parma'da oynayan bir bekleri var yine, sonradan çıkarttı onu.
1: Evet, Sirkati.
0: Stoperleri öyle, o da Championship'te oynuyor. Hı hı. Yani dünya piyasası, Avrupa piyasasında, futbol piyasasında böyle çok, dedim ya daha önce söyledim işte, Viduka'lar, Kewell'lar falan seviyesinde bir takımdan İyiler. Bahsetmiyorduk Avustralya için. Paraguay milli takımının da hani bizim çok hoşlanmayacağımız bazı meziyetleri var. Bunlardan
1: onlar da çok
0: biri
1: fiziksel.
0: De sert oynamak.
1: Evet. Yani, en sert takımı diyebilir miyiz?
0: O yüzden orada bir sıkıntımız var. Amerika Birleşik Devletleri tanıdığımız da bir takım. Yani geçen sene de biliyorsun onlarla bir hazırlık maçı yaptık. Orada bayağı eksiklerdi. 2-1 kazanmıştık ama yani biz de yayınladık. Hazırlık maçlarını gördük. Almanya maçındaki performansını gördük. İşte gruptaki ilk maçında daha net bir galibiyet aldı onlar. Ev sahibi olmanın da bir avantajı var.
1: Mutlaka.
0: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu grupta şu ilk maçlar sonunda birincilik için en güçlü aday durumuna geldiğini belirtebiliriz.
1: Bu arada Avustralya'nın MLS'de oynayan çok fazla oyuncusu var. Yani aslında var. Oradaki iklime, saate çok var. Alışkın oyuncular.
0: O
1: biz orada da belki biraz düşmüş olabiliriz.
0: Onun da sıkıntısı var, kabul ederim. Bunu da kabul ederim ama MLS'de şöyle oynanıyor oyun. Sen oradasın, ben buradayım. Yani oradan geçiyor adam, oradan gidiyor. Savunma falan yok, hiç öyle şey direnci yok. Biz şimdi, ben o yüzden çok garipsedim. Yani biz çok daha Avrupa futbolunu temsil eden bir takım olarak
1: evet.
0: çok daha temaslı, çok hızlı. Daha net, hızlı, böyle sert, fizikli bir oyun oynamamız beklenirken Avustralya takımı, senin dediğin gibi büyük bir bölümü MLS'te, bir kısmı Championship'te. Hı hı. Yani bize göre daha fiziksel oynadılar. Ya bizim biraz rakibe sorun çıkartmamız lazım. Sorun çıkartabilecek oyuncularımız var.
1: Kesinlikle.
0: Sorun çıkartabilecek, oyun bütünlüğünü de sağlayabilecek bir potansiyelimiz de var. Paraguay maçı bizim için artık bundan sonra hedef maç. Tekrar söylüyorum, enseyi de bütünüyle karartmayalım. Paraguay karşılaşmasını kazanırsak o zaman
1: değişebilir.
0: İkinci maçlardaki duruma göre bambaşka bir matematik önümüzde olabilir. Hı hı. Bugün bu kadar üzülmeye de gerek yok. Paraguay maçını kazanırsak yaşasın işte o bizim milli takım falan demeye de gerek yok. Turnuvalarda adım adım gideceksin. Yani şimdi doğru analiz etme zamanı. Hı hı. Doğru analiz etme
1: önümüzde
0: zamanı.
1: Önümüzde Paraguay'ın oynadığı çok yakın bir zamanda da artık bir maç var Amerika maçı.
0: Evet.
1: Ona göre bir plan
0: biz,
1: yapalım.
0: Yani bizim milli takımımız mutlaka işte Montella bu akşamdan itibaren hem kendi oyunumuzu hem zaten rakibi de seyrettiler, hem onları hem yapılabilecekleri bu akşamdan itibaren kurmaylarıyla birlikte masaya yatıracaktır. Ben çok daha iyi bir ikinci maç bekliyorum. Milli takımımızdan da galibiyet bekliyorum. Doğru bir analiz ve doğru çıkarımlar yaparak bu noktaya gelmemiz çok da zor değil zaten.
1: Şimdi maçlardan önce yapılan açıklamalar da çok fazla dikkat çekiyor Ender Bey'in ki Avustralya'yı hatırlarsınız. Paraguay takımında da teknik direktör Gustavo Alfora grubun en zayıf halkası biziz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Böyle biraz daha naif bir açıklaması vardı.
0: Ben bu tarz açıklamaları hiç sevmem.
1: Ben de.
0: genellikle rakibi böyle biraz daha gardını düşürecek, ya işte ben nasıl olsa kazanırım dedirtecek şeylerdir bunlar. Profesyonel futbolcular ya da rakip teknik adamlar tabii ki bu tuzağa düşecek durumda değiller ama bazen bir an için bile oyuncunun aklında bu dolanırsa bir anlık dalgınlık, küçücük detaylar kimi zaman büyük felaketlere sebep olabilir,
1: evet.
0: büyük sonuçlar doğurabilir. O yüzden o ufacık söz sizin kafanızda şöyle bir dönse bile bir an için büyük bir hataya yol açma ihtimali var. Biz yüksek konsantrasyonda rakibi o anki en güçlü rakibimiz olarak görerek oynamalıyız. Bu seviyeler böyle. Bak şunu da belirteyim. Diyorlardı ki işte Dünya Kupası şöyle. Ben orada da farklı düşünüyorum. Bana göre Avrupa şampiyonasında olmak, dünya şampiyonasında olmaktan daha zor. Dünya şampiyonasına gitmek zor. Dünya şampiyonasındaki rakipler daha zor değil.
1: Evet haklısın.
0: Nedense o da çok basit bir matematik. Dünya şampiyonasına Avrupa'dan 14 takım gidiyor. Avrupa şampiyonasına 24 tane Avrupa takımı var.
1: Evet.
0: Yani dünya şampiyonasına bizim gitmemiz o 14'ün içine girmemiz gerektirdiği için çok kolay olmuyor. Ama Avrupa şampiyonasındaki rakipler dünya şampiyonasındaki rakiplere göre daha güçlü oluyor.
1: Doğru.
0: Ama bu seviyelerde, bu turnuva atmosferinde her maçta iyi oynamalısınız. Her maçta belli bir çizginin üzerinde kalmalısınız. Her maçın ayrı bir senaryosu olduğunu unutmamalısınız.
1: Paraguay ile ilgili yine ilginç bir bilgi. Dünya Kupası'nda katıldıkları günü ülkede resmi tatil ilan etmişler. Yani ne kadar buna hevesli ve yürekten inandıklarını da bence burada görüyoruz.
0: Biz de LGS sınavının tarihini değiştirdik.
1: Evet doğru. benzer şeyler aslında.
0: Tabii.
1: Yani, çok yürekten istemek biraz reaksiyonun yanında getirir.
0: Tabii bizim gibi işte böyle sıcak kanlı insanların olduğu ülkeler bu tarz sevinçleri, bu tarz olayları çok büyük bir motivasyonla takip ediyor.
1: Tabii.
0: Biz de öyle bir ülkeyiz. Duygularımızla çoğu zaman hareket ediyoruz ama duyguların yanına aklı da koymak lazım. Aklın yol göstericiliğinden de yararlanmak lazım.
1: Duygusallığımız bu kadar dışarıdan belli oluyor mu? Çünkü Avustralya milli takımı direkt bunun üzerinden bir basın toplantısı yaptı. Çok duygusallar, çok kırılganlar dediler. Bu kadar belli ediyor muyuz bu durumu?
0: Ediyoruz. Ediyoruz.
1: Bu büyük bir dezavantaj mı?
0: Çok iyi bir şey değil.
1: Evet.
0: Çok iyi bir şey değil. Bu tarz işlerde çok iyi. Yani bunlar profesyonel işler. Profesyonel hayatta da belli bir yere kadar duygusallığa izin var. Daha analitik düşünmeye, sonuç odaklı düşünmeye, farklı sonuçları analiz etmeye ve doğru çözümü bulmaya ihtiyaç var. Profesyonel hayat böyle.
1: Peki birkaç dakikam kaldı. Gruptaki bir puan durumuna da bakalım son kez. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili şunu sormak istiyorum. Paraguay maçı biraz tedirgin etti mi size? Şu anda 3'er puanlı Amerika ve Avustralya var ilk sırada. Türkiye'nin puanı yok. Paraguay'da son sırada.
0: Ben
1: onların da puanı
0: açıkçası
1: yok.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden net bir galibiyet bekliyordum. Turnuva başlangıcını böyle ev sahibi ülkeler biraz da o oluşan havayla güçlü başlangıç yapmak isterler. Amerika Birleşik Devletleri takımı ne oynadığı belli bir takım. Onların eksikleri yok mu? Onların mesela savunma, onların da o üçlü savunma oynuyorlar. Özgüvenli oynuyorlar. Mesela onlar biraz daha savunmada eksik yakalanabiliyor. Bizim için orada farklı opsiyonlar var. Mesela onları ön alan baskısı yapmak sonuç almanızı sağlayabilir. Bizim yayınladığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk maçı Senegal maçıydı yanılmıyorsam. Çıkışta 2-3 kere çok ciddi top kaybettiler. Bir tanesinde gol yediler. Sadece o maça özgü bir durum değil bu. Amerika Birleşik Devletleri güçlü ön alan baskısında savunmada problemler yaşayabilen bir takım.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: Aspo Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Haziran 1839 Türkiye'de Jandarma Teşkilatı yayınlanan nizamname ile kuruldu. 1951 İlk ticari bilgisayar olan Univac 1 Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: içinden geçenen, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Eldildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo. Bir reklam.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Bankam, bank, kartıma bin. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
8: Savaş dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta 1'ine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
9: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38, 42, 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş, Almanya ile harp ediyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim, işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 Dünya Kupası, 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
8: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslavice Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerinde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeni.

başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi. Böylece hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler. Vural İnan en teknik boksör seçilirken, Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu içinde önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. 2 Mayıs sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda

0: Da Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45'in Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhsar Harbi'ye atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş. Greco-Romen de değil de serbestte ağırlıklı olarak. Bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'a gitti. Neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman. Bu ne zaman söyleyeyim? 70'li yıllarda VP Aktağ 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor? 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bütün dünya Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirini peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
0: Bir Avrupa şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladığı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti. Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde 2 kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise 2. defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3.

0: 3. İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
2: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corpus à la 8e minute de la partie.
3: Et on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
4: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz. Etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya'ylaydı galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya'ylaydı galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
5: Lance, Kempes, era o terceiro gol da Argentina.

Belezya Milli Takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali Hollanda'yla.

0: yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu, direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir... Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filho diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı.

Dave Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Branko da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Son is there. Will he get a shot in? And when Evelyn Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup! It's Liverpool's cup! 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken... El corto almost tira, el balón se estrella la base del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de Sisi concretamente en el interior derecho del Real Madrid... İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken ringlerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow.

Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok.

Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

champions, champions.

0: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel

0: içten geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 14 Haziran 1839 Türkiye'de Jandarma Teşkilatı yayınlanan nizamname ile kuruldu. 1951 İlk ticari bilgisayar olan Univac 1 Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı.

0: 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Happy.

0: Reis ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Spor Radyo. Sporun Radyosu.
0: Reklam.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: Hep bulacaksın.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor ekranlarından mutlu pazarlar değerli izleyenler. Spor gündemine hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Sporun gündemini 3 saat boyunca spor ekranlarında sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Bugün ise çok kıymetli iki konuğumuz stüdyoda bizlerle olacak. Mahmut Alparslan ve Zafer Tüzün bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar, hoş bulduk.
0: İyi yayınlar. Olsun. Çok daha iyi bir yayın olabilirdi. Sağlık olsun diyoruz ama tabii ki uzun uzun bu sabah oynanılan Avustralya-Türkiye maçında konuklarımızla birlikte konuşacağız. Hatta özet görüntüleri de yine birazdan maçın A-Spor ekranlarında olacak ama öncesinde özet görüntülerini izlemeden önce ben her iki konuğumdan da maçın bir ön değerlendirmesini alarak hatalarımız nelerdi, neleri yanlış yaptık, mağlubiyetin sebebi sizce nelerdi Zafer Tüzün? Sizinle başlayabiliriz.
1: Şimdi fizik güç, tempo, rakip kaleye hızlı inme, efendime söyleyeyim, sağda rakibine sayısal üstünlük kurma gibi pozisyon ve pozisyon rotasyonları gibi önemli noktalar vardır. Şimdi rakibi bir haftadır çok iyi analiz ettik dememize rağmen hem futbolcu kardeşlerimiz hem teknik direktörümüz aynı beyanatı verdi. Dedi ki ezberledik rakibi. Şimdi kendinden zayıf rakiplere karşı tuzak denen bir şey vardır. Öyle her dakika baskılı oynamazsın. Adamı açamıyorsun. Demin söylediğim gibi pozisyon rotasyonlarında iyi değiliz. Kanatlardan gelemiyoruz. Santifor'da uzun boylu adamlar ceza sahasının içinde üstünlük sağlıyorlar gibi. Şimdi bütün bunlara rağmen sen baskı yaptıktan sonra bırakacaksın, şöyle bir merkeze çekilip topu rakibe vereceksin. Rakibin arkasındaki boşlukları yakalayabilme adına onlara topu verdikten sonra bu tuzaktır. Tuzak kuracaksın. Şimdi devamlı bas. Bu ne demektir? Teknik direktörün fikirlerinin yeterli olmadığı demektir. Şimdi sen maçı başlamak

0: Ama başladıktan sonra oyun devam ederken de oyunu okuyacaksın. Ona göre yeni fikirler üreteceksin. Benim fikrime göre neden sinirliyim? Ben şimdi ucuz bahaneler arıyoruz. İşte Brezilya'ya da yenilmiştik de üçüncü olduk. Arjantin evet. Yenilmişti, şampiyon olmuştu.
1: 2002 Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başladık. Tabii direkt akıllara bu geldi bugünkü mağlubiyetten sonra. Ama orada açılış maçında kaybettiğimiz rakip Brezilya'ydı. Ve iyi bir oyunla aslında öne geçtiğimiz Bravo. Maçı kaybetmiştik.
0: Çok iyi oynamıştık. Ona rağmen kaybetmiştik. Şimdi senden daha aşağıda en azından bireysel kalite açısından, ondan sonra oyun zekası açısından senden daha zayıf olan bir rakip ne yaptı? Doğru olanı yaptı, seni zayıf yerinden vurdu. Kapattı seni, hücum organizasyonlarını engelledi. Ondan sonra çıkışlarla da istediğini elde etti. Neden? Ben her zaman söylüyorum, şimdi takım halinde ileriye bastığında, eğer ki top kayıplarında savunmayı orada başlatamazsan, rakibin topla oynamasına müsaade edersen, rakip de senin o boş olan koridorlarını yakalar, böyle gol pozisyonuna girer ve atar. Şimdi bunun için ne yapacaktın? Senin nokta santiforun olmadığı için duvar olmuyor, onu kullanamıyorsun. Uzaktan şut atmıyorsun. Kanatlara indik, verimli olamadık. Üretemedik. Yani üretemeyen bir milli takım vardı. Üretemeyen milli takımın karşısında hele hele ki aslında ona sonra gelsem en moral bozucu şey. Yani üretmek zorunda olan, gol lazım olan takıma sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor. Efendime söyleyeyim 6 numara. İnanılmaz
1: evet, bir 2-0'dan sonra Mert, Zeki ve Salih, İsmail değişiklikleri çok tabii sosyal medyada da konuşuldu, tartışıldı. Çok.
0: Yani şimdi onun için bana göre asla üst seviye bir teknik direktör olamayacak Montella. Böyle bir kadroyu ele geçirmişsin. Böyle yetenekli ve becerikli bir ve genç bir havuza sahibiz. Bunlarla daha iyisini yapmışsın. Bu takımın başına yakışmıyor. Bak direkt söylüyor. Onun için eğer daha iyisini yapmak istiyorsak Montella'dan daha iyisini bulmak zorundayız. Çünkü eldeki oyuncular zaten kaliteli. Hepsi üst düzey takımlarda oynuyorlar.
1: Doğru.
0: Şimdi böyle bir kadroyla daha iyisini yapamazsan sen o zaman gidersin. Bu çok açık ve nettir. Şimdi adam seni çözmüş. Takım oyunu eğer ki takım olarak organizasyon yapamazsan genelde bizim milli takımımızın yaptığı gibi bireysel çözümler ararsın. Adamlar da bireysel çözümlerin paradını almayı çok iyi ezberlemişler. Ne yapmışlar? Kanatlarda beklere yakın stoper koymuş. Orada gelen oyuncu iki kişiyle birden karşılıyorlar ki şimdi Barış Alper denemesine rağmen kademeli bir defansı karşısında bulunca verimli olamayan bir Barış Alper seyrettik. Tamam, alternatif Kenan'dı. Zaten eğer Kenan olsaydı Kenan Kerem yapılır. Ben olsam Deniz'i koyardım santrafor olarak. En azından orada rakip stoperleri uğraşırdı onlarla. Onların dengesini bozardı. Şimdi Kenan gibi bir adam da aynı yaptı. Onun bireysel becerisi üst düzey olmasına rağmen rakip takımı o da çözemedi. Şimdi sen hem rakibi çözemedin hem üretemiyorsun. Ne bekliyorsun? Ne yaparsın yani bir kere eğer bizim gibi, benim gibi, senin gibi maçı seyredecekse teknik direktör olmaz böyle bir şey. Sen orada fikir üretecek. Baktın, üretemiyorsun. Ne yap? Ver topu rakibe. Rakibin biraz oynamasına müsaade et.
1: Doğru.
0: Senin delice oyuncuların var.
1: Tuzağa düşme, tuzağa çek.
0: Çek. Onun için bunu yapmıyorsun, onu yapmıyorsun. Oyuncu değişikliklerinde gerekli değişiklikler olmuyor. Takıma katkı sağlayacak bir değişiklik yok. Hücum üretme adına yapılan bir değişiklik değil. Nedir yani?
1: Yazık oldu hocam gerçekten.
0: Yazık oldu tabii onun için.
1: Yani... Şimdi ben hocaya bu kadar tabii yüklenmek istemiyorum Montella'ya fakat
0: ben
1: bu
0: ama
1: maçta
0: ne zamandır bunu yani.
1: Gerçekten değişiklikler konusunda özellikle hani ilk 11 tercihine saygı duyuyorum fakat sonradan yapmış olduğu değişikliklerle gerçekten biraz hoca sınıfta kaldı. Mahmut Alparslan'a göre bugün sabah saatlerinde yaşadığımız mağlubiyetin sebepleri nelerdir?
2: Bir sürü faktör var tabii de en başta kendi silahımızla vurulduk. Milli takım hiçbir zaman için oyun kuran bir takım değildi. A gruplarında oynadığımız maçları düşünün. Avrupa Şampiyonası. Nasıl oynuyorduk? Bunların oynadığı gibi. Rakipleri çekiyorduk ama bu maçlar rakibi çekme şansın yok. Çünkü rakip beşli bir kurgusunu kurmuş. Çakılı oynuyorlar. O çakılın içine de sen girip pozisyon üretmeye çalışıyorsun. Yapma şansın yok yani. İstediğin kadar aksiyonları dene. Zaten bizde santrofor daha yeri değil. Uzun zamanlardan beri santrofor olmayan bir milli takımız. Bireysel yeteneklerimizin iyi olan bir milli takımız. Ama A grubunda oynadığımız zaman rakiplerin ne şekilde bize karşı oynadığını, aynı bu şekilde bizim oynadığımız gibi oynuyorlardı. Sen bir tane buluyordun, atıyordun, işi götürüyordun. Aynısını bunlar yaptılar bize. Çünkü çakılı müdafaları açmak kolay değil. Zaten adam senin istediğin gibi oynamıyor ki, o tuzağa düşmüyor. Sen düşüyorsun onların tuzağına. Çıkmaya niyetleri yok. Ancak ara toplarla, uzun toplarla nitekim 2-3 tane de öyle yakaladılar. Ha, bu maçlar çıkar mı? Çıkar. Galip de gelseniz başka bir şeyler konuşacağız. Mağlup olduğumuz zaman daha farklı konuşuyor. Berabere kalsan işte yarı yarı edeceksin, ama ben de hemfikrim, değişikliklerden dolayı yola çıkarsak orada belki hoca daha değişik bir şeyler düşünür. Çünkü bakın dikkat edin. Yunus girene kadar tek taraflı bir milli takım var. Hep sol tarafta. Sağ tarafı hiç kullanmadı.
1: Kenan'la zorladık.
2: 45'ten sonra, 46'dan sonra, ama Kenan da geldiği anlarında hep sol tarafta oynayan bir milli takım var. Adamlar kapatmışlar orayı. Senin de SOS verdiğin yerler belli. Çektikleri zaman biz tamam müdafaamıza falan kızıyoruz, ama bizim forvetten iş zaten oraya girene kadar senin orta saha ve müdafaa forvetinden başlıyor esas ana kurgular, hazırlamalar, itmeler. Tamam itmeleri güzel yaptın, ama tam o itmeyi yaparken de adam seni öyle bir yakaladı ki bizim, tekrar söylüyorum, bizim oynadığımız oyun kurgusunu bizi vurdular. Demek oluyor ki biz de oyun formatlarında körü körüne bazı takımlar oynadığın gibi onları götürebiliyorsun, oynayabiliyorsun, ama dünya şampiyonları rakipler, çünkü bak şimdi Paraguay'a karşı oynayacaksın, daha sert bir rakip. Kimse aldanmasın Amerika'ya mağlubiyetlerine. O bir yedikleri kendi kalelerine bir demoralize bırak. Çok sert oynayan bir takım, çabuk oynayan bir takım.
1: Ayrıca bence bugün bizim yaşadığımız mağlubiyet bizim rakiplerimizi de iştahlandırdı. Yani Paraguay için de şimdi bizim maç
2: şöyle diye, final maçı. Şöyle diyelim, bunlar puan mücadeleleri. Burada puan mücadelelerini yaparken deli dolu her şey oynanmaz. O kadar iyi parselasyonlarını, o kadar iyi ayarlaman lazım ki, o kadar iyi tutman lazım ki, hep hücumla sen işi de götüremezsin.
1: Turnuva oynamak bambaşka bir...
2: Ya, turnuva takımları hemen hemen ikisi hesabı ve devamlılık önemli burada. Biz hep şunu konuşuyoruz. Yetenekli oyuncu, tamam yetenekli oyuncularım var, ama senin yetenekli oyuncuları takımlarında yetenekli. Hepsini bir araya topladığın zaman takım oyunun yok. Yetenekli oyuncu nedir? Takım oyununla birlikte adapte olanlardır.
0: Sorunu bireysel çözmeye çalışıyor takım yani. Doğru söylüyor.
2: Birebir oyunlarımız bizim her zaman için, her senede, her dönemde olmuştur bizim yetenekli oyuncularımız. Ama takım oyununu hiçbir zaman için tutturamamışız. Bu bugüne mahsus değil. Bir hocanın bir oyun formatı vardı. Avrupa Şampiyonası'nda bunu gördük. Rakiplerini çekip kontratak oynamak, bir kere iki kere atak yapıyordun. Bir tanesini yakalıyordun, gol oluyordu. Ya Kerem gidiyordu ya Barış gidiyordu. Öyle değil mi?
1: Doğru.
2: Şöyle bir bakın oyun formatlarını. Makedonya'yı falan saymıyorum. Onlar bizim ayarımızda değiller. Bizim çocuklar ona göre daha öndeler. Ama iş bu platformlara geldiği zaman Avrupa takımlarından daha değişik formatlarda oynayanlar, okyanus takımları, Asya takımları, işte Amerika'yla oynayacaksınız, Güney Amerika takımları, daha sert, daha çabuk, hakemler farklı fonksiyonlarda, her omuz omuza mücadelelerde. Şimdi Kerem'i kaybettin abi, Kerem yok. Olmuyor orada bir aksiyon.
1: Bu arada Kerem'in de kabahati değil. Şimdi bakın, burada Kerem'i de zan altında bırakmaya çalışmıyoruz. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bizde hocam böyle bir kulüpçülük de var ya, şimdi birini eleştirince, birinin adını geçirince bir anda bütün o kulübün camiası da hemen olayı farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor. Şimdi burada konu aslında Kerem değil. Yani hocanın Kerem ısrarı.
2: İşi tek oyunculardan değil, oyun formatlarından yola çıkıyor. Olursan kafandaki 11'le çıkmışsın da güvendiğin 11'dir. Tutmuyorsa ayıp bir şey değil. İki tane değişiklik yapabilirsin. Gittin bir de havadan oynamaya çalışıyorsun. Adamlar hop hop hop hop hepsini alıyorlar. Kalabalıklar, ikili, üçlü sıkıştırmalar var, kademeler var. Çözememişiz bunları. Çözemeyince de biraz evvel söylediğiniz gibi adamları çekip de oynamak. Zaten adam gelmiyor ki. Adamın bütün oyunu o. Güveniyor öndeki çabuk çıkanlara, işte sol beklerine güveniyor. Çıkıyor gidiyor adam. Alan buldu mu? Orta sahasına güveniyor. Ve de bakma, alan buldukları zaman

0: Oynuyorsunuz. Bizim en büyük avantajımız neydi? Bardakçının diagonal toplarıydı. Arkaya atılan da atabildin mi?
1: Atamadık.
0: Nasıl atacaksın?
1: Çok kapandılar çünkü açık
0: kapanma değil, oyun formatları o. Adam onu kurmuş sana. Seni çözmüş. Bu adamlar diyor ki böyle uzun oynuyorlar. Bunların defoları çıktıkları zaman arkalarını kapatamıyorlar. Ben buraya atabilirsem, buraya kaçırabilirsem golleri yaparım. Nitekim de yakaladılar öyle.
1: Doğru. Peki hocam şöyle yapalım mı? Konuşmaya devam edeceğiz ama özeti bir detaylı şekilde tekrar ekranlara getirelim istiyorum. Dünya Kupası'nda D grubunda, 2026 Dünya Kupası'nda D grubu ilk maçında bugün sabah saatlerinde milli futbol takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı. Bu maçın özetini bir hatırlayalım, sonrasında sohbetimiz devam edecek.
2: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. Milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Evet, maçın özetini bir kez daha hatırlamış olduk. 2-0 mağlubiyetle Dünya Kupası'nda ne yazık ki başladık. Özellikle ilk gol çok bizim seviyemize yakışmayan bir gol. Biz rakip kalede pozisyon bulduk Arda ile. Devamında dönüşte iki pasla bir anda kalemizde golü görmüş olduk. Ne olduğunu anlamadık aslında maçı izlerken. Yani bir anda İrakun da karşı karşıya kaldı Uğurcan'la. Bir geçiş hücumu. Aslında belki de konuşuyoruz ya hocam. Rakibin tek silahı, tek planı belki kontrol de zaten buydu ve biz buna ne yazık ki
3: bile bile lades oldu. Şimdi normalde aslında millilerimiz oyunu oynadı. Avustralya skoru oynadı. Şimdi topa sahip olma oranında, işte şut atmada, oyun kontrolünde efendimizin üstün taraf bizdik.
1: Rakamlar varsa eğer görebiliriz istatistikleri, maçın rakamlarını. Buyurun hocam, siz devam edebilirsiniz.
3: Ama buna nazaran Avustralya çok disiplinli savunma yaptı ve geçiş hücumlarını da çok iyi kullandı. Fırsatları da gole çevirdi.
1: Geldi bu arada hocam rakamlar. Yani
3: şimdi üretkenlik olarak biz iyi görünmemize rağmen son vuruşlarda etkisiz kalan bir milli.
1: Burada rakibin de gol beklentisi 1.18, düşük değil.
3: Değil. Ama şimdi yaptığı kontrata baktın, atak sayısına göre oran herhalde belirleniyor değil mi?
1: Tabii yarattı
3: şimdi işte potansiyel tehlike. Şimdi bizim hep ön bölgede oynayıp üretememize rağmen o oranımızın düşük olması ondan dolayı yani.
1: 30 şut atmışız bu arada rakip kaleye. 8 isabetli şutumuz var. Rakip ceza sahasında topla buluşma Avustralya'nın 18, bizim 51. İkili mücadelelerde çok yakın rakamlar. 42 kez onlar kazanmış, 46 kez biz kazanmışız. Toplu oynamada zaten çok gözde görülür bir üstünlüğümüz vardı ama bu zaten rakibin aslında konuştuğumuz işte tuzağıydı bir anlamda, evet. Topu bize bırakması. %72'ye %28'lik bir fark görüyoruz toplu oynamada. Fakat sonuç 2-0 rakip lehine oldu.
3: Evet, üretemediğinden. Şimdi Arda Güler kardeşimiz oyunu yönlendirmeye çalıştı ama Avustralya orta alanı kapatarak onu sık sık durdurdu. Müsaade etmedi buna. Yani merkezi de kapatabildiler adamlar. Sadece ceza sahası çevresini değil. Bizim Abdülkerim kardeşimizin attığı şut, direkten dönen şut eğer gol olsaydı maçın kırılma anı olurdu. O gol olsa hikaye belki değişebilirdi ama olmadı. Şans bizden yana değildi. Kalecileri Patrick, değil mi? Patrick Schick mi?
1: Beach.
3: Patrick Beach. Yani yaptığı kurtarışlarla fark yarattı adam.
0: 22
1: maçın yani, en iyi oyuncusu oldu. İnanılmaz. Puan anlamında, rating anlamında en yüksek puanı aldı.
3: Genç olduğu belliydi sevgili hocam. Niye? Yüzünde bir tedirginlik var, bir tatlı bir tedirginlik vardı ama iyi kurtarışlar yaptıktan sonra özgüveni yerine geldi. İyice maçın adamı oldu. Yani kısacası bizim millilerimiz, Montenegro'nun takımı savunma arkasına koşu yapan rakiplerine karşı ikinci kez ağır cezalandırıldı. Bunun önlemini alacaksın. Ataktayken defans güvenliğini güncelleyeceksin. Bu çok önemli bir şey. Şimdi senin stoperlerinin alan bilgisi, oyun bilgisi olması şartı var. Niye? Eksik yakalanıyorsun. Bir tane çabuk adam olduğu zaman atlama, hamle yapma veya yaptığın zaman orada topla karışık adamı da indir.
1: Hocam bu arada biz Avrupa Şampiyonası'nda yani, şimdi filmi geriye sarmak istemiyorum ama Avrupa Şampiyonası'nda da 2024'te başarılı olurken de aslında oyun aynı oyundu. Aynı. Çok risk alıyorduk. Rakiplere çok pozisyon veriyorduk. Hatta hep gollü maçlar, işte Gürcistan maçı mesela gruptaki kazandığımız maçlardan biri. Çekya maçı yine, sonra Avusturya galibiyeti kazandık ama aslında hep rakibe fırsatlar verirken kazandık. Yani öyle çok oyunu domine ederek kazandığımız bir galibiyet olmadı Avrupa Şampiyonası'nda.
3: Gene bireysel becerilerin öne çıktığı maçlar oldu. Doğru. Genelde onlar bizi kandırdı. O aslında biz bir ara sanki savunmayı biraz daha güncelledi, savunma kurgusu oturdu mu diye Montella tarafından düşündük ama maalesef oturmadığını gördük. Yani bir kere sen önde baskılı oynayan bir takım olarak defansını da mecburen öne çıkaracaksın ki takım boyu kısalsın diye. Mutlaka çabuk bir tane, iki stoperlerden bir tanesi çabuk olacak.
1: Katılıyorum.
3: Yani olmazsa adam böyle gider. Bir tane çabuk adam, hatta hiç bütün oyunu değil %72, %92 de oynasan adam gelir atar sana.
1: Sonuç farklı olmaz.
3: Farklı yani. Şimdi olumlu taraf şu, olumlu düşünmeye çalışırsak bu gruptan çıkma şansımız hala var. Ama Amerika lider durumda, bizim Paraguay maçımız artık daha büyük önem taşıyor.
1: Final maçı gibi artık bizim
3: tabii,
1: için.
3: O maçı kazanırsak ancak
1: rakip
3: tabloya bakıyorum
1: arada.
3: Da tamamen o zaman tablo tamamen gene değişebilir ama bizde genel performansın düşüklüğü beni korkuttu. Şimdi millilerimizin genel performansı böyle değildi. Biz rakipleri sürklese edebiliyorduk. Delici oyuncularımızla defans dengesini bozup mükemmel pozisyonlar yakalıyorduk. Bu sefer üretemeyen bir milli takım gördük. Aslına bakarsanız bizim Romanya maçında Arda'nın attığı gol, hatta şunu da söyleyeyim, Montella'yı futbolcular kurtarıyor.
1: Arda'nın asisti Ferdi'nin attı gol hocam Romanya maçı.
3: Bir de ondan önce şey attı ya, Arda girdi kendi verkaçta 1-0.
1: Bulgaristan
3: maçı.
1: Evet.
3: Şimdi bu maçlar bizim milli takımımızın aslında kaderini değişti. Biz tabii ki daha üst seviyeleri yapabilecek kapasitesi olduğu için bu beklentiler içerisinde bu eleştirilerimizi dozu fazlalaştırmadan yapmak istiyoruz. Niye? Bu takımın potansiyeli var. Böyle bir jenerasyon elimize geçmiş, bunun daha iyisini yapabilmeliyiz. Bunun da ilk şeyi, müsebbibi teknik direktör olmalı. Yani şimdi sonuç yönetimine bakıyorsun, Montella adına 10 üzerinden 4 derim. Niye? Sen mağlup durumdaki

0: takıma aynı mevkideki adamları değiştiriyorsun. Al forvet bölgesine Can denen şu anda piyasada en çok adı geçen oyuncumuz, üretebilen, ceza sahası çevresindeki büyük tehlikeler yaratan, onun sahte santifor gibi içeri girmeyi becerebilen bir adam oyuna girmiyor. Enteresandır yani. Şimdi Hakan'dan gerekli verimliliği alamadık. Barış değildi. Yani böyle fırsatları değerlendiremezsen böyle cezalandırılıyorsun.
1: Hocam ama değişiklikleri hatırlatabilir miyim izninizle?
0: Tabii ki, tabii
1: İkinci
0: ki.
1: Yarının başında zaten Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kenan Yıldız tercihiyle başlamıştı Vincenzo Montella. Ardından 62'de Orkun çıktı, Yunus Akgün girdi. 81'de iki hamle birden yaptı Montella. Zeki ve İsmail'in yerine Mert ile Salih Özcan hamlesi geldi. Ve son değişiklik olarak da 85'te Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.
0: Deniz çok geç oyuna dahil oldu. O 81'deki değişikliklerde daha hücum bölgesine...
1: Hatta bence 62'de bile olabilirdi hocam.
0: Olabilirdi. Yani bu
1: oyun 1-0'ken sanki olsa daha
0: bunun
1: iyi
0: olur. Bunun bahanesi yok. Bunun bahanesi ne biliyor musun? Bunun karşılığı futbolcular kurtarıyordu bugüne kadar Montella'yıdır. Sen üreten adamı sok oraya ya. Zaten kapanan adam var. Onun için yani Türkiye'nin aslında bizim sorunumuz oynamamak değil. Ürettiğini sonuca çevirememekti bu maçta.
1: Doğru.
0: Şimdi topa hakim olan bir milli takım vardı. Rakip yarı sahaya yerleşen bir milli takım vardı. Maç boyunca baskıyı kuran bizdik, bizim millilerimizdi. Bizim Arda kardeşimiz oyunu yönlendirmeye çalıştı. Hücum organizasyonlarının merkezinde Arda vardı. Aslında bu Hakan öncelikli olması gerekirken... Aslında şunu gördük, galiba bu takıma Hakan Arda ikilisinden bir tanesi fazla oluyor. Niye? Bu organizasyonların başına Arda'yı da getirebilirsin. Yetenekli, becerikli, daha fazla hücumu düşünen, ceza sahası etrafında daha fazla aksiyon alan bir çocuk. Hakan'ın 10 numara değil de sanki 6 gibi, 8 gibi oynaması daha verimli olacak bu şey. Ama Hakan Arda rolüne soyunursa olmuyor. Onun olmadığını gördük yani. Şimdi kanatlarımızda evet Ferdi... O da hücuma bol destek veriyor. Ama bu arada bizim tabii ki milli takımımızın yaptığı yanlışlar neydi? Bitiriciliği çok zayıftı milli takımımızın. Bu kalitedeki oyunculara rağmen bitiriciliğin zayıf olması o da düşündürecek bir şeydir. Çünkü yani 30 şut mu çekmişiz?
1: Evet. Toplamda göre. 30 şut 8'i isabetli.
0: Evet, ben 29-30 yani 30 şut çekmenize rağmen gol bulamıyorsun. Enteresandır. Bu seviyede bu kadar pozisyona girip de gol bulamamak büyük sorundur.
1: Rakip
0: bak.
1: Ceza sahasında da 51 kez topla buluşuyorsun.
0: Ben de diyorum ki bu seviyede bu kadar pozisyona girip gol bulamamak büyük sorundur. Şimdi sana ezber yapacak. Paraguay'da ezber yapacak. Bunlara kapanacağız. Biz de tabii, geçiş hücumuyla biz de
1: kontra atak deneyecekler.
0: Aynen. Yani geçiş savunmamız çok kötüydü. Hücum ederken arkada çok büyük boşluklar bıraktık. O boşluklarda çare olabilecek çabuklukta, serilikte Abdülkerim ve Merih değildi. O tür oyuncular değiller. Onların karakteri o tür değil yani. Onun için Avustralya zaten kontratak bekliyordu. Geldi, iki golü de o tarz oyunla buldular.
1: Doğru.
0: Yani adamlar bizim, ki bu çok doğru bir şeydir, rakibin zayıflıklarından faydalanarak yenersin onu. Adamlar bizim zayıf olan noktalarımızdan.
1: Bizi bizden daha iyi tanıyorlardı aslında. Seni hocam bu arada maçtan bir gün önce de işte her iki takımın da teknik direktörü ve oyuncuları basın toplantısı düzenliyorlar. Orada rakipten bir oyuncu bizimle ilgili bir yorumu var. Mutlaka sosyal medyada görenler de olmuştur. Bizi tanımlıyor ve bizim bu Dünya Kupası'nda işte daha önce hiç tecrübe yaşamamamızdan kaynaklı olarak duygusal da bir takım olduğumuzu söylüyor ve zorlanmamızı beklediğini ifade ediyor. Aslında bizi gerçekten bizden evet. daha iyi özetliyor orada rakip takım oyuncusu. Nispeten de öyle oldu zaten. Yani deneyimsizliğin faturasını biz bence bu sabah çok acı bir şekilde ödedik.
0: Deneyim derken deneyimle birlikte mental performansı yükseliyor o takımların. Evet biz mental olarak daha duygusal olduğumuz için, daha uç noktada yaşadığımız için adamların dediği çıktı. Belki bireysel kalite olarak, belki takım kalitesi olarak genelde onlardan çok üstündük ama ne oldu? Mental performansı daha iyi yöneten kazandı. Onun için rakip ceza sahasına yerleşince farklı hücum çözümleri

0: Biz neydi? Bu Avustralya'nın kontra atak tehditlerine karşı yeterli önlem alınmadığını gördük. Alamadığını gördük Montreal'dan.
1: Şimdi siz az önce orta konusundan bahsettiniz. Yine çok konuşulan konulardan birisi oldu aslında. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın da eğer grafiğimiz hazırsa ekranlara getirebilirsek 45 dakikalık performansını da şöyle bir konuşabiliriz. Orta konusunu çünkü biraz Barış Alper üzerinden de okuyabiliriz. Barış Alper Yılmaz'ın bugünkü 45 dakikalık performansı 30 kez topla buluşuyor Barış. Şut girişimi yok. Pas isabeti %71. 2 çalım denemesinde 0 başarı. 7 ortası var Barış'ın. 0 isabet. 4 ikili mücadelede ise sadece 1 kez kazanıyor. Burada özellikle orta konusu Mahmut Hocam. Şimdi rakip stoperlerin boy ortalaması. 1.91, 1.98, 1.94.
2: Böyle bir şey konuşuyoruz ki boyları. Anlatmaya çalışıyoruz. Bizim oynadığımız adamlar bizi oynadılar. Burada istediğin kadar sen topla bulaşı istediğini yap. Kaçırırsın. Onlar da çok kaçırdı. Biz de bir kere gittik gol attık. Oynadığımız oyunu bize oynadılar. Yani böyle bakmak lazım. Biz de onlar da orta yapıyorlar. Biz kesiyoruz vuruyoruz. Vurduk. Sırp maçını düşün ya. 1-0 kazandığımız maçı Barış'ın attığı golü.
1: Hırvat.
2: Hırvat maçını. Tek kare top oynadılar. Bir kere gittin gol attın. Öbür maçlar aynı. Avrupa Şampiyonası'nda.
0: Kosova. Pozisyonumuz olmadan yendik. Farkında mısınız herkesi?
2: Bizim hiç pozisyon olmadan goller attık. Maçı kazandık. Aynısını biz yaşadık bunu. Yani topla buluşmak, topu oraya taşımak. Adam sana oraya
1: biraz
2: zaten...
1: Biraz kandık mı acaba?
2: Bırakmış onu oraya sana. Bırakmış oraya kadar oyna diyor sana. Yani biraz bakın bu platformlarda oyunu çok iyi süzmek lazım. Oyunu çok iyi hazırlamak lazım. Her şey bodoslama gitmekle olacak bir şey değil. Şimdi Barış'ı getirmişler. Barış'ı getirdiğinde ne yapacak? Santroforun yok. Ya geçecek kesecek. Zaten ikili üçlü kademelere girmiyor. Yardıma gelen yok. Tek başına şey driplinglerle gitmeye çalışıyor. Aynısı Kenan girdi. Aynısını o çocuk da aynısını yaptı. O da orta yaptı. O da dribl. Onu da getirmek lazım. Ne kadar kullanılmış. Çünkü santroforun yok. Bizim önce biz oraya bakmamız lazım. Bakın Venezuela ile maç oynamışız. O maçtan bugünkü maçta 4 tane oyuncumuz yok. Bunların 2 tanesi müdafaadan. Amerika milli takımına bakıyorsun bütün hazırlık maçlarında aynı müdafaa oyunu. Nasıl biz toparlayacağız bunu? Nasıl oyun kurgusunu çıkaracaksın? Şimdi 2 tane senin müdafaada hazırlık maçlarında en son oynadığın Venezuela maçında yoklar. Bir de santroforla oynamışsın. Evet. Santroforsuza geçiyorsun. Arda'yı oynatıyorsun ilk devre sağ tarafta. Bir atağımız yok sağ taraftan ya. Daha Yunus girene kadar sağ taraftan atağımız yok. Atak yapamamışız. Tek kanatla oynuyoruz. Biraz böyle bakmak lazım olaya. Yani Arda ne zaman içeri girdikten sonra Yunus dışarı çıkınca, Yunus'u içeri atınca zaten Hakan defansif oynuyor. Orta sahada yanında bir de İsmail var. Orkun onların önünde. Kuramamışız yani onu. Adamlar tam bizi o tuzağa öyle çektiler ki bir kişi, iki kişi, üç kişi kapatmayla. Bir de hava hakimiyetleri var. Sanki oradan çok havadan hakimmişiz gibi oyuna. Habire doldurma. Yani
0: işte bak orta sayısı.
2: Şimdi bizim
0: orta
1: sadece Barış'ın yaptığı bu arada evet, bireysel.
2: Bizim oyunumuz bizi kandırmasın yani. Adamlar bize oyun bizim öyle bir oyunumuz çıktı. Onlar bize oyunu sundular.
1: Toplam orta sayısı 26. İsabet 2.
2: Kimin?
1: Bizim.
2: Yani
1: toplam takım olarak 26 orta yapmışız. Yani bir tane isabet var.
2: Bir tane düzgün bir geldi. Kerem'in vurduğu top. Vurdu olmadı. O güzel.
1: Meri'nin indirdi.
2: Net yani hazırlayabilecekleriniz. Adamlar da iki tane kontra atak yapar. Şimdi yediğin ikinci golde. Müdafaa falan diyorsun. Sen müdafaadan önce orta sen nerede abi?
1: Evet.
2: Nerede duruyorsunuz? Senin işte isim olarak söylemeyeyim de orada oynayan adamlar ne işiniz var sizin öbür taraflarda? Alanları kapatmadı bu sefer müdafaa kötü gözüküyor. Yani onlar bizim bu tarzda oynamamızı zorladılar. Gol atmış olsak belki değişebilir oyun kurguları. Onların belki de oyunu değişecek. Belki onlar bize yüklenecekler. Biz gel bakın.
0: Hocam sonradan müdahale şuna, diye bir şey vardır.
2: Şuna dikkat yani. Etmek lazım. Biz milli takımda kazandığımız maçlar büyük maçlardan bahsediyorum. Yani rakip olarak büyük gördüğümüz maçlar hep arkaya attığımız toplardan kazandık. O boş alanları bulduk. Bunlar bırakmadılar o boş alan. Düşünün. Romanya maçında Arda'nın kestiği, Ferdi'nin girdiği pozisyon. hep geniş alanlarda yakalamak.

0: Bunlar geniş alanlarda yakalatmadı bizi. Yakalayamadık onları. Bir kere oldu. Hakan'ın mükemmel bir pası işte sağ taraftan Zeki girdi. Bir kere yakalayabildiğin derinlemesine bak. Başka bırakmadı adamı.
1: Hocam sana bir şey söyleyeceğim. Bunlar çalışılmış organizasyon. Onun için ben futbolcuları kurtarıyor, monteli ediyorum. Arda'nın oyun zekasıyla o pozisyon oldu.
0: Sevgili
1: Bulgaristan, bak Romanya'da Arda'nın o mükemmel pası olması, evet, alamıyorsun
0: şimdi
1: maçı.
0: Şimdi Arda'nın pozisyonu mükemmel pası da oradaki, bakın tekrar söylüyorum. Milli takımın bütün oyunları genelde şöyle bakalım. Mesela Ferdi'nin Almanya attığı bir gol var değil mi?
2: Evet.
0: Kim attı o pası? Bardakçı'nın arka. Sana öyle oynarlarsa takımlar, biz işte orada başarılıyız.
2: Ama öyle oynamaz. Öyle oynayacak takım sayısı çok az dünyada.
0: İşte bak, öyle oynarlar. Brezilya'da oynar
2: sana. İşte çok az şey. Sayı çok az.
0: Bak, büyük İngiltere oynar sana. Örnek vereyim. Çıkarayım. Fas oynar.
2: Fransa oynar. İspanya yani, oynar. İspanya işte, oynadı
0: işte,
2: mesela.
0: Ne diyorum? Oraya attığın toplar, arkaya attılan, biz buna alışmışız. Aynı şekilde gidecekse. Biraz da oyuncular da zeki olacak abi. Oyun baktın gittin sıkıştı. Bu sefer kanatlardan da gidemiyorsun. Derinlemesine gidemiyorsun. Elindeki zaten oyuncu mevcut belli. Santrofor'un belli. Yani burada kişilerden ziyade biz hep bireysel yeteneklerimizi ön plana çıkarıp bazı maçlarda takım oyunlarımız oldu ama onlar da bu seviyede takımlar değildi.
2: Doğru.
0: Karşımızda bu seviyede takımlar. Onun için bak tekrar söylüyorum. Amerika'nın hazırlık maçlarını izledim. 3 tane oynadığım maçla dahil. Paraguay'a karşı müdafaa olduğu gibi hiçbir tane değişik, hepsi birbirini o kadar iyi tamamlamışlar ki biz hazırlık maçı yapıyoruz, oynuyorsun Venezuela ile üçlü oynuyor diye, bunlar üçlü oynuyor mu, bunlar beşli altılı yedili oynuyorlar, Venezuela gibi değil. Venezuela daha çok oynamak isteyen, hazırlık maçına çıkan, sana oynanlar, onlar kandırıyor işte bizi böyle maçta. Burada ne oldu? İlk 15 dakikada olay belli, eyvah dedik, buraya araya atarlarsa giderler, araya atarlarsa giderler. Nitekim iki tanesini yakaladı. Ama gene söyleyeyim, burada en başta burada yakalanmamızın ana nedeni bizim biraz da sadece müdafaadan değil, orta sahaya da dikkat etmemiz lazım. Orta sahadaki o adamları kaçırmaları, arkaya adam kaçırma diyoruz ya, işte burada başlıyor. Ondan sonra da müdafaa itmelerde zaaflar yaşanıyor. Geçti bu maç.
2: Bundan sonrası şimdi, tabii nasıl olacak onu konuşuruz
1: ben,
2: biraz da.
1: Barış varken bir şey söylemek
2: buyurun
1: istiyorum.
2: Buyurun hocam.
1: Bak şimdi. Ben de forvet oynadım abi. Şimdi Barış'a bakıyorsun, orta yapma sayısı yüksek. Diğer taraftaki kardeşimizin yüksek. Şimdi forvet oyuncusu ne zaman orta yapar biliyor musun? Çözüm üretemediği zaman, rakibi ekarte edemediği zaman, rakibin üstüne gidip geçemediği zaman çaresizlikten döner, içeri doğru dönüp şişirir. Şimdi bu organize değildir. Bu doğaçlamadır. Senin orada 1.90-1.95 uzun adamların olduğu yerde Kerem'e bu orta çaresizliktendir.
2: Hocam, sağ stoperleri 1.90, kaç merkezdeki göre oynayan oyuncu 1.98, sol stoperleri 1.94.
1: Buyur.
2: Üç savunması.
1: Sen neye orta yapıyorsun, ben onu anlamadım.
2: Ve senin de santraforun ya var da yok.
1: Hani olmaz abi. Yani bak bu çaresizliktendir. Yani maç içinde sıkışan oyunu çözemeyen teknik direktör, sağ içinde rakip defansı çözemeyen forvetlerle oynadık. Adam da tabii ki senin zafiyetini kullanıyor.
0: Şeyden de iyi kapattılar ama göbekten de şişirmelerde zaten alıyorlar onları.
1: Uzunlar zaten.
0: Göbekten de çok, bak yerleşik oynadılar. Çok çıkan bir şey değil. Biz mesela bak hücum oynamak istediğimiz için, öyle gözüktüğümüz için müdafaamız da çıkmaya çalıştı değil mi?
2: Evet.
0: Adamların öyle bir ihtiyacı yoktu ki.
2: Hiç çıkmadılar.
0: Niye çıksın ki? Zaten sen hazırsın diye.
2: Hocam zaten vurduğumuz her top stoperlerden döndü.
1: Yani zaten bak 2, 4, 6, 8, 9 kişi onlar, ceza sahası içindeler adamlar.
2: Maç 2-0, dakika
0: hep
2: 80
0: kademeli, civarı burada. Furkan, biz de büyük takımlara karşı bazı takımlarda bu şekilde oynadık. Götürebildiğimiz yere kadar ikili üçlü kademeler yaptık. En etkili bölgeleri neresiyse orada 1, 2, 3 kapatmaya çalıştık. Bak en sonunda ne oldu? Kenan'ı bir attı. Adam o oradaki İtalyano'yu bastı geçmeye. Adam uyanık pat diye değişik bir sağ bek getirdi.
2: Evet,
0: çünkü
2: doğurdu.
0: Daha dinamiği getirdi oraya. Daha dinamik bir adamı. Daha
1: bu nedir? Çözüm üretmektir.
0: İşte yani hocam
1: oyunu okumak budur işte.
0: Şimdi şöyle, bizim en büyük sıkıntımız zaten bak oynadığımızdan beri hep şöyle bir bakmak lazım.
1: Sıkıntı sıkıntı.
0: Oynadığımızdan beri ama yok santraforun yok ya. Yok. Bir Deniz'i yeni çıkarmışız biz. Bundan bu maçta çocuktan medet ummaya çalışıyoruz. Bir de işte dedim ya Deniz'i de atsan oraya. Orada verim olmadığı zaman ona kızacağız. Takım oyununda bizim eksiklerimiz, alışmışız hep o arkaya atılan uzun toplarla oynamaya. Süratli forvetlerimiz vardı ya bizim. Kenan gidiyor. Arkadan ne bileyim Kerem gidiyordu. Barış gidiyordu. Alışmışız o kurguya. Böyle bir takım çıkmayınca karşımızda çözüm deniliyor.
2: Zaten
0: hiç
2: böyle
0: çıkmadık.
2: Çıkmayacağını biz biliyorum. Maç başlayınca öğrenmemeliydik en azından. Yani analiz denen
1: konu bir haftadır rakibi ezberledik dediler.
2: Evet,
1: Furkan'ım.
2: Doğru. Ama Ozan'ın şimdi, hatta abi, şimdi şöyle, isim vermeyeyim ama hani maçtan önceki antrenmanda açıklamalar vardı. Rakibe çok iyi çalıştığını ifade etti oyuncularımız.
1: Evet, ezberledik dedi.
0: Kısa gireyim yani, hoca konuşuyor. Şimdi bunları yanılabiliriz. Oynadığı rakipleri falan çok iyi bilmek lazım. Onlar da bizi...
2: Yok, şunun için söylüyorum. Yani hocam bu rakibin bu kadar oyunu geride kabul edeceği, topu bize bırakacağı, işte 5'te 1 savunmayı tercih edeceği bunlar zaten sürpriz olmamalıydı.
0: Ya ben bir şey anlattım biraz evvel, kaç tane rakibi biz böyle yendik. Onlar da bizi analiz ettiler, böyle oynuyorlar ama mağlup oldular.
2: Ama o zaman biz her bize böyle oynayan takıma karşı mağlup mu olacağız bak, hocam yani?
0: Anlamadın. Demek ki biz üretimimiz, bizim oyunumuz bu. Ya sen bunu bu adamın dediği gibi çakalı oynayacaksın sen de. O gelirse gelecek, gelmezse işte ortaya bir oyun çıkarsa abi çıkacak, tesadüfi golle kazanacaksın.
2: O zaman da oklar hocaya dönüyor ister istemez.
1: Dönüyor, direkt dönüyor. İster istemez falan değil, direkt dönüyor. Ben ne dedim? Bak oyuncular zaten kaliteli dedim. Hepsi üst düzey takımlarda oynuyor dedim. Böyle bir kadroyla daha iyisini yapamazsan açık ve net gidersin. Bu ne demektir? Çözüm üret hoca, çözüm demektir. Ya sen şimdi o takımı ezberlediysen ona göre formatta çıkacaksın. Sen niye o zaman İsmail Orkun'la çıkıyorsun? Biriyle çık defansın önünde. O İsmail olsun o. Temizlik yapsın veya üretme adına Orkun'u kullan. O iki tarafı da oynayabilen bir oyuncu. Hakan'la birlikte. Ondan sonra forvet bölgesine bir tane daha adam.
2: Ya da rakibin geçiş arayacağı belli mesela. Merih Abdülkerim yerine Ozan'ı kullan.
0: Ya oraya gidemezsin, öyle gidemezsin.
1: Çok şey şunun için belki Ozan Merih'ten veya Abdülkerim'den çabuk olsa kabul edilebilir de. Ama o da çok çabuk bir oyuncu
2: ama
1: değil.
2: Sanki en azından biraz daha artısı var hocam o konuda.
0: Yani şimdi bir dakika. Abdülkerim'in dünkü maçta ne hat, yani bugünkü maçta ne hatası var? Yani onların ikisinin ne hatası var?
1: Senin ne hatası var? Doğuştan hatası
0: hata
1: var hocam.
0: Başka yerde
1: ağır
0: var.
1: Adam ağır.
0: Ya ağırlık bütün stoperlerde var ağırlıklar. Stoperlerin
1: o zaman ona göre alan bir
0: %90'ı ama orada onların kabahati de bilhassa ikinci golde. İkinci golde. Adamın geliş yerine bakın nereden geliyor. Hocam, eğer bıraksa adamınla gitse santroforla orası boş olacak, niye bıraktın diyeceksiniz. Futbol
1: hocam,
0: böyle bir şey değil.
1: Olgun atakta santrafor stoperin kucağına gider. Stoperin beklemesini anlarım. Bekler santrafor
0: onun kucağına gelir. Yedimizin böyle gelen yere bakacaksın. Senin orta
1: ama çıkmadı kimse işte.
0: Çıkamaz ki önüne. Zaten adam çıksan araya bırakacak gidecek. Bu sefer diyeceğiz ki niye çıkıyorsun? Pozisyonunda kal.
1: Yok hocam, tek başına geliyor adam.
0: Ama tek başına geliyor. Esas gelen yer orta sahada, kaybetmişsin sen pozisyonu. Orada senin adamın yok. İlk yediğimiz gole bak. İlk yedin sen, hadi bek gitti tamam, pozisyon geriye gitti. Senin orta sahan nerede kapatacak onu? Kim vardı orada?
2: Aslında orada ilk çalımı yiyen oyuncu İsmail. Rakipten. Geride kalan oyuncu daha doğrusu.
0: Yani işte bakacaksın sadece her şey.
1: O golün başlangıcını bulabiliyor muyuz?
2: Her yani şey özet içerisinde şey var değil. Ama başlangıcı bilmiyorum.
0: Ben şuna getiriyorum Furkan. Her şey stoperlerde değil. Biz hep takmışız stoper. Dünyada çok seri stoperler
1: hocam,
0: yok.
1: Hocam takacağız tabii stopere.
0: Bak,
1: ya.
0: Hocam gözünü ama seveyim. Bugünkü sabahki maçta şimdi biz her şeyi stoperlere bağlayamayız. Oyunun topun gelişine bakacaksın. Nereden aksiyon gelmiş? Onlara bakmak lazım.
1: Hocam diyelim atak sonlandıktan sonra savunmayı yapamadın. Zaten ondan bahsediyoruz. Orada savunmayı başlatamadığın için koridorda boşluk yakaladı adamlar. O zaman stoper çıkacak.
0: Ya abi
1: geri gidersen herif de vurur, şut atar golü.
0: Adam şimdi sen çıktığı zaman da bu sefer diyeceğiz ki Eckart olduğu zaman niye yerinde? Bunları bu şekilde gidemeyiz.
1: Hocam bizim, öyle olmaz bak.
0: Bizim en büyük sıkıntımız hocam bak. Stoperlere müdafaa gelene kadar
1: ne yapsın orada, gözünü seveyim.
0: Stoperlere gelene kadar en büyük sıkıntımız bizim orta sahamız esasında. Oradaki pozisyon almada sıkıntımız. Ondan yok, sonra hocam zincirleme
2: gol,
0: gidiyor hepsi.
2: İkinci gol değil mi? Şu an ekranlara gelen ya. Burada.
1: Bak.
0: Gitsen ne olacak? Gitsen ne olacak? Ara pasını bıraksa gol
1: ya
0: yiyeceksin.
1: Bırak gitsin hocam, araya da bıraksın.
0: Öyle değil işte. Biz Allah stoperler Allah. Stoperler
1: hocam,
0: öyle paldır küldür çıkamaz.
1: Herif 30 metre Kim var arkasında? Dribbling'den geliyor. Kim var Abdülkerim'e bak. Gene... Paralel İsmail. Gidiyor adamla.
2: İsmail orada tabii biraz yine...
0: Gene iki pozisyondasın.
2: İlk goldeki gibi biraz geç kalıyor.
1: Kardeşim böyle bir şey yok. Bak orada sen rakip topla.

0: geliyorsa kendi ceza sahasının önüne kadar herife müdahale etmemezlik yapamaz.
1: Orada sen
0: çıkacaksın öne.
2: Sen, sizin yorumunuz iki stoperden biri orada müdafaya çıkmalı öne.
0: Abdülkerim ne yapıyor biliyor musun? Paralel gidiyor adamla. Orada çık sen, kardeşim adamın önüne.
1: Orada sen pozisyonunu almazsan iş bu zaten işte stoperlere geliyor böyle çekiliyor. Esas ana mevki gelen yer orta sahamızdaki pozisyonu alamamız. Paylaşamamız, alanı paylaşamamız.
0: Ya
1: burada şimdi, paylaşamadığın zaman adam direkt gelir sana. Stoper çıkar veyahut da çıkmaz veyahut da şey müdafaasında kalır. Bekler çünkü arkasına
0: hocam,
1: bak.
0: Çıkmaz diye bir şey yok, çıkacak.
1: Sevgili hocam şimdi bak.
0: Çıkacak orada niye bekliyor orada?
1: Çıktı bak, bekleme değil. Adam zaten stopi şey santroforunda gidiyor. Oraya arayı bir bıraktı, çıksa arayı bıraktı mı bitti. Bu sefer diyeceksin ki sen kardeşim niye gidiyorsun? Bunu konuşacağız.
0: Sevgili hocam.
1: Arkadan da İsmail geliyor değil mi?
0: Güzel hocam.
1: Ekarte olmuş, pozisyonunu alamamış.
0: Bakın benim güzel yakışıklı pozisyon. Hocam Abdülkerim'in hocam, bakın, önünde
2: burada
0: değil.
2: Bu da. Burada da bak bir uzun top. Bak.
1: Burada çalımı yemiş burada.
0: Gördün mü?
1: Burada yemiş çalımı.
2: Yani Merih'e yakışmıyor.
1: Yemiş orada çalımı.
0: Yakışmıyor değil Merih bu. Merih topa ilk topa agresif hamleci bir çocuk olduğu
2: hocam,
0: için ama
2: topa,
0: bak.
2: Hocam burada topa rakibe gidiyorsan ya foul yapacaksın.
0: Abi bak.
2: Ya da burada, gitmeyeceksin. Zaten
0: burada
2: öyle.
0: Alan bilgisi denen
1: işte
0: bir şey
1: bak,
0: var.
1: Burada biraz evvel yediğimiz ikinci goldeki
2: ben
1: olay çıkıyor.
2: Burada şimdi teknik konuşuyorum, yanlış anlamayın. Yok, hani ukalalık da yapmak istemem yanınızda sizin ama ben de tabii hani bir gözle.
0: Şimdi abicim stoper rakibe gelen rakibe basarken neye bakacak? Arkasında kademesi var mı yok mu ona bakacak. Kademen evet. Varsa bas adama. Şimdi kademe bu, yoksa oyala diye bir şey vardır bize ta bebeklikten öğretir.
2: Eşlik edersin. Eşlik edersin.
0: Dersin ki gel karşında çalım yeme.
1: İşte biraz evvelki konuya geliyor. Burada Merih de kalmış olsa Abdülkerim ikincisinde onu yaptı. Çünkü arkadan İsmail geliyor. Bir hocam, çıksa bak şimdi bir üzerine bir çıksa bu taraf sağ taraf solu. Bardakçı'nın solu bomboş santrofor peki. Olacak. Atacak pası ama ne
2: devam
1: anlatırsan
2: edeceğiz.
1: Anlat. Hepsi pozisyonlardan
2: bundan sonrasında gider. Neler yapmak gerekiyor onu da konuşacağız. Ama bir reklamımız var. Değerli izleyenler kısa bir ara ardından spor gündemi devam edecek.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun radyosu. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: yansın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Haziran 1839 Türkiye'de Jandarma Teşkilatı yayınlanan nizamname ile kuruldu. 1951 İlk ticari bilgisayar olan Univac 1 Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Eldardaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: bir reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'na final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık. Fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımızı devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
6: Tabii ki istemediğimiz bir sonuç. Maçtan bir gün önce sizlerle konuştuğumda bunu bahsetmiştim. Kontra hatayı yapan bir takım. Fiziksel anlamda iyi bir olan bir takım. Ama dediğim gibi iki uzun topla golleri yedik. Olmaması gereken golleri yedik. Ama genel anlamda baktığımızda maçın kontrolü hep bizdeydi. Domine eden de bizdik. Şanslarımızı değerlendiremedik. Ama şimdi önemli olan bu maçı en çabuk şekilde oynatmak ve önümüzdeki iki maçı bakmak. Çünkü sonuçta daha turnuva bizim için bitmedi. Bazen de tokat yemek iyi geliyor ayağa kalkmak için. Biz de bunu farkındayız. Ortam tabii ki herkesin morali bozuk ama biz bir maç kaybettik de umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Sonuçta biz her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takımız. Önemli olan o. Geldiği kadarıyla da motive etmeye çalıştım zaten takımı. Sadece ben değil, diğer takım arkadaşlarım da bunun farkında. Dediğim gibi önümüzdeki maçlara şimdi iyice konsantre olmamız gerekiyor. En önemlisi disiplinli oynamamız gerekiyor. Maç içerisinde bütün detaylar her zaman önemlidir. Bir saniye olsa bile her zaman her şey değişebiliyor. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi ilk golde hata çıkarken sonra

0: top birden bizim kalemize girdi. Yani saniyelerce zamanımız olmayan bir turnuva, bir maçlar. O yüzden her şeye dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Montella diyor ki durumu düzeltmek için hala vaktimiz var, önümüzdeki maça bakacağız. Evet, aslında henüz turnuva bitmiş değil. Bu da madalyonun bir diğer yüzü. İki maçı kazanabilecekti aslında bir takıma da sahibiz. Ama İşimizin de artık kolay olmadığı da bir gerçek. Paraguay maçı için peki Zafer Hocam sizce neleri değiştirmek lazım?
2: Tabii şimdi taktik açıdan bakarsak aslında Montella'nın planı tamamen yanlış değildi. Yani ancak fakat maçın gelişimine göre gerekli düzeltmeleri yapmakta yetersiz kaldı. Yani benim gözümde Montella aslında onun en büyük hatası oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne çevirememesiydi. Onu çevirebilecek alternatif planı zamanında sahaya yansıtamadı. Şimdi rakipler artık ne yaptı? Seni seyretti.
1: Evet.
2: Seni ezberine aldı. Şimdi Paraguay artık diyor ki kendi şansını tekrar elde edebilme adına ben de katı savunmayla ondan sonra alan bırakmayıp ondan sonra geçiş hücumlarını zorlayarak ben de bu takımdan puan ya da puanlar alabilir mi düşünüyor onlar da şimdi. Şimdi Avustralya'ya nazaran daha topa sert oynayan bir ekip. Paraguay ekibi.
1: Doğru, daha şimdi, temaslı oynayan bir takım.
2: Evet, şimdi o 4-1'lik skor çok fazla aldatmasın. Onlar ilk maç golü yedikten sonra konsantreleri bozuldu. Tekrar kendilerini toparlayana kadar bir gol daha gelince dağıldılar.
1: Şanssız da bir maç evet, oldu yani, onlar için, evet.
2: Onlar da aslında pozisyon da buldular yani. Ama bizim maçımızda onlar da bizi yenebilme adına eğer daha fazla ön bölgede aksiyon sağlamaya çalışırlarsa bizim takımımızın işine gelir. Bizim ön bölgedeki delici oyuncularımız o defans arkası boşlukları çok rahat kullanır ve daha fazla pozisyon üretiriz. Avustralya bunu engelledi. Paraguay da bana göre bunu engelleyecek. Şimdi olası Paraguay maçındaki bizim puan kaybımız Amerika ile inanılmaz bir maç yani, olur. Yani.
1: Evet, hiç istemeyeceğimiz bir senaryo olur.
2: Tabii, o yüzden şimdi ben de tekrar söylüyorum. Montella'nın oyun üstünlüğümüzü, oyun olarak biz üstündük. Burada teknik direktör bu işi skora çevirebilecek o aksiyonları yaratamadı. Oyuna sonradan müdahale edemedi. Oyunu çözemedi. Oyunun duygusal durumunu değiştiremedi. Bireysel olarak da alan bulamayan oyuncularımız oyunun duygu durumunu değiştiremeyince o zaman rakip bizim zafiyetlerimizi kullanmaya başladı ve skoru onlar elde etti.
1: Doğru.
2: Onun için Montella bana göre oyun değil de skor üstünlüğünü elde edebilecek alternatif planları sahaya yansıtması gerekiyor bundan sonra. Yoksa böyle bir kadroyla daha iyisini yapmak bir zevktir ya. Hakikaten şimdi elinde öyle bir oyuncu havuzu var ki öyle bir yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz ki ya alternatif fikirler üretebilirsin bunlarla ya. Değiştir abi, Kerem orada olmadı, at oraya Barış'ı, at oradan efendime Zökkü Kenan'ı sok. Sağ tarafa da Barış'ı koy, Kerem'i santifor arkası gibi Deniz'i al oraya. Ondan sonra Arda'yla Hakan'la oyunu yönet. Defans çık. Ya bu zevktir ya. Oyunu seyrederken eğer sen televizyon başındaki, türbündeki taraftar gibi seyredersen olmaz. Sen alternatifli düşünmek zorundasın.
1: Evet.
2: Bu takıma yakışacak, bu takımın bu kadro kalitesine yakışacak daha iyi organizasyonlar yapmak zorundasın sen. Biz böyle bir jenerasyon yakalamışız. Heba etmeyelim bu jenerasyonu. Bu jenerasyon doğru fikirlerle zaten sevgi bağı hepsinin kuvvetli. Çok daha iyi işler becerebilir.
1: Yok, birbirine zaten çok yani, sıkıya bağlı bir oyuncu grubu var. Zaten bu çok net bir şekilde dışarıdan da okunabilecek bir durum. Mahmut Hocam, Kaptan Hakan diyor ki bazen ayağa kalkmak için tokat yemek iyidir. Açılış maçında böyle bir mağlubiyet yaşamış olmak bizim için hayırlı da bir durum olabilir mi acaba turnuvanın seyri açısından?
3: Şimdi şöyle, Avrupa takımlarına karşı oynamıyorsun. Güney Amerika rakipleri var. İşte Ozyen rakipleri var. İşte Amerika. Bunların oyun formatları Avrupa'daki oyun takımlar gibi değiller. Yeri geldiği zaman çok sert oynayabiliyorlar. Yeri geldiği zaman oyunu tutması

0: Bunu çok iyi biliyorlar. Bizim belki en büyük zaafımız kişiselden ziyade, işte vurgulamaya çalışıyorum, anlatmaya da çalışıyorum. Takım oyunundaki o değişiklikleri, oyun esnasındaki değişiklikleri uygulayamamak. Yani ayağa kalkar, kalkarsın ayağa. Ama şimdi yarın öbür gün oynayacaksın senin Paraguay. Aynı bu şekilde mi oynayacak, senin düşündüğün gibi mi oynayacak, senin üzerine mi gelecek? Senin üzerine gelirse sen Avustralya'nın yaptığını yaparsın, bizim alışık olduğumuz oyun. Arkadan uzun toplarla oynamak, o aralara atmak. Onları biz biliyoruz oynamasını o şekilde. Ama her takımda oynamıyor. Turnuva takımısın sen ya. Turnuva oynuyorsun. Turnuva ne demek? İki maça bağlı senin. Mağlup olma, puan al. Puan puandır.
1: Bunu çok atlıyoruz bu arada. Bizde ya kazan ya kaybet mantığı var.
0: Bizim bir lig maçları da. Lig maçı da oynasan, puan maçı da, puan maçı bakın. 3 eksi yazdıracağına artı 1 al.
1: Tabii. Hocam kazanamıyorsan kaybetme.
0: Şimdi bilhassa bir de böyle dörtlü takımlarda, gruplarda. Burada nedir? İki tanesi çıkacak diye düşünüyorsun. Adam işte bir çıkıyor, seni sürklase edebiliyor. Hiç ummadığın yerde kendi kalene gol atıyorsun, demoralize oluyorsun. Şimdi Paraguay eğer bizim her zaman oynadığımız gibi bizi oynarsa biz onları ikilik üçlük yaparız. Onların da zaafları var. Bak yaparız, çünkü arka o atılan oyunda biz öndeyiz onlardan. Daha iyi biliyorsun.
1: Özür diliyorum. Bir örnek verebilir miyim? Evet. Çok kısa. Dünya Kupaları tarihinin en başarılı takımı hangisidir? Brezilya. Değil mi? En çok şampiyonluk yaşayan ülkelerden birincisi başında geliyor. Dün Fas maçında, dün gece Fas'ı mağlup edemeyeceğini anladıktan sonra Brezilya artık maçı kaybetmemek üzerine bir planla devam etti ve günün sonunda da bir puana razı oldu.
0: Şimdi sevgili Furkan, bunlar turnuva takımları. Senelerce oynamışlar. Fas Afrika şampiyonu. Bir tane değil, birkaç tane var. Bizim ne şampiyonluğumuz var?
1: Yok. Üçüncülüklerimiz var. Dünya üçüncülüğü.
0: Bir Avrupa tane üçüncülüğü var orada. Bir tane var.
1: Evet, birer tane, doğru.
0: Bunların şampiyonlukları var. Afrika şampiyonluğu deyip de geçme. Önce bir oralarda oynayacaksın oralarda. Bunlar hep turnuvaların içinde olmuşlar. Oyun düzenlerini görmüyor musun? Bir tane 18 yaşındaki çocuk bütün orta sahayı çeviriyor. Oyun düzenleri. Ama karşındaki rakip de oynuyor. Çakılı bir rakip değil. Bir de bunu da görmek lazım. Tam Fas'ın oynamak istediği gibi şekilde. Şimdi biz eğer Paraguay bizim dün oynadığımız gibi oynarsa biz Paraguay'ı hallederiz. Yakalarız çünkü. Bizim alışa gelmiş oyun planına gelecek. O tuzağa düşer.
1: Peki tahmininiz?
0: Bence
1: öngörünüz.
0: Burada bizde değil. Paraguay'ın oyunu önemli.
1: Tamam, yani nasıl bir Paraguay oyunu?
0: Bilemeyiz ki.
1: Bu maçı izledikten sonra Paraguay, onlar da planlarında değişikliğe gidebilir mi?
0: Ben de Paraguay şöyle gidebilir. Belki daha çok ofansif oyun, çünkü kazanması gereken bir maç. Onun da eksi 3 puanı var. Senin de eksi 3 puanın var.
1: Tabii.
0: Burada kazanacağı maç onu taşıyacak. Son maça bırakacak her şeyini. Onun için senin de kazanman gereken maç, ama kazanman gerekirken o maçı Avustralya gibi mi oynarsın, yoksa dünkü gibi oynayıp bu sefer rakip senin, çünkü çok hızlı oyuncuları var. Aynı oyun oynarsan onlar da kapatırlar, atarlar araya, sonra da biz burada deriz ki yok, stoper böyle gitti, o böyle gitti. Onu çok iyi süzmek lazım. Bu da maç başladığı zaman belli olur. Çünkü bizim bakın bütün takımlarda hepimizin bildiği bir şey var. En önemli nokta futbol takımı orta sahadır. Gerek hücumda gerek rakibin hücumlarında kapatacak birinci alanlar oralarıdır. Burada siz o köprüyü, o bağlantıyı sağlayamadığınız zaman en kral stoperler de olsa, bekler de olsa her zaman için defolarınız ortaya çıkar. Bizim dün belki de hoca orta saha kurgusundan biraz daha düşünüp, daha bazı şeyleri feragat edip daha etkili oyuncuları tutmasında fayda var. Pozisyon bilgisi çok önemlidir. Orta saha, bakın tekrar söylüyorum. En önemli nokta orta saha ve stoperlerdir. Pozisyon bilgileridir. Forvet'te gidiyorsun zaten. Alırsın, gelirsin, koşarsın, ama buralarda yapamadığın zaman işte başına bunlar geliyor. İki tane hata, iki tane pozisyon zayıflığı, iki tane pozisyon almayışı, gollerle karşılaşıyorsun. Şimdi biz tabii kendi oyunumuzu eğer bu sabahki oynadığımız gibi oynarsak, yani bugünkü oynadığımız gibi oynarsak, Paraguay'ın ekmeğine yağ sürer. Çabuk oyuncuları var. Bakalım, göreceğiz.
2: Şimdi bak.
1: Yaklaşık bu arada 6 gün var maça. 20 Haziran cumartesi günü sabah saat 6'da bu kez bu karşılaşma.
2: Şimdi

0: siz konuşurken tekrar gole baktım.
1: Hangisine hocam? İlk gol mü, ikinci gol mü?
0: İkinci golde sağ taraftan takım arkadaşı rakip oyuncuya verdiğinde İsmail alanının dışında.
1: Kendi bölgesinde
0: kendi değil. Bölgesinde değil. İsmail orada olsa rakip onun evet. önünde olacak. Müdahalesi kolay olacak.
1: Muhtemelen.
0: İsmail müdahaleye çalışıyor. Rakibi takip ediyor. Yakalayamıyor. Rakip içe doğru sürmeye başlıyor. Orada da bizim Abdülkerim onunla beraber paralel gidiyor. Bas abi sen üstüne. İsmail geliyor senin kademene. Sen de görüyorsun onu. Birazcık da futbolda zeka oyunudur ya. İki, bizim Kerem altı pasın içine kafayla indirilen top da Merih'in indirdiği top da vücut çekli bozulmadan bir vuruş yapıyor. Hayır abi orada büküleceksin, eğileceksin böyle çat yapıştıracaksın topu, öyle bir dünya yok. Kalecinin kucağına attın ya, o pozisyon kaçar mı? Belki maçta bak bir tane yakaladık öyle net pozisyon.
1: En net
0: pozisyonumuz bizim olmaz.
1: Fırsat abi.
0: Santifor'un işte farkı bu. Santifor bunu hisseder.
1: Tabii.
0: Kerem kanat özellikli bir oyuncu olduğu için santifor daima hazır olmalı ve gollerde eğil büküleceksin abi. Eğil yat yapıştır abi voleyi. Bu olduğu yerde ayağının içiyle vuruyor. Mümkün değil var ya o topun köşelere gitmesi. Kalecinin de üstüne gitti. Ya bunlar ufak detaylar değiller yani.
1: Hocam şimdi, peki Paraguay maçında kadroda değişiklik bekliyor musunuz Montella'dan? Öz eleştiri yapıp
0: rakip eğer ki hoca, bizim bu maçta ilk şeyde golden sonra takımın yerleşiminde ve oyun planında ciddi bir revizyon yapamadı Montella. Paraguay da böyle kapanırsa ondan sonra rakipler Paraguay'da işte merkezde kapanırsa eğer daha fazla kenar değişimi, kenar organizasyonu, üçüncü bölge defans arkası koşular bunları denemezsen ondan sonra ve ceza sahası içinde kalabalık ve hareketlilik abi gireceksin oraya. Adam sen şimdi bak girmiş 2 4 6 8 9 kişi. Sen de oraya 7 kişi gireceksin en az. Ceza sahası içi hareketliliği sağlayacaksın. Rakipleri böyle tedirgin edeceksin. Hata denen bir şey var, futbol hata oyunu değil midir?
1: Tabii ki.
0: Hep bize öyle öğretildi. Futbol hata oyunudur. Hata yapmaktan korkma. Rakibe hata yaptırmak için ne yapacaksın? Sen şimdi 9 kişinin ceza sahasının içinde 9 kişi olan bir takıma sen tek başına benim garibim Kerem'imi koyarsan kaybolur gider. Bu teknik direktörün sonradan oyuna müdahalesidir. Olmak zorundadır.
1: Hocam mesela orta yani. Yapıyoruz. İşte sağ kenardan, sol kenardan yani ceza sahası içinde ikinci bir oyuncumuz yok mesela. Ya sağdan orta geliyor, soldaki oyuncu diğer çizgide. Soldan orta geliyor, sağdaki oyuncu diğer çizgide. Nasıl bravo. Olacak? Yani
0: şimdi bir de şöyle, Dünya Kupası seviyesinde iyi oynamak yetmez. Sadece iyi oynayarak kazanamazsın. Rakibin güçlü yönünü etkisiz hale getirerek de kazanırsın. Tıpkı Avustralya'nın bize yaptığı gibi. Bizim güçlü yönlerimizi ne yaptı? Kapattı. Etkisiz hale getirdi. Onun için bizim milli takımımızda hocanın değişik fikirleri olmadığı için aynı kurguda devam etti ve bu konuda iki kez cezalandırıldı. Rakip iki kere geldi, iki tane gol attı bize. Ya şimdi akıl var, nizam var derler bizde değil mi? Ya adam kapanmış. Altılı yedili defans. İki tane de ön kontrol oyuncusu geliyor. 9 kişiyle kendi ceza sahasında abi. Şimdi bunu nasıl çözebilirsin? Şimdi uzaktan şutla değil mi? Kanatlara inerek ama kanatlarda ne zaman biliyor musun? Kanat organizasyonu ne zamandır? Sen ceza sahasına kalabalık girdiğin zamandır. Şimdi tam uzun boylu da olsa rakiple bir aradayken ondan sonra arkadaşından anlaşırsın. Barış'a dersin ki ben mesela santiforum değil mi? Barış çizgiye indiğin zaman kardeşim kaleciyle defansın arasını kes. Ben oraya basacağım deparı. Bu yok. Doğaçlama abi. Barış. Bir de topları nasıl biliyor musun? Abi orta yaptığın gibi zıpkın gibi yapacaksın ya. Niye biliyor musun? Santifor bölgesine veya ceza sahasına girmiş arkadaşın senin eğer ön direkteyse tık kafayı çevirecek. Eğer göbekteyse darbeli gelen sert topa darbeli vurduğunu çat diye gol olacak. Abi bizim toplar muz geliyor. Şandel derler ona. Abi böyle bir şey yok ya. Adam

0: zaten söyledin sen şimdi 1.95. Kerem'in var ya, merdiven taşıması lazım yanında. Merdiveni kuracak, adamın yanından kalkacak kafaya. Böyle bir şey yok abi. Yani desinleri ortaya yapmayacaksın.
1: Ya bu arada gerçekten aynı noktaya tekrar tekrar geliyoruz ama 85 dakika boyunca bu planı denemek Montella için iyi bir referans olmadı. Hocanın belki de milli takım dönemindeki en formsuz, en kötü maçlarından birisi oldu ne yazık ki Avustralya maçı. Kadroyu konuşuyorduk. Mesela tahmininiz var mı? Şu şimdi oynayabilir veya formasyon şöyle olur gibi.
2: Kimi oynayacağı oynamayacağı bilemeyiz de rakibi ne oynayacağına bakmak lazım. Öncelikle rakibi. Rakip Amerika'ya karşı 1-4-4-2 oynamış. Çift santroforla oynuyor. Eğer bu şekilde oynarsa çift santroforda biz teki tutamıyoruz da iki kişiyi nasıl tutacağız? Yani orada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ha, öyle mi oynar? Bunlar üçlü de çok iyi oynuyorlar. Üçlüyü de oynamasını çok iyi biliyorlar. Acaba üçlüye döner mi? Biraz evvel bahsettiğime geleceğim tekrardan. Oyun hem bizim oyunumuz ne şekilde olacak? Rakibin oyunu ne şekilde olacak? Bunları bilmediğimiz için bilhassa rakibi bilemeyecek. Amerika'ya karşı oynadığı gibi 4-4-2 oynarsa orada Sanabria falan var yani forvet santraforları.
1: Evet, Sanabria ile Enciso var. Bu arada Enciso bir sakatlık yaşamıştı. Acaba bizim maça yetişir mi yetişmez mi
2: arkadan
1: belli değildi durumu.
2: Şimdi çift santrafor oynamaya alışık
1: oynadı
2: bunlar.
1: ABD maçında.
2: Çift santrafor oynamaya alışık bunlar.
1: Evet.
2: Ve çok iyi de yerlere gidiyorlar. Dışarıdan da çabuk geliyorlar. Sert oynuyorlar ve çabuk dönüyorlar. Burada tabii Amerika çok çok seri oynayan bir takım. Çok seri oynuyor. Çok çabuk çıkıyorlar. Ki biliyorsun polis hiçbiri 45 dakika oynattı adam. İlk devre oynattı. Ondan sonra değiştirdiler. Biz şeyi bilmiyoruz. Karşıki oynayacağımız rakibin oyununa göre biz ne şekilde oyun reaksiyon göstereceğiz, reaksiyon göstereceğiz. Yoksa Ahmet oynamış, Mehmet oynamıştan ziyade Paraguay'ın oyuna, onların da galibiyete ihtiyacı var, bizim de. Şimdi geliyoruz, turnuva takımı olmaya. Bunlar turnuva takımı. Ne kadar da 4 tane yese bile turnuva takımı. Burada ne şekilde oynayacaklarını, bu turnuvadan ne şey...
1: Şu an duyguları yönetebilmek çok kıymetli.
2: Sevgili,
1: bu mağlubiyetten
2: sevgili Furkan,
1: sonra...
2: belki ben dışarıda uyuyabilirim. Hoca olarak yanlışlar yapabilirim ama içerideki oyuncular da bazı zaman oyunu okumak mecburiyetindeler. Mecbursunuz siz bunları. Sadece her şey tamam hocayla gidebilir ama içeride de dersin ki ya kardeşim hepimiz gidiyoruz kalabalık bırakın gelin biraz onları çekelim gibi gibi konuşursunuz içeride. Sadece körü körüne duvara çekilir gibi gidersen bunlar başına hep karambolden bulabiliriz bunları. Nitekim bugün oynadığımız maç o tarza gitti. Bir iki tane aksiyonun haricinde. Ama bu da yetmiyor yani. Böyle maçlarda yetmiyor. İşte rakipler ne yaptılar? Beklediler. İstedikleri gibi oynadın. Sen zaten santrafor diye bir mefhumumuz yok bizim. O da şunu da getireceğim. Hocanın da kabahati değil. Hepimizin kabahati. Ülkenin kabahati. Eğer bu ülke santrofor, sol bek yetiştiremiyorsa bu burada ülkede çalışanların kabahati. Türk oyuncuları yetiştirmemek.
1: 5 yaş daha genç bir Burak Yılmaz mesela.
0: Uğurcan'ın yediği gol de yenecek gol değil yalnız. Tekrar bakıyorum,
2: o şeyde
0: bakıyorum.
2: Kaldı Kalbi abi. Görmeydi onu herhalde ya.
0: Göreceksin abi.
2: Neleri çıkardı ama biliyorsun yani. Yoksa apış arasından mı geçiyor? Bir yerden geçiyor. Yani hocam gol, pis bir gol yiyebilirsin. Bunlar olur da şeye bakmak lazım işte. O oyunun devamlılığında oyunu içeride de okumak önemli. Futbolcu olarak da okumak önemli. Yani sadece hoca tamam hoca söyler çekinler gelinler ama koskocaman şeyden bahsediyorsun. Hakan Çağlaoğlu'ndan bahsediyor. Arda çok zeki bir oyuncu. Çok zeki ama hat safhada zeki bir oyuncu. Şeyi görmedin mi? İşte biraz evvel bahsettik. Fas'ın 8 numarası 18 yaşında neler yapıyor adam. Neler yapıyor? Oyunu nasıl yönlendiriyor? Bütün Fas'ın organizasyonu, orta sahadaki organizasyonu ondan gidiyor. Karşındaki de Brezilya. Ama gerçi Brezilya da açık oynuyor. Bunlar gibi değil. Şimdi bunlar açık oynarsa, biz açık oynarsak ortaya nasıl bir şey çıkar? Kim daha dayanıklıdır? Kim daha seri geri koşuyor? Bana sorarsan Paraguay daha çabuk geri dönüyor.
0: Şimdi
2: orada
0: şey söyleyeceğim.
2: Da yakalanabiliriz.
0: Paraguay Amerika maçında hem fiziksel hem de taktik olarak çok geride kaldı. Şimdi teknik direktörleri bile ne dedi? Onların Paraguay adına en büyük sorun savunma organizasyonuydu. Çok kötüydü. Teknik direktörleri ne dedi? Bak not almışım. Takımım rakibin temposuna karşılık veremedi. ve bunu acı bir ders olarak değerlendirdi.

0: Şimdi tempoya cevap veremedi. Bizim lehimize gelen bir şey. Bizim takımımız tempo yapabiliyor.
1: Bizim okumamız gereken metin, evet, ana fikir aslında orası.
2: Evet, çabuk oynamaz.
0: Ama evet, çabuk oynamaz. Şimdi Paraguay'da bizim gibi hala iki tarafında gruptan hala çıkma şansı olduğu için ben böyle turnuva takımlarından turnuva maçlarının çok fazla risk alacaklarını zannetmiyorum.
1: Hocam şimdi bu arada yeni gördüm formatla beraber biliyorsunuz artık gruptan üçüncü hiç, olan takımların, evet, da çıkma ihtimali, evet, çok yüksek. Hani bu anlamda da biz bugün evet kötü bir mağlubiyet yaşadık ama turnuva devam ediyor. İki maçımız daha var. Belki de alacağımız bir galibiyet bile bize son 32 yetebilir, için yetebilir.
0: Ama şöyle bir şey var şimdi bak. Amerika ne yaptı Paraguay maçında? Bir kere Amerika'da hepimizin düşündüğünden daha hazır bir takım olarak gördük biz Amerika'yı.
1: Evet,
0: ne yaptı?
1: Hazırlık maçlarının aksine.
0: Tabii hem de ev sahibi olmanın enerjisini çok iyi kullandı. İlk yarıda ne yaptılar? Paraguay'a nefes aldırmadılar.
1: 3-0'la girdiler devreye.
0: Şimdi Paraguay bunun paradını bizde alacak. Olası Türkiye'nin de hep delici oyuncular var. Kenarda çabuk oyuncular var. Orta sahada oyun zekası, tekniği yüksek oyuncular var. Bunlara alan ve oynamasına müsaade etmemek için ne yapacak? Onlar da kapanmayı bize bir kere kapanacaklar.
1: Doğru.
0: Amerika maçındaki gibi öyle savunma organizasyonları zayıf olmayacak yani. Onlar da şimdi düşünüyorlar, ben de bir 3 puan alsam diyor. Sonraki maçta yenilsem dahi benim de 3. olarak çıkma şansım var diyor. Bizim grup karıştı.
1: Evet evet, kesinlikle. Karıştı. Zaten çok dengeli yani bir gruptu bu arada.
0: Tabii.
1: Kura çekildikten sonra da hep konuşuyorduk. Yani 4 takım biz kağıt üstünde evet en iyiyiz, daha iyiyiz yaklaşımı vardı bizde vardı de ama günün sonunda öyle olmadığını
3: Amerika şeyde çok iyi o topla çıkarken olduk. O diagonal toplarda o kadar ters yönlere o top çok atıyorlar ki seni öyle bir düşürüyorlar ki oyundan.
0: O maça bakarsan grubun en güçlü adayı Amerika.
3: Yok şey bu sadece bu maçta Senegal maçında da aynısını yaptılar, evet. Almanya maçında da.
0: İlk devre müthişti sonradan bir.
3: Oyunları hemen hemen o tarzda önde çok çabuk çıkıyorlar.
0: Vallahi bu seviyeyi korursa bu Amerika da, yani çeyrek final
1: hocam bence onların da zaafları var.
3: Var tabii bir defa da.
1: Paraguay çok fazla o zaafları ortaya çıkartamadı. Amerika da ters bir takıma karşı acı bir mağlubiyet yaşayabilir. Yani o kadar da arkada özellikle savunmada çok sağlam
0: o takımda,
1: bir takım değil.
0: O mağlubiyet yaşatan takımda biz olabiliriz.
1: İnşallah
3: yani
1: biz
3: zaten
1: oluruz.
3: Zaten o Paraguay'a geçtikten sonra konuşacağımız daha var ona da.
1: Bir
3: o zamana kadar
1: markomuz
3: ama
1: var. Büyük turnuvalara nasıl başlamışız? Bugünkü mağlubiyet tabii biraz hayal kırıklığı oldu. Ne yazık ki.
3: Şey mi geliyorsun? Brezilya maçına mı?
1: Hocam çok maç var bu arada. 1954 Dünya Kupası'na kadar gidebiliriz.
3: Ya şimdi
1: büyük turnuvaların tamamındaki açılış maç performansımızı birazdan bir ekranlara getireceğiz. Eğer getirme şansımız varsa tabii. Şimdi yakın geçmişte mesela Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle başlamıştık.
3: Evet.
1: Gürcistan maçını 3-1 kazanmıştık. Ondan sonrası tabii iyi de bir momentum yakalamıştık o galibiyetle beraber. Portekiz maçında kötü bir mağlubiyet aldık, evet, o grupta. Ama mesela 2020 Avrupa Şampiyonası bizim için kabus gibi geçen bir turnuvaydı. Hatırlarsınız hocam. İtalya mağlubiyeti, sonrasında devamında İsviçre, Galler 3-0 yapmıştık o grupta. 2016 Avrupa Şampiyonası'na yine Hırvatistan maçında aldığımız mağlubiyetle başlıyoruz. Yine çok kötü geçen bir turnuva bizim için. 2008 mağlubiyetle başlıyoruz ama iyi gidiyor. Sonrasında Portekiz'e 2-0 mağlup oluyoruz gruptaki ilk maçta. Ardından İsviçre'yi ve o dönemki adıyla Çek Cumhuriyeti'ni mağlup ederek gruptan çıkıyoruz. Yani çok geriye kadar gidersek tabii 2002 Dünya Kupası burada hep konuşuyoruz. Aslında sabahtan bu yana da hep örnek verilen turnuva 2002 Dünya Kupası ama orada tabii kaybettiğimiz takım ülke Brezilya. 2-1 mağlup oluyoruz. Sonrasında o Brezilya'yı zaten bir daha oynuyoruz yarı finalde ve Brezilya turnuvanın da şampiyonu
3: ama
1: oluyoruz.
3: Ama sen öyle bir şey getirdin ki oraya getirdin. Orada devşirmeler yok. Hepsi pozisyonlu oyuncuları var. İki tane sol bekim var. Santroforlarım var. Hepsi hiçbiri devşirme değil. Şimdi sol bekin devşirme çocuğu sol bek yaptınız.
0: Şimdi bu
3: santroforun yok.
0: Maç içi müdahalelere baktığımızda, savunma geçiş organizasyonlarımıza baktığımızda, daha doğrusu genel taktik performansımıza baktığımızda, eğer bunları düzeltebilir, eğer bunları geliştirebilirsek, sadece geçtiğimiz tek maç üzerinden sert bir hüküm vermemiz aslında çok doğru değil.

0: Yine açılış maçında bu kez İtalya'ya 2-1 mağlup oluyoruz bu turnuvada. 2002 Dünya Kupası'nda ise gruptaki ilk maçımızda Brezilya'ya 2-1 kaybetmiştik. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda açılış maçımız Portekiz'e 2-0 mağlubiyetle tamamlanmıştı. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatlara 1-0 kaybettik. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki ilk maçımız İtalya'ya karşıydı ve 3-0 çok da ezici bir oyun ve skorla mağlup olmuştuk. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya başladık ve 2026 Dünya Kupası'nda ise bu sabah Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk. Açılış
1: Dünya
0: maçları.
1: Dünya Kupası açılışlarında hep mağlup oluyoruz.
0: Hocam 9 açılış maçının toplam yani Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları bir tamamında tane sadece tek galibiyetimiz var.
1: Gürcistan'a.
0: Evet, 2024 Avrupa Şampiyonası.
2: Sevgili Furkan, şu mağlup olduğumuz takımlar kimisi dünya şampiyonu olmuş, kimisi Avrupa şampiyonu
0: tabii
2: olmuş.
0: Doğru. Yani, o da hakkını vermek
2: yani,
0: gerekiyor tabii.
2: O, tut buradan Batı Almanya 54'ten başla, gel işte şeye kadar, 2020'ye kadar.
0: Hocam 2002'yi Brezilya kazandı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya kazandı. İşte kaybettiğimiz takımlardan bazıları. 2008 Portekiz kadrosu muazzam bir
2: onların
0: kadroydu.
2: Avrupa şampiyonluğu var.
0: 2016 Hırvatistan yine en iyi jenerasyonlarından birisiydi Hırvatların o dönem. Yani 2000 İtalya'sı çok daha iyi hatırlarsınız. Öyle kağıt üstünde de zaten çok...
2: Hemen hemen hepsini hatırlıyoruz da 54 hariç. Ama şey, şimdi burada mağlup olduğumuz takımlara bir bak. Dünya şampiyonu Avrupa, Almanların dünya şampiyonu var. Avrupa şampiyonu, İtalyanların ikisi de var. Brezilya zaten vardı, oldu var. Bir Amerika şampiyonluğu var. Dünya şampiyonluğu var, olmadıkları yok ki. Zafer onun hocam için biraz evvel söyledi, bizim ne şampiyonluğumuz var diye. Bu abi kadar ben, futbol yüküsüz yatırım yapıyoruz, ediyoruz ama bir tane santrafor bulamıyoruz. Ya, çıkaramıyor değil mi hocam?
1: Bizim takımımız üretken, şimdiki takımımız. Ama sonlandıramadı, son vuruşlarda çok etkisiz kaldığı için biz bu eleştirileri yapıyoruz. Ama bizim potansiyelimiz... Şimdi Batı Almanya, Hırvatistan, İtalya, Portekiz, efendime söyleyeyim, Brezilya dahil artık bunlarla kafa kafaya oynayacak bir jenerasyon yani. Ama doğru dokunuşları yapabilmek lazım. İyi işlemek lazım bu kadroyu. Bu kadrodan daha iyi verim nasıl alırım? Bu kadroyla daha iyisini nasıl yapabilirim diyen bir teknik direktörle birlikte bizim takımımız artık şu 9 maçta bir galibiyet değil. Zorlar yani. Şimdi
0: doğru.
1: Almanya'yı da, Hırvatistan'ı da, İtalya'yı da zorlayacak bir takımız biz Portekiz'de.
2: Burada dünya şampiyonası, bu dünya şampiyonası kim yok? İtalya yok değil mi?
0: Evet.
2: Ki şampiyonluklar olan, Avrupa şampiyonu olan, dünya şampiyonu olan.
0: Sanırım 2 ya da 3 dünya şampiyonluğu var İtalya'nın.
2: Yani, düşün yani yoklar. Onların yerine biz geldik. Biz de işte buralarda ne kadar devamlı olursak hem oyun formatlarını, turnuva formatlarını daha da iyi benimseyip sadece saman alevi gibi olmayız.
0: Evet.
2: Yani doğru. Biz istediğimiz kadar bizim takımımız iyi, oyuncularımız iyi diyelim ama onun harmoni çok önemli. Tamam. Formatlar çok önemli. Bakın biraz evvel ne dedik? Avustralya 5'li oynadı dedik ama 3'lü, 5'li. Şeyde Paraguay'da 4-4-2 oynuyor dedik ama değiştirecek. 3'lü de oynayabilecek. Sen de bunları oynaman lazım.
0: O esneklik
2: bütün
0: önemli.
2: Bütün hepsini hazırlamak lazım.
1: Şu bugüne kadar gelen maçlara baktığımız zaman bizim milli takımımız hiçbir zaman bizi ikna etmiyordu ki. Biz tesadüfi galibiyetler alıyorduk yani. Biz bir maç böyle bir skor aldıktan sonra rakip karşısında maalesef seviye farkımız vardı. Bana göre bu jenerasyonla seviye farkını kapattık biz.
0: Yetenek olarak.
1: Yetenek olarak. Onun için diyorum bu milli takım daha iyi işlenirse, daha fazla saha içi organizasyonlarla yönetilirse artık bizim milli takımımız şu kadar 9 maçta bir galibiyet alacak milli takım değil artık.
0: Hocam bu arada şimdi konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama şu 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülüğü de artık bir tartışmamak gerekiyor işte.
1: Tabii canım.
0: O dönem çok iyi bir jenerasyon vardı. Şenol Güneş'in hiçbir etkisi yoktu vesaire vesaire.
1: Olur
0: görüyoruz
1: ya,
0: ki
1: yok.
0: Jenerasyonlar ya da yetenekler tek başına sonuç almak için yeterli olmuyor. Bugün bunu da bu mağlubiyetle bir kez daha görmüş olduk. Yani Şenol Güneş'in de son dönemde çok konuşulduğu için söylüyorum. Hani kimsenin avukatlığını yapmıyorum burada ama hakkını da vermek lazım.
2: Teknik direktörlerin katkısı oldu.

0: Olur
1: mutlaka.
0: Mu? Her türlü katkılar ama bazı siz uygulamaları saha içinde olmayabilir, yapamayabilir. Veyahut da sana göre doğrusudur o. Bizler buradan konuşuyoruz ya ama ona göre doğrusu odur.
1: 2002'de onun çok iyi bir kadro. Çok ya, doğru bir teknik direktörle buluştu. Kadro, ortaya da öyle bir sonuç.
0: O kadro mükemmel bir kadroydu.
2: Ne oluyor canım?
0: Onlar bir de takım halinde oynamasını çok iyi bilen bir kadro. Şimdi gelelim. İki tane sol bekten bahsedelim.
1: Zaten çoğu beraber oynuyordu kulüp takımlarında.
0: Sevgili Furkan'cığım, iki tane sol bekten bahsedelim. İki tane sol bek. İkisi de sol bek. İki tane sağ bekim var. Bir tanesi tank gibi. Fatih Akgel'den bahsediyorum.
1: Tabii.
0: Öbürü Ümit Davala. Şimdi senin var mı elinde böyle? Çocuklar tamam oynuyorlar ediyorlar tamam Allah Allah'lar var ama onlar her formatı oynayan oyunculardı.
1: Doğru.
0: Şimdi o kadro hani denkçi yapıyorlar şimdi bizde şu vardır. Ben yöneticimdir benim zamanımda çıkmıştır en başarılı benim hep biz öyle çek. Öyle değil abi o kadro mükemmel bir kadro.
1: Evet. Yeri gelmişken artık bunları
0: onların
1: da
0: tartışmayı. Onların da kulakları çınlasın. Abi ilan mansız filan nelerdi.
1: Yıldıray. Yapmayalım.
0: Ya şey kalede Rüştü, Bülent, hocam, Kaptan Bülent,
1: yani tek Alpay tek çok iyi bir kadroydu. Yapacak olursak gerçekten.
2: Sürekli devamlılığımız yok. Süreci yönetmek değil mi abi futbol?
0: Ya işte.
2: Biz kesik kesik.
1: 2002'de kekeme. 3. olduk sonra Avrupa Şampiyonası'na gidemedik.
0: Pardon
1: 2004'te.
0: Orada ne vardı biliyor musun? Orada lig takımlarında da süreklilik vardı.
1: Evet onu söyledim ben de az önce. Yani orada zaten o takımdaki çoğu oyuncu kulüp takımında da birlikte oynuyordu.
0: Zaten o bir de lig takımında üretkenlik çok önemli. Bizde de maalesef işte biraz eve bak gene dönüp dolaşıp santraforu çöktür. Bu şu anda Montella'nın kabahati değil. Bak tekrar. Biz eğer vuracaksak bir yerden şimdi kendimize konuşacağız.
2: Pas temposunun zayıf olduğundan bahsetti değil mi Sayın Montella? Doğru söyledi. Biz çoğu maçta bunu yaşadık. Pas tempomuzun yani yavaş kaldığını ve yaratıcılık eksikliğini çoğu maçımızda yaşadık aslında. Şimdi Arda ile Kenan topu ayağına aldığında sadece hocam bireysel olarak fark yaratmaya çalışıyordu bizde. Biraz Hakan ona katılıyordu. Formdaysa üreten takımın içerisinde belki biraz Orkun destek oluyordu buna. Ferdi zaman zaman sol kanattan bindirmeleriyle fark yaratıyordu öyle değil mi? Ama savunmada Abdülkerim, Ozan, bizim Meri falan genel olarak bu çocuklarımız bizim şey ya yani.
0: Şunu da diyebilir miyiz ya? Biz şimdiye kadar bu takımla şimdiye kadar böyle bir rakibe karşı oynamadık. Böyle kapanan, çok fazla kapanan, içeride kapanan pas trafiği diyor ya Yavaş Hoca. Pas trafiği nereden kaynaklandı? Rakip çıkmadığı için, bütün alanlar kapalı olduğu için sen yan pas yaptın.
2: Mecburen.
0: Oynamadık, biz oynadık böyle bakın tekrar söylüyorum. Bizim yanıldığımız taraf bu. Bunun haricinde başka bir zannettik ki biz bunlar çıkacak. Gene biz arkadan uzun toplarla çocukları kaçıracağız işte belli, gidenler belli. Oynamadık çünkü hiç oynamadık. Hocam oynadı mı sen?
2: Yok yok.
0: Hollanda'ya karşı mı oynadın? Ne bileyim Avusturya'ya karşı mı? Hiçbirini oynamadın. Gürcistan bile böyle oynamadı. Açık oynayan takımlara karşı oynadık. Bir tek bizi sürkülese eden kimdi? Portekiz'di değil mi?
1: Evet.
0: Bir de İspanya'ydı. Çünkü oynamadık. İlk defa böyle olur. Demek ki bu tarzdaki oynayan takımlara da karşı da bizim oyunlarımız yani hoca pas trafiğimiz yavaş filan diyor mu? O çocuklardan kaynaklanmıyor. Rakibin yerleşik olmasından çok fazla abi yorulmuyorsun böyle. Emin ol yorulmuyorsun. Sadece itmeni yapıyorsun.
2: Bir de hocam bu kadar alanı ve adamı savunmayı iyi beceren bir Avustralya karşısında bireysel becerilerle oyunu çözmeye çalışırken
0: mecbur kaldı.
2: Takım bağlantısını
0: mecbur kaldı.
2: O zaman güçlü hale getiremiyorsun. Bireysellikle gitmeye çalışırken beceremiyorsun yani bu takım organizasyonunu. Bu böyle olmamalı. Bireysel yetenekleri daha fazla takım oyununa adapte edersen o zaman üretebilirsin de çözüm üretebilirsin en azından. Ama tabii ki oyuncu değişiklikleri de çok önemli burada ya. Şimdi
0: orada bir sıkıntı var. Bak var, o sıkıntılı. Var. Biraz değil epey şimdi, sıkıntı.
1: Ben mesela Can'ın hiç süre almamasını çok anlayamıyorum.
2: Herkes.
0: Candan ziyade önce atacağın senin Denizli abi. Santro çünkü oynadın. Son hazırlık maçlarında bununla oynadın.
2: Hep onlar ikisinde oynadın. De onunla oynadın.
0: Bu santrofor. Santrofor böyle kuleler var. Bu kulelerle de bu tarzdaki bir çocuk boğulsun. Hatta hiç yapmadın. Atarsın Barış'ı. Hani deli doludur ya. Dağınık oynuyordur. beklersin olmuyor mu, çekersin atarsın gene denizi. Şimdi biz tabii bunları baş geçtikten sonra konuşmalar çok iyi oluyor ama.
1: Bitmiş maçı tabii konuşmak kolay ama biz de hocam istiyoruz ki öyle daha iyisi herhalde. Olsun işte. Yalnız, bir ders ama... olsun istiyoruz.

0: Elimizdeki hepimize. Bu yetenekli kadroda kadro varken haklıyız onu istemek. Daha iyisini istemekle evet. haklıyız.
1: Ama tekrardan ben yine şuraya döneceğim. Biraz evvel söylediğim gibi ilk defa böyle bir takıma karşı olduk. Bu kadar çok kapanan, bu kadar statik oynayan, bu kadar alanında kalan takımı.
0: Dünya Kupası hocam.
1: İşte öyle de futbolcular da bilmiyor nasıl oynanacağını bunu. Onlar da dağıldılar. Hani hoca demiş ya yavaş oynadık ağır nasıl oynayacak hızlı oynasan ne yapacaksın?
0: Hocam biz buraya gelene kadar
1: oynamadık
0: Dünya
1: öyle.
0: Kupası'na katılmadan evvel eleştirilerimiz hep hangi yöndeydi? Hücumda zayıf kaldığımızdı değil mi? Pasif
2: evet,
0: kaldığımızdı.
2: Çok üretememekten.
0: Çok üretememektendi. Şimdi Arda'yla şeye bizim Hakan. Şimdi bu maçlarda ne oldu? Arda'ya bir nebze de Kenan'a pardon yük bindi. Bunlar bizi genelde çözdü evet. şimdi. Ferdi'nin derin şeyi filan. Şimdi Dünya Kupası seviyesinde ne dedik? Daha cesur, daha üretken bir oyun oynamamız gerekir dedik. Dedik ama tam tersini oynadık. Şimdi çok iyi ezberledik dediğimiz rakibi çözemiyorsan sen demek ki yanlış ezberlemişsin rakibi.
2: Bence hiç ezberlememişiz rakibi.
0: Evet. Yani şimdi
2: şöyle görünmüyordu sahada.
0: Bir kere maçın hele hele son dönem şey dönemlerindeki oyuncu değişiklikleri çok önemlidir.
1: En büyük oyununa kadar safı orada oldu. Heh,
0: ne kadar etki ettiği çok iyi, çok önemlidir. Onun için ya bu hamleler bizim skor üretme adına, gol bulma adına değişiklikler olmadı. Onun için diyeceksin ki şimdi sağ bekten orta sahadan aldın savunma organizasyonu güçlendireyim. Orta sahayı biraz daha dirençli hale getireyim filan. Ya 2-0 mağlupsun kardeşim. 1-0 iken yap o değişiklikleri.
1: Bak adam ne yaptı? Söyledi mi ilk periyotta? İtalyano'ydu sağ bekleri. O kadar çok yoruldu ki barışta mücadele etti. Arkasından Kerem geldi. Yatırdı, kaldırdı, Kenan. çekti Kenan pardon. Ondan sonra olmuyor.
2: Değiştirdi hemen.
1: Oraya dinamik. Aynı şekilde vücuda oynadı ve çabuk olan bir oyuncuyu koydu. Onu anlarsın. Ama bizde sağ bek değiştirme. O işte orada herkesin takıldığı taraflar burada. Buraya geliyorlar ya. Sağ bek alıyorsun, sağ bekte işliyorsun. Ne oldu ki orada yani? Nedir? Şimdi Salih çocuk iyidir, kötüdür. Sıkıntı tartışın.
2: Kontra atakları önlemek için.
1: Abini kontra atan zaten artık bitmiş zaten olay.
0: Allah Allah.
1: Kontra atak bitmişsin yani zaten.
2: Daha farklı kaybetmeyelim.
0: O çok ucuz bir bahane.
1: Bir tane daha yemeyelim diyorsun.
2: Bu değişiklikleri üçüncü mağlubiyet endişesi mi acaba?
1: Bir tane gol atarsın.
0: Değişiklikleri neden tartışıyoruz biz abi? Neden tartışmalar bu değişiklikler tartışmalı geliyor bize? Ya sen arkadaş risk alacağına risk azaltmayı tercih ettiğin için sen bu eleştirilere maruz kalıyorsun. Sen artık 1-0'dan sonra 2-0'dan sonra risk alacaksın. Ön bölgede hücum organizasyonları yaratabilecek daha yani hücumcu bir oyuncu alacaksın.
2: Riski yani. Madem azaltacaktık o zaman başlangıçta da azaltacaktık. Evet. Mesela başlangıç planımızda o zaman mümkün olduğunca 0-0'ı tutalım. Yani sonuçta bu bir turnuva maçı, grup maçı oynuyoruz. 2-0 geriye düştükten sonra riski azaltmanın evet. çok bir anlamı kalmıyor. Ve biz bunu çok seven bir toplum değiliz.
0: Hoca da bunu sonuçta da hocanın planları tutmadı, işe yaramadı. İşe yaramadığı gibi de hücumda da daha yetenekli oyuncuları
1: İtalyanlar çok beraberliklerle hücumda da çıktılar. Hep beraber 3 maçı da beraber yakalıyordu İtalyanlar.
2: Yunanistan böyle çıkıyordu. Şampiyon oldu işte 2004'te.
1: Yani futbolun bak turnuvalar da güzel futbol mutlaka aşina olmamız lazım isteyeceğiz ama bazı da akıl oyunları vardır burada. Taktiksel oyunlar vardır. Taktik oyunları var. Şimdi bunu geçtik Paraguay. Önemli olan şu anda Paraguay. Paraguay'a karşı milli takımımızın oyunu.
2: Şu açıklama bana biraz garip geldi bu arada maç sonu Vincenzo Montella'nın. Rakip savunmayı aşmak çok zor oldu. Çok uzun boylular. Kendinizden uzun boylu rakiplere karşı oynamak zordur hocam.
0: Şaka ya. Altyapı hocası gibi beyanat veriyor.
2: Ya sevgili hocam.
0: Altyapı da vardır
2: biliyor musun? Aynı fikirdeyiz ama işte buna nasıl çözüm bulacağız? Zaten konu o değil mi?
0: Zaten onu söylüyorum.
2: Onu bulmamız gerekiyor.
0: Şimdi ben neden dedim asla üst seviye.
2: Ve rakibin uzun boylu olduğunu biz Santra'da mı öğrendik?
0: Bu beyanatla sen benim dediğimi ispatlıyorsun. Asla üst seviye bir teknik direktör olamayacaksın sen. Ya arkadaş altyapı hocası gibi. Vardır şimdi o 14'te biraz size gelişmiş aileden dolayı, dededen, şeyden dolayı, babadan, anneden dolayı

0: Fizikli bir çocuk.
1: Genetik.
0: Bir tanesi de onun beline gelir. Aslanlar gibi mücadele ediyorlar abi. Yere yakın adam daha avantajlıdır. Haksız mıyım hocam?
2: Yitirirsen tabii.
0: Havadan oynamazsın biter abi. Yani sen fikir özetçik. Bak teknik direktör icraatlarıyla ikna eder futbolcuyu. Ve camiayı, ülkeyi. Sen bizi ikna edemedin. Sen hücumcu adam almayarak yetenekli oyuncuları kenarda bırakarak daha pasif bir milli takım görüntüsü yarattın bize. Biz onun için bu eleştiriyi yapıyoruz
2: şeyden
0: sana.
2: Şeyden de belli oldu şimdi senin.
0: İnşallah ders olur bu.
2: Başladın mesela 15-20 dakikada oyun hep sende. Top hep sende. Onların da oyunları belli. O kadar çok defansif şey dönük oyuncu orta saham var ki kreatif oyuncular biraz eksildi orada. Arda'yı da sağ tarafa atınca bu sefer evet, onun alıp oradan sağdan içeri girmesi falan epey bir zaman
3: Arda'nın
2: aldı.
3: Arda'nın da etkili.
0: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sunlan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli Takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Benim bankam iş bankası.
0: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Haziran 1839 Türkiye'de Jandarma Teşkilatı yayınlanan nizamname ile kuruldu. 1951 İlk ticari bilgisayar olan Univac 1 Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: reclamo.
1: Aspor Radyo. Bir reklam.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Smoking bizim işimiz.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: www.babalar.com. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Spor Radyo.
5: Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: son saat dilimindeyiz. A milli futbol takımımızın Avustralya maçını konuşuyorduk ki reklamı gitmeden önce de Zafer Hocam önemli bir yorumunuz olacaktı. Unuttunuz mu?
1: Unuttum. Ben söylüyorum abi.
0: Ama ben şimdi kendimi
1: bugün
0: çok...
1: hocam bugün yakışıklı güzel giyinmiş falan. Ondan sonra unutturuyor abi bana her şeyi.
0: Ben şu an kendimi çok kötü hissediyorum yani. Kötü bir zamanlamada reklama gitmişiz o zaman.
1: Evet çok kötü. Vallahi peki. Çok önemliymiş. Unuttum ama ya.
0: Hocam o zaman hatırlarsanız yayın içerisinde yine
2: milli takımı kapattık artık. Kapattık.
1: Evet, hemen şey yapalım.
0: Milli takımı kapatıyoruz. Çünkü kapatalım. İki saat boyunca uzun uzun değerlendirdik bu sabahki mücadeleyi.
2: İnşallah ikinci maçta bu konuştuklarımızın hepsi bir kenara bırakır.
0: Turnuva devam ediyor.
2: Bu 1-0 biraz, bizim olsun deriz değil mi?
0: Yorum yaparken sosyal medyada da özellikle dengede olmakta fayda var. Çünkü daha iki maç daha var. Yıpratmamak lazım oradaki oyuncuları da.
2: Bizim öyle dengemiz yok ama.
0: İşte tam olması gerekiyor hocam. Yani bir mağlubiyetle bugün çünkü çok biraz bel altı yorumlar da yapılmaya başladı. Bu da doğru değil. Daha iki maçımız daha var. Başarılar diliyoruz A milli futbol takımımıza. Geçelim kulüplerin gündemine. Fenerbahçe'de bir belirsizlik var ki devam ediyor hocam. Yarın bir yönetim kurulu toplantısı yapılması bekleniyor ve bu toplantıdan sonra da artık teknik direktör konusunun netliğe kavuşacağı tahmin ediliyor. Şu merak konusu Fenerbahçe camiasında Aykut Kocaman'la ilgili resmi açıklama neden hala yapılmadı? Acaba bu süreçte bir pürüz mü var diye de taraftarlar merak ediyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Aykut bir duruşu olan bir çocuktur. Duruşu olan bir teknik direktördür. Sıkıntılarla baş edilmesini bilen bir teknik direktördür. Ama şöyle de bir prensipleri vardır. Her teknik direktörün bir ekibi vardır. Bu ekibe dışarıdan gelen arkadaşlar bunları rahatsız eder. Çünkü onlar arasında bir uyum vardır. Onlar sadece yardımcı hoca değillerdir. Kendi fikirlerini sunarlar. Kim kimi ikna ederse, eğer ki Aykut Hoca'yı ikna ederlerse onların dedikleri devam eder. Şimdi bu ekibin dışında istediği kadar Fenerbahçe forması altında hizmet etmiş, o hizmet etmenin gururuyla yaşayan yerli yabancı oyuncular olsun. İşte konuşulan Kayt'tır, Vebo'dur, sevgili Volkan kardeşimizdir.
0: Selçuk Hoca'nın da ismi konuşuluyordu ama
1: Selçuk Hoca'dır.
0: O teknik direktörlük kariyerinde devam ediyor. Yeni bir kulüple de anlaştı. Batman'da hocaya gitti. Da hayırlı olsun bak, bu arada. Evet, Batman Petrolspor'la anlaştı.
2: Selçuk Şahin. Hayırlı olsun.
1: Anlaştı mı?
0: Evet, evet hayırlı olsun.
1: Şimdi Aykut bu konuda biraz tutucu olabilir. Bence sıkıntının böyle bir sıkıntı yaşandığını bu benim fikrim olarak söylüyorum ben. Diğer arkadaşlarını eğitme, yetiştirme açısından ekibine dahil etmek, onlara işte çok fazla sen karışmasan da gel en azından sistemi öğren, tekniği takmıyor, oyunu öğren, drilleri öğren, şunu öğren, bunu öğren diye yanında bulundurabilir. Ama gelen oyuncu hepsi kariyerli olduğu için hepsi o formaya, şimdi Fenerbahçe forması kutsaldır. O formayı bir kere bile girmek, ondan sonra o da bir kutsallıktır. Onun için bu bir gururdur. Bu insanların belli bir egosu da olur yani. Şimdi sen geldiğin zaman teknik ekip yardımcı olarak girdiğinde sus pus oturmayacaksın ki.
0: Tabii.
1: Sen de orada söyleyeceksin, edeceksin, tartışacaksın, konuşacaksın.
0: Fikir sunacaksın.
1: Bunlardan da kaçınmış olabilir. Henüz buna hazır. Aykut Kocaman gelir. Çalışır, takımı şampiyon yapar, alır onları ondan sonra arkadaşlar. Onları da yetiştirme adına. Ama ben bu şartlarda Fenerbahçe için yani benim tercihim...
0: Biraz daha Aykut Hoca kendi ekibiyle, yıllardır çalıştığı ekiple gelmek istiyor olabilir.
1: Benim fikrim olarak evet.

0: hissiyat olarak tamamen ekip konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor olabilir diyor Zafer Tüzün.
1: Bu arada onu da söyleyeyim. Ben bunu haklı da görürüm yani. Şimdi bugünkü şartlarda baktığım zaman Fenerbahçe için konuştuğumuzda benim tercihim isimden çok oyun modeli kurabilecek bir teknik direktöre gitmesi Fenerbahçe'nin. Artık nasıl ki o Sayın Okan Buruk hocamız Galatasaray'da bir kültür yarattı, bir sistem yarattı. Fenerbahçe'de de isimden çok oyun modeli kurabilecek bir teknik direktör seçimine gitmeleri taraftarıyım ben. Ama mevcut alternatif adaylar arasında işte Aykut Kocaman var, Jesus var, İsmail Kartal var.
0: Nuri Şahin konuşuluyor.
1: Konuşuldu. O ameli takımımızın başındaki Montella bile konuşuldu yani şimdi. Ha, gündemde bunlar var. Bana dese ki Sayın Aziz Yıldırım, sen Aykut Kocaman'dan olmadı Zafer'cim. Kim o? Ben Jesus'um. Çünkü Jesus en dar kadroya sahip olmasına rağmen en verimli futbol oynatan Jesus'tu Fenerbahçe'ye. Ben Portekizliler Kadıköy civarından bile geçmesin derken Jesus'un da hakkını vermek lazım. Bir iki iyi takviyeyle ondan sonra takımı şampiyon yapabilecek bir...
0: O dönem bir de hocam unutmayalım, 2022 Dünya Kupası devre arasında oynanmıştı o sezon. O biraz Fenerbahçe'ye o dönemde zorluk yaşatmıştı. Sakatlıklar vesaire, formsuzluklar. Yani o aradan sonra Fenerbahçe çok iyi dönememişti.
1: Dönemedi ya. Ama Jesus hem Fenerbahçe'yi biliyor, hem ligi biliyor. Hücum futbolu oynatan bir anlayışı var. Taraftarı heyecanlandıran bir oyun anlayışı var. Taraftar coşku istiyor. Fenerbahçe taraftarı daha güçlü, daha büyük hissetmek istiyor kendisini. O da daha güçlü, daha büyük oyunla olur. Jesus da bunu yapabiliyordu. O camiayı, taraftarları heyecanlandıran bir oyun anlayışı vardı. Ancak yaşı ve uzun vadeli proje konusu sorun olabilir. O yüzden Aykut kulübü daha iyi tanıyor. Kulübün dinamiklerini biliyor. Savunma organizasyonu güçlü takımlar kuruyor. Günümüz taraftarlarının beklediği yüksek tempolu futbol konusunda bazı kesimlerde karşılık bulduğu gibi bazı kesimlerden eleştiri de alabilir Aykut Kocaman. Ona bak, onun için şu an itibariyle uzun vade değil, bir kere Fenerbahçe için, Fenerbahçe taraftarlar camia için en büyük müjde şampiyonluk olduğu için en kısa yoldan nasıl şampiyon olurum yolundaki teknik direktör tercihi olunmalı. Bana Aykut tercihi olmazsa Jesus tercihi en uygun tercih gibi gözüküyor, ama Montella'nın da şöyle bir şeyi de var, şimdi avantajı da var. Montella da genç oyuncu gelişimine önem veren bir hoca. Lig serüveninde başarılı oldu. Avrupa futbolunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki bu hızlı teknik oyunculara uygun bir yapı kurabilir. Adana Demirspor'da değişik bir, o da bir sistem yarattı yani.
0: Tabii tanıdığı isimler de var milli takımdan. Ligi zaten biliyor.
1: Yani onun için o da avantajlı olabilir, ama ben dediğim gibi öncelikli olarak isimlere değil sisteme yönelecek teknik direktör tercihinde bulunması benim için Fenerbahçe açısından en faydalı olandır diyorum ben. Niye? Yok çünkü, yok. Şimdi dünyanın en büyük teknik direktörlerinden birisi geldi. Sevgili Mourinho. Ama ne oldu? Fenerbahçe'nin DNA'sı, gelmişi geçmişi, kültürüne göre uygun bir oyun, uygun bir sistemle oynayamadı, oynatamadı. Ne oldu? Ona rağmen eleştirildi. Üstüne üstlük hem takıma, hem takımı, hem ülkeyi zedeleyici beyanatlarla birlikte çekti gitti. Yabancıların, apoletli yabancıların buraya gelip çalışmasının riski bu. Adamlar gittiği zaman öbür gün Bild'e, yok bilmem nereye, yok bilmem ne gazetesine falan beyanat verir. Seni yerden yere vurur. Onun için teknik direktör seçimi deyip geçmeyelim yani. Şimdi onun için ben söylüyorum. İsme değil. Ondan da sistem yaratabilecek teknik direktöre yönelmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yoksa mevcut kadrosuna yapılacak bir santfor, bir stoper takviyesiyle Fenerbahçe ligi gene kovalar. Şampiyonluğunda en büyük aday olur.
0: Doğru. Mahmut Alparslan'a göre teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin kriterleri neler olmalı?
2: Ben bilmiyorum, biz mi bir şeyleri keşfediyoruz, yoksa böyle mi, dünyada böyle bir şey yok. Teknik direktörün yardımcılarına karışan bir yönetim anlayışı yok, zihniyeti yok. Teknik heyetin vardır 7-8 kişisi, 5 kişisi. Onunla birlikte gelir, atar imzayı, çalışır. Ya senin

0: Yardımcı şu olacak, bu olacak. Bizde ben görüyorum bunları maalesef. Hiçbir yerde yok, hiçbir kulüpte yok böyle. Bizim kulüplerimiz yani ülkemizin haricinde.
1: Bir de bizde biraz bu konu popülizm aracı olmaya başladı.
0: Sevgili
1: kulüplerde
0: kardeşim,
1: işte
0: popülizm,
1: eskiye dönüş, eski oyunculara görev verme, her kötü gidişte bir çare olarak hemen bu tarz yollara başvuruyoruz.
0: O argümanlar hep geliyor. Bakın biz hep söylüyoruz işte yok sportif direktör, yok futbol aklı, yok şudur, yok budur. Hep bir şeyler buluyor. Abi futbol aklı nedir ya? Futbolun aklı nedir?
2: Abi 85 milyon futbol aklı var
0: geçen
2: Türkiye'de
0: gün,
2: ya.
0: Geçen gün burada söyledi. 2015'te başladı furya. Scout furyası. Bir sürü o gitti. Bir sürü mercilerden scoutlar kulüplere yerleştirildi. Ben başkanım, aldım getirdim. Onlarla hoca aldı getirdi. Onlarla bir o furya. Şimdi de bir sportif direktör furyası var ülkemizde. Ve gene bir mercilerden geliyor onlar, kulüplere monte ediliyor. İşte bir tanesi gönderildi.
1: Evet, sadece bir hafta 10 gün.
0: Bir tanesi yeni gönderildi. Gönderilmesi sebeplerini onlar biliyorlar, açıkladılar da zaten. Yani bazı şeylere dikkat etmek lazım. Yazık günah. Biz her şeyin düzgün olmasını söz, her şeyi biz biliyoruz diyoruz ama her taraftan da yanlışlarımız var. Yani onun için Fenerbahçe, şunu söyleyeyim. Dünyada hangisi teknik direktörü isterse getirir. Ama bunun illaki isim olması mı gerekir, ismin altında mı olur bilemem. İşte bakıyorsunuz çevrenize, gidenlere. Klopp nereden geldi? Klopp'u en iyi bilenlerden bir tanesi. Argentin'den, oradan yok Mainz'ler, oradan bir geldi Dortmund. Adam aldı gitti. Hiçbir yerlerde yüksek seviyede değildi oraya gelene kadar. Demek oluyor. Çalışmak tabii çok önemli. İşte Kompany'den bahsettik. Küme düşürdü dedik. Adamı getirdiler. Şampiyon yaptı. Önemli olan senin kulübün dinamikleri. Kulübün uzun zamandan beri o atılan temeller. Ama bizde her sene yapılanma var. Biz her sene yapılıyoruz. O yapı ne yapıysa her türlü bir türlü o yapıyı bitiremedik. Çıkamadık, o gökdelenleri bitmedi. Ya bir an evvel haliyle taraftarlar da sabırsız. Medya sabırsız. İstiyorlar ki bir an evvel teknik direktör gelsin. İşte ince diyelim, sık dokuyalım. Ama bir yerden de biz teknik direktörün altına oymaya çalışalım. Bir de o var bizde.
1: Bizde tabii böyle denklemler de söz konusu.
0: Maalesef bu. Ya doğru. Abi bırakın, teknik direktörlük elementlerini bilmeden konuşmak olmuyor. O adam tek başına ve etrafı var. Bütün camiaya hitap eden bir yer. Kolay iş değil bunlar. Ya sadece bizde değil. Gidin Bolivya'ya da gidin aynı. Bulgaristan'a da gidin aynı. Her yerde teknik direktörlük yapmak zordur. Ama bizim ülke daha zor. İşte şeyini konuşuyoruz ya. Teknik direktörün yardımcılarını. Abi size ne yardımcılardan ya? Yardımcılar mı sizi şampiyon yapacak? Adam inanmış, onunla birlikte yola çıkmış. 5-6 sene, 10 sene beraber çalışıyor. Ha şey o yapabilir. Yenileme yapabilir. Birisi ayrılır. Yalnız çalışabilir. Ben yalnız çalışacağım der. İşte şey Okan Hoca. Kimle çalışıyordu? Abdullah'la çalışıyordu. Abdullah Hoca ile. Tek çalışacağım dedi. Ayrıldı. O tek çalışacağım dedi. Ayrıldı. Gene ekibini siz buluyorsunuz bir yerlerden.
1: Recep Uçar da aynı şekilde.
0: Efendim?
1: Recep Uçar da aynı
0: yani
1: şekilde.
0: Bunlar bu şekildedir. Ama ben yönetim olarak şu teknik yanına şunları al, bunları al dediğiniz zaman olmuyor. Olmaz da.
1: Doğru. Zafer Hocam.
0: Hocanın da şeyi kalmıyor yani. Önemi kalmıyor burada.
1: Doğru. Transfer konusunda peki santrafor eski bir golcü olarak sizde mesela Muriç şu anda en yakın oyuncu Fenerbahçe'ye. Girassi ismini çok uzun bir süre konuştuk. Orada tabii henüz daha bitmiş bir durum söz konusu değil. Hali hazırda Şerif var, genç oyuncu. Santrafor rotasyonu nasıl olmalı Fenerbahçe'nin sizce?
2: Ben hep söylüyorum. Güçlü santrafor duruşu Fenerbahçe'de her zaman özlenen bir duruş. Hem rakibi hırpalayacak, hem oyunsal anlamda düştüğünde ondan sonra golle skoru değiştirecek, skor elde edebilecek. Rakip defansı yoracak, rakip defansının dengesini bozacak santrafor duruşu, duvar olacak santrafor duruşu hep Fenerbahçe'de. Şimdi sizdeki Şerif buna uygun değil. Vedat buna daha uygun profil. Ha, iş yapar mı? Yapar. 20'li golleri bulur mu? Bulur. Ama Fenerbahçe'nin aradığı, Fenerbahçe'nin ikna olacağı santrafor mudur? Bana göre değildir. Ama oturmuş bir oyun kurgusuyla, bak demin de tekrar söyleyeyim, yani isimden çok oyun modeli yaratabilecek, kurabilecek bir teknik direktöre giderse, eldeki mevcut kadroyla, senin şimdi defansın, orta sahan, ondan sonra güçlü. Bir yapacağın

0: Santrfor takviyesiyle, stoper takviyesiyle ondan sonra daha bir takım olma yolunda eksik noktaları tamamlayıcı transferlerle sen şampiyonluğun en büyük adayısın. Burada neye kalıyor? Teknik direktörün yaratacağı bir kültür. O da camianın gelmişine geçmişine DNA'sına uygun bir oyun modeli kurabilen bir teknik direktör buraya cuk oturur. Çünkü niye? Kendisine seviye atlatacak oyuncular transfer eder Fenerbahçe. Şu anki eksiği ne gözüküyor? Santrfor eksiği. Denenmişliği var Vedat Nur için.
1: Evet.
0: Camiayı ikna eder ama doyurmaz.
1: Bir tane daha.
0: Bir tane daha böyle bir güçlü bir santrfor duruşu. Fenerbahçe'yi o zaman ikna eder. Onun için yani şimdi gelen teknik direktörün yönetimin takım olgusunu kurarken ki transfer çalışmaları harici camianın çok büyük borç yükü altında olması. Ondan sonra belki gelen yönetimleri zorlayacak ama taraftar açısından baktığın zaman onları ilgilendirmiyor bu. Bize ne diyor? Seçildiyseniz bir zahmet onları siz ödeyin diyor. İşte tabii. Bankayı kapa. Beni ilgilendirmez bizi diyor. Anlatmıyor. Kapatın orayı.
1: Tabii.
0: Ben diyor takımı şampiyon yapacak transfer yapın bana diyor. Biz diyor şampiyon olalım diyor. Şimdi bu beklentiler doğrultusunda çok kolay değil gelen yönetimin işi.
1: Doğru.
0: Onun için bugüne kadarki sorunlarla baş edebilme gücünün en büyük aktörü Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım olmuştur, evet. Şimdi Fenerbahçe camiası bu dakikadan sonra heybetli bir duruş da arıyor. İki başkanda da mevcuttu bu. Şimdi Aziz Yıldırım'ın daha önce bilinirliği var. Hakan Bey de şimdi aldığı 10 bin öyle artık tanınırlığı oldu, bir karşılığı oldu Fenerbahçe'de. Fenerbahçeli en azından geleceğe daha güvenli bakıyor. Diyor ki her şeyini, parasını, pulunu harcayacak bir başkan.
1: Her seçimde artık olası bir adaydır Hakan Bey.
0: Evet. Onun için şimdi bütün bunları bir araya getirildiğinde Aykut sıkıntılı süreçte kulüpte o sıkıntılarla baş edebilme gücünü gösterdi. Şimdi böyle bir avantajı var. Fakat görünen o ki Fenerbahçe camiasında Aykut kocaman isminin camiayı ikiye böldü. Bana bu enteresan geliyor. Ya kendi camiandan, kendi evlatlarından ondan sonra birisi gelmiş. Buna destek ol. Ondan sonra çünkü Fenerbahçe'nin hayalleri her zaman büyüktür. Şimdi seninle şampiyonluk yaşamış. Bir şike davası süreci geçirmiş. Orada bir dik duruş olmuş. Ondan sonra bana göre bunların opsiyonu vardır. Yani ama bir algı var. İşte top bizde kalsın zihniyeti. Hücum futbolu yok. Ya adam şampiyon oldu. Yani belli bir gerçekler de var. Onun için ben diyorum ki Fenerbahçe takımının hakikaten öyle bir gücü var ki seçilen başkan da her zaman ben bunu söylüyorum. Her türlü sıkıntıyı, sorunu çözebilecek yetkiyi alıyor.
1: Doğru.
0: Büyük bir cami. Ama buradaki şimdiki ilk hedef artık sıkıntılar değil. Artık işin ekonomi tarafı değil. İstediğin kadar kurumsal aklın olsun. Taraftar diyor ki beni şampiyon yap. İstediğin kadar gerektiğinde masaya yumruğunu vurma gücün olsun.
1: Tek şart, tek kriter şampiyonluk.
0: Onu bekliyor, onu istiyor. Onun için Fenerbahçe takımında bundan sonraki süreç biraz zayıf gidiyor gibi gözükülebilir ama Aziz Başkan da zekidir. O bazı planları yapıyordur şimdi. O planlara uyacak teknik direktöre gider. Yani çünkü futbol sadece saha içinde oynanan oyun değil. Aynı zamanda bir vizyon, bir karakter, disiplin, doğru planlama işidir. Ondan sonra Aziz Başkan da futbolcu arkadaşlardan Oğuz Çetin'le olası çalışırsa Aykut Kocaman'la bu sorunları birlikte çözme yoluna gidecek. Ama kolay bir yol değil. Rakip güçlü. Rakibin oturmuş bir kültürü, bir sistemi var artık. Oralara gerekli takviyeleri yaparak ondan sonra hedef büyütüyor. Sadece ligimizdeki şampiyonluk değil, Avrupa'daki ilk 16'nın daha üstüne nasıl çıkarıma bakıyor. Şimdi gene bunlara rağmen sen rakibin için değil, kendi bir gün evvelinden daha iyi nasıl oluruma bakıp ona göre bir planlama yapmalısın. Ona göre üst seviye bir teknik direktör seçip alacağın, sana sınıf atlatacak santrfor ve stoperlerle şampiyonluğun en büyük adayı olacaksın.
1: Peki Fenerbahçe'yi bu şekilde noktalamış olalım.

0: Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde önce teknik direktör konusu, ardından da transferde planlamanın biraz daha netleşmesini bekliyoruz. Geçelim Galatasaray'a. Zafer Tüzün'ün de aslında ifade ettiği gibi hazır bir kadrosu var. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray ve bu transfer döneminde de şu an itibariyle en azından biraz sessizlik var sarı kırmızılarda Mahmut Hocam. Icardi konusu tabii ki bekleniyor. Hala bekleniyor. Yaklaşık bir ay oldu sanırım görüşme gerçekleşeli ve henüz bir sonuç çıkmış değil. Devam edecek mi etmeyecek mi, o merak konusu. Onun dışında yabancı kuralı 10+4 acaba değişebilir mi? Bir beklentisi var Galatasaray'ın bu yönde. Ama sessizlik sürüyor sarı kırmızılarda.
1: Ya tabii bir yenilik olacak mutlaka belli başlı bölgelerde, ki olması da gerekir. Yani hep aynı 11 veya hep aynı kadro değil. Buraya elinizdekilerin daha üstündekilerini getirip devam edeceksiniz. Yabancı kuralı bu yeni konmuş olsa aminna da geçen sezondan beri olan bir şey ve bilinen bir olay. Acaba değiştirilmiş diye gidildi ama federasyonda verdiği, aldığı karardan geri dönüş yapmıyor. Ona göre de hani derlerle ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Evet. Bütün kulüplerde gönderilmesi gereken oyuncular var. Bir de orası var.
0: Doğru.
1: Hep istiyoruz biz transfer olsun olsun da kimler gidecek?
0: Kadrolar bayağı
1: yani şişkin. Nereye kadar gönderecek? Mukavleli oyuncularımız var. Esas problem orada. Futbolcu alırlar. Bütün kulüp, büyük kulüp bunlara basarlar. Parayı alırlar. Sorun değil. Ama göndermesi önemli. Ne zaman göndereceksiniz? Ne zaman getireceksiniz? Tabii Icardi'si konusunu diyorsun. Icardi'nin Galatasaray'a verdikleri, Galatasaray'ın ona verdikleri tartışılmaz. Hiçbir kulüpte Galatasaray'ın gösterdiği iltiması hiçbir kulüp göstermez. Avrupa'da hiç kulüp bulamaz. Gideceğim dedi, gittin, izin verdin, işte 10-12 küsur senin özel jetlerle gidiyorsun, geliyorsun, kulübün karşılığıydı, her şey bunları. Çok sarı var ama sen de abi artık bir yerde sarı şapka çıkardık.
0: Manevi anlamda da zor.
1: Her türlü. Şimdi bitti, iyi bir tarafı
0: sevgi
1: var.
0: Sevgi kısmında da zor.
1: İyi bir tarafı var. Kendisinin manevi olarak veliahtlarını aldı çocuklarını. Orada kurtardı. Hep çocuklarla düşkünlüğü var tabii. Bundan sonrası ne olur bilemeyiz ama Galatasaray mutlaka Icardi gittikten sonra bir değil iki tane santrafor ihtiyacımız var. Artı bir de kendi içinizden bir şeyler bulmanız lazım. Yani kendi altyapılarınız var abi. Altyapılar ne için var yani? Buralardan hiçbir tane, bak hep söyledim bu yayınlarda, Efe Gündal diye orada bir santrafor var. O da çocuk 19 yaşına bastı. İyi bir yetenek. Bunu hamurunu, bunu hazırlamak, bunu sunmak benim görevim. İşte kampa giderken alın götürün takımla. Hakikaten iyi bir yetenek. Oradaki altyapı hocaları falan hepsi biliyorlar. Ve serilerden beri orada çocuk, 8-9 yaşından beri Galatasaray'da. Öyle bir karışım var ki ben 13-14 yaşından beri takip ediyorum. Potansiyel bir oyuncu.
0: Efe Gündal.
1: Efe Gündal potansiyel bir oyuncu. Ve Avrupa'nın, hatta dünyanın sayılı büyük menajerler şirketi imza attı onunla. Galatasaray'da yakında profesyonel imza alacak ama bu tarzdaki oyuncuları alın bu kadronun içinde. Öyle üst düzeydeki oyuncularla bu çocuklar da...
0: Kaç yaşında demiştiniz hocam?
1: Valla 19'a girdi galiba.
0: 19 yaşında hala profesyonel değil mi Galatasaray'da?
1: Yeni oluyor, daha yeni girdi. Yeni girdi. Yapacaklar. Yani var, o var. Başkaları var. Yani biraz da bu tarafları
0: evet,
1: da
0: 2007 doğumlu.
1: Başkaları da yani var. Ya alın verin, bir şeyler yapın, kiraya verin. Yani beklemeyin. Var elinizde potansiyeller. Elinizdeki potansiyeli altı bu çocuklarımız var. Amerika doğumlu. Evet, Amerika doğumlu. Ya çok takip edilen bir oyuncu. Galatasaray'ın de böyle bir potansiyel. Emin ol. Ya sevmem böyle yapıştırmayı. Hani şuna benziyor, buna benziyor. Görmek lazım, izlemek lazım. Çocuk yani gol makinesi derler ya, öyle bir şey. Çok iyi de oyun bilgisi de vardır. İnşallah Okan Hoca da bir an evvel onu alır takımla birlikte kampa, zaten büyük olasılıkla götürürler. Gitmesi de lazım. Ama Icardi, gene dönüp dolaşıp Icardi'ye geldiğin zaman yani büyük bir golcüden bahsediyoruz yani Icardi. Hani derler ya yürüyerek gol atar
0: tartışmaya
1: diye.
0: Tartışmaya kapalı bir konu tabii yani ki Icardi'nin.
1: Ama çok fazla da sürünceme girecek bir konumda değilsiniz. Öyle bir şey ki zaman o kadar çok çabuk geçiyor ki göz açıp kapayana kadar sizin alacağınız santraforlar Icardi'nin önünde olması lazım artık. Icardi ile anlaşamıyorsunuz, anlaşmayacaksınız. Osimhen'in var.
0: Hocam sizce peki anlaşma

0: istiyor mu Galatasaray Icardi ile?
1: Vallahi şimdi öyle desem yanlış olur, bilemem. Galatasaray, ki bu konularda ben transferlerde hiçbir zaman başkanını da tanıyorumdur, ikinci başkanı da, Okan evladımız, hepsi, bir gün sormam kimi alıyoruz kimi ediyoruz diye. Çünkü benim görevim değil yani, ondan sonra da bir sürü isimler çıkıyor. Geldikten sonra, anlaşıldıktan sonra oturursun, konuşursun. Ya, burada da anlatmaya çalışırsın futbolcuyu biliyorsan, geçmişini veyahut da ne yapacaklarını. Onun için ben o konulara hiç girmem. Konuştuğum zaman da biz başka konular konuşuruz. Yani alıyor muyuz bunu, Furkan alıyor muyuz ya filan, hiç sormam yani. Sormam öyle, başkana da sormam. Valla bir an evvel diyeceğim ama bir an evvel de olacak gibi değil transferler.
0: Evet. Biraz bekleyecek gibi Galatasaray. Öyle gözüküyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi, konuşuluyor.
1: Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi nereden çıkıyor? Dünya Kupası, belli başlı oyuncularla, gideceğiniz oyuncuları geri atabilir sizin. Şimdi grup maçlarını bekleyeceksiniz. Belki hiç ummadınız. Atıyorum Haiti örnek. Vardır birisini takip ediyorsunuzdur orada. Çıkmazsa pat alırsınız oradan. Bir bu örnek verdim yani.
0: Evet. Bu arada böyle, teklif gelebilecek bazı isimler var tabii Galatasaray'da. Yani onların da durumu
1: sevgili
0: bekleniyor.
1: Sevgili Furkan, şu anda elindeki kadronun üzerinde oyuncular gelmesi lazım. Yani aynı seviyedeki.
0: Yok, mevcut kadroda bazı isimlerin teklif alması bekleniyor. Mesela Davinson'un ismi konuşuluyor işte Como'yla. Şalay için yine bir beklenti var. Gabriel Sara'nın durumu belirsiz. Bu da transferdeki planlamayı etkiliyor. Yani konuşulan son durum Galatasaray'da takviye yapmadan önce kimler ayrılacak, onun netleşmesini bekliyor.
1: Her gün 3 tane 4 tane isim çıkıyor. Her gün değişik isimler çıkıyor. Transfer, Galatasaray transfer edecek. Bütün takımlarda da öyle. Artık hangisini takip edeceğini şaşırıyorsun. Onların vardır programında kimler var, kimler gelecekler de zaten resmi teklifler gelir. Evet. O resmi teklif gelmedikten sonra istediğin kadar ona geliyor, bu geliyor, bundan istiyorlar, şuradan istiyorlar da istediğin kadar söyle. Ama her şeye hazırlıklı olman lazım. Madem bu isimler çıkıyorsa Sanchez giderse Sanchez'den daha iyisini bulup getirmeye çalışacaksın. Sara gidiyorsa Sara'dan daha iyisini bulup getireceksin. Onlara da hazırlıklı olmanız lazım. Koskocaman bir Galatasaray kulübünden bahsediyoruz. Yani senelerden beri transfer yapıyorlar. Gardi var zaten orada. Galatasaray'da sportif direktörü falan gerek yok işte. Gardi bütün her şeyi yapıyor. Ve doğru işler de yapıyorlar. Doğrusunu da getiriyorlar. Ummayacağın topluşaları getiriyorlar. Gene öyle bir şeyleri yakaladı. Çünkü hep askıdayız bakın. Hep havada kalıyor. Hocam isim ben Zafer Hoca'yı, Zafer'i alacağım ben. Alacağım. Ertesi gün Furkan'ı alıyorum. Aynı mevkide ama Furkan'ı alıyorum ertesi günü. Abi bu hangisinin işin içinden çıkacaksın?
0: Son dönemin, son yılların en sessiz transfer dönemi. Dünya henüz Kupası resmi olarak başlamadı tabii. 22 Haziran'da başlayacak. Yaklaşık bir haftası var ama çok sessiz şu anda tüm kulüpler.
1: Dünya yani, Kupası ve Fırkan.
0: Trabzonspor şu anda sadece takviyelerini yapan kulüp. 8 onları transfer yaptılar. Görüştükleri hala isimler de var bu arada. Birazdan konuşuruz ama onun dışında yani hocam gündemde net somut isimler daha iyi yok neredeyse.
2: Dünya Kupası da buna engel ama bu tabii ki lig bittikten sonra başlayacak olan bir arayış olmamalı bu. Daha evvelden eksik bölgelerini, tabii daha evvelden planlananları, oyuncu profilleri de belirlenmeli. Ha nereye lazım? İşte diyelim sağ kanada bir adam lazım. 3-4 alternatif vardır. Ha birincisi pahalı geldi bize, ikinciye gidelim dersin. Ama bitirirsin bu işi. Şimdi Galatasaray'ın avantajı ne biliyor musun diğer takımlara göre? Bir kere Galatasaray takımı diri. Patlayıcı gücü var Galatasaray takımının. Hızları diğer takımlarından yüksek. Şimdi ortada bir top varsa onlar Galatasaraylı oyuncular diğerlerinden azından daha güçlü, daha hızlı reaksiyon göstererek alıyorlar. Ondan sonra genelde de Galatasaraylı oyuncular kazanıyorlar. Bu bizim ligimizde büyük fark yaratıyor. Avrupa arenasına çıktığında orada seviye farkı ortaya çıkıyor. Onlar daha disiplinli, daha güçlü, daha bir takım olgusu içerisinde sisteme dayalı takımlar oldukları için. Ama hedef büyüttükleri için şimdi ligimizde ne yapıyor? Daha soğuk, daha telaşsız böyle sakin davranabiliyor Galatasaray takımı. Ne yapıyor? Oyunun duygu durumunu da yönetiyor. Ama ona rağmen Okan Hoca ne diyor? 10+4 kuralı diyor. İlk başta bizim işimize gelmiyor diyor. Şimdi bu kural esnetebileceğini düşünüyorum diyor. Bu bütün takımlarımızı zorlayacak bir kural aslında.
0: Evet.
2: Şimdi ellerinde herkesin o kadar çok kasaları çok boşaltma adına yabancı transfer yapılmış ki. Ondan sonra da ağlıyor herkes. İşte

0: Hepsi belli.
1: Orta sahası belli.
2: Forma rekabeti açısından ve eksik olan bölgelerde olası gidecek oyuncuları düşünülerek transfer yapılmak isteniyor.
1: Hocam, Galatasaray'la ilgili şöyle bir not paylaşabilir miyim izninizle?
2: Tabii.
1: Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderen 10 takımdan biri Galatasaray. Yani 10. sırada 11 oyuncu göndermiş Dünya Kupası'na. Listenin de ilk sırasında City var, İngiltere'den 19 oyuncu göndermişler. Sonra Bayern Münih geliyor. Yani Avrupa'nın dev kulüpleri var gerçekten listede. Yani Galatasaray'ın aslında bu anlamda kulüp olarak da kadro seviyesi olarak da hangi aşamaya geldiğini bence özetleyen detaylardan birisi.
2: Tabii ya. Bak, ben Osimhen'den bir örnek vereyim. Osimhen ne yaptı? Galatasaray'da kalmasının en önemli faktörü bence Galatasaray'dan önceki oynadığı takımlarda hep zorluk yaşadı, dışlandı. Şimdi geldi, Galatasaray'a geldiğinde beklemediği bir sevgiye kavuştu. Bak, bu çok önemli. Sevgi saygı kazandı. Ve ne yaptı? Kendini ispatladı. Kulübün ve taraftarların sevgilisi oldu, değil mi? Bu neye dayanıyor? Neden böyle oldu? Galatasaray maneviyatı, bak bu maneviyat Galatasaray'ın orada kalmasına sebep oldu, ama Galatasaray'da bu aidiyeti gelen yabancıya bile hissettirebiliyor. Bu neden dolayı biliyor musun? Her sene ondan sonra oyuncu profillerine göre bir dizayn, bir diziliş, bir kültür değil. Bir kültür yarattılar. O kültür doğrultusunda eksik bölgeleri takviye ederek ve takım içerisindeki sevgi ortamı, yaratılan sevgi ortamını herkesin uymasıyla oluyor. Kolay değildir bu kariyerde adamları yönetebilmek.
1: Tabii ki.
2: Adam var ya, o havayı yakalamak o kadar zordur ki. Ama yakaladıktan sonra ya düz koşu yaparken gibi bile bir tane apoletli bir oyuncu mesela Osimhen deseyim, gene mi koşuyoruz kardeşim? Bitti abi. Bak, gitti. Bunu yapmıyorlar. Çok önemli bir detay bu. Bu kadar kariyerli oyuncu demek ki eşittir, kariyerli oyuncu demek egodur. Bu kadar egolu oyuncu, eğer ki sen bir standart yaratmış olmazsan, o futbolcular standart yaratır, şampiyonlukta hayal olur.
1: Doğru.
2: Ama kulüp bir standart yarattığı için Galatasaray kulübü, bütün gelen oyuncular o standarda uyuyor ve sevgi bağıyla birlikte şampiyonluk yolunda en büyük aday oluyorlar.
1: Katılıyorum.
3: Onun için hissiyat var ya, hissiyat
2: kendi
3: çok
2: standartlarını
3: önemli.
2: Kendi belirleyecek kulüpler abi. Kulüplerin, evet, bir sistemi olacak.
1: Oyuncuya bağlı olacak. Düzen olmamalı.
2: Olmaz.
1: Evet.
2: Olmaz. Onun için
3: bizde genelde var ama.
2: Var. Genelde eskiden var. Daha fazlıydı. Daha şimdi fazla. Azalmaya başladı.
1: Birkaç eskiden kulüp hala o sarmaldan çıkamadı bu
3: bak
1: arada.
3: Bak mesela kaç teknik direktör değişti. Geçen gün başkan Belçika'da şampiyonluk kutlamaları Mertens çocuğuna birlikte.
1: Dündü galiba.
3: Dün mi hatta?
1: Evet.
3: Mertens orada. Buraya geldi. Şampiyonluklar kutlarsa Drogba geliyor, Melo oralardan yetişiyor. Hani Galatasaray bak, hani diyorlar ya Higgs takımı, hakikaten oraya gittiğiniz zaman oradaki bir size yaklaşımı ister istemez o futbolcu da kendini senelerden beri orada hissediyor. Yani yaşamak lazım onun. İçine girdiğiniz zaman her şey, bakın, dışarıdan gördüğü gibi kapalı kutudur ama serbesttir orada. Bütün herkesin fikir özgürlükleri, çalışma özgürlükleri, herkesin belli bir programları vardır. O programın da dışına çıkmaz kimse.
2: Kulübün geçmişi, DNA'sı
3: herhalde yani.
2: Kültürü standardı olacak abi. Gelen futbolcu uyacak ona. Uymuyor mu? Beni büyütemiyor mu? Hadi güle güle diyeceksin hemen abi.
3: Gönderdiler zaten öyle abi, biliyor musun?
2: Öyle.
1: Peki yani, son cümleyi alayım hocam bizim, Galatasaray'a dair
2: Galatasaray'da şu anda Okan Hoca serzenişte bulundu, 10+4 bize büyük zarar veriyor diye. Ondan sonra ama hep öyle diyor, gerekli eksik yerlere takviyeyi de yapmayı biliyor Galatasaray.
3: Yapacaklar tabii abi.
2: Ondan sonra şimdi bu Dünya Kupası da hakikaten oyuncuların oyuncu bazında burada kendini gösterebilecek oyuncu, bu bir vitrin. Piyasasını yapacağı için oyuncular da biraz da, eğer ki Dünya Kupası'na katılan takımlardan herhangi bir oyuncuyu tercih ediyorsan, birazcık zamana bırakabilirler işi. Çünkü oyuncu...
3: Şeyde de şanslılar yani. 4 seneden beri ülkenin şampiyonusun. Şampiyonlar Avantaj. Ligi'ne direkt katılıyorsun. Ve gelen oyuncular, şimdi atıyorum Belçika milli takımdan bir oyuncu almaya kalksan ilk etapta kimle konuşacak? Mertens'le konuşacak.
1: Tabii referansları
3: i̇şte,
1: güçlü
3: şey,
1: bu anlamda.
3: Osimhen, Drogba. Yani o kadar büyük oyuncular geldi geçti ki burada bir telefonla işi bitiriyorsun.
1: Bu arada mevcut kadroda tabii Dünya Kupası'nda mesela bugün Fildişi Ekvator maçı var. Orada Singo'nun performansı belki onun geleceği için belirleyici.

0: O zaten bilinen olabilir. Oyuncu onlar. Onlar milli oyuncular.
1: Evet ama hocam biraz soru işaretleri var ya hani bu Dünya Kupası'ndaki performansı onunla ilgili yeni bir pazarda yaratabilir.
0: Şunu demek
1: istedim. Çok maliyetli bir oyuncu
0: Dünya anlamda. Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösterirsin ama lig maçları, Şampiyonlar Ligleri falan çok değişkenli oluyor. Her hafta oynuyorsun çünkü.
2: Enerjiyi orada bırakıp buraya pırasa gibi gelebilirsin.
1: Ama yani. Büyük kulüpler genelde Şampiyonlar Ligi'ne bakıyor ya da Dünya Kupası'na bakıyor veya Avrupa Şampiyonası artık.
0: Böyle çok oyuncular aldık Dünya Kupası'ndan falan gelenler burada yani sefilleri oynadı.
1: Süper Lig'deki performansıyla üst seviyeye transfer yapan bir oyuncu ben yakın zamanda olduğunu hatırlamıyorum. Süper Lig
2: performansıyla
1: transfer yapan bir oyuncu.
2: Ya Barış işte ön plana çıktı. Bak ne oldu şimdi?
0: Real Madrid'e gitti ya.
2: Kim?
1: Arda. Kim hocam? Arda lig performansıyla gitmedi ki. Arda potansiyeli üzerinden gitti.
0: Öyle potansiyeller zaten senin gidiyor. Öyle potansiyel her yerde var.
1: Hocam Arda'nın ligde zaten bir verisi yok ki. Arda bir
0: sezon. Anlamadın yani. Potansiyel çok gidenler oluyor. Olmaz.
2: Jesus'a kızdılar Arda'yı niye oynatmıyorsun diye. O dedi ki fiziksel olarak daha henüz hazır seviyeye getiremedim onu. Yavaş yavaş dedi.
0: Onu şeyde,
2: kızdı herkes.
0: Onu en başta şey söyledi ya Jesus söyledi. Jesus en başta Yesus'a kızdılar.
2: Yesus da zaten.
1: Doğru. Yesus peki dedi. Geçelim Beşiktaş'a hocam. Beşiktaş'ta konuşalım. Orada çünkü Mahmut hocamın çok sevdiği bir oyuncu var. Beşiktaş'ın gündemine gelen bir isim hocam.
2: Bir dakika.
1: Duydunuz mu bu haberi?
2: Mahmut hoca bu arada var ya.
1: Size?
0: Bilmiyorum bakayım.
1: Peki John Lukumi. Hocam seversiniz.
0: Ha şey Kolombiya, stoper.
1: Bologna.
0: Kolombiya abi alabilirsen müthiş bir adam. Müthiş bir adam.
1: Hocam her yayında yani. Hep adını mutlaka geçirir. Çok müthiş bir adam.
0: Müthiş bir adam.
2: Bir aile bağı yok değil mi hocam?
0: Yok abi. Afrika olsaydı olabilirdi.
1: Beşiktaş'ın hocam Lukumi gündemine aldığı haberleri var.
0: Abi gündeme alınmaz o.
1: Direkt alınır mı?
0: Para verirsin alır. Gündeme almak ne demek ya?
1: Onu, orada maliyeti.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Onu araştırmayacaksın bile. Araştırmana bile gerek. Eğer
1: biraz maliyeti yüksek ama.
0: Eğer araştırmaya gidiyorlarsa ben dedim ki kusura bakma bir şey bilmiyorum.
1: Zaten İtalyano'nun beraber çalıştığı
0: bir şey takibi İtalyano çalışmadan onu zaten verdi orada. O zaten Kolombiya milli takımda oyunda İtalyan'ın olup olmaması önemli değil.
1: Galatasaray'ın da gündemine gelmişti bir dönem. Hatta
0: doğrudur.
1: Galiba Cuesta'nın transfer edildiği dönem işte
0: doğrudur. Kolombiya o vakitte ben demiştim alacaksanız alın Sanchez'le birlikte duvar örün oraya.
1: Evet, milli takımın tandemi zaten Lukumi'yle Davinson Sanchez. Beşiktaş'ın sol stoper için John Lukumi'yi gündemine aldığı haberleri var.
0: Mükemmel
1: biraz maliyetli dedim çünkü serbest kalma maddesi yaklaşık 30 milyon euro seviyelerinde. Yani 28-29 milyon euro konuşuluyor ve oyuncuya Juventus'un da ilgisi olduğu haberleri var.
2: Beşiktaş'ın sol stoperi kim?
1: Akpadu.
0: O tarzdaki oyuncuyu ondan aşağı ucuz bile o. Bak o para ucuz bile. O tarzdaki oyuncuyu alamazsın. Aşağısı olmaz zaten. Bulamazsın.
1: 27 yaşında.
0: Zaten adam oynuyor, milli takımda da oynuyor. İyi bir seçenek demeyeyim. Gündem de olmaz. Gözünüzü kapayacaksınız, gideceksiniz. Özel uçakla mı neylese gidip bu kahveli yapıp getireceksin. Öyle bir oyuncu.
2: Şimdi en fazla oyuncuya ihtiyacı olan takım Beşiktaş.
0: Onlar ama işte böyle oyunculara ihtiyacı var. Bu tarzdaki oyuncuya ihtiyacı var.
2: Beşiktaş takımı hem kimlik arayışında hem de yeniden yapılanma sürecinde yani.
1: Evet.
2: Çok kolay değil onların işleri. Böyle ucundan pahalı olup da nokta transferlere giderlerse onlar açısından daha sağlıklı olur. Niye? Çünkü sen takım kurmakla şampiyon olunmuyor. Şimdi bu en son yapılan transferlerle gördük ki gene şampiyonluk potasına giremedi bile.
1: Devre arası gelenler.
2: Devre arası gelenlerle. Ha bir önceki transferlerin yanlış olduğunun göstergesiydi. Evet daha doğru transferler oldu. Daha şey ama şampiyon olacak kadro için biraz daha kalite lazım. Biraz daha kaliteli oyunculara gitmeli lazım. Hocam. Sen şimdi söylüyorsun stoperin kaliteli bir oyuncu olduğunu sorgusuz sualsiz alın diyorsun. Öyle oyunculara gitmesi
0: sevgili
2: lazım.
0: Sevgili hocam işte. Bunlar Beşiktaş'ı tekrardan aşağı kaldır. Bu tarzdaki oyuncular. Yani dışarıda gidip 10 tane, 7 tane, 8 tane alacak, 5 tane al bu tarzda oyuncu al. Ve bir de şey uzun vadeli oynar. Çok fazla sakatlık falan bildiğim kadarıyla öyle yok, çok
1: zaten Bologna'da son yok. Sezonda 43 maçı var.
0: Şey nasıl biliyor musun? Havadan, yerden oyuna çıkması stoper. Kale. Resmen bir kale alıyorsun.
1: Vastap Çerni için de bu arada yeniden Glasgow'un oyuncuyu istediği haberleri var. Rangers'ın.
2: Bana göre Çerni'yi bırakmaları Rafa Silva'yı bırakmalarını %100 Beşiktaş camiası için hatalı bir kararken Çerni'de %60 zarar verir. Abi Çerni
1: katılıyorum bu arada. En az bir sezon

0: Onda bence Beşiktaş
1: tabii
0: bir
1: abi,
0: yani
1: bu,
0: iyi bir
1: şey adam ya.
0: İyi bir ortamda, iyi bir organizasyonda Çerni'yi tekrar görmek
1: tabii
0: lazım.
1: Abi sorun çözebilecek adam. Ya bak, bazı oyuncular vardır. Bu oyuncular performans olarak kötü oyun sergilese dahi oyundan almayacaksın abi bazı oyuncular. Hep üst seviye moralli tutacaksın onları. Çünkü sana sorun çözer bu oyuncu.
0: Evet.
1: Sorun çözen oyuncu. Üstelik senin var ya, daha net bitirici bir oyuncuya ihtiyacın var.
0: Hocam bir de Çerni'ye sıra gelene kadar gönderilmesi gereken çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Yani Çerni o listede çok altlarda kalır, gitmesi gerekenler. Özellikle var. Kanat rotasyonu, şimdi tek tek isim isim saymayalım da burada. Yıllardır Beşiktaş'ta forma giyen ama gittikçe her geçen sezon daha da geriye giden oyuncular var.
2: Şey ne oluyor şimdi? Ersin'in olayı kalıyor mu, gidiyor
0: hala
2: mu, kaleci ne oluyor?
0: Tatildeymiş hocam. Daha kararını vermemiş.
2: Tatil olabilir de kulübün bak, nasıl kıta?
0: Kulüp zaten
2: şey bitti mi, onun bonservisi bitti değil mi?
0: Sözleşmesi Haziran sonunda bitiyor işte.
2: Tamam yani.
0: Ya şöyle, Beşiktaş zaten devam etmek istiyor ama Ersin'in kararı henüz belli değil. Ersin ayrılmayı da düşünüyor çünkü yurt dışı ihtimali var. İşte en son Belçika'dan isteyen kulüpler vardı onu.
2: Abi Belçika'da gideceğin kulüp Beşiktaş'ın üzerinde bir kulüp olması lazım. Yani illa ki yurt dışında oynamak demek sizi bir yerlere göğe ermiyor. Ben Beşiktaş'tan çıkıyorsam, atıyorum Anderlecht örnek. Avrupa'da bilinen bir isim Anderlecht, Beşiktaş gibi değil mi?
0: Evet.
2: Öyle bir yere gidersen.
0: Veya kulüp bürüş.
2: Yani Beşiktaş'ın üzerine bir takıma gideceksin ki, o vakit ben Avrupa'da gittim ama öyle o ne bileyim ilk beşin altında, üçünde de altındakilerine gidiyorsan git de gör derim ben de sana.
0: Yani Ersin'le devam etmek de yani biraz da hocam tuhaf da bir durum yaratabilir çünkü bu sefer bir kaleci daha almanız gerekebilir. Ersin bu sefer ikinci kaleci olmayı kabul eder mi etmez mi, o da başka bir problem doğurabilir. Yani Ersin konusu Beşiktaş'ta
2: hoca karar
0: biraz verir. Sancılı bir konu.
1: Şimdi
2: İtalya'dan Ersin kaleci gibi getirirler ya.
0: Ama işte Ersin ikinci kaleci olmayı kabul edecek mi bu sefer?
2: Abi bir şey çalışacaksın sen değil mi?
1: Tabii canım.
2: Çalışacaksın.
1: Hocam rekabeti.
0: Ama 5 yıldır zaten çocuk bunu yaşıyor Beşiktaş'ta. 5 yıldır sürekli
1: demek
0: birilerinin arkasında.
1: Demek ikna edemiyor yani. Hala kaleci
0: ya tabii orada ben şimdi Ersin'i de burada onu da biraz öz eleştiri yapması gerekiyor tabii ki. Bu kadar tabii süredir ikinci kaleci olarak Beşiktaş'ta
1: şampiyonluk
0: yaşamış
1: mı
0: bir isim. Evet. Yani. Son şampiyonlukta o vardı kalede. Bak, 2020 yılı.
1: Yerli futbolcular nasıl olacak biliyor musun abi? Giydiği formanın anlamını diğer futbolculara hissettirebilecek yerli duruşu olacak abi. Zaten azaldı yerli futbolcu sayısı. O futbolcu var ya ne yapacak? Hem camiada ederinin karşılığını verecek. Hem de gelen yabancılara o formanın anlamını hissettirebilecek. Bak, öyle kenara çekilip ben onu. O gelirse oynama bu değil. Abi ağırlığını koyacaksın ağırlığını.
0: Doğru.
1: Yani
0: ilk örnek olması gereken
2: örnek
0: isim.
2: Örnek abi Uğurcan kabul ettirdi. Evet, Muşteri gibi birinden sonra formayı almak kolay mıydı?
1: Hiç bir değil. Kere takımlar var ya kendi ruhuna, DNA'sına böyle uygun olmayanları transfer dönemi bile gelmeden, onu bile beklemeden ayrılacaksın abi onlarla.
0: Peki hocam,
1: uğraşmayacaksın böyle.
0: Sonuna gelmişiz. Güzel, keyifli çok, bir yayın oldu. 3 saat.
1: Gergindim. Bak yayın bitiyor.
0: Gayet hocam her zamanki
2: sen
0: gibi.
2: Sen unutur ama söyleyeceğini.
0: Nokta atışı evet. Yorumlar Zafer Tüzün'den. Biz yayından sonra konuşuruz.
1: Tamam.
0: Teşekkür ediyorum Mahmut Alparslan, Zafer Tüzün'ün ağzına sağlık. Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: şakası.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Çirkin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası macerasına başladı. Gönül isterdi ki yüzümüzde tebessüm ve mutlulukla bu haberi sunalım. Ama ne yazık ki ilk karşılaşmadan istediğimiz sonucu alamadık. Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kaleci de kaldı.

0: Hiç başarılı. Milli takımımız böyle gol aradı. Karşılaşmada 27. dakika. İlhan Kunda topla buluştu. İlhan Kunda topa alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İlhan Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci sonra direkt. İş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gol izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
1: Evet, milli takımımız gruptaki ilk maçına çıktı dedik. Böylece bizim de yer aldığımız D grubundaki ilk maçlar oynanmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 ile geçmişti. Biz de ne yazık ki bu sabah Avustralya'ya 2-0 mağlup olduk ve ardından oluşan puan durumu da şu anda ekrana yansıyor. Grupta lider 3 averajı ile birlikte 3 puan hanesine yazdıran ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri. İkinci sırada bizi 2-0 mağlup eden Avustralya yer alıyor. Biz -2 averajla 3. basamakta bulunurken grupta şu anda ilk maçların ardından son sırada -3 averaja sahip Paraguay var. İnşallah bu tablo diğer 2 maçla birlikte değişecek. Biz de yukarıya tırmanacağız. Temennimiz en azından o yönde. Karşılaşmanın ardından tabii pek çok yorumlar yapıldı. Birazdan biz de onu yine detaylı şekilde konuşuruz. Peki Vincenzo Montella mağlubiyeti nasıl değerlendirdi? Dilerseniz maçın ardından yapılan o açıklamaları izleyelim.
2: Recuperare nel girone.
3: Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık. Fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul ettik. etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştiri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün

0: görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımızı devam edeceğiz, tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz, yani oyunun içindeyiz hala.
1: A Milli Futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Hakan, bazen ayağa kalkmak için tokat yemek iyidir ifadesini kullandı.
2: Tabii ki de istemediğimiz bir sonuç. Maçtan bir gün önce sizlerle konuştuğumda bunu bahsetmiştim. Kontra hatayı yapan bir takım. Fiziksel anlamda iyi bir olan bir takım. Ama dediğim gibi iki uzun topla golleri yedik. Olmaması gereken golleri yedik. Ama genel anlamda baktığımızda maçın kontrolü hep bizdeydi. Domine eden de bizdik. Şanslarımızı değerlendirmedik. Ama şimdi önemli olan bu maçı en çabuk şekilde oynatmak ve önümüzdeki iki maçı bakmak. Çünkü sonuçta daha turnuva bizim için bitmedi. Bazen de tokat yemek iyi geliyor ayağa kalkmak için. Biz de bunu farkındayız. Ortam tabii ki herkesin morali bozuk ama biz bir maç kaybettik de umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Sonuçta biz her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takımız. Önemli olan o. Geldiği kadarıyla da motive etmeye çalıştım zaten takımı. Sadece ben değil, diğer takım arkadaşlarım da bunun farkında. Dediğim gibi önümüzdeki maçlara şimdi iyice konsantre olmamız gerekiyor. En önemlisi disiplinli oynamamız gerekiyor. Maç içerisinde bütün detaylar her zaman önemlidir. Bir saniye olsa bile her zaman her şey değişebiliyor. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi ilk golde hata çıkarken sonra top birden bizim kalemize geldi. Yani saniyelerce zamanımız olmayan bir turnuva, bir maçlar. O yüzden her şeye dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Milli takımımızın eski oyuncularından 2002 Dünya Kupası'nda 3. olduğumuzda da kadroda yer alan Abdullah Ercan, A-Spor yorumcusu, Avustralya karşısında aldığımız mağlubiyeti değerlendirdi ve önemli tespitlerde bulundu.
3: Turnuvaya gelirken belki performans olarak en iyi takımlardan birisi, sürpriz yapabilir miyiz gibi düşünüyorduk ama gelinen noktada yine söylüyorum, fizik anlamında biraz geri düştük. Demek ki Dünya Kupası'nda fizik anlamında daha iyi hazır olmamız lazımmış. Bu tempo böyle olacağını, bu takımın sıkı savunma yapacağını bilip ona göre bir plan veya planlar yapmamız gerekiyormuş. Bugün biz bu konuda eksik kaldık. Biz baskıyı da çok doğru yapamadık. Ne oyun, rakibin oyun kurulumundaki baskıyı doğru yapabildik, ne de kaptırdığımız kısa zaman süresindeki baskıyı yapamadık. Pat pat çıktılar. Zaten doğru. Adamların en çok istediği konu buydu. Çıkıp yüksek atalım, destek versinler, golü bulalım ki öyle golü yedik. Ya aslında hoca da açıkladı, oyuncular da açıkladı. Herkes senaryoyu biliyordu. Biz de dahil olmak üzere. Bütün Türkiye biliyordu ama maalesef uygulamada, sahanın içerisinde, pratikte bir çözüm üretemedik. Şu kısa dönem için bir çıkarım var. Şu, biz isim, yetenek olarak, isim olarak değil mi? İsim olarak çok önemli oyuncularımız var. Önemli takımlarda oynayan. Ama gelinen noktada şöyle bir gerçeklik var Kerem. İsimler maç kazanmıyor. Bence mücadele kazanıyor.
4: Aynen.
3: Ben bugünkü oyundan bunu çıkardım. Özellikle Avustralya takımının oynadığı oyundan. Ben Avustralya takımının herhangi bir oyuncusunun çok önemli bir takımda oynadığını görmedim. Bilmiyorum.
4: Bizim kadroya girebilir mi herhangi bir oyuncu?
3: Giremez. Ama gelinen noktada 2-0 kaybediyoruz. Demek ki Dünya Kupası'nda şöyle bir anekdot var. İsimler oynamıyor, mücadele eden kazanıyor. İkinci bir şey de gördüm. Bence hocanın kadro tercihleri ve yaptığı değişiklikler bu maç özelinde çok yerinde değildi. daha önce

0: değişiklikler yaptı, oyuna müdahale etti. Ama bugün özellikle çıkardığı kadro ve yaptığı değişiklikler bence hiç yerinde değildi. Hemen bir tane örnek vereyim. Eğer Kenan sakat değilse bence ilk 11'de başlamalıydı.
1: Evet, Abdullah Ercan'ın değerlendirmeleri bu şekildeydi. Biz de ne yazık ki büyük turnuvalara iyi başlayamıyoruz. Dün de aslında bunu konuşmuştuk. 2024 Avrupa Şampiyonası ile birlikte inşallah bu iş tersine dönmüştür dedik ama ne yazık ki öyle olmadı. Hem Dünya Kupası hem de Avrupa Futbol Şampiyonaları, yani iki büyük futbol organizasyonunda milli takımımız bugüne kadar katıldığı çoğu maçta, neredeyse tamamında sahadan İlk müsabakalar itibarıyla yenilgiyle ayrıldı. 1954 Dünya Kupası. Batı Almanya ile karşı karşıya geldik. İlk maçımızdı Dünya Kupası'ndaki ve 4-1 yenildik. 1996 Avrupa Şampiyonası. Hırvatistan'da bu kez rakip. 1-0 mağlup olduk orada da. Bu da ilk katıldığımız Avrupa Şampiyonası'ydı bu arada tarihimizde. Son dakikalar yediğimiz Vlahović'in attığı o hafızalardaki golle mağlup olmuştuk. 2000 Avrupa Şampiyonası İtalya ile karşı karşıya geldik. İtalya'ya 2-1 yenildik. 2002 Dünya Kupası, 3. olarak bitirdiğimiz turnuvaya da yine mağlubiyetle başladık. Aslında ama sonu güzel oldu. Dileriz inşallah bu Dünya Kupası da öyle olsun. Brezilya'ya 2-1 yenilmiştik ama o Brezilya zaten dünya şampiyonu olmuştu. Ve kadrosunda işte Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo gibi pek çok yıldız futbolcusu vardı. Roberto Carlos'lar, Cafu'lar hepsi vardı, yani aklınıza gelen yakın tarihin en önemli oyuncuları. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'le karşılaştık ilk maçımızda ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldık. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda bu kez Hırvatistan'da ilk rakibimiz. 1-0'lık skorun ardından yine 3 puanı sahada bıraktık. 2020 Avrupa Şampiyonası zaten bizim için hiç iyi geçmedi ve ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenilerek başladık. 2024 Avrupa Şampiyonası ise bu tablo içerisindeki tek kazanarak başladığımız maç. Gürcistan'ı 3-1 yenmeyi başardık ve dedik ki belki de bu buraya kadar gelen, yani 2024'e kadar gelen tablo belki de artık 2024 itibariyle tersine dönmüştür dedik. Ne yazık ki olmadı. 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya açılış maçımızda 2-0 mağlup olduk. Tabi tablodaki takımlar baktığınızda Batı Almanya, Hırvatistan, İtalya, Portekiz, Brezilya, Gürcistan'a bir tek ayırabiliriz. Avustralya bu takımlar arasında kadro derinliği, kadro gücü olarak bayağı geride bir pozisyonda konumlanıyor. Bizim açımızdan kötü bir başlangıç oldu. İlerleyen bölümlerde yine hem Dünya Kupası'nın hem de milli takımı konuşmayı sürdüreceğiz. Kulüplerde ne gelişmeler yaşanıyor dilerseniz onlara da bakalım bir yandan. Çünkü transfer çalışmaları da sürüyor. Beşiktaş'la başlıyoruz kulüp haberlerimizin ilk bölümüne. Siyah beyazlarda hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Arsenal'da forma giyen Leandro Trossard transferine Beşiktaş yoğunlaştı.
2: Yeni sezon öncesi güçlü ve yarışmacı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard. Kanat hattını üst düzey bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi 31 yaşındaki futbolcu için girişimlerini yoğunlaştırdı. Transfer operasyonunu futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü öğrenilirken Başkan Serdal Adalı'nın da süreci yakından takip ettiği belirtildi. Şu sıralar ülkesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Trossard'ın Beşiktaş'ın kendisine sunduğu sportif projeye olumlu baktığı ifade ediliyor. Siyah beyazlı kurmayların planı ise turnuvanın tamamlanmasının ardından oyuncunun temsilcileriyle son detayları netleştirip Arsenal'la resmi görüşmelere başlamak. Beşiktaş'ta El Bilal Ture ve Jota Silva'nın ayrılıkları sonrasında hücum hattında önemli bir boşluk oluştu. Özellikle sol kanatta yaşanan eksikliği kaliteli bir isimle kapatmayı amaçlayan yönetim, Leandro Trossard'ı yeni sezon yapılanmasının kilit parçalarından biri olarak değerlendiriyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano göreve gelir gelmez kadro planlamasıyla ilgili detaylı bir raporu yönetime sundu. İtalyan teknik adamın transferlerin büyük bölümünün sezon

0: öncesi hazırlık kampına yetiştirilmesini istediği öğrenildi. Italiano'nun raporunda öncelik verdiği bölgelerse kaleci, sol bek, stoper, merkez orta saha, sağ ve sol kanatlı santrfor olarak sıralandı.
1: Beşiktaş savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlar Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Lukumi'yi gündemine aldı. Hem
2: metrikler, hem benim gözlerim. Beşiktaş savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah beyazlı ekiple yeni sezon planlamasını sürdüren İtalyan teknik adamın yönetimden ilk taleplerinden biri Bologna forması giyen John Lukumi oldu. Kadro yapılanmasını detaylı şekilde analiz eden Italiano'nun Bologna'da birlikte çalıştığı Kolombiyalı stoper için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın 27 yaşındaki savunmacının kalitesine ve takıma sağlayacağı katkıya güvendiği, bu nedenle transferi özellikle istediği belirtildi. Beşiktaş'ınsa bu transferde ciddi rakipleri var. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında bulunan Lukumi için Serie A devi Juventus'un devrede olduğu ifade edildi. Deneyimli teknik direktörü Luciano Spalletti'nin de Kolombiyalı savunmacının transferini istediği kaydedildi. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un da Lukumi'yi yakından takip ettiği bilgisi var. Tüm bu rekabete rağmense Beşiktaş cephesi Vincenzo Italiano faktörünün de transferde önemli bir avantaj oluşturacağını düşünüyor. Bologna ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli stoperin kontratında 28 milyon euro seviyesinde serbest kalma maddesi bulunurken siyah beyazlı yönetimin ise İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladığı öğrenildi. John Lukumi geride kalan sezon Bologna formasıyla 43 maça çıkarken bir gol bir asist üretti.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlerde de önümüzdeki günlerde transfer konusu hız kazanacak. Fenerbahçe'nin ilk olarak Vedat Muriç takviyesini açıklaması bekleniyor.
3: Fenerbahçe yaz transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirmek üzere. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Vedat Muriç'in transferini resmen duyurmak için gün sayıyor. Tatiline Bodrum'da devam eden Muriç, eşyalarını toplamak için İstanbul'dan ülkesine uçtu. Bu süreçte Aykut Kocaman'la da görüşen 32 yaşındaki forvetin ailesiyle oturacakları ev ve çocukların gideceği okulda ayarlandı. Kosova dönüşünde Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek golcü futbolcu 3 yıllık sözleşmeye de imza atacak. Fenerbahçe Vedat Muriç transferi için Mallorca'ya 3 yıla yayılmış halde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Sabah Spor'a açıklamalar yaptı. Başkan Dursun Özbek Icardi'nin son durumuyla ilgili de konuştu.
4: Her zaman bazen yol kazaları
3: olur. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Sabah Spor'a verdiği röportajda sarı kırmızılıların geleceğine dair hedeflerini ve planlarını anlattı. Avrupa'daki vizyonlarının her geçen sezon büyüdüğünü vurgulayan Özbek, Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sezon inşallah son 8 ve daha yukarısı için mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak dedi. Özbek transfer çalışmaları ile ilgili Avrupa kulüpleri birçok Galatasaraylı futbolcu ile ilgileniyor. Barış Alper Yılmaz için resmi teklif yok ama ilgi var. Takım omurgasını bozmadan, takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Galatasaray'ı riske sokmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız açıklamasını yaptı. Osimhen'i satmayı düşünmediklerini bir kez daha yineleyen Galatasaray Başkanı, Osimhen performansıyla bu paraları hak ettiğini gösterdi. Elbette isteyen takımlar olabilir ama satma niyetimiz yok şeklinde konuştu. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a katkısının unutulamayacağını belirten Dursun Özbek, kendisi ve menajeriyle buluştum, teklifimi yaptım. Onların kararını bekliyoruz dedi.
5: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
3: Özbek, başarılı teknik direktör Okan Buruk hakkında, Galatasaray'ı çok iyi tanıması, baskıyı yönetebilmesi ve kazanma karakteri beni en çok etkileyen özellikleri oldu. Biz son derece memnunuz. Okan Buruk, Galatasaray

0: tarihine şimdiden çok önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Benimle geldi, ancak benimle gider ifadelerini kullandı. Kulübün ekonomik geleceği açısından Florya, Riva ve Aslantepe Vadisi projelerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Özbek, bu yatırımların Galatasaray'ın bağımsızlığını güçlendireceğini kaydetti. Trabzonspor'da Felipe Augusto'nun Zenit'e transferi konusunda geri sayıma geçildi. Bordo Maviler bir yandan da B planını devreye soktu. Trabzonspor, Bamba Dieng'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
1: Trabzonspor Felipe Augusto'nun transferi için Rus kulübü Zenit'le anlaşmaya vardı. Bordo Mavililer 22 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yerine forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin hücum hattı için hazırladığı listede Fransa Lig 1 ekibi Lorient'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli santrfor Bamba Dieng ilk sıralarda yer alıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek ve serbest statüye düşecek olan Dieng'in talibi çok. Trabzonsporlu yöneticiler elini çabuk tutarak Senegalli futbolcunun menajeriyle masaya oturdu. 26 yaşındaki oyuncu imza parası ve yıllık ücret olarak yüksek rakamlar talep etti. Bordo Mavili kurmaylar kendi tekliflerini sundu ve beklemeye geçti. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken Senegalli yıldızın indirime gitmesi bekleniyor. Bamba Dieng geçen sezon Lig 1'de 22 maça çıkarken 10 gol 2 asist üretti. Başarılı futbolcu Fransa Kupası'nda oynadığı 3 mücadelede ise rakip ağları 5 kez havalandırdı. Lorient, Bamba Dieng'i Ocak 2023'te Marsilya'dan 7 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
0: Dünya Kupası'yla devam ediyoruz. C grubunda dün seyir zevki yüksek bir karşılaşma vardı. Brezilya ile Fas karşı karşıya geldi. Maçta kazanan olmadı.
1: 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonluk adaylarından Brezilya turnuvaya beraberlikle giriş yaptı. Carlo Ancelotti'nin takımı C grubunun ilk maçında Fas'la New Jersey Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Fas'ın iki yıldız futbolcusunun estetik işbirliğiyle eşitlik bozuldu. Brahim Diaz'ın muhteşem pasıyla buluşan Saibari bir o kadar güzel bir aşırtma vuruşuyla takımını öne geçirdi. 32. dakikada Brezilya, Vinicius Junior'un ceza sahası sol çaprazından attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadele birbirlik eşitlikle tamamlandı. Brezilya'nın Fenerbahçe'de forma giyen file bekçisi Ederson karşılaşmada süre almadı. Fas ikinci maçında İskoçya'yla karşılaşacak, Brezilya ise Haiti ile mücadele edecek.
0: Dünya Kupası B grubu maçında İsviçre ile karşılaşan Katar bir puanı uzatma dakikalarında aldı.
1: Dünya Kupası B grubu ilk hafta maçında Katar'la İsviçre karşı karşıya geldi. San Francisco'da oynanan mücadelenin 17. dakikasında Katar kalecisi Abunada İsviçreli Freuler'i düşürerek penaltıya neden oldu. Embolo'nun penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte İsviçre ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın son saniyesine kadar pes etmeyen Katar emeklerinin karşılığını 90+4. Dakikada Kuki'nin golüyle aldı. 1-1 sona eren karşılaşmayı 68 bin kişinin takip ettiği açıklandı. 2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ancak puan alamayan Katar, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını grubun favori takımından almış oldu. İsviçre ikinci maçında Bosna Hersek'le, Katar'da ev sahibi ekiplerden Kanada ile karşılaşacak.
0: İskoçya'da Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan ekipler arasında yer aldı.
1: 28 yıldır Dünya Kupası organizasyonlarından uzak kalan İskoçya, C grubunda ilk maçına Haiti ile çıktı. İskoçlar, Boston Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 28. dakikasında John McKinney'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarı karşılıklı ataklara sahne olurken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İskoçya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Dünya Kupası hasretini sonlandıran Mavi Beyazlılar bu skorla birlikte 36 yıllık galibiyet özlemini de dindirmiş oldu. İskoç organizasyondaki son galibiyetini 1990 Dünya Kupası grup aşamasında İsveç'e karşı almıştı. C grubu ikinci maçında Haiti, turnuvanın favori ekiplerinden Brezilya ile karşı karşıya gelecek. İskoçya ise Fas'la 3 puan mücadelesi verecek.
0: Dünya Kupası'nda E grubu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Turnuvanın lokomotif ülkelerinden Almanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak Kura Çağ ile karşı karşıya gelecek.
1: 2026 Dünya Kupası'nda E grubu heyecanı Birleşik Devletler'in Houston kentinde başlayacak. Almanya Curaçao ile karşı karşıya gelecek. Panzerler son iki Dünya Kupası'nda yaşadığı gruptan çıkamama şokundan sonra bu turnuvaya iyi başlamak istiyor. Alman medyası Julian Nagelsmann'ın öğrencilerinin eski kupalardaki gibi görkemli bir başlangıç yapmasını bekliyor. Galatasaraylı Leroy Sané'nin de kadrosunda yer aldığı Almanya'da Musiala, Wirtz, Kimmich gibi yıldızlar bulunuyor. Curaçao ise tarihinin en özel futbol gününü yaşayacak. Turnuva tarihinin en küçük yüz ölçümüne ve en az nüfusuna sahip olan Karayip ülkesi büyük bir hikaye yazdı. Curaçao'nun Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, "Oyuncularımız Alman futbolcuları normalde sadece televizyondan izliyor" açıklamasıyla maçın ülkeleri için ne ifade ettiğini belirtmişti. Houston'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Müsabakayı Faslı hakem Celal Ceyit yönetecek.
0: Maçların bugün başlayacağı ve Almanya fil dişi sahili Ekvador'la Curaçao'nun yer aldığı E grubuna yakından bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası E grubunda Almanya fil dişi sahili Ekvador ve Curaçao yer alacak. 4 kez dünya şampiyonu olan Almanya grubun net favorisi gösterilse de panzerlerin son 2 turnuvadaki kötü performansı kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Almanya 2014'te dünya şampiyonu olduktan sonra 2018 ve 2022'de gruptan dahi çıkamayarak herkesi şoke etti. Turnuvanın en genç teknik direktörü 39 yaşındaki Nagelsmann yönetiminde yeniden zirveye çıkmak isteyen Almanlar, elemelerde Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'un bulunduğu A grubunu zirvede tamamladı. Almanya'nın kadrosunda Galatasaray forması giyen Leroy Sané'nin yanı sıra Neuer, Kimi, Musiala, Ritz, Voltemade, Havertz gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Dünya Kupası'nda 8 kezle en fazla final oynayan takım olan Panzerler, Brezilya'nın ardından İtalya ile birlikte en başarılı ikinci ülke. Almanlar 1954, 1974 ve 1990 yıllarında da şampiyonluğa ulaştı. Almanya ilk maçında Curaçao ile karşılaştı.

E grubunda Fil Dişi Sahili zirveye oynamaya aday takımlardan. Dünya Kupası'na ilk kez 2006'da katılan Afrika temsilcisinin kadrosunda ülkemizde forma giyen tanıdık isimler bulunuyor. Galatasaray'ın sağ beki Wilfried Tsingo, Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Emmanuel Agbadu, Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Olayi, Rize Spor'un file bekçisi Yahya Fofana dev turnuvada boy gösterecek. Fil Dişi Sahili Afrika elemelerinde F grubunu Gabon, Gambiya, Kenya, Burundi ve Seyşeller'in önünde bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Afrika ekibi ilk kez gruplardan çıkmaya çalışacak. Fil Dişi Sahili ilk maçında Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Ekvador güçlü defans hattıyla öne çıkıyor.

0: da yer alacak Ekvador en büyük başarısını 2006'da gruptan çıkarak yaşadı. E grubunun en zayıf halkası olarak gösterilen Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Yaklaşık 160 bin nüfusuyla Dünya Kupası'na katılan en küçük ülke olan Curaçao, elemelerde grubunu Jamaika, Trinidad ve Bermuda'nın üstünde lider tamamladı. Karayip ekibini Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Dick Advocaat turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak. Advocaat 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Curaçao'da ülkemizde forma giyen 3 isim bulunuyor. Konyaspor'un deneyimli stoperi Bazoer, Kayserispor'un tecrübeli savunmacısı Joshua Brenet ve Iğdır Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Leandro Bakuna Dünya Kupası'nda heyecan yaşayacak.
1: Dünya Kupaları turnuvalarının iki renkli takımı karşı karşıya geliyor. F grubunun açılış maçında Hollanda ile Japonya saat 23'te kozlarını paylaşacak.
2: Dünya Kupası'nda F grubu Hollanda-Japonya karşılaşmasıyla başlayacak. Turnuva tarihinde 3 kez final oynayıp henüz şampiyonluk kazanamayan Portakallar, ilk maçında 2022'de büyük sürprize imza atan Asya'nın formda ekibiyle karşılaşacak. Elemelerde 8 maçta 20 puan toplayarak grubunu lider bitiren Hollanda, kaptan Virgil van Dijk liderliğinde Tijani Reinders, Ryan Gravenberg ve Frenkie de Jong orta saha kurgusunun yanı sıra hücumda Memphis Depay ile Cody Gakpo'lu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son yıllarda gösterdikleri performansla turnuvaların sempatik takımı haline gelen Japonya, son Dünya Kupası macerasında İspanya, Almanya ve Costa Rica'nın yer aldığı grubu lider olarak tamamladı. Asya temsilcisi son 16 turundaysa Hırvatistan'a penaltılarla kaybederek organizasyona veda etmişti. Asya'nın güçlü ekibi Takefusa Kubo, Keito Nakamura ve Ayase Ueda gibi formda isimlere güveniyor. Eski Galatasaraylı 39 yaşındaki Yuto Nagatomo, teknik direktör Hajime Moriyasu'nun şans vermesi halinde 5. kez Dünya Kupası'nda yer alan ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçecek. 23'te başlayacak karşılaşma Teksas'taki 80 bin kişilik Dallas Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadeleyi Birleşik Devletler'den İsmail Elfat yönetecek.
1: Ana habere basketbol haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek seriye 1-0 önde başladı. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final serisi başladı. Sarunas Yasikevicius'un yönetimindeki Fenerbahçe Beko'yla Dušan Olimpijević'in ekibi Beşiktaş Gain final serisinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar ezeli rakibini deplasmanda 80-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti ve sağ avantajını ele geçirdi. Serinin ikinci maçı pazartesi 20'de yine Ülker Arena'da oynanacak. Final serisinde 3 maç kazanan takım 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti dedik final serisinin ilk maçında. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş Gain'de baş antrenör Dušan Olimpijević açıklamalarda bulundu. İzliyoruz.
3: This is just 1-0-1 and nothing else. So
4: seri henüz 1-0 oldu. Dinlenmemiz gerekiyor. İkinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha önceki maçın sonunda da söylediğim gibi oyuncularım çok büyük birer kahramanlık gösteriyorlar. Önemli 3 oyuncunun sakatlığına rağmen gerçekten böyle sert bir seriyi bu kadar iyi oynamak gerçekten bizim için sevindirici. Şimdi dinlenip en iyi şekilde 3. maça hazırlanacağız. İkinci maça hazırlanacağız ve pazartesi günü yeniden oynayacağız. Bugün her maç farklı bir oyuncu öne çıkabiliyor. Bugün de Berk öne çıktı ama yalnızca Berk diyemeyiz. Tüm takım gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Dediğim gibi her biri birer kahraman gibiydi.
1: Yunanistan'da da basketbolla şampiyon belli oldu. Panathinaikos'u saf dışı bırakmayı başaran Olympiakos mutlu sona ulaştı.

0: Yunanistan Basketbol Ligi playofflarında final serisi heyecanı son maçla birlikte nihayete erdi. Olympiakos final serisinin 5. maçında ezeli rakibi Panathinaikos'u konuk etti. İki takım arasında görmeye alışkın olduğumuz yüksek tansiyon şampiyonluk maçında da eksik olmadı. İlk çeyrekte farkı çift tanelere çıkaran Olympiakos ilk yarıyı da 47-35 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte fark bir ara 18'lere çıksa da bitimi 3 dakika kala Panalı Kendrick Nunn, Olin'in yıldızı Vezenkov'a sert bir faul yaptı. Faulün ardından takım arkadaşlarını korumak isteyen Tyrick Jones ve Nunn kafa kafaya gelince sahada ortalık karıştı. İki oyuncu da sahadan ihraç edildikten sonra devam eden mücadelenin son çeyreğini 10 sayılık Olympiakos üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte fark kapansa da maçı baştan sona üstün götüren Kırmızı Beyazlar, Evan Fournier'in önderliğinde karşılaşmayı 89-85 kazandı. Bu sonuçla Olympiakos seriyi 3-2 kazanarak üst üste ikinci, toplamda 16. kez Yunanistan Ligi şampiyonu oldu. Bu sezon Euroleague ve Yunanistan Kupası'nı da kazanan Yorgas Batokas'ın ekibi bu şampiyonlukla üçlemeye imza attı. Olympiakoslu oyuncular şampiyonluğu kutlarken Tyrick Jones'un planı başkaydı. Koridorlarda Nunn'ı yakalayan Jones rakibin üstüne yürüdü ve ikili birbirlerine yumruklar savurmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos baş antrenörü Ergin Ataman kavga olayını şu sözlerle aktardı. Tyrick Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn'a vurdu ve oyuncum yaralandı. Bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu adil değil. Yunan basketbolunda olanlar adil değil.
1: NBA'de de şampiyon belli oldu. 53 yıllık bir hasret sona erdi. New York Knicks San Antonio Spurs'u deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk kupasına uzandı.
0: NBA'de 2026 sezonunun şampiyonu final serisinin 5. maçında belli oldu. New York Knicks 1973 yılından bu yana beklediği şampiyonluğa Texas'ta ulaştı. San Antonio Spurs'un evi Frostbank Center'da oynanan karşılaşmaya seride 3-1 geride olan ev sahibi hızlı başladı. 19 bin seyircinin önünde ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü ele alan Spurs ilk periyodu 10 sayı önde tamamladı. Wembanyama ve Dalen Harper'ın etkili oyunuyla 2. periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkaran siyah beyazlılar devre arasına da 42-37'lik skorla girdi. Spurs skor avantajını son periyoda kadar bırakmasa da New York Knicks'in geri dönüş planı bir kez daha son bölümde işlemeye başladı. Konuk ekip 10 sayı geride girdiği periyotta farkı yavaş yavaş eritti ve bitime 1 dakika kala öne geçmeyi başardı. San Antonio'nun son çabaları fayda etmeyince New York Knicks yine bir geri dönüşle sahadan 94-90 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Seriyi 4-1 kazanarak zafere ulaşan Doğu ekibinde Jalen Brunson 45 sayıyla sahanın yıldızı oldu. Spurs tarafında Dalen Harper 25 sayıyla oynarken Victor Wembanyama 19 sayı ve 14 asist üretti. New York Knicks bu zaferle birlikte 1973 yılından bu yana beklediği şampiyonluğa 53 yıl sonra Texas'ta ulaşmış oldu. NBA champion. Knicks'in 29 yaşındaki yıldızı Jalen Brunson, NBA final serisinin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Karşılaşmanın ardından New York sokaklarında tam bir şölen havası vardı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de katıldığı kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
1: Şampiyonluk maçının ardından düzenlenen basın toplantısına gidiyoruz şimdi. Hem kazanan tarafı hem de kaybedenlere kulak verelim. To have the
2: fans that we have in New York City. Bu kadar uzun zaman sonra New York'a şampiyonluğu getirmek muhteşem bir duygu. Resmen gerçeküstü. Hala inanamıyorum. Takımım adına çok mutluyum. Bunun için çok çalıştık. Bize inanmayan çok insan vardı ama biz hep sonraki maça odaklandık. Bu formanın ağırlığını, oyuncuya verdiği stresi herkese

0: Herkes anlayamıyor. Ama her şey bittikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şu an çok hafifledim. I'm trying to do because I can't
1: believe it. I'm happy for Mr. Dolan. Trying to be the best player I can be. Bu duyguyu kelimelerle tarif edemem. Olabileceğim en iyi oyuncu olmak ve takımıma zafer kazandırmak için çok zaman ve emek harcadım. Her zaman arkamda oldukları için teknik kadromuz, takım arkadaşlarım ve aileme minnettarım. Maç bittiğinde çocukluk arkadaşım Josh Hart kulağıma başardık deyince duygularım yoğunlaşmaya başladı. Seriyi bitirmek, eve şampiyon olarak dönmek inanılmaz iki duygu. Arkadaşlarımla bu seviyede böyle bir başarı kazandığımız için gerçekten çok mutluyum. I'm just saying like we did it and then I was emotional for good like 5-10
2: minutes. Consistencies we didn't deserve to win the games. Bu maçları kazanmayı hak etmedik. Skor bulma, bitiricilik, reboundlar, maça iyi başlayıp öne geçtikten sonra bunu sürdürememek. NBA maçları uzun sürer. Bu normal sezonda da olur. Ama finallerde herkes sizi izlediği için her şey çok daha görünür hale geliyor. Biz NBA şampiyonluğunu kazanmaya hazır değildik. Daha iyi takım kazandı. Birçok şeyi iyi yaptık ama işi bitiremedik. Gerçek bu.
3: We weren't ready to win an NBA championship. Biggest lesson of my life, the biggest learning moment. I can't tell.
1: Sanırım hayatımdaki en büyük ders ve en büyük öğrenme deneyimi. Bu dersin tam olarak ne olduğunu şu an size söyleyemem ama bundan kesinlikle bir şeyler öğreniyoruz. Ben de hayatımda daha önce hiç olmadığı kadar çok şey öğreniyorum. Beni asıl sinirlendiren şey finallere geri dönebilmemiz için önümüzde muhtemelen 100 kadar maç olması. Artık sabredecek ve önümüzdeki 100 maç boyunca gerekenleri eksiksiz uygulayacağım. Son derece zor. Gerçekten çok acı. Ama bundan kaçmıyorum. Bunu beni ileriye taşıyacak bir yakıt olarak kullanıyorum. Takım olarak baktığımızda yaşadığımız bu deneyimden daha değerli bir tecrübe olamaz.
4: Tarihi bir NBA final serisini tamamladık. Geri dönüşlerde damga vurdu bu seriye. 8 sene üst üste farklı bir takım NBA'de şampiyonluğa ulaştı. New York Knicks de özellikle geri dönüşlerle birlikte çok heyecanlı karşılaşmalar izletti bize. Bu serideki 5 maçın 4'ünde geri dönüşlere imza attı şampiyon New York Knicks. İlk maç 31-17 gerideydiler. Fark tam 14 sayıydı ama bu karşılaşmayı 105-95 kazanmayı başardılar. İkinci maçta bir ara yine 34-22 tam 12 sayı gerideydiler. Ve bunu da bu seride de yine ikinci maçı da 105-104 kazandılar. Dördüncü maçta zaten unutulmayacak bir geri dönüşe imza attılar. 81-52 geride oldukları mücadelede 29 sayılık farkı kapatıp 107-106 kazanmayı başardı New York Knicks ve 5. maçta da 60-44 gerideyken 16 sayılık farkı kapatıp 94-90'la birlikte şampiyon olmayı başardılar. Özellikle 4. randevuda 29 sayıdan gelmeleri her zaman hatırlanacak bir performans olacak hakikaten. Şampiyonluğu da büyük oranda o maç getirdi desek yanılmış olmayız. Şimdi Mike Brown'un ekibinin kazandığı 4 maçtaki geri dönüşleri size aktardık. Ve ana haberin bu bölümünü de bu barkomuzla birlikte noktalıyoruz. Birazdan yine diğer haberlerimizle birlikte de karşınızda olacağız. A Spor ekranından bir yere ayrılmayın.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.

0: Aspor Radyo. Bir reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

Ana Haber'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Amili futbol takımımızla başlıyoruz. 2026 Dünya Kupası'na ne yazık ki mağlubiyetle başladık Avustralya karşısında. Gelin şimdi maçın içerisindeki detaylara bir bakalım. Türkiye 24 yıl aradan sonra çıktığı ilk Dünya Kupası maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte kötü turnuva başlangıçlarımıza bir yenisi daha eklendi. Milli takım ilk 1954 Dünya Kupası, sonuncusu da bu yıl olmak üzere 3 Dünya Kupası, 6 da Avrupa Şampiyonası toplam 9 kez büyük turnuva deneyimi yaşadı. 3 Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlayan Ay Yıldızlılar 9 açılış maçının 8'ini kaybetti. Kazandığımız tek maçsa Euro 2024'teki 3-1 biten Gürcistan müsabakasıydı. A millilerimiz Avustralya karşısında ise elemelerde gösterdiği başarılı performanslardan uzak bir görüntü sergiledi. Mücadelede Türkiye'nin beşli derin blok savunmasına karşı hücumda gol pozisyonu üretmekte zorluk çektiği gözlendi. Popovic'in öğrencileri merkezi kalabalık tutarak Ay Yıldızları oyun planından dışarı çıkarmayı hedefledi ve başarılı oldu. Elemelerde maç başına 14 orta yapan Türkiye, Avustralya karşısında tam 26 kez orta yaptı ancak sadece ikisi isabetli olarak kayıtlara geçti. Süper Lig'de maç başına ortalama 4 orta yapan Barış Alper'in 45 dakikada 7 isabetsiz orta yapması oyun planımızın işlemediğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Kanguruların 1.94 boy ortalamalı 3 stoperine karşılık Kerem Aktürkoğlu'yla en önde gol arayan milli takımda Vincenzo Montella'nın hücum stratejisi de eleştirildi. Karşılaşmada %72 topa sahip olan Türkiye, rakip kaleye 30 şut attı ancak 1.34'lük gol beklentisi üretebildi. Vincenzo Montella döneminde set oyununda genellikle iyi görüntü veren Türkiye, ilk kez bu tip bir rakibe karşı fırsat üretmekte zorlandı. Sıcaklık ve uzun mesafelerin sıkça gündem olduğu turnuvada sakatlıktan yeni çıkan Arda, Kenan, Kerem, Hakan ve Ferdi gibi isimlerin tam performanslarında olmadıkları da dikkat çekti. A millileri turnuvanın ikinci maçında benzer prensiplerle oynayan Paraguay karşılaşması bekliyor. Avustralya'ya göre daha çok orta blokta savunmayı yoğunlaştıran Güney Amerika temsilcisine karşı Vincenzo Montella'nın ne gibi hamleler yapacağı merak konusu olacak. Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran'da Türkiye saatiyle sabah 6'da başlayacak. Karşılaşma San Francisco Bay Area'da oynanacak. Avustralya karşısında ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. 2-0 mağlup olduk. Haberde de birazcık saha içi detayları verdik. Birazdan A Spor yorumcusu Haldun Domaç bizimle birlikte olacak. İlk maçımızı Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşmasını detaylı şekilde konuşacağız. Ama gelin önce isterseniz müsabakaya dair istatistiklere de bir bakalım. Hep birlikte bir kez daha bu sabah oynanan maçta %72 topa sahip olan, topla oynayan taraf bizdik. Çok ciddi bir üstünlüğümüz vardı Avustralya karşısında ki Avustralya %28'de kaldı bu oranda. Şut sayısına bakarsanız 30 tane toplam şut denememiz var. Bunların 8'inde sadece isabet bulduk. Yani neredeyse 3'te 1'i bile değil. Avustralya'nın ise

0: 9 şut denemesi var. 4'ünde isabet buldular. O 4 isabetli şuttan 2 tane de gol çıkarmayı başardılar. Pas sayıları ve pas başarı yüzdesine de yine size aktaracak olursak toplam 704 pasımız var. Bunların 635 tanesi isabetli olmuş. %90.2 çok yüksek bir oran. Avustralya'da ise 271 pas var sadece ve bunların 201'inde isabet bulmuşlar. Yani toplam Türkiye'nin bu maçtaki isabetli pas sayısı 635, Avustralya'nın ise 201. İkili mücadele kazanma sayıları Türkiye lehine 46, Avustralya 42 defa. Gol beklentisi ise bizde 1.36, Avustralya'nın ise 1.18. Yani 30 şut, toplam 635 isabetli pas, %72 topla oynama gibi inanılmaz yüksek rakamlarda gol beklentisi 1.36'da kalmış. Çok çok düşük, en çok dikkat çeken noktalardan birisi. Rakip ceza sahasında futbolcularımız 51 defa topla buluştu. Avustralya ise bunu sadece 18 defa başarabildi ve 17 hava topu kazandık, 15'inde isabet bulduk. Yani bu maça dair bir ekstra ekranda olmayan istatistik ben paylaşayım. Elemelerde ortalama 14 orta yaparken biz bu karşılaşmada 26 tane ortamız var. Bu da oyunun gidişatını aslında bir şekilde ortaya koydu. A-Spor yorumcusu Haldun Domaç'la beraber şimdi bu karşılaşmayı konuşacağız. Kendisiyle birlikte ve Avustralya karşısında aldığımız 2-0'lık mağlubiyeti değerlendireceğiz. Gönül isterdi ki Haldun abi bugün galibiyeti konuşalım. Ama ne yazık ki büyük turnuvalarda böyle kötü bir alışkanlığımız var. Dünya kupalarında, Avrupa futbol şampiyonlarında, bugüne kadar katıldığımız tüm organizasyonlara da sadece 2024'te Gürcistan'ı mağlup ederek başlamışız. Onun dışında hep yenilgiyle başlıyoruz. Üçüncü olduğumuz Dünya Kupası da öyle. Ama biz bir bugün önce bu maçı bir konuşalım, ardından umutlu mesajlarımızı elbette yine vereceğiz ama sona saklayacağız. Önce bir öz eleştiri yapma zamanı sanırım.
1: Evet Koray, çok teşekkür ederim. Zaten çok güzel bir istatistik koymuşsunuz ortaya uluslararası organizasyonlardaki başlangıç maçlarımızla ilgili. Şimdi burada bir tek sıkıntımız var. Tabii ki Brezilya'ya karşı kaybetmiş olmak başlangıç maçında ve sonra dünya üçüncüsü olduğumuz, Dünya Kupası üçüncüsü olduğumuz maç çok farklı. Ama bugün kaybettiğimiz ülke Avustralya ve Avustralya bizimle eş değerde bir futbol ülkesi değil. Ama futbolun globalleşen dünyadaki genel görüntüsü şu: çok koşacaksınız, mücadele edeceksiniz ve güçlü yanlarınızı daha fazla sahaya yansıtıp eksik yanlarınızı kapatmaya çalışacaksınız. Futbolun temel ilkelerinden biri bu oldu. Yoksa sizde işte atıyorum 11 tane Messi ile 10 tane Cristiano Ronaldo ile oynayamıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu değil. O manada baktığımızda Avustralya mütevazı, ne yaptığını bilen, kendi güçlü yönlerini kullanmaya çalışan ve bunu başarıyla kullanan bir ülke futbolu olarak karşımıza çıktı. Biz istediklerimizi yapamadık. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim Koray, bilmiyorum katılır mısın? Montella aslında rakibimizi çok iyi analiz etmiş ama o analizin sonrasında neleri doğru yaparsak kazanabileceğimiz konusunda durumu ortaya koyamamış gibi göründü. Yani genel görüntü böyle oluştu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz de, sen de, senin paylaşımlarında da gördüm, genelde yayınlarda da gördüm. Söylediğimiz şu: bu takım çok kalabalık bir savunma yapar. Beşli, dörtlü blokla 9 kişilik bir savunma yapar. Geçiş oyunlarına önem verir. Geçişi çok değerlidir. O kalabalık bloğun içerisine sıkıştırdığı topları genel anlamda geçişte kullanır. Şimdi baktığımızda golü yediğimiz gole bakalım. Böyle bir gol yiyoruz. İkincisi, en önemli avantajları, yüksek toplarda gerçekten hem ön liberoları 1.90 boyunda hem savunmanın ortalaması 1.90'ın üzerinde. Böyle bir takıma karşı Kerem Aktürkoğlu ile oynamak gerçekten de çok doğru bir yaklaşım değildi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar kendi güçlü yanlarının hepsini ortaya koydular. Biz kendi güçlü yanlarımızı ortaya koyamadık. Planlarımızı değiştiremedik. Böyle bir senaryo oluştu. Hemen şöyle maçın başına başlayayım istersen, maçın başında. Mesela başlayan 11'imiz. Evet, hocamızın zaten böyle bir ne diyeyim artık, ona saplantısı var zaten. O 4-6 sıfırcı hocamız böyle. Hani sıfırcı hocalar var ya, ama tabii ki

0: bizi Dünya Kupası'na götürdü, mutluyuz, ama genelde böyle bir anlayışı var. O 4-6-0 anlayışı. Şimdi 4-6-0'ı oynamasına da artık söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Çünkü diyor ki ben bunu oynuyorum ve kazanıyorum diyor. Ama hiç olmazsa 4-6-0 oynarken oyuncu değiştirmeden oyun içerisinde oyuncuların pozisyonlarını değiştirerek bir şeyler yapabilirdik. Bunu da yapmadık oyunun başlangıcında. Yani ne demek istiyorum? Şunu söylüyorum. Barış Alper sol kenar, sağ oynaması lazım. Arda sağ kenar, sağ oynamaz, zaten içeriye devrildi. Orada boşluklar, Zeki öne çıkarak boşluk oluşturdu. Şimdi bu noktada en azından Kerem o 1.90'lık oyuncuların arasında kaybolup fizik güç olarak da eriyince, mesela Kerem'i sola atıp gerçek pozisyonla Barış'ı sağa, Barış'ı santrofor bölgesine göndermek bir kısa vadeli bir çözüm olabilir miydi? Bir aranabilir miydi? Hocanın hiç böyle arayışları yok. Onu özellikle söylemek lazım. Sonrasında biz Kuzey Makedonya maçında biraz umutlanmıştık açıkçası. Şöyle umutlandık. Evet biz 4-2-3-1 de oynayabileceğiz. Santroforlu oyun da oynayabileceğiz dedik. Ama Kerem sahada 85 dakika kaldı. Santroforlu oyuna geçişimiz nerelere kadar uzadı? 85. dakikaya kadar uzadı Deniz Gül'le. Bu da çok doğru bir yaklaşım değildi. Onu da özellikle söylememiz lazım. Bunun dışında söyleyeceğimiz tabii ki çok konu var, çok nokta var. İşte Barış'ın kenar ortalarını yüksek yapması, yüksek oyunculara karşı. Diğer tarafta en önemli noktayı söyleyeyim, şunu söyleyebilirler. Ya bu kadar yetenekli oyuncular neden böyle bir savunmayı aşamadılar? Bunun da çok net bir karşılığı var Koray. Bir kere ne kadar yetenekli olursanız olun, topun hızı çok çok değerli. Topun hızı yeterli değildi. Oyunun hızı yeterli değildi. O kadar yavaş top çevirdik ki. Yani bütün oyuncular yerleşene kadar biz devam ediyoruz. Sonra o aradan iğne deliğinden toplar geçirip 2-1'leri yapmak istiyoruz. Zaten ilk yarıda da şunu söylemek lazım. Oyunu hiç genişletemedik. Şimdi bu tür kapalı savunmaları oynayan takımlara karşı bir kere oyunu genişletmeniz gerekiyor ki pozisyon alırken birbirlerine yakın durup ikinci toplara müdahale etmesinler. Yapabildik mi? Hayır. Çünkü Barış da çok fazla yapamadı. Belki Ferdi'nin orada sakatlıktan dönüyor olması bir dezavantajdı. Mesela ben şunu düşünürdüm. Bilmiyorum katılır mısın? Ben mesela Kenan'ın sakatlığı var değil mi? Bir sakatlığı var. Kabul ediyorum. O zaman Kenan'la önce başlayalım. Eğer sakatlığı varsa hiç oynamaz. İkinci 45 dakika nasıl oynadı? Yani gayet de güzel bir şekilde oynadı. O zaman baştan Kenan'la başlayalım, skoru alalım ve ondan sonra devam edelim. Bu turnuvada çok dikkatimi çeken bu organizasyonda bir konu var Koray. İlk golün çok büyük değeri var bu organizasyonda. Yani ilk golü atan çok önemli bir avantaj yakalıyor. Şöyle bir iddiada bulunsam bana katılır mısın bilmiyorum. Pozisyonda biz golü buluyorduk, sonra geçişi yedik, gol yedik. Golü bulsak belki de biz aynı farka 2-3'e biz gidecektik. Yani açılacaklardı o klasik mücadeleci ve disiplinli anlayışlarından gol atmaya yönelik hamleleri yaparken arkada boşlukları bulacaktık. Onun için de şimdi Paraguay maçı için de konuşuyorum, Amerika Birleşik Devletleri maçı için de söylüyorum. İlk gol çok değerli, çok dikkat etmemiz lazım. Benim öncelikle söyleyeceğim noktalar bunlar. Tabii ki bir önemli noktayı daha söyleyeyim. Başlayan 11 derken oyuncu değişikliklerinde de Montella'nın çok ciddi hataları var. Onu da söyleyelim. Neydi oyuncu değişikliği hatası? Yani bizim milli takımımızın ön liberosu İsmail, sağ beki Zeki ve oyuncu değiştiriyoruz. 2-0 yenikken Salih Özcan'ı oyuna alıyoruz. Bir ön libero ve sağ bek Mert Müldür'ü alıyoruz. Buradaki mantık nedir? 2-0 mağlup takım neden böyle yapar? Oysa kenarda oyunu genişletebileceğimiz bir sol kenarda oynama becerisi olan bir Can Uzun var. Hani klasikte forvet arkası oynuyor ama bir Oğuz var, sağ kenar oynayabilecek. Mesela onları oyuna alıp belki oyuna tutunma şansımız varken Montella bunları düşünmedi. Tabii işte onun da belli bir heyecanı vardır. Hepimizin heyecanı vardı. Gece sabaha kadar uyumadık sabah maçı izlemek için. Onun da heyecanı vardır. Şimdi önemli olan buradan çok doğru dersleri çıkarmak, enseyi karartmamak, yıkıldık bittik edebiyatından vazgeçmek ve hemen tekrar o klasik oyun anlayışımıza dönmek bizim için en önemli konu.
1: Evet. Haldun abi çok güzel anlattın. Zaten oyunu okuması noktasında

0: Montella'yı nasıl buldum diye soracaktım. Sen o konuya da giriş yaptın. Oyuncu değişikliklerinde hatalı olduğunu düşünüyorsun. Bu şekilde fikrini paylaştın. Şimdi maç bittikten sonra sıcağı sıcağına hepimiz çok üzüldük bu arada. Sonuçta herkes, yani Türkiye'nin büyük bölümü sabahın 7'sinde pazar günü kalktı. Yani hafta içi alışığız da pazar günü dinleniyoruz hepimiz normalde. Birçoğumuz daha doğrusu, yani bizler, gerçi gazeteciler vesaire çalışıyor böyle farklı meslek grupları bazıları. Şeyleri gördüm. Sen yılların deneyimli bir gazetecisi olduğun için bu soruyu sana sormak istiyorum özellikle. Yani eski tecrübelerine dayanarak da, yani biz senin yanında ufacıktık, yani ilk başladığımız zamanlar sizlerle İlker Yasin'in ekibindeydim ben de o zaman. Çocuktuk yani. İlker abi yine çok deneyimliydi. Siz de öyleydiniz. Yani biz bu şey eleştirilerinden bir türlü kopamıyoruz işte. Saçını yapacağına top oyna. Reklam çekeceğine top oyna. İşte YouTube'da video çekeceğine top oyna. Mesela Merih o çalımı sence YouTube'da video çektiği için mi yedi? Yoksa Merih zaten açık alanda yakalanırsa öyle çalım yeme ihtimali yüksek olan bir futbolcu mu? Yani bu çok basit ve hiçbir sonuç odaklı, bize hiçbir şey kazandırmayacak eleştiriler. Eskiden de var mıydı? Son dönemde mi arttı? Ben eskiden de var diye hatırlıyorum ama sen neler söylersin bu konuyla ilgili?
1: Var var Koray. Eskiden de vardı. Yani ben şimdi burada anlatmaya kalksam işte magazin programına çıkıyorlar, onun için futbol oynamıyorlar diyenler de vardı. Sen de çok iyi bilirsin. Doğru. Yani onun için bu eskiden de vardı. Bugün de var. Şimdi şöyle bakalım. Yani mesela işte şöyle Barış Alper Yılmaz'ın saçlarına bakıyoruz. Yani Moikan olmuştu Ümit Davala. Yani dünya üçüncüsü olduk. Yani bunlar ya bunlara takılıp kalmamamız gerekli. Biz sahanın içerisinde olmamız lazım. Sahanın içerisindeki eksiklerimizi, doğrularımızı, onları ortaya koymak lazım. Doğrularımızı yükseltmek, eksikleri ortadan kaldırmak lazım. Yani biz şunu anlamamız gerekiyor ki biz evet iyi bir takımız ama hızlı oynamamız gerekiyor. Geri dönerken işte Merih mesela Merih'i söylüyoruz. Ya yani Merih zaten o, yani oyun anlayışı olarak geride birebir yakalandığı zaman sıkıntı yaşar. Keza aynı şey Abdülkerim Bardakçı da. Niye onun için koyuyoruz? Hemen onların ikisinin önüne İsmail Yüksel'i koyuyoruz ki çabukluğuyla o alanı kapatsın diye. İşte orada da baskını yedik, baskın ucumu yedik ve o açıklığı kapatamadık. İsmail de geldi ama kapatamadık. Yani bunları zaten biliyoruz. Bunlar bizim için sürpriz değil. Yani bizim elimizdeki oyuncu profillerine baktığımızda. Burada bizim eleştireceğimiz nokta oyuncuların bireysel performansıyla, böyle yok saçıyla, başıyla, vücuduyla, ayağıyla, eliyle oynamak, yani onlarla ilgili eleştiri yapmak değil. Oyunun neresinde hassasiyet gösteremedik, ona bakmamız lazım. Yani neden Merih orada bir pasla tek başına kaldı oyuncuyla? Mesela buna bakmamız lazım.
0: Tabii.
1: Asıl sorun burada. İşte benim söyleyeceğim en önemli noktalardan biri bu. Yani önemli olan en kritik nokta, biz güçlü yanlarımızı daha fazla öne çıkartacağız, zayıf yanlarımızı da kapatmaya çalışacağız. Bu maç için söylüyorum. Montella bu konuda çok da, ki her şeyi çok iyi analiz etmesine rağmen, rakip analizi mükemmel, her şeyi söyledi ama uygulamada bizi öne çıkartabilecek o işleri yapamadık. Yani onu söylemem gerekiyor. Başlayan 11'de, bitiren 11'de, oyuncu değişikliklerinde hatalar yaptık ama bu bir turnuva, unutmamak lazım. Bu bir organizasyon. İki maçımız daha var ve bizim milli takımımız bu grubun favorisi olarak başladı. Bunu bir hani yol kazası diye düşünüp bundan sonraki maçlara bakmamız lazım. Gerçekten benim büyük bir hayal kırıklığı olur benim için. Çünkü benim beklentim çeyrek final burada asgari. Yani bu oyuncu kadrosu, bu jenerasyon çeyrek finali yakalaması lazım. Şimdi derhal oyuncuların morallerini çok üst düzeye çekmemiz lazım. Motivasyonlarını yükseltmemiz lazım. Yani her şey bitti dememek lazım. Tam tersi, yeniden bir başlangıç, bir yeni beyaz sayfa açmak lazım. Bu beyaz sayfanın ilk satırlarını da Montella'nın yazması lazım yalnız. Gerçekten bu sayfayı açarken biraz sıkıntılı bir sayfa açtı. Onu özellikle söylemem gerekiyor.
0: Haldun abi, şimdi milli takımımızda tabii takım oyunu çok değerli. Yani bireysel anlamda zaten iyi futbolcularımız var. Kimsenin şüphesi yok bunda, ama takım olarak iyi oynuyorsun. Takım olarak bazen kötü oynuyorsun, bugün olduğu gibi. Şimdi bizde en değerli parça bugün kime sorsak iki cevap geliyor zaten. Hepsi değerli ama bizim için iki tane böyle göz bebeğimiz var. Biri Kenan Yıldız, biri

0: Arda Güler. Kenan'ın sakatlığı vardı, sonradan oyuna dahil oldu. Arda Güler fanları her yerde, dünyanın her yerinde. Bu maçı da yine özellikle takip edenler de vardı. Biz elimizdeki en değerli, en saf yeteneği doğru yerde kullandık mı? Bence bu konu üzerinde biraz konuşulması ve tartışılması gerekiyor. Çünkü şöyle, Arda normalde 10 numara bölgesinde çok çok iyi. Biz ama bugün sağ tarafta başlattık. Burada bir şey çıkmazı var da ondan kaçmak için biz Arda'yı daha düşük verimli olduğu bir yere mi itiyoruz? Yani çıkmazı da söyleyeyim, bence zor bir karar. İsmail, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu. Buradan birini kesmemek için mi biz Arda'yı aslında daha çok verim alacağımız yerden uzaklaştırıyoruz? Veya Arda'nın sağ kanatta da yine verimli olabileceğini düşünüyor musun? Soruyu aslında böyle başlamak da gerekebilir.
1: Koray, şöyle söyleyeyim. Aslında bunu Real Madrid'de denedi. Sağ tarafta zaman zaman sağ tarafa attı. Ama şöyle bir şey var. Sizin öyle bir yapınız olur ki bütün bir sezon boyunca alıştığınız bir oyun anlayışında onu sağa atıp sonra içeriye devrilecek şekilde oynatabilirsiniz. Bunları yapan hocalar vardı. Ama bunlar kulüp takımlarında oluyor. Böyle bir hafta yan yana geleceksiniz, oyuncuya bunu söyleyeceksiniz, sonra şöyle içeriye devril, gel o topu almak için orta sahaya gel dediğiniz zaman olmaz ki. Kaldı ki ben Arda'nın kendi inisiyatifiyle sağ kenarı bırakıp ortaya gelip top aldığını düşünüyorum. Şimdi bu yanlıştı. Zaten az önce söylediğim noktalardan biri bu. Oyuncuları doğru kullanamadık bir kere. Onu özellikle söyleyelim. Barış Alper'i solda kullanmak, Arda'yı sağda kullanmak. Yani küçücük değişiklikler çok farklı şeyler oluşturabilirdi bizim için. Yani Barış'ı sağa atmak, Arda'yı 10 numaralı pozisyonuna çekmek, Kerem'i sola çekmek, bir santroforlu oyun düşünmek daha da farklı bir noktaya getirebilirdi bizi. Biz yani şöyle yaptık, 3 kulenin üzerine işte bir tane yani amiyane tabirle küçük bir yapıyı gönderdik. Yani 3 kulenin üzerine. Yani böyle bir durumda tabii ki kuleler avantajlı duruma geçtiler. Ben başlangıç 11'inin hatalı olduğunu söylediğim olaylardan biri buydu. Ve bir de önemli nokta şu, yani tamam olabilir, başladınız böyle düşündünüz ama yani kenardan bunu seyretmeyeceksiniz, çok belli. Gönderin Barış Alper'i, Kerem'i alın, Arda'yı içeri çekin, daha biraz daha Orkun'u o tarafa atın. Yani bunları yapmak mümkün ama hiçbir değişiklik yapmadı. Biz golü yedik. Ondan sonra zaten geriye düştüğümüz andan itibaren burada çok iyi savunma yapacaklarını bildiğimiz ortam oluştu. Yani ben şunu söylemekte yarar var. Bizim milli takımla Avustralya milli takımı arasında gerçekten bizim lehimize çok büyük bir fark var. Ama o farkı sahaya yansıtamadık. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Ha, burada tabii ki bazı şeyleri de konuşmak lazım. İşte golü atıyorduk, döndü gol yedik. Abdülkerim Bardakçı'nın şutu direkten dönmeyip ya da işte kalecinin parmaklarıyla direkten dönmese belki de oyuna ortak olacağımız an gerçekleşecek. Ondan sonra başka bir senaryo konuşacaktık. Ama futbolda bu yok. Yani şöyle söyleyeyim, biraz Mourinho'nun da kulaklarını çınlatalım. Yok işte %72'ye 28 toplu oynadık, 30 tane şut attık, 8 tane isabet sağladık, %51 kez ceza sahasına girdik. Hani biliyorsun Mourinho şey demişti, isterseniz topu alıp evinize de götürebilirsiniz. Yani önemli olan efektif olarak üretkenliğimiz neydi? Üretkenliğimiz yoktu. Üretkenlik için kanatlara topu taşımak, oyunu genişlettirmek, ikiye birler. Mesela şut tercihlerimiz de çok yanlıştı Koray. Yani sanki böyle hani hadi vuralım belki girer, belki olur falan gibi bir şut tercihi yaptık. Bunlar da çok hatalıydı. Öyle olunca zaten işte böyle kapalı savunmayı aşmak zorluk oluşturuyor. Aslında biz playoff'ta da benzer durumları da yaşadık aslında, onu da söylemek lazım.
0: Evet, Haldun Domaç, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim Koray, iyi yayınlar. Ama enseyi karartmayacağız, umutlarımızı tüketmeyeceğiz. Daha 2 maçımız var, 6 puan var yani.
0: Evet, yakın tarihte böyle tırnaklarımızla kazıya kazıya elde ettiğimiz bir sloganımız var. Kimse bize onu böyle tepside sunmadı. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah bu inanç, bu motivasyonla yeniden toparlanacağız, ayağa kalkacağız. 2'de 2 yaparak da gruptan çıkmayı başaracağız. Temennimiz o yönde.
1: İnşallah.
0: Görüşürüz. Saldın maça teşekkür ediyoruz. Dünkü bu sabahki karşılaşmayı değerlendirmiş olduk. Şimdi yine kulüp haberlerimizde ana haberi sürdürüyoruz ve Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sarı lacivertlerde teknik direktörlük görevinin resmiyet kazanmasının ardından gözler Samandıra Can Bartu tesislerine çevrilecek.
2: Fenerbahçe'de yeni dönemin yol haritasını belirleyecek adımlar atılıyor. Futbol yapılanmasının başında yer alan Oğuz Çetin ve ilerleyen günlerde resmi olarak duyurulması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman, futbol A takımını birlikte planlayacak. Bu süreçte sadece saha içi değil, kulübün futbol yapılanmasına dair tüm detaylar ele alınacak. Teknik ekip organizasyonunun tamamlanmasının ardından ayrıntılı antrenman programları ve çalışma sistemi de değerlendirilecek. Günlük antrenman içerikleri, maç haftası planlamaları ve sezon boyunca uygulanacak çalışma prensipleri de bu toplantılarda netleştirilecek. Futbol koordinatörü ve teknik direktör kadro yapılanmasını ele alacak. Teknik heyet, scouting departmanının hazırladığı raporları detaylı şekilde inceleyecek. Takımda kalacak isimler, ayrılması planlanan oyuncular, transfer öncelikleri ve mevki bazlı ihtiyaçlar tek tek değerlendirilecek. Yönetimin yürüttüğü transfer operasyonlarına yön verecek teknik raporların da bu toplantılar sonrasında şekillenmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de sezon başlamadan önce tüm futbol yapılanmasını aynı vizyon etrafında birleştirmek ve sahaya net bir oyun kimliğiyle çıkmak hedefleniyor.
0: Beşiktaş Arsenal forması giyen Leandro Trossard transferine yoğunlaştı.
3: Yeni sezon öncesi güçlü ve yarışmacı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri de Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard. Kanat hattını üst düzey bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi 31 yaşındaki futbolcu için girişimlerini yoğunlaştırdı. Transfer operasyonunu futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü öğrenilirken Başkan Serdal Adalı'nın da süreci yakından takip ettiği belirtildi. Şu sıralar ülkesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Trossard'ın Beşiktaş'ın kendisine sunduğu sportif projeye olumlu baktığı ifade ediliyor. Siyah beyazlı kurmayların planı ise turnuvanın tamamlanmasının ardından oyuncunun temsilcileriyle son detayları netleştirip Arsenal'la resmi görüşmelere başlamak. Beşiktaş'ta El Bilal Toure ve Jota Silva'nın ayrılıkları sonrasında hücum hattında önemli bir boşluk oluştu. Özellikle sol kanatta yaşanan eksikliği kaliteli bir isimle kapatmayı amaçlayan yönetim, Leandro Trossard'ı yeni sezon yapılanmasının kilit parçalarından biri olarak değerlendiriyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano göreve gelir gelmez kadro planlaması ile ilgili detaylı bir raporu yönetime sundu. İtalyan teknik adamın transferlerin büyük bölümünün sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirilmesini istediği öğrenildi. Italiano'nun raporunda öncelik verdiği bölgelerse kaleci, sol bek, stoper, merkez orta saha, sağ ve sol kanatlı santrfor olarak sıralandı.
0: Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Václav Černý ile eski kulübü Glasgow Rangers'ın ilgilendiği iddia edildi.
3: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken Václav Černý'nin geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor.
4: Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Černý, cezanın da çaprazda Černý! Toparlar da gol!
3: Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Çek yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Černý'nin daha önce kiralık olarak formasını giydiği Rangers'ın radarında olduğu öne sürüldü. Rangers cephesinin şu ana kadar Beşiktaş'a ya da oyuncu tarafına resmi bir teklif iletmediği öğrenildi. Olası bir transfer girişiminde ilk aşamada siyah beyaz yönetimin ikna edilmesi gerekecek. Beşiktaş'la 2028'e kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon Süper Lig'de 30 maçta forma giyerken 5 gol 8 asistlik performans sergiledi. Siyah beyazlı ekipte transfer ve kadro planlaması ile ilgili son söz yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun olacak. İtalyan teknik adamın takımın yeni sezon hazırlıkları kampında oyuncuları yakından değerlendirdikten sonra Černý'nin geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi de Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket edecek.
0: Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Belçika'da Brüksel'de düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

0: Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen etkinliğe sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de katıldı.
1: Aslında vurgulamam gereken önemli şeylerden bir tanesi bizim bundan 3 aya böyle başlattığımız Avrupa'da Galatasaray diasporasını kurmaya çalışıyoruz. İşte Almanya'dan başladık, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İsviçre'den oluşan ilk etaptaki bu ülkelerde bütün Galatasaraylıları belli periyotlarda ziyaret ederek bunların hepsini bir şemsiye altında toplamak ve bir söz birliği, bir tek yumruk olma konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bunun en canlı örneğini Brüksel'de gördük. Brüksel'deki bütün Galatasaray sevgisi, Galatasaray'ı karşılama şekli çok önemliydi. Çok güzel bir gün geçirdik burada Galatasaray olarak.
0: Trabzonspor'un başarılı beki Wagner Pina Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bordo Maviler ise Pina'yı bırakmayı şu an için düşünmüyor.
2: Trabzonspor'da geride kalan sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden biri Wagner Pina oldu.
3: Pina! Uçuyla oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubov, Pina orta şansı. Yaptı ortasını.
2: Bordo Mavililerin Estoril'den kadrosuna kattığı Pina'nın sergilediği futbol Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Premier Lig ekibi Fulham'ın 23 yaşındaki sağ bek için ciddi bir bütçeyle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. İngiliz ekibinin yanı sıra Fransa ve İtalya'dan da birkaç kulübün oyuncunun menajeriyle dirsek temasında olduğu öğrenildi. Trabzonspor yoğun ilgiye rağmen teknik heyetin de raporu doğrultusunda kadro istikrarını korumak adına Wagner Pina'yı elden çıkarmak istemiyor. Temmuz 2025'te Estoril'den 3 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan Pina'nın 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Wagner Pina bordo mavili formayla ilk sezonunda 40 maça çıkarken 9 asistlik performans sergiledi.
0: Dünya Kupası ile devam ediyoruz. Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya'nın Dünya Kupası'nda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Brezilya'nın ilk maçı da güçlü bir ekip olan Fas'a karşıydı. Dün oynanan bu karşılaşmada kazanan çıkmadı.
2: 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonluk adaylarından Brezilya turnuvaya beraberlikle giriş yaptı. Carlo Ancelotti'nin takımı C grubunun ilk maçında Fas'la New Jersey Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Fas'ın iki yıldız futbolcusunun estetik işbirliğiyle eşitlik bozuldu. Brahim Diaz'ın muhteşem pasıyla buluşan Saibari bir o kadar güzel bir aşırtma vuruşuyla takımını öne geçirdi. 32. dakikada Brezilya, Vinicius Junior'un ceza sahası sol çaprazından attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadele birbirlik eşitlikle tamamlandı. Brezilya'nın Fenerbahçe'de forma giyen file bekçisi Ederson karşılaşmada süre almadı. Fas ikinci maçında İskoçya'yla karşılaşacak, Brezilya ise Haiti ile mücadele edecek.
0: Dünya Kupası E grubunda Fil Dişi sahili Ekvator karşılaşması bu gece 2'de oynanacak.
2: Dünya Kupası'nda E grubunun ikinci karşılaşmasında Fil Dişi sahili ile Ekvador, Philadelphia'da kozlarını paylaşacak. Afrika elemelerinde F grubunu Gabon, Gambiya, Kenya, Burundi ve Seyşellerin önünde bitirerek turnuvaya katılmaya hak kazanan Fil Dişi sahili, grubun zirveye oynamaya aday takımları arasında gösteriliyor. Afrika temsilcisinin kadrosunda Galatasaray'ın savunmacısı Wilfred Tsingo, Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Emmanuel Agbadu, Trabzonspor'un genç yıldızı Kraysulayi ve Rize Spor'un file bekçisi Yaya Fofana yer alıyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fil Dişi sahili turnuvada ilk kez gruplardan çıkmaya çalışacak. Daha önce 4 kez organizasyona katılma başarısı gösteren Ekvador ise güçlü savunmasıyla öne çıkıyor.

0: Dünya Kupası F grubunda İsveç ile Tunus karşı karşıya gelecek. Karşılaşma sabah 5'te oynanacak.
1: Dünya Kupası'nda F grubu mücadelesinde İsveç ile Tunus karşı karşıya geliyor. Hollanda ve Japonya'nın da yer aldığı grupta bu mücadele iki takım için de son 32 yolunda büyük önem taşıyor. 8 yıl sonra teknik direktör Graham Potter yönetiminde Dünya Kupası'na dönen İsveç, hücum hattındaki Viktor Gökeres'e güveniyor. Elemelerde 4 gol, playoff yarı finalinde hat-trick ve finalde Polonya'ya karşı Dünya Kupası biletini getiren golü atan yıldız forvet, turnuva boyunca İsveç'in gol yollarında en önemli silahı olacak. Tunus cephesinde ise hedef tarihi yazmak. Dünya Kupası tarihinde grup aşamasını hiç geçemeyen Kuzey Afrika ekibi, teknik direktör Sabri Lamouchi yönetiminde bu tabloyu değiştirmeyi amaçlıyor. Elemelerde savunma performansıyla adından söz ettiren ve 10 maçta hiç gol yemeyen Tunus, disiplinli oyunu ve hızlı geçiş hücumlarıyla rakibini zorlamayı hedefleyecek. Arjantinli Yael Falcon Perez'in yöneteceği İsveç-Tunus mücadelesi yarın saat 5'te başlayacak. Karşılaşma Meksika'da Monterrey Stadyumu'nda oynanacak.
0: 3 kıtadan 4 ülkenin yer aldığı Dünya Kupası F grubunda heyecan bugün başlayacak. Takımların son durumuna ve önceki serüvenlerine bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus yer alacak. Avrupa elemeleri grubunda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak turnuvaya namağlup katılan Hollanda, Dünya Kupası'nda 3 kez finale çıksa da mutlu sona ulaşamadı. Portakallar 1974 yılında Almanya'ya 2-1, 1978'de uzatmalara giden mücadelede Arjantin'e 3-1 ve son olarak da 2010'da 90 dakikası 0-0 berabere biten maçta 116. dakikada yediği golle İspanya'ya 1-0 mağlup oldu. Hollandalı'nın kadrosunda Van Dijk, Gakpo, De Jong, Gravenberg, Kop Miners, Reinders, Depay ve Noah Lang gibi yıldız isimler bulunuyor. Teknik direktör Ronald Koeman, Frimpong, Zirkse, Smith ve Botman gibi isimleri ise kadroya dahil etmedi. 2022'de şampiyon Arjantin'e çeyrek finalde penaltılarla elenen Hollanda, bu kez daha fazlasını başarmayı deneyecek. Ev sahibi ülkeler Meksika, Amerika ve Kanada'nın ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk ülke Japonya olmuştu. 2022 Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Costa Rica'nın bulunduğu gruptan lider çıkan Asya temsilcisinin hedefi aynı başarıyı tekrarlamak. İlk kez 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Japonya, sonun altı lanetini kırmaya çalışacak. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, 5 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçecek. Japonya'da yıldız oyuncu Mitoma ise sakatlığı nedeniyle turnuvada olamayacak. ...1958'de ikinci olan, 1950 ve 94'ü üçüncü bitiren İsveç, bu Dünya Kupası'na zor da olsa katılmayı başardı. Elemeleri son sırada tamamlayan İsveç, Uluslar Ligi'nde elde ettiği avantajla playofflara gitti. Alexander Isak'ın sakatlık döneminde takımın yükünü Viktor Gyökeres sırtladı. Arsenallı forvetin golleriyle Ukrayna ve Polonya'yı eleyen İsveç, 2018'den sonra yeniden turnuvaya dahil oldu. 13. kez organizasyonda yer alacak İsveç'in teknik direktörü Graham Potter, Barcelona'dan Barci ve Celta Vigo'dan Svetberg'e kadroda yer vermedi. Gyökeres, İsveç'in en büyük kozu olacak. Sezon içinde ağır bir sakatlıktan geri dönen Isak'ın performansı ise takımın kaderini belirleyecek.

Tunus 7. kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Afrika elemelerinde büyük başarı yakalayan Kırmızı Beyazlılar, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle turnuvaya katılma başarısı gösterdi. İlk kez 1978 Dünya Kupası'na katılan Tunus bu zamana kadar henüz gruptan çıkmayı başaramadı.

0: Takımı Dünya Kupası'na götüren Samit Rabelsi ile yollarını ayıran Tunus, zorlu görevi Fransız Sabri Lamouchi'ye emanet etti. Lamouchi daha önce 2014'te fil dişi sahiliyle Dünya Kupası heyecanı yaşamış ve grubu 3. bitirerek elenmişti. Tunus'ta Kasımpaşa forması giyen Mortada Ben Oanes ve Adem Arusu kadroda bulunuyor. Afrika ekibinin en büyük yıldızı ise Burnley'nin orta sahası Hannibal.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmadığı için evine dönen Somalili hakem Dünya Kupası ücretini tam olarak alacak.
2: FIFA, Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın görev yapamadığı Dünya Kupası'nda alması gereken maaşı ödeme kararı aldı. Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev almak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 saat sorgulandıktan sonra ülkeye alınmamıştı. Evraklarının tam olduğunu ve sadece hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten genç hakem, FIFA'nın İstanbul yetkililerinin de yardımıyla ülkesi Somali'ye dönmek zorunda kalmıştı. Vize işlemlerinin devletlere ait olması nedeniyle duruma müdahale edemediğini açıklayan FIFA, şimdi de 34 yaşındaki hakemin mağduriyetini gidermek istiyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, hakemin Dünya Kupası'nda alması gereken ücretini ödemeye hazır. Olayın ardından UEFA'da başarılı hakeme 12 Ağustos'ta Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında Avusturya'da oynanacak UEFA Süper Kupası'nı yönetme görevi verdi. Omar Abdülkadir Artan, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025 yılında yılın hakemi seçilmişti.
1: Ana habere devam ediyoruz. Basketbolla birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde ikinci maç Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yarın oynanacak.
2: Basketbolda gözler final serisinin ikinci maçına çevrildi. Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Yeğini Ataşehir'de ağırlayacağı karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Serinin ilk maçında çok önemli bir galibiyet alarak ev sahibi avantajını alan Beşiktaş bir kez daha kazanıp avantajını perçinlemek istiyor. Son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko ise ikinci ev sahipliğinde kazanarak seriyi 1-1'e getirmeyi hedefliyor. İlk maçta sahanın en skorer ismi siyah beyazlarda forma giyen Berk Uğurlu oldu. Milli oyuncu 20 sayı attığı karşılaşmada 4 de asist yaptı. Sarı lacivertlilerde ise Wade Baldwin ve Tarık Biberovic 16'şar sayıyla takımının en skorerleri oldu. Beşiktaş Gain'de pivotlar Ante Zizic ve İsmail Kamagete sakatlıklarından dolayı forma giyemezken Fenerbahçe Beko'da sakat oyuncu bulunmuyor.
1: NBA'de şampiyon New York Knicks oldu.
3: NBA'de 2026 sezonunun şampiyonu final serisinin 5. maçında belli oldu. New York Knicks 1973 yılından bu yana beklediği şampiyonla Texas'ta ulaştı. San Antonio Spurs'un evi Frostbank Center'da oynanan karşılaşmaya seride 3-1 geride olan ev sahibi hızlı başladı. 19 bin seyircinin önünde ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü ele alan Spurs ilk periyodu 10 sayı önde tamamladı. Wembanyama ve Dalvin Harper'ın etkili oyunuyla ikinci periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkaran siyah beyazlılar devre arasında da 42-37'lik skorla girdi. Spurs skor avantajını son periyoda kadar bırakmasa da New York Knicks'in geri dönüş planı bir kez daha son bölümde işlemeye başladı. Konuk ekip 10 sayı geride girdiği periyotta farkı yavaş yavaş eritti ve bitime 1 dakika kala öne geçmeyi başardı. San Antonio'nun son çabaları fayda etmeyince New York Knicks yine bir geri dönüşle sahadan 94-90 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.
4: to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. You're long.
3: Seriyi 4-1 kazanarak zafere ulaşan Doğu ekibinde Jaylen Brunson 45 sayıyla sahanın yıldızı oldu. Spurs tarafında

0: Dalen Harper 25 sayıyla oynarken Victor Wembanyama 19 sayı ve 14 asist üretti. New York Knicks bu zaferle birlikte 1973 yılından bu yana beklediği şampiyonluğa 53 yıl sonra Texas'ta ulaşmış oldu. NBA champion. Knicks'in 29 yaşındaki yıldızı Jalen Brunson NBA final serisinin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Karşılaşmanın ardından New York sokaklarında tam bir şölen havası vardı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de katıldığı kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
1: Jalen Brunson, New York Knicks'in 53 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmasında başrolü oynadı ve final serisinin MVP'si seçildi. 29 yaşındaki oyuncu kariyer zirvesini yaşıyor. 1.88 boyunda 2018 yılında draftlarda 33. sıradan seçilmişti. Final istatistikleri de ayrıca dikkat çekiyor. Gördüğünüz gibi ortalama 39.2 dakika süre aldı. Çok ciddi bir süre aldı ve 32.6 sayı, 4.6 asist, 4.2 rebound, 2 top çalma verileriyle oynadı final serisinde ve Michael Jordan gibi bir efsaneden sonra finalin son maçında 45 sayı atan ikinci oyuncu oldu Jalen Brunson. Normal sezonun en değerli olan ismi Wembanyama'ya da finalde bu onuru yaşama şansını vermedi ve 53 yıllık hasreti noktalandıran isim oldu New York Knicks'te. Efendim, ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Chaos po radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın

0: Reklam.
1: Aspor Radyo. Bir reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadında karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'na final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Smokin bizim işimiz.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Fas Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Dünya Kupası özele hoş geldiniz. Bugün iki kıymetli konuğumuz Güvenç Kurtar ve Ahmet Akçan'la birlikteyiz. A milli futbol takımımızın D grubundaki Avustralya mücadelesini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Furkan. Sevgili hocam.
2: Hoş bulduk mu acaba?
0: Evet. Pek iyi bir gün olmuyor.
2: Seni hoşta bulamadık da neyse ya. İyi yayınlar olsun inşallah.
0: Yine de nasılsınız diye bir sorayım. Hayır, adettendir.
1: Şimdi bazı yayınlar belki çok keyifli olmayabilir ama çok faydalı olabilir.
0: Tabii. Yani
1: bu akşam belki öyle bir yayın yaparız.
2: Hocam beni
1: ben hocama sorayım. Hocam avukat.
2: Faydalı.
1: Hocam benim de bazı haklarım var mı?
2: Var tabii.
1: Üzülme hakkım var mı?
2: Var tabii hocam.
1: Üzülüyorum. Kızma hakkım var mı?
2: Var.
1: Hem
2: var
1: de vatandaş. Çok kızıyorum hocam.
2: Sen yani bugün sana verelim mikrofonu şeyi. Sözü sana hocam. Sen boş arta kalanları da biz söyleriz. Senden arta kalan varsa.
1: Yani hocam
0: eleştiri olacak bir şeyler, normal.
2: O kadar bir şeyler olursa hocam.
1: O kadar gerildim ki yani biz ısrarla senelerdir aynı yanlışları yapıyoruz. Hataları değil. Yanlışları yapıyoruz. Sonra da diyoruz ki biz her şeyin en güzelini hak ediyoruz. Hocam bugünkü anlayış neydi? Oyun neydi? Taktik neydi?

0: Yani inan bana yüreğim cız etti ya.
1: Evet. Yani, gerçekten kötü bir maalesef sabah yaşadık tüm ülke olarak aslında. Konuşacağız, eleştireceğiz. Normal, eleştiri olması da doğal. Bunu da doğal karşılamak lazım. Her şeyin daha iyi olması için aslında eleştireceğiz. İşte ilk olarak mesela rakamlar şu anda ekranlara geliyor. Avustralya-Türkiye mücadelesinin istatistikleri nasıldı? Bir onu hatırlatalım hemen hızlı bir şekilde ve sonrasında rakamlar üzerinden de 2-0'lık mağlubiyeti konuşmaya başlayalım konuklarımızla. Toplu oynamaya baktığımızda tabii ki çok ciddi bir üstünlüğümüz var ama aslında bu Avustralya'nın biraz bize tanıdığı bir fırsat olarak da görebiliriz. %72'ye %28'lik bir toplu oynama söz konusuydu karşılaşmada ama rakip zaten topu tamamen bize bıraktı. Planları bu şekildeydi özellikle Ahmet Hocam. Evet. 30 şut attık, 8'i isabetli. Avustralya ise 9 şutta 4 isabet bulmayı başardı. Pas başarı yüzdesi %90 fakat bu pasların tabii kaçı rakip ceza sahası civarı işte 3. bölge ya da 2. bölgede yapıldı. Tabii o da merak konusu. İkili mücadelelerde çok yakın rakamlar 46'ya 42 bizim üstünlüğümüz var. Gol beklentisi aslında Avustralya bu kadar az topla oynamış olmasına rağmen ve çok da rakip yarı sahada etkinlik göstermemesine rağmen 1.18'lik bir gol beklentisi dikkat çekiyor rakibin. Biz ise 1.36'lık bir beklenti yaratabildik rakamsal olarak. Rakip ceza sahasında topla buluşma bizim 51, Avustralya'nın ise 18. Hava topu kazanma ise 17'ye 15. Yani 17 hava topunu kazanmışız. İyi hocam yani. Hiç ben maçta izlerken hissetmedim 17 hava topunu kazanmışız gibi.
2: Burada galibiz. Niye biliyor musun? Adamlar 1.90, 1.92.
1: Yok, gerçekten bu arada ben maçı yani izlerken hissetmedim hiç. 17 hava topunu ya, kazandığımızı
2: ya, kazansa ne olacak yani? Nerede
1: hissettiren
2: ya?
1: Bir maç olmadı çünkü. Çok rakip üstün gibiydi o anlamda.
0: Şimdi ben biraz sıra dışı bazı iddialarda bulunursam lütfen siz de bana karşı da çıkabilirsiniz. Bu sorun değil. Benim
2: hocam ne çıkacağım?
0: Senelerdir hocam, senelerdir iddiam şu. İstatistikler çok önemli. Onların hepsinden faydalanmak lazım. İstatistik aynı zamanda bir bilim. Ama istatistikleri doğru okumazsan bunlar sana hiçbir şey ifade etmez. İşte istatistik diyor ki 17 hava topu biz kazanmışız, 15 onlar. Peki biz bu hava topunu hangi hava toplarını kazandık, nasıl kazandık? Bakın biz bu hava toplarını şöyle kazandık. Bizim milli takımımızın iyi oynadığı maçlara bakalım. Hepsinde de biraz böyle çok bilinçli olmasa bile doğaçlama bir ön alan baskısı yapıyoruz. Çok şiddetli baskılar yapıyoruz. Orada çok top kazanıyoruz. Rakip defansı dengesiz yakalayıp pozisyon buluyoruz, gol atıyoruz. Onlar da bizim bu yönümüzü biliyorlar. Onlar bizi iyi analiz etmişler. Adamlar ne yaptı? Biz o baskıları yapamayalım diye geride böyle 10 tane pas eveleyip geveleyip ağır bir şekilde topla çıkmaya çalışmadılar. O topların hepsini uzun oynadılar. Havadan gelen o topları biz topladık. Bizim kazandığımız hava topları o.
1: Bunlar.
0: Bizim vurmamız gereken toplara bir tane vuramadık, bir tane kazanamadık. Şimdi bu istatistik bana fayda mı getiriyor, zarar mı getiriyor?
1: Hiçbir fayda getirmediği aşikar.
0: Tamam işte biz bunları konuşacağız. İstatistik. Şimdi genel bir gireyim ben.
1: Lütfen.
0: Ya nasıl isterseniz şundan, hocam. Bugün şundan kahroldum. Bizim bütün futbolcularımız Montella dedi ki rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Bile bile lades dedik. Rakip nasıl oynayacaktı? Maçtan önce bütün Türkiye bunu biliyordu. Rakip takım çok adamla kendi birinci bölgesine kapanacak. Kazandığı topları da baskı yememek için uzun oynama dahil kontratakla bizim üzerimize gelmeye çalışacak. Bu kadar basit. Bak hiç böyle bilimsel açıklamalar yapmayalım. Şimdi hocam burada. Hocama bir soralım. Hocam bir defans kapanıyorsa o defansı nasıl açarsın? Hocam diyecek ki
2: Tripişonsuz.
0: Merkezden şut atarız.
1: Hocama sorarsak tabii böyle cevaplar almamız normal.
0: Merkezden şut atarım diyecek. Kanatlara inerim diyecek. Adam eksiltecek. İşte futbolcularım olur. Onlarla rakibi eksiltirim diyecek. Sahanın bütün genişliğini kullanırım diyecek. Bunların hepsi doğru.

0: Peki biz bunu bile bile niye yapmadık?
1: Hocam bir şey söyleyeceğim sana.
0: Bir cümle şu olsun.
1: Yani yok, devam et yine. Şimdi biz iki tane gol attık. Bir tanesini elemelerde, bir tanesini Kerem attı değil mi? En son bir tanesinde 1-0'la gittik değil mi? Ne kim attı? Sol bek bizim. Ferdi attı değil mi? Yani 1-0.
2: Romanya'yı 1-0, Kosova'yı 1-0. Evet.
1: 1-0 yani.
0: Evet evet.
1: Biz zaten böyle oynadık. Bunu hatırlatayım sana dedim. Yani biz şimdi hocam, yine kendimizi açamadık ki. O maçlarda da biz iki tane pozisyona girdik, 3 tane. Bu maçta da girdik 3 tane. Orada bir tane attık, orada gol yemedik, burada yedik yani. Peki, onu da hatırlatayım sana dedim yani.
0: Hocam onların hepsini bütün Türkiye biliyor.
1: Yani o yok. O, şimdi onda da yapamadık bakın, yani esasında. Bakın, orada da yapamadık. Bakın,
0: biz bunu senelerdir yapamıyoruz. Benim üzüldüğüm nokta o. Rakip kapanıyor, biz kapanan takımı senelerdir açamıyoruz. Açtığımız bir sene söyler misin? Sonra da biz diyoruz ya biz onları açamıyoruz. Rakip 2 kere geldi, 2 kere gol yedi. Bizim defansta yapacağımız bir tane iş var. Biz rakibi ön tarafa hapsettiysek defans güvenliğini iyi alacağız. Defans güvenliğini almazsadan o kontralardan gol yersin. Adamlar 2 kere gelir, 2 kere atar. Şimdi bak 2 tane konu söylüyorum. Biz senelerdir bu 2 konuyu yapmıyoruz, yapamıyoruz. Nedenlerini de burada anlatmaya kalktığımızda kimse de dinlemiyor. Bu işi yapmaktan sorumlu olanlar da kesinlikle şimdiye kadar yapmadığı gibi bundan sonra da yapmayacağız diye bas bas bağırıyorlar. Bir de maçtan sonra bunlar sorulduğunda ya bizle alay eder gibi cevaplar verip bizi yani futbolu bilmez kişiler yerine koyup bizle alay ediyorlar. Böyle bir şey yok ya. Biz niye samimi değiliz, niye dürüst değiliz, niye biz birbirimizi kandırıyoruz? Her şeyden önce kendimizi kandırıyoruz ya. Bütün son dönemde milli takım kampa girdiği dönemden itibaren hep şunu konuştuk. Bizde çok iyi birlik beraberlik var. Biz çok iyi bir takım olduk. Ya arkadaşlar biraz acı olacak ama gerçek şu. Bakın birlik beraberlik ben Avustralya'da gördüm. Adamlar kampta birlik beraberlik içinde olmuşlar. Rakiplerini ezberlemişler, taktiklerini almışlar, çıktılar. Bütün analizleri sahada oyun disiplininden kopmadan oynadılar, ders çalışmışlar. Biz ne yaptık? Biz affedersin neredeyse belirli futbolcuların YouTube kanallarına gülebileceğimiz, eğlenebileceğimiz filmler çektik orada ya. Birlik beraberlik bu mu olmalı yoksa birlik beraberlik sahaya çıktığın anda sahada böyle kenetlenip o topu ısırmak mı olmalı? Oyun disiplininden kopmadan o taktikleri uygulamak mı olmalı? Bizde hafta içi futbolculardan geldi açıklama. Kerem söyledi ya bizim hocamız çok detaycı, rakipleri çok iyi analiz ediyor. Bize de çok fazla bir şekilde bu analiz derslerini yapıyor, biraz sıkılıyoruz ama İşte bizim için de iyi oluyor. Ya benim futbolcumun o analiz derslerini yapmadıklarını bile Kerem açık açık anlattı ya. Yalan mı? Birlik beraberlik bu mu? Sahada da bu görüntüyü gördük işte. Bakın bu milli takımın iyiliğini biliyorum. Montella en azından benim kadar bizim kadar istiyor. Oradaki futbolcular istiyor. Ama böyle bir yerde yatarak işini yapmadan, gereğini yapmadan günümüzde hele hele dünya şampiyonasında kimse kimseye bırak bir maçı, bir golü, bir pozisyon, bir top bile hediye etmiyor.
3: Doğru.
0: Yani biz bu gerçekleri de senelerdir değiştirmedik.
3: Biz bunu unutuyoruz. Her defasında da bu tarz mağlubiyetlerle, bu acı gerçekle yüzleşiyoruz aslında. Güvenç Kurtar'a göre neleri yanlış yaptı Amili Futbol Takımı bu sabah?
1: Bir kere şöyle söyleyeyim, acaba bizim profesyonel futbolcularımız yani böyle bir maça çıkacak, hep biz bütün televizyonlarda bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız, reklamlarımız falan filan var. Bütün Türkiye kaç 86 milyon kişi birlik, biz birlik olduk yani. Biz vatandaş olarak birlik olduk. Şimdi acaba bunlar geriye gibi maça hazırlandılar mı? Şimdi hoca diyor bak, Kerem demiş ki yani zoraki gidiyor. Adam şeye, analize zoraki gidiyor. Bir. Acaba gece uyudular mı? Gerekli şeyleri, konsantrasyonu herkes aldı mı, yaptı mı? Şimdi bir, iki, takıma bakıyorsun. Şimdi bu takımı ben de böyle çıkartırdım. Takımı çıkartırdım.
0: Ben böyle bu kadro
3: 11 çıkardım. 11 doğru mu?
1: Sana söyleyeceğim. Bak,

0: Bunu çıkartırım. Şimdi değişikleri bu. 2-0 olmuş. Değiştirdiğin adam sağ bek. Bizim takıma...
1: İlk değişiklik ikinci yarının başı Barış Alper'in yerine Kenan.
0: Tam o güzeldi.
1: 46'da.
0: Bak, tamam o iyiydi.
1: İlk hamlesi zaten oldu.
0: Kenan bak. Şimdi 3 tane gol pozisyonumuz var. Bir Barış Alper ortaladı. Tamam mı? Bir Zeki gitti sağ taraftan. En önemlisi Zeki'nin evet. pozisyonuydu.
1: Bir de tekrar... Melih çevirdi. He? Bir de Melih kafayı da çevirdi. Kerem çevirdi,
0: vurdu. 3 tane pozisyonumuz var. Burada en önemlisi de orada Zeki'nin pozisyonu. Sen Zeki'yi çıkarttın. Ya sağ beki zaten gidiyor. Öbüründen sen ne bekliyorsun ya? Ya ne bek? Ben aklım sırmıyor. Bir de orta saha. Şimdi sordular ona. Dedi ki ya dedi orta sahamızdaki futbolcularımız yani güç olarak dedi eksikti. Ben onlara biraz güç katayım diye yani şey.
1: Kontratakları önlemek için.
0: Salih koyayım dedi. Ya bak biz de şöyle hocam değil mi güzel bir şey söyledi bak. Biz de ben şurada kalkıp bazı şeyleri anlatıyorum biliyor musun? İlk golü nasıl yedik biliyor musun? İsmail adamı kaçırdı. Topa bakıyor. Ya kaçan adamla koşacaksın. Meri Demiral orada çalımıyor. Bitti abi. Ya bittin. Ya İsmail'in orada bu bizim ama hiç önleyemediğimiz bir şey. Ve biz bunları anlattığımız zaman kimse de buna bizim medyada hiç önemsemiyor. Mesela ben bir şey gösteriyorum burada var ya. Ya birebir bireysel taktiği bilmiyoruz.
1: Hocam medya
2: hocam
0: medyada hiç
1: medya
0: kimse
1: var mı yok
2: hocam,
1: mu?
2: Hocam bu söylediğinle ilgili bir şey söyleyebilir mi?
0: Buyur.
2: Hocam İsmail'den önce Merih'ten önce Montella'nın bu konuda bence bakın hocamızı çok seviyorum. Hocamız kim olursa olsun ben bütün hocalara saygı duyarım. Hele benim milli takımı hocamsa başımın üstünde yeri var. Orada hiçbir sorunum yok. Amacım da hiçbir zaman art niyet olmadı. Amacım onları eleştirmek, yerle bir etmek olmadı. Bakın futbolda taktik diye bir şey vardır. Futbolda sıralama şudur. Önce bir hedef vardır. O günkü maçı kazanmak istersin. Sonra strateji gelir. Strateji de şudur. Top bizdeyken ne yapacağız? Top rakipteyken ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu tespit edersin. Sonra da bunu nasıl yapacağızı futbolculara anlatırsın. Buradaki nasılın cevabı da taktiktir. Daha futbolculara gelmedik. Bu nasılı da biliyorsan ondan sonra bunu kiminle yapacağız noktasına gelmen lazım. Şimdi demin dedik ki basit. Rakip takım kapanmış. Rakip takımı açman lazım. Rakip takımı açman için futbolda biz çok konuşuyoruz ya işte futbolun ilkeleri. Futbolun ilkeleri o kadar çok fazla değildir. 5 tane savunma ilkesi vardır. 5 tane de hücum ilkesi vardır. Hücum etmenin ilkelerinden bir tanesi sahada genişlik vermektir. Yani rakip takımı defansı açmak için. Şimdi bizim sol açığımız kim? Barış oynadı. Barış'ın yerine Kenan girdi. Yani bunların ikisi de rakip takımı açması lazımken ikisi de sağ ayaklı.
1: Evet.
2: İkisi de açmadığı gibi rakip defansın üzerine merkeze gidiyorlar.
0: Hocam bir şey söyleyeyim. Bak ben savunmadan başladım. Hücum anlatmadım.
2: Hocam şimdi bak sana geleceğim. Bir dakika.
0: Fark etmiyor. Aynı şeyleri söyleyeceğiz ya.
2: Şimdi bakın. Aynı şeyleri sağ tarafa hocam. Bakıyoruz. Sağ açık kim? Yani. Arda. Sol ayaklı içeri gidiyor. Yani biz oyunu kapatıyoruz. Elde bir tek Zeki var. Sağ ayaklı bek. Eğer benim iki kanat oyuncum içe gidiyorsa benim beklerim kapanan bir takımda açık gibi oynamalı. Bu doğru.
1: Çizgiye basmalı.
2: Şimdi Zeki doğru bir şekilde hücumlara katılıyor. Ama sen Zeki'yi oraya gönderiyorsan o zaman Zeki'ye bir diyeceksin ki Zeki ya gitmeden önce garanti gideceksin. Bütün rakibin aldığı toplarda burada boşluğu bırakmayacaksın. Veya günümüz çağdaş futbolunda orta sahadaki oyuncuların yani oraya yakın olan o pozisyonda İsmail'e diyeceksin ki Zeki dönemediği zaman onun boşluğunu sen kapatacaksın diye. Şimdi benim teknik direktörüm bu görevleri doğru insanlara doğru bir şekilde verip bunları geldiği andan itibaren takıma oturtamıyorsa hata hocada, futbolcuda değil. O yüzden biz daha buradan başlıyoruz. Bakın maçtan önce Zeki'nin öne gideceği belli. Bazı pozisyonda dönemeyeceği belli. O girdiği pozisyonda direkt dibine gitmiş. O topu kaptırdığı zaman dönme şansı var mı ya?
0: Yok ama o, Roma'da
2: demek ki hoca
0: hocam.
2: Birine görev tabii. verecek orada. Kime vermiş o görevi? Kimseye vermemiş.
0: İsmail
2: hocam böyle
0: orada.
2: Taktik mi olur?
0: Evet bak hocam. Şimdi.
2: Sonra da diyoruz İsmail çalım yedi.
0: Bak yok adamı kaçırdı. Şimdi Zeki'nin gittiği pozisyonu bir baksak birazdan gelecek. 8 kişi onlardan var. 2 kişi bizden var. Ya arkadaş çoğalamadı ki.
1: Maç boyunca hep öyleydi.

0: çoğalamadın ya, böyle bir şey olur mu? Şimdi rakibi nasıl açarsın, şurada bak. İlk pozisyonda bir daha gösterecek mi? İlk pozisyonda İsmail topa bakıyor. Adamın arkasına koyacaksın. Şimdi gelecek, ilk tekrarı. Yapacaksın. Gelecek mi? İlk önce adamın arkasına koyacaksın. Ben bak. Bak şimdi bak. Hop gitti. Öyle mi? Adamın arkasından koşuyor. Ya ben bak şu halimle biraz antrenman yapsam, biraz atıyorum palavra da. Yani adamın arkasında.
1: Hocam bugün çok gerginim. Bugün tamam. Çok atmayalım.
2: Şimdi hocam dinle. Mesela burada da ama bizim için bir şanssızlık yaşandı.
0: Ya burada fark etmiyor bak.
1: Ne şanssızlığı?
2: Biz direkt hocam.
0: Ya kaleci eline vurdu galiba yalnız ha.
2: Yok, teması var kalecinin ama. Yani.
0: Ya olsun ya,
2: kötü oynarken olsun şurada abi. Beraberliği yakalasak.
0: Ya beraber, ya bak Zeki'nin pozisyonunda 0-0'dı galiba, tamam mı?
2: Zeki'nin pozisyonunda 1-0'dı.
0: Öyle mi? Evet. Bak şimdi kaç kişi var Zeki'nin orada? 8 kişi var adamlardan ya. Bir durduramıyoruz değil mi şeyi?
2: Durdurabiliyor muyuz bilmiyorum hocam. Ya, yok durduramıyormuşuz hocam. Yapma ya. Devam.
0: Ya şurada da bir gol yiyorduk ha. Biliyorsun
1: Furkan,
0: değil mi?
1: O şutu kim attı?
2: Abdülkerim.
1: Abdülkerim hangi mevkide oynuyor?
2: Sol stoper.
1: Stoperin görevi öyle bir gol atmak mı, önce defansta işini yapmak mı? Ya biz önce takıma şunu oturtacağız. Herkesin asli görevleri var. Herkes önce asli görevlerini yapacak. Oyun gereği tabii ki bir stoper oyuna da çıkacak. Tabii ki şut da atacak.
2: Bu hocam Zeki'nin
0: bak bak kaç kişi var, sarılara bak hocam. Hocam bak bak sarılara bak kaç kişi, bir saysana 2 4 8,
1: hocam 9, ben 9. Maçı izlerken hepsini saydım. Burada i̇şte yani. burada bir sorun
0: herkes, yok.
1: Herkes adam doğru var. Pozisyon alıyor. Sana iş yaptırmıyor.
0: Biz işte bizde kimse yok orada. 2 kişi var, 3 kişi var. Bak şimdi biz nasıl gol atabiliriz bu takımlara
1: adam
0: karşı?
1: İlk golü kaç kişiyle şimdi attı onlar hocam? Bir kişiyle.
0: Bir kişiyle.
1: Şimdi yani illa orada çok kişili yok, olmak az kişili olmak
0: çok
1: değil.
0: Çok kalabalık
1: hocam, hocam. Önce iş, önce görev.
2: Şimdi maç sonu Vincenzo Montella'nın yapmış olduğu açıklamalarda bence en ilginç kısımlardan birisi şuydu. Rakip savunmayı aşmak çok zor oldu diyor Vincenzo Montella. Çok uzun boylular, kendinizden uzun boylu rakiplere karşı oynamak zordur. Yani biz rakibin uzun boylu olduğunu veya olacağını bilmiyorum. Santra'da mı öğrendik? Hani yani, biraz talihsiz ya, bir açıklama olmuş ya, Montella ya, için.
0: Bir kere yalan yanlış konuştu bir bak. Şeyle ilgili.
2: Yalan yanlış demeyelim de hocam.
0: Yalan yanlış. Can Uzun'u bak. Şimdi burada nasıl gol atarsın biliyor musun? Şimdi rahmetli Orhan Kaynak geliyor aklıma. Şimdi biz taktik çalışması yaptırıyorum ben, tamam mı? Hocam 7 savunma 8 kişi hücum, tamam mı? Eksik adamla. Şimdi ona göre pozisyon alacak. Bu Orhan Kaynak Allah rahmet eylesin ya, bir vuruyor hocam ceza sahası dışından 5 metre öteden şak diye gol. Ya Orhan diyordum ya, yapma vurma kardeşim, taktik çalışması yapıyoruz yani. Şimdi senin burada gol atacak kim adamın var? Ne o? Can Uzun. Can Uzun mu soyadı?
2: Evet.
0: Can.
2: Tek hiç şutu. Süre almadı.
0: Ha?
2: Hiç süre almadı.
0: Ya tek gol atacak adam o. De diyor ki ben şeyi çıkartmadım diyor. Adını söyle. Arda Güler'i sen zaten çıkartma. Adamı sağ tarafta başlasın. O zaman sen bu zaman baştan bunu oynat. Hocam sana bir soru soruyorum. Şimdi Galatasaray bu Can Uzun'u kaç lira verdi alamadı? Kaç lira?
1: Daha vermedi bir şey.
0: Mesela kaç lira istediler?
2: 60 istiyor Frankfurt.
1: Frankfurt'un 60 milyon sözleşmeden çıkış
0: tamam.
1: Şartı
0: şimdi
1: var.
0: Var tamam.
1: Yani 50'ye verirler diyor.
0: Peki geldi Galatasaray'a. Değil mi? Yunus mu oynar, bu mu oynar? İkisi aslında.
1: Hocam
0: bir dakika.
1: Şundan gına geldi. Ya biz yani Türkiye'de o futbolcu mu oynar, bu mu oynar? Biz her şeyi futbolcu üzerinden gidiyoruz. Ya bu hocam, futbolcu ne yapacak?
0: İyi de oynatmadın ki.
1: Hocam.
0: Hoca oynatmadı bunu. Hocam. Ne yapsam oynatacak, oynatsa. Bu o zaman. Ya bunun attığı golleri gördün mü sen? Bu Can Uzun'un. Bize dağıttı, daha evvel dağıttı. Bir gün burada
2: hocam,
0: ben...
2: Can, hocam, yetenekli oyuncu da şimdi Yunus üzerinden
1: hocam,
2: okumak...
0: Fark etmiyor.
1: Hocam,
0: ya,
1: hocam.
0: O da
1: hocam, bir şey
2: başka bir oyuncu.
1: Hocam bakın, bu futbolcular niye sahaya çıkar? Bir iş yapmak için. O gün onların yapması gereken iş ne? Eğer orada Ezogel'in çorbası yapılacaksa o gün, onu Yunus yapar. Ama bir patates bir çorbası yapılacaksa onu da Can
0: bir
1: yapar.
0: Dakika,
1: Almanlar
0: şey
1: Almanların çorbası
0: Yunus da lazım
1: için.
0: Yalnız.
1: Bakın
0: bu takımlara Yunus
1: diyorum,
0: gibi adamlar lazım.
1: Hocam,
0: bunu da söyleyeceğim. Can,
1: hocam hepsi
0: Yunus
1: lazım. Onların ya, yapacağı işi belirleyeceksin
0: i̇şte,
1: önce.
0: Tamam da Can
1: o bana, işe en uygun adamı koyacaksın
0: işte,
1: oraya. Adama göre
0: de
1: iş değil.
0: İkisi de.
1: İşe göre adam.
0: Bak Barış Alper'e hayret ettim. Bir tane pozisyonumuz var. Ortaladı. Kim vurdu ona?
2: Arda. Öyle oldu zaten onun dönüşü.
0: Evet.
2: Onun dönüşü gol oldu.
0: Bir de kafayla şey indirdi. İki, Meri. Bir de Zeki'nin var üç. Adamlar

0: da bir tık kaçırdığı gol var. Onun haricinde pozisyonları yok. Yani iki defa geldi. Ya şu penaltı değil
1: mesela
0: mi?
1: Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun açıklaması
2: hocam,
1: var.
2: Hocam penaltı falan
1: sonra.
2: Değil. Yapmayın hocam. Ya.
0: Yağmurusuna vurdu sanki.
2: Hocam ya. İnsanların kafasını karıştırmayın. Bunun penaltıyla yakından hocam, zaten şey, ilgisi yok ya.
0: Bir gün var ya şöyle Mehmet Topal'a şöyle bir Avrupa Kupası maçında top vurdu, penaltı verdi hakem.
2: Hocam, hocam penaltı verdi.
0: Fark etmiyor.
1: Ama işte yani, değişiyor hocam. Nasıl yani, fark hocam, etmiyor olur mu?
0: Ya bize veriyor.
1: Her yıl
0: sana da
1: kurallara
0: versin.
1: Revize geliyor yani. Biz de artık hocam, takip etmekte biz, zorlanıyoruz.
2: Biz, özellikle biz böyle yaklaşırsak kuralları. Bizden bir şey olmaz. Bakın. Burada son dönemde bas bas bağırıyorum. Hiçbir futbolcu yalandan yere kendini yere atmasın. Zaman çalmaya kalkmasın. Hiçbir yerine darbe gelmemişken yumruk yemiş gibi sahada yatmasın. Hiçbir futbolcu zaman geçirmesin. Biz ülkemizde bunları teşvik ediyoruz. Bunu öğreten hocalar da var. Futbolcular bunu devamlı yapıyor. Taraftarlar, bütün medya buna destek veriyor. Dünya Kupası'nda sen bu anlayışla gider oynarsan oynayamazsın.
0: Yok artık onları kestiler.
2: Dünya Kupası'nda hocam adamın koyacağı o kuralı sen burada uygulamıyorsun ki.
0: Bundan sonra
2: biz öyle futbol oynuyoruz bizim ülkemizde. O yüzden biz buralara gittiğimizde yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Furkan çok iyi bir moderatör. Furkan sen bu moderatörlüğü bir haftada mı öğrendin? Bir ayda mı öğrendin? Senelerini vermiş adam bu işe.
1: Estağfurullah.
2: Daha ailesinden, çocukluğundan yetişirken ilkokul dahil olmak üzere aldığı bütün eğitimlerin toplamıyla buraya kadar gelmiş. Biz bir hafta bile çalışmadan veya bir kampa girerek iki haftada futbolun her şeyini öğreneceğimizi hocam, sanıyoruz. Böyle bir şey yok.
0: Kaç senedir beraberler. Şimdi bak burada ne yapayım? Netice en son geldik buraya. Ne yapabilirdik? Ne yapalım? Nasıl gol atacaktık? Yunus.
1: Hocam ilk 11 doğru dedin sen.
0: Bak tamam da
1: ama
0: ya, müdahaleler
1: diyorsun.
0: Müdahale ya şimdi şöyle ya Orkun'u oynatacaksın şeyi oynatacaksın. Can oynatacaksın. Şimdi niye? Can uzak bunlar kapanıyor mu? Uzaktan şut lazım. Arda hiç tutturamadı. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun çok iyi şutları var. Ama bu Can Uzun'u enteresan. Bir gün burada şey yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Galatasaray. Stuttgart'ı seyrediyoruz. İşte yener mi yenermiz diye. Ben Can Uzun döndü bir gol attı. Bize de attı aynısını. Eyvah dedim ya ben korktum dedim. Şimdi tamam mı o şuttan sonra. Ceza sahasının dışından bir vurdu şak diye köşeye gol oldu. Şimdi burada uzaktan şut
1: hocam,
0: atarsın bir tanesi.
1: Bir bak, araya girebilir miyim? Kurasao attı şu anda. Almanya 1, Kurasao 1. Beraberlik golünü attı Kurasao.
2: Kurasao'nun nüfusu ne kadar biliyor musun? 150 bin.
1: Takımın başında kim var?
2: Advokat.
1: Bir advokat var.
0: Bir dakika ya. Kaç kişi biliyor bu ülkenin ne olduğunu? Ben ilk defa duydum ya.
1: Yapma.
0: Coğrafya.
2: Hocam yapma sana. Hocam ya. Dünya Kupası'ndaki takımları bile en azından
0: yani.
2: Biliyorsun.
0: Sen Tanganyika'yı biliyor musun hocam?
2: Biliyorum hocam.
1: Neyse ben araya girmiş
2: onlar
1: oldum
2: bundan
1: hocam.
2: Bundan sonraki
1: sen,
2: Dünya Kupası'na katılacaklar.
1: Yani tabii maçın sonucu ne olacak bilmiyoruz ama durum 1-1 oldu.
0: Öyle, Almanya zaten kötü başlıyor. Neyse biz şimdi bakalım burada ne yapacaktık? Hocam, yani ben hocam, olsa bir kere Can Uzun'u öyle veya böyle sokardım. 2-0'dan sonra gidip de orta sahayı kuvvetlendireceğim diye Salih ile Mert Müldür'ü koymazdım. Bir kere Zeki'yi hayatta çıkartmazdım.
2: Hocam ben niye maçın ortasından başlıyorum? Ben maçın başından başlarım ya. Maçın başından başlarım bakın. Hocanın anlattığı şeyler. Basın toplantını izledik değil mi? Hoca diyor ki benim ilkelerimden biridir diyor. Her futbolcuyu en başarılı, en iyi oynadığı yerde oynatırım. Dedi mi bunu?
1: Evet.
2: Arda'nın en iyi oynadığı yer neresi? Kendi söyledi. Forvet arkası. Peki benim hocam bana diyorsa ki ben her futbolcuyu kendi asli mevkisinde oynatırım. Arda'nın yeri de forvet arkasıdır diyorsa niye bunu sağ tarafta oynatıyor?
0: Hocam unutmuştur.
2: Hocam şimdi bak ya, maçın başında sen bu düğmeyi iki düğmeyi birden yanlış iliklersen ondan sonra 10 tane de Can Uzun değiştirsen faydası ya, yok.
0: Yok ne dedi ama biliyor musun?
2: Önce maça doğru başlayacağız. Önce maça doğru hazırlanacağız.
0: Çıkartamadım dedi şeyi. Arda yani Can dedi orada oynuyordu dedi. Tamam mı? 10 numara oynuyordu dedi. Öyle söyleyeyim zehirci şeyle. Görüşüyle. Ben dedi onun için Arda'yı çıkartmadım. Maçın başında o zaman sen
1: i̇şte
0: çıkartsaydın.
1: Başka isimlere yer arayınca hocam, takım içerisinde maalesef.
0: İşte o hocam, zaman Can'ın ya ne bileyim ya.
2: Hocam ben, işte hocanın da derdi o. Hocanın olmazsa olmaz dediği futbolcular var. O futbolcuları sahada nasıl oynatırım diye hoca bunun hesabını yapıyor.
1: Hesabını yapmaya kalktığın zaman da
2: Bak şimdi, Barış'ın en iyi

0: oynadığı Barış'ın en iyi oynadığı yer neresi? Sol kanat. Kenan'ın en iyi oynadığı yer neresi? Sol kanat.
1: Ya, araya girebilir miyim bir? Evet. Barış Alper'in bugünkü 45 dakikalık performansının grafiği vardı. Onu o zaman madem Barış Alper'den bahsediyoruz biraz görelim. Hatta ben az önce Vincenzo Montella'nın bu uzun boy konusundaki açıklamasını aktarmıştım. Yani burada da özellikle orta konusu çok konuşuldu hocam. İşte sadece Barış'ın 7 ortası var. Evet. İsabeti hiç yok 45 dakikada bu arada. Sadece evet. İlk yarıda.
2: Bir tane
1: ve
2: var.
1: Ve Barış'ın isabeti yok hocam. İsabetli.
2: Ya vurdu ya şey.
1: Yok o isabetli orta değil, o rakipten sekip Arda'ya gitti.
2: Öyle
1: direkt
2: mi?
1: Bizim ben oyuncumuza direkt gitmedi. Ligde bu arada Barış'ın bireysel olarak ligde maç başına yaptığı orta sayısı ortalaması 4. Burada sadece ilk yarıda 7 orta yapıyor. Hiç isabeti yok. Takım olarak da maç boyunca 26 tane ortamız var. Sadece 2 isabet bulabilmişiz. Bu arada Barış'ın herhangi bir şut girişimi yok. Çalım 2'de 0. Yani 2 denemede 0 başarı. İkili mücadelede yine 4 ikili mücadeleden birini kazanabilmiş. Ve 30 kez de topla buluşmuş Barış Alper Yılmaz. Ahmet hocam.
0: Şimdi demin ben bir şey söyledim bakın. O söylediğim, benim daha önceden söylediklerimin hepsinde bu soruların cevabı var. İstatistikleri doğru okumak lazım dedik. Rakip ne yapıyor? Rakibin özelliği ne? Kalesinin önünde hava toplarında çok iyi oyuncuları var. Oraya orta gelirse bizim orada hoca herkesi kendi asli mevkisinde oynatıyor ya Montella. Kerem'i de asli mevkisinde oynatıyor. Şimdi Kerem gibi bir santroforun o beşli defansın içinde hele hele sıfıra inmeden şişirme toplardan birini alma şansı var mı hocam?
2: Zaten ama öyle
0: Kerem, yani kaleci öyle çalıştırır var gibi, defans çalıştırır gibi orta yapıyoruz. Bakın rakip takım bundan rahatsız bile olmuyor. Bazen
1: tam biz, aksine bence bazen keyif alıyordur.
0: O topları hediye ediyoruz onlara.
2: Hocam bak ön direk yok. Tek söyleyeceğim bir numara. Benim futbolcum sağdan orta veya soldan geldiği zaman ön direkte benden kişi, bir kişi olmazsa bitti şimdi. Ön direğe kimse koşmuyor. Bizi hiç olmazsa yani Kerem ya, veya bu taraftan bir ön direğe birisi gitse hocam, tehlike olur.
0: Hocam
1: Kerem'i görelim. Kerem'in de grafiği
0: hocam,
1: var.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim.
1: Kerem Aktürkoğlu.
0: Şimdi sen diyorsun ki ön direk koşusu. Oraya kim koşacak? Bizim şunu bilelim. Bugünkü maçta ceza sahasının içinde kim vardı? Bir tek Kerem vardı.
2: O koşacak.
0: Arda sağda, Barış solda, başladığımız kadroyu sayıyoruz. Orkun da ceza sahasının dışında yayda. Ceza sahasının içinde bir tek Kerem var. Orada 3 tane Kerem oraya koysa bir faydası yok. Biz ceza sahasının içinde ortalar geldiğinde çoğalamadık.
2: Ya zaten
1: hocam santraforumuzun gol beklentisi 85 dakika sahada kaldı Kerem 0.29. 21 kez topla buluşmuş, 3 şut, 1 isabetli. O da Merih'in kafayla çevirdiği ve Kerem'in 2-0'dan sonra bulduğumuz pozisyon. Son dakikalarda pas isabeti %55. Yani neredeyse her 2 pastan birinde top kaybı yapmış Kerem. İkili mücadele 7'de 3'ünü kazanmış. Bir çalım denemiş. Onda da başarılı olamamış.
2: Tamam
1: Kerem,
2: şimdi bir şey soracağım sana.
1: Hocam ayakta kalabilen bir tane bile ismimiz yok. Gerçekten yani.
2: Şimdi biz bundan evvel 2 tane maçı aldık. 1-0, 1-0. Tamam mı? Orada da istatistiklere baksak böyleydi zaten. Pozisyona giremedin ki. 2 tane maçımız yok mu? Romanya'yla.
1: Kosova.
2: 2 tane maçta hocam 1-0, 1-0 aldık. O istatistiklere baksak buna benzer bir şey çıkar. Pozisyonu yok ki. Yani oradan daha biz bak. Orada başlayacaktık biz nasıl gol atarız, ne yaparız, niye çoğalamıyoruz. Ya bir tanesinin şey attı ya, ne o? Ferdi attı hocam, hatırlıyor musun hocam?
0: Biliyorum hocam ya. Hocam biz biliyor. Orada değil ya hocam.
2: Ya oradan
0: daha senin böyle. Benim kulüplerde teknik direktörlük yaptığımız dönemlerde başlamamız lazımdı. Ben bunu başladım. Ben gittiğim bütün takımlarda bu futbolcuların bugün yapmadıklarını yapmaları için onlara bir şeyler öğretmeye çalıştım. Biz bunu Türkiye'de öğretiyor muyuz? Bir, hoca olarak. İki, futbolcular bunu öğretmek istiyor mu? Bunları milli takımda öğrenemeyiz. Kulüplerde öğretmek lazım. Bana bir tane milli takım teknik direktörü söyle. Milli takımda olduğu dönemde gidip de kulüp hocasıyla, hocam elimde Furkan gibi çok yetenekli bir genç var. Ben Furkan'ı milli takımda da kullanmak istiyorum. Oynatmak istiyorum. Gel.

0: 2002'de Şenol Hoca'nın hakkını teslim edelim hocam. Şenol Hoca orada başarılı olmak için yapabileceği her şeyi yaptı. Bak o dönemde Biregel'le beraber Trabzon'da çalışıyoruz. Özellikle Trabzon'a kadar geldi.
1: Hocam o başarıyı bile küçümsemeye çalışanlar oldu ya.
0: Özellikle bakın. Bunlar söylenmeyecek şeyler. Şenol Hoca Trabzon'a kadar geldi. Dedi ki daha önceden konuşuldu, program hazırlandı. Ya Biregel Alman milli takımıyla Dünya Kupası'na çok katılan, orada şampiyonluk yaşamış Avrupa'nın çok önemli futbolcularından biri. Onunla beraber işbirliği yapmak için oralara kadar geldi. Faydalanabileceği her şeyi, o limonun suyunu sıkar gibi Şenol Hoca görevini yaptı, oraya öyle gitti. Yani burada da bu futbolcuları bu fizikman hazırlamak, bir defa bugün fizikman da hepsi yorgundu. Sezonun içinde bu çalışmaları yapmak lazım. Biz milli takımı en enerjik bir şekilde, hoca diyor ya, enerjiyi arttırmak için orta sahada İsmail'i, Hakan'ı ve Orkun'u beraber kullandım. Öyle olduğu için Arda'yı oraya çektim. Niye ben form seviyesi zirvede olmayan futbolcularla oraya gidiyorum?
2: Sakatlıktan çıktı dedi hocam. Bak orada biraz, yani o zaman onu oynatma. Hocam, dedi ya, sakatlıktan çıktı. Tam şimdi baş ritmini yakalayamadı dedi.
1: Bir fikstürü görebilir miyiz?
0: Hocam biz,
1: eğer mevcutsa,
0: biz ne zaman nereye nasıl koşacağımızı bilmediğimiz maçımız için de enerjimizi düşürüyoruz.
2: Tamam, bir dakika hocam, bir şey soruyorum şimdi Ahmet Hoca.
1: Buyurun.
2: Ben şimdi Montella'yım, tamam mı?
0: Evet.
2: İsmail nasıl adamı kaçırdı, gördün değil mi?
0: Evet.
2: Yani koşmadan adamı koşsa iyi olacak. Ya ben ne yapayım kardeşim? Kulüpte bunu öğretmemiş, kendi kulübündeki antrenör bunu çalıştırmamış, benim yapacağım bir şey yok dese ne diyecekti?
0: Hocam o zaman onu oynatma, kendi yok, kulübünde hepsi bunu bilen ya, birini
1: hocam,
0: oynat.
1: Hocam orada kimse zaten Montella'yı oyuncu yani tercihlerinde, yani maça başladı 11 yüzünden eleştirmiyor ama maçın gidişatına göre
0: hocam, bugünkü
1: yapmadığı hamleler üzerinden.
0: Bir saniye, bugünkü 11'i ben eleştiriyorum.
1: Ben yani 11'de hata olabilir ama hatasını
2: hocam,
1: fark edip
2: maçı söylesin ama nasıl kimi çıkartacak?
0: Hocam bir şey söyleyeyim bakın.
1: Gruptaki maçlarımız ekranlara geliyor. İkinci maçlar ABD Avustralya'yı ağırlayacak. Biz ise Paraguay'la karşı karşıya gideceğiz. 19 Haziran akşamı saat 22'de ABD Avustralya maçı. Bizimse Paraguay maçımız 20 Haziran Cumartesi sabahı. Bu kez saat 06'da oynanacak. Gruptaki üçüncü maçlar, son maçlar yani, ev sahiplerinden ABD ile biz karşı karşıya geleceğiz. Paraguay ise Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Bu maçlar ise aynı saatte başlayacak. 26 Haziran günü saat 05 sabah. Nasıl görüyorsun hocam şansımızı? Yani şimdi Hakan Çalhanoğlu diyor ki...
2: bakalım burada ABD Avusturya. Avustralya.
1: Mesela Hakan diyor ki ayağa kalkmak için tokat yemek gerekir bazen diyor. Şimdi ayağa kalkabilecek miyiz?
2: Ya bak, kalkabiliriz. Yalnız bir şey diyor. Hoca bir şey söyleyeceğim ama takımını yap sonra. Unutma sakın. Şimdi ayağa kalkarım derken diyorum ki iki tane maçta da 1-0 1-0 yendik. Girdiğimiz pozisyon bir tane ya var ya yok. Hele en son Kerem'in attığı pozisyon ite kaka bir pozisyondu. Hele şeyin de öyle, Ferdi'nin attığı gol de enteresan bir goldü yani. Zor bir goldü yani. Oradan o topu
1: playoff turundaki maçta
2: yani,
1: diyorsun.
2: Yani orada da aynı böyle şeyler yaşadık. Şimdi burada ya ortadan sağdan orta, ya tekrar bak Ahmet hocam güzel şeyler söyledi. Bunlar kulüplerde öğretilir. Ön direğe gitmeyen bir adam, tamam mı? O takım gol atamaz. Çoğalmıyorsan hiç gol atamazsın. O esasında Zeki'nin pozisyonu biz görsek herkes anlayacak her şeyi. 8-9 tane adamlar daha var, bizde bir iki kişi yok.
1: Birazdan zaten özeti izleyeceğiz, orada gösteririz
2: ama
1: daha detaylı.
2: Yani olmaz. Bunları öğrenmemiz lazım, bunları görmek lazım. Ha kim gol atar? Uzaktan şut atan. Kim var? Can var, tamam mı? Benim gördüğüm Can var.
1: Uzaktan şut atacak çok oyuncu var da işte.
2: Ama hiç tutturamadık da. Ya bir de belki
1: denemiyoruz.
2: Sakatlar evet, vardı ya hocam. Sen şimdi takımını unutma, merak ediyorum. Mesela sakatlar tam kuvvetsizdi. Mesela Arda'nın şutları şey isabetsizdi. Çok kötü gitti yani, değil mi? Yani o gücü herhalde yok mu bilmiyorum. Sakatlıktan çıktı falan filan ya. Ya orada o zaman oynatmayacaksın ya. Oynatma ya, bir puana. Şimdi buradan hocam unutma yine şey hocam. Buradan ne olması, ABD Avustralya maçı ne olması lazım? Hocam sana soruyorum. Bizim çıkmamız için.
0: Ya hocam, bizim çıkmamız için biz baş

0: başkalarının İşte. Bir şeyler yapmasını beklemeyeceğiz. Biz kendi hocam. İpimizi kendimiz keseceğiz.
1: Tamam da 6 puan aldım. Tamam, bunlar.
0: Bugün
2: hocam 6 puan zaten yeter.
1: Nasıl yeter?
2: Hocam zaten 3 takım çıkıyor
0: grupta. Hocam 6 puan değil hocam. Biz bir galibiyet alsak 3 puanla bile 3. olarak yeni çıkma formatta şansımız var. Hocam işte. Bu gruplardan ya 12 grup var. 8 tane en iyi 3. çıkacak. Bir takımı yensen 3 puanla çıkacaksın. Ama bakın biz bir sene boyunca yatıyoruz. Sonra da biri gelip bana diyor ki hocam ben bir sene yattım. Ben bir sene yattığımda yapmadığım işleri bana bir günde yap. Bir günde bunu yapamazsın. Biz 2 hafta önce bir Makedonya maçı oynadık. Ne dedi Montella? Avustralya'nın taktiğine, dizilişine uygun olduğu için Makedonya'yı seçtik. Makedonya'da nasıl oynadık forvette? Santrofor Deniz. Sağ açık Oğuz. Sol açık Can Uzun. Forvet arkası Yunus. Bakın biz Makedonya maçına, Avustralya maçına hazırlık için oynadık. Bu dördünden kaç kişi oynadı bu sabah?
2: Hiçbiri.
0: Ya bakın burada bir terslik yok mu?
2: Bunların iki tanesi süre almadı.
0: Bakın ya o ters ya bu ters.
1: Hocam,
0: şimdi ben buna benzer hocam. Dünya kadar örnek veririm ama ben şunu diyorum. Bakın benim için kişiden önce kişinin yapacağı görev. Benim sağ açığım ne yapacak? Benim santroforum ne yapacak? Ben santroforuma kalkıp da ya rakibin stoperlerin özelliği ne olursa olsun. Onların içinde hava topuna çık. Onların içinde top sakla. Onların içinde dön şut at diyorsam bunları yapabilecek birini oraya koymam lazım. Allah'ınızı severseniz böyle bir defansın ortasında Kerem uygun bir santrofor mu?
1: Değil. Hocam şu takımını bir yapsana.
0: Peki başka bir şey soracağım. Barış'ın ilk yarı performansını beğenmedik. Barış da beğenmedi. Peki beğenmediğimiz o Barış'ı ikinci yarının o devre arası çıkaracağını Kerem'in yerine Barış'ı koysan o hava toplarına Barış mı dahi çıkar Kerem mi dahi çıkar?
2: Barış.
0: Bakın bunlar ufacık evet, hamleler ya.
2: Evet. Katılıyorum bu arada.
0: Yani şimdi buna benzer ben yığınla ki notlarımda da var. Hocanın sabahki konuşmasını da noktasına kadar not aldım. Arkadaşlar bunlar bizim senelerdir yapmadığımız ama daha sonra biz hep aşırı uçlarda yaşıyoruz ya. Sınava hiç hazır olmasak bile biz bugün çıkacağız 100 alacağız dedik. Ya biz Dünya Kupası'nı kazanacağız diye gittik oraya ya. Öyle açıklamalar yaptık. Ya bunları bu açıklamaları yapan bir takımın bir taraftarının bile böyle bir oyun izlemeye, görmeye tahammülü olmaması lazım. Bizim bu derece durumumuzu tanımayan, bilmeyen birinin bizim böyle konuşmamamız lazım.
2: Hocam sabah ne kadar büyük bir heyecanla uyandık. Herkes alarmını kurdu. Uyandı. Kimisi
0: alarmdan
2: dışarıda,
0: bir saat önce uyandım kendimden ya.
2: Kimisi dışarıda gitti. Şimdi, takip etti. Kimisi evinde uyandı maçı izledi. Yani inan saat 09 olduğunda ben 9'da, yani
1: bak şimdi 9'da ben ne yaptım uyumadım. Ben akşam Brezilya maçını seyrettim. 2-3 saat uyudum. Saati kurdum, kalktım. 9'da bitti. Bir yattım. Saat 10'dur diye telefon çaldı. Allah Allah. Kim aradı biliyor musun? Bizim Abdurrahman Üşenmez başsavcım aradı. Biz de selam milli var. Buradan selam. Bizim milli şeyimiz ya heyecanımız kalmamış dedi. Buraya bir tane dedi Türk bir hoca olsaydı o milli heyecanı verseydi futbolcuları dedi. Ya düşünebiliyor musun? Saat 10 nasıl uykum var ya. Biliyor musun? Ya zor konuşuyorum. Hocam ya tamam diyorum başsavcım Allah aşkına.
0: Hocam.
1: Ya böyle bak diyor ki bir milli şeyimiz yok diyor. Ya. Heyecanımız kalmamış. Ya, söyledi ya. Onu hocam, bir görüşün vatandaşın.
0: Savcımıza burada selam saygılar olsun. Ama bakın ben futbolcularımıza hocamıza da bu haksızlığı yapmak istemem. Onların hocam, milli heyecanının olmaması var. Mümkün değil. Gerekiyor.
2: Devam edeceğiz.
0: Hocam oraya giden biri nasıl milli heyecanın
2: devam
0: içinde olmaz ya?
2: Reklam saatimiz yok gelmiş işte. Ama.
0: Var ama hocam.
2: Çok uzun uzun nerede konuştuk. Bu sabah oynanılan Avustralya-Türkiye mücadelesinin özetini bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında sohbetimiz devam edecek.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor Popovic ve Montella. İki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper. Orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor. Sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta. Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella, iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper. Orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor.

Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direk. Önce kaleci, sonra direk. Beş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direk gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu Kalicevic. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu Kalicevic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çağlanoğlu da Kalicevic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.

0: Reklamların ardından Dünya Kupası özel devam ediyor. Milli futbol takımımızın Avustralya karşısında almış olduğu 2-0'lık mağlubiyeti bir daha hatırlamış olduk aslında özet görüntülerle birlikte. Maçı da konuşmaya devam edeceğiz. Özeti de izledik bir kez daha aslında. Yediğimiz goller gerçekten savunma zafiyet anlamında. Dileriz turnuvanın devamı için bize önemli dersler çıkardığımız bir karşılaşma olmuştur. Bundan sonra peki ne yapmak gerekiyor Ahmet Hocam? Paraguay ve ABD maçları.
1: Şimdi her an yeni bir başlangıç için bir fırsattır.
0: Evet, turnuva bu arada bitmedi. Şimdi çok hani şu ana karalarda kadar, bağlamamak lazım bu
1: bakın,
0: anlamda.
1: Ben de milli takımımıza bu sabahki maçtan sonra yoğun eleştiriler getirdim. Hocalarımıza, futbolcularımıza. Yani amacımız iyi niyetle kesinlikle onların yollarını ışık tutabilmek. Ama şu gerçeği biliyorum. En zor şartlarda bile bu ülke bir kurtuluş savaşı kazanmıştır. Yokluk içinde bu milletin neler yapacağını en iyi bilenlerden biriyiz biz. Dolayısıyla bizim milli takımımızın şu an bakın grupta birinci olma şansı bile var.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir şansın peşinde koşmamız lazım ama sahip olduğumuz, yapabileceğimiz bütün doğruları sonuna kadar sahaya yansıtarak bunu başarabileceğimizi bilelim. Kaldı ki gruptan üçüncü olarak da çıksan teorik olarak yine Dünya Kupası'nı kazanma şansın da var. Yani her şeyin daha bu derece açık olduğu bir dönemde tabii ki biz birbirimizi kırmadan, dökmeden, birbirimize olan güvenimizi, saygımızı yitirmeden olumlunun peşinde koşacağız. Bunu yine takım olarak yapacağız. Hep beraber yapacağız. Bizim dualarımızla, desteğimizle oradaki hocalarımız, futbolcular bunu başaracaklar.
2: Hocam sana şimdi, bir soru sorayım ya.
1: Sor.
2: Bu nasıl bir kadroyla çıkması gerekiyor sence yani hocanın?
1: Hocam o zaman
2: tahmin, senin önerilerinle veya düşüncenle. Merak ediyorum yani.
1: Çıkması gerekir miydi Paraguay maçı mı?
0: Yok, diğer bundan maçlar sonraki için. Maç.
1: Hocam hani, o mesela maçı önce Paraguay'ı bir daha bir analiz edelim. Ben öyle Paraguay'ı iki tane maçlarını izledim onların. Biri hazırlık maçıydı. Bir de son Amerika maçını izledim. Benim önümde bir hafta zamanım varsa ben niye bir hafta önce kadromu yapayım? Ben bir hafta daha onların analizini daha detaylı yaparım. Her şeyi

0: cinciğine kadar her şeyi ezberlerim. Ondan sonra doğru kadroyu belirlerim.
1: Yaptı bu.
0: Şimdi nasıl?
1: Şimdi Avustralya'yı incine cincine.
0: Hocam o yapamamışlar.
1: İşte onu diyorum
0: bak,
1: ben.
0: Bak şimdi bir de şu var. Hocam sen hoca olarak, senin başına da gelmiştir. Futbolcuya bir görev verirsin. Futbolcu o gün o görevi yapamayabilir. Bakın hata hocada olmayabilir. Ama demin benim vurgulamaya çalıştığım şeyler Türk futbolunda bizim senelerdir yaptığımız hatalar veya senelerdir futbolculara öğretmediğimiz şeyler, kendimize öğretmediğimiz şeyler. O yüzden biz zamanı boşa geçirdik. Boşa geçirmeye de devam ediyoruz. Biz şimdi Paraguay karşısında galip gelmek için ne yapmamız lazım? Bir haftalık bir süre var.
1: Hoca ne yapabilir hocam? Ne öngörüyorsun? Onu soruyorum sana. Hoca sence ne yapabilir?
2: Ben şöyle güncelleyeyim soruyu.
1: Tahminim.
2: Hocam
0: bu işi
2: kadro
0: şimdi
2: değişir mi kesinlikle?
0: Değişmesi lazım. Bakın Paraguay maçında ya ben bir şey anlatamıyorum galiba.
1: Strateji dedi hocam.
0: Paraguay maçında top bendeyken ne yapacağım? Eğer top bendeyken benim stratejimde yan top ortası yapıp hava topu ortası yapıp gol aramak varsa benim oraya Deniz'i koymam lazım. Benim yerden pasla oynamam gerekiyorsa da Deniz'i değil yerden o topları değerlendirebilecek başka bir santrafor koymam lazım. Çok basit. Sen vereceğin göreve göre futbolcu seçmen lazım. Şimdi ben ne görev vereceğimi bilmiyorum. Adama risotto mu yaptıracağım, pilav mı yaptıracağım bunu bilmiyorum. Onu mu oynatayım, bunu mu oynatayım?
1: Hocam, ya ona göre açı seçeceğim. Hocam ya. Sana tahminin ne diye soruyorum hocam. Ne tahmin
0: hocam bu iş
1: ne
0: tahminlerle olmaz. Şimdi ya, bizim hocana yapacağımız ilk iş. Bugün kötü bir maç oynadık. Bundan dolayı herkes rahatsız, herkes üzüntülü. Futbolcular dahil, hoca dahil. Önce bir toparlanacaklar. Hem mental olarak hem de taktik olarak fiziksel yönden. Neleri eksiyip diyorlar ya dersleri çıkardık bakın. Dediler ki biz maçtan sonra hemen soyunma odasında konuştuk. Ya hep konuşuyoruz biz, hep ders çıkarıyoruz da bir sonraki maça hiçbir şey yansımıyor. Biz tamamıyla işimize odaklanacağız. Onu diyorum, futbolcunun işi önce futbol oynamaktır. Sağ bekin işi önce defans yapmaktır. Santrafor'un işi önce ofans yapmaktır ama biz bunu takım olarak oynayacağız diyoruz ya. Nasıl birlik beraberlik sağlıyorsa kampta, o eğlencelerde, maçta da öyle oynamanın, o birlik beraberliği sağlamanın yatırımlarını yapacağız. Sonra da teknik heyet bu maçın hatalarını en net bir şekilde belirleyecek. İki, Paraguay maçının stratejisini, taktiğini, 11'ini, dizilişini belirleyecek futbolcularla. Tamamıyla verici bir şekilde bunu kendi aralarında konuşacaklar. Bu şekilde çıkacaklar. Şimdi ben bir haftayı da sonuna kadar değerlendiririm.
1: Tamam da şimdi hoca şöyle bir şey söyledi. Dedi ki sakatlıklardan gelen futbolcularımız var. İşte maç ritmini tam bulamadılar. İşte tempoları veya kondisyonları yetersiz gibilerinden konuştu. Şimdi böyle bir konuştuktan sonra yine aynı böyle sakatlıktan yeni çıkanlar kim var?
2: Ferdi var, Kenan var, Arda var,
1: Ferdi var, başka sakatlıktan çıkan.
2: Yeni çıkanlar bunlar.
1: Yani şimdi bunları yine oynatacak mı acaba?
2: Kerem var.
0: Hocam
2: Kerem
0: bunu işte bunu Montella'ya soracaksın
1: işte,
0: bana
1: tamam.
0: Değil.
1: Ya ne tahmin ediyorsun? Ne yapar ya adam?
0: Ya hocam ben tahminle iş yapmıyorum. Ben gerçeklerle iş yapıyorum. Gerçekler de bu.
1: Tamam,
0: eğer
1: hocam
0: kalkıp da hocam o hoca o
1: böyle söyledi diyorum. Ne yapar acaba sence?
0: Hocam önce bu hazırlıkları hocam bir yapsın. Hocam ya bir hafta önce ben niye bir hafta sonra ne yapacağımı niye şimdi karar vereyim?
2: Güvenç hocam duymak istiyor kadroyu.
0: Ya hocam niye bu
1: söyleyeyim
0: acele?
1: Söyleyeyim ya, yine de bak.
0: Hocam niye ya, bu acele? Bak. Ya,
1: Furkan,
0: niye bu acele?
1: Maçtan bir
0: sen
1: gün
0: bana
1: evvel,
0: şunu sor.
1: Maçtan bir gün evvel tamam hocayı yakalayalım. Gene bir söyleyelim yine beraber. Baştan bir gün evvel sana
2: inşallah
1: kadro yaptıralım hocam.
0: Hocam kadro
1: ben de yaparım. Ben de yaparım.
0: Hocam ben kadroyu hep yapıyorum. Bak,
1: yap,
0: bugünkü maç
1: ben,
0: için yaptım.
1: Yap o zaman.
0: Ben söyle. Bugünkü maç için dedim ki bugünkü maç için Uğurcan'ı kalede oynatırım.
1: Tamam say.
0: Tamam Zeki'yi sağ bekte oynatırım.
1: Tamam.
0: İki Abdülkerim'i sol stoper oynatırım. Merih'le Ozan'ı içinde değilim. Bir düşünürüm.

0: Merih'le Ozan'ı görmek, bilmek istediklerim var ve bazı şeyleri ben bilmiyorum.
1: Tamam, tahmin.
0: Sen yani buradayken bile onları görüyor olabilirsin. Ben buradan onları göremiyorum.
1: Yok hocam, biz
0: solda
1: görelim.
0: Ferdi'yi oynatırım.
1: Tamam, orası
0: ortada
1: tamam.
0: Benim görüşüm, Arda'yı sağa çekmek zorunda kalacağım. Hakan, İsmail, Orkun üçlüsünü oynatmam. Bunlardan birini kulübeye çekerim. Arda'yı forvet arkasında oynatırım. O hakkı da sana veriyorum. Bu üçlüden istediğini kulübeye çek. Bugünkünden daha iyi oynardı. Ben Kenan'ın durumunu bilmediğim için iyiyse Kenan'ı solda oynatırım. Barış'ı sağda oynatırım. Yok, eğer Kenan oynamayacaksa da solda Barış'ı, sağda da Yunus'u oynatırım. Öne de Deniz'i koyarım veya sağa bir kanada Kerem'i koyarım Yunus'un yerine. Bu Barış, Yunus, Kerem'den ikisini ki şeyi oynatsın. Kerem'i bir kanatta, Barış'ı bir kanatta, önde de Deniz'le oynarım. Bu benim kadromdu. Bu kadro içinde de futbolcuların o belirlediğim stratejiye uygun bütün görevleri yapabilecek özellikleriyle hepsi doğru mevkilerde olurdu hocam ya.
2: Böyle bakınca da bu arada çok opsiyonlu bir kadro olduğunu bir kez daha görüyoruz aslında yani. Çok ya da seçenek
1: zaten
2: var.
1: Zaten bir Ozan'la Meri arasında bir tercih yaptı hoca. Tamam mı? Orkun'un yerine şeyi
2: orta sahadan
1: oynattı.
2: Bir ismi kenara aldı. İşte İsmail, Hakan veya Orkun.
1: Yok. Orkun öyle aldı.
0: İsmail, Hakan Orkun veya Orkun. Bakın
2: hocam, sana bıraktı hocam, sen Orkun'u aldın herhalde hocam, kenara. Ya. Tercihi sana bıraktı çünkü. İşte dedi ki
1: yok,
2: istediğini
1: şey
2: al dedi.
1: Zaman, Arda orada oynayacağı için İsmail'i oynatır. Öyle tahmin ettim.
0: Hocam bu işi senelerdir sen de yaptın. Bu işin kurdusun. Ya futbolcunun gözünün içine baktığın zaman onun o gün ne oynayacağını bilmiyor musun? Hocam yani burada futbolcularımız 3 haftadır kampta hocam ya.
1: Şimdi
0: yani Metin bazı Oktay gerçekleri geldi, konuşalım
1: aklıma Ahmetciğim. Bak hocam, Metin Oktay sabah kalkardı böyle, nasılsın falan derdi, tamam mı? Bakarsa iyiyim hocam falan filan dedim mi tamam. Öbür türlü bakar baktın da bir şey söyleyeyim. Birazcık da Allah rahmet eylesin. Bizim Baykul vardı. Hatırlarsın değil mi Baykul?
0: Çok tuşlar. İyi biliyorum.
1: Şimdi Baykul'la Tezcan, biz üst silahşör ben. Hemen hemen santrforda oynuyoruz. Kenarda da oynuyoruz. Şimdi Metin abi soruyor. Baykul diyor. Nasılsın diyor. İyi uyudun mu? Böyle yapıyor Baykul. Metin abi de çok iyi uyudum diyor. Tezcan hiç uyuyamadı diyor. Bu kendi de anlatıyordu bunu. Takımın içinde. Hani şu var. Hoca bakıyor. İstiyor musun? Oynuyor musun? Ben mesela sakatlıktan çıktım, bana dedi ki bana geleceksin, ben bu maçta oynarım diyeceksin dedi. Vallahi bak bunlar önemli yani, tamam. İstek arz olmazsa ya oynayayım mı oynamayayım mı falan olmaz. Ama hoca, ama fizik olarak biz şimdi tabii takımda kimin ne kadar koşacağını bir sürü testler vardı biliriz. Yani tempoyu biliriz. Şimdi burada hoca şunu söyledi, sakatlıklardan çıkanlar var dedi.
0: Hocam bir şey söyleyeyim mi?
1: İşte orada.
0: Hocam bak, milli takım kampında. Şu an Amerika'da o derece büyük bir donanım var ki futbolcuların fiziksel yönden ne yapabileceklerini hocalara kağıt üzerinde raporla veriyorlar her gün ya. Onların oksijen çadırlarına kadar. Maç sonraları tamamıyla yenilenmeleri için onların derin dondurucu dolaplarına kadar her şey orada var. Teknik yönden bir eksiğimiz yok. Hocam ya... Bugün Türkiye'deki hocam Türkiye'deki antrenman şartları başka hangi ülkede var ya? Bak Galatasaray'dan örnek vereceğim. Oliver Kahn Galatasaray Başkanı'nı Dursun Özbey'i ziyarete geldi. Kemerburgaz'a götürmüş. Oliver Kahn ya Bayern Münih'in işte Alman milli takımının efsane oyuncularını bırak. Orada yönetimde görev yapmış, CEO'luk yapmış biri. Ya böyle bir tesis Avrupa'dan çok az kulübünde var diyor ya. Bizim her şeyimiz tam ama biz bunları kullanmıyoruz ya. O yüzden ben ona üzülüyorum ve hocam ya kendi gençliğini hatırla. O günden beri bizim 40 senedir 50 senedir ısrarla aynı hataları yapmaya devam ediyoruz hocam ya. Biz bunları değiştirmedikten sonra bu milli takım veya futbolcuların eksikleri nasıl gidecek hocam?
2: Hocam tesisle de olmuyor. Biraz da kültür edinmek de lazım.
0: Hayır bak
2: lazım.
0: Bizde
2: biraz kültür
0: ben
2: tarafı,
0: diyorum
2: alışkanlık
0: ki,
2: tarafı eksik
0: kullanmıyoruz.
2: Bence. Evet.
0: Kullanmıyoruz. Maalesef. Biz bunun için

0: Ve şu da var, kültür de tek başına yetmeyecek. Sonuçta futbolun gerçeği şu, bu kupalar şu yeşil sahada kazanılıyor. Bu goller yeşil sahada atılıyor. O top bu kale çizgisini geçerse gol oluyor. Bizim işi orada bitirmemiz gerektiğini biliyor olmamız lazım.
1: Hep konuşuyoruz, turnuva oynamayı bilmek de
0: sadece turnuva
1: önemli.
0: Değil, biz de futbolu doğru oynamayı bilmiyoruz.
1: Bizde öyle bir alışkanlık da olmadığı için aslında sadece milli takım değil, yani toplum olarak bunu biraz sosyolojik bir konu olarak da aslında düşünebiliriz. Mesela örnek olarak, hatta biraz genel Dünya Kupası'nı konuşalım. Milli takımdan biraz çıkalım. Çünkü çok da artık üzerine konuşabileceğimiz başka veriler de yok. Dönüp dolaşıp aynı noktada aslında tekrar kendimizi buluyoruz. Kötü bir mağlubiyet aldık. Tatsız bir başlangıç oldu ama hala turnuva devam ediyor. İki maçımız daha var. Bu anlamda tabii ki eleştirirken de biraz dozunu kaçırmamak lazım. Çok fazla dijital medyada, özellikle sosyal medyada yapılan eleştirileri görüyoruz ister istemez. Sabah saatlerinden bu yana biraz turnuvanın devam ettiği bilincini de korumak lazım. İki maç daha var. Başarılar diliyoruz amili futbol takımımıza. Şunu örnek olarak vereceğim. Dünya Kupaları tarihinin en başarılı takımı Brezilya. Evet. Bu turnuvaya belki de tarihinin en zayıf kadrosuyla geldi.
2: Evet. Maçı seyrettim.
1: Ben de izledim. İlk defa Avrupalı bir teknik direktörle geldiler. Hatta böyle de ilginç bir durum söz konusu Brezilya için. Dün Fas çok da iyi bir maç oynadı Brezilya'ya karşı. Evet. Hocam, işte turnuva oynamaya bağlayacağım. Turnuva bilincine bağlayacağım. Brezilya dahi dün Fas'ı Ancelotti mat edemeyeceğini anladığı andan itibaren puan almak için hamleler yaptı. Ve günün sonunda da bir puanı almayı başardı. Belki mağlup olsa ciddi bir baskıyla başlayacaktı turnuvaya. Zaten zayıf bir kadroyla geldiği kamuoyunda konuşuluyor. Ama ne yaptı ne etti? Fas karşısında bir puan aldı Brezilya. Biz sanki bunu bir türlü beceremiyoruz.
3: Ya bak, güzel bir şey söyledim. Maçı seyrettik beraber. O Fas
1: kazanamıyorsak kaybetmemek
3: nasıl,
1: tamam de önemli. Evet.
3: Nasıl çoğalıyor? Biz de bak, bir takımda her şeyi yapabilirsin. Antrenör yani futbolcuya kabahat bulur, şunu bunu falan, ama bir takım çoğalamıyorsa bunu tek sebebi antrenördür. Bak, 10 tane bana stoper ver, ben orada çoğaldırırım. O takım yani gol yerinde ben 3-4-5 adamım olur. 10 tane stoper olsun. Bunun sebebi eğer çoğalamıyorsan antrenördür sebebi. 2 kere 2-4. Ben onu bunu bilmem. Orada bir kişiyle gidiyorsun, iki kişiyle gidiyorsun. Yani tamam, Kerem Meren diyor, yanında kimse yok. Hadi ön direğe gitti. Hoca iyi söyledi. Gittin de arkanda kimse yok. Ne gitsen ne olacak? Yani bu şey, Zeki'nin kaleye vurduğu pozisyonu bir baksak bir daha. Olacak şey değil. Yani çoğalamıyorsan arkadaş, iki kere gidiyor. Bunların antrenmanları var. Yani çoğalma antrenmanı var. Mümkün değil yani. Antrenmanda yaptırırsın. Şey geliyor. Bunu daha evvel söyledim. Van Gaal var ya, Van Hal diyor. Neyse. Burada Fenerbahçe'de çünkü Saraçoğlu stadında milli maç oynuyoruz Hollanda'yla. Isınma antrenmanında çoğalma idmanı yapıyor. Ben onu bir yerlerde görmüştüm, yaptırıyordum. Bak, şey yok mu, ısınıyor, maça girecek değil mi? Çoğalma idmanı yaptırdı ya. Yapmaması mümkün değil yani, o futbolcuların oraya halsiz olacak, bilmem ne olacak, kontra atak olacak.
1: Buradan
3: da belki
1: Fas'a mı bağlayacaksın ya hocam?
3: Ha?
1: Buradan Fas'a mı
3: bağlayacaksın? Fas'a, bizi şey, bağlayacağım. Şey, Fas'a da değil
1: hocam. Bizi kapattık artık. Bizi konuşmuyor.
0: Hayır, bir şey daha soracağım. Bakın, biz belirli şeylere şartlanmayalım. Önde çok adamlı olabilirsin, yine de gol atamayabilirsin. Dün biz bu sabah 2 gol yedik. İkisini de birer kişiyle attı adam ya. İki kişiyle de değil ya. Bir kişiyle adam gol atıyor, bakın.
1: Hatta
0: hedef çoğalmak değil, hedef gol atmaksa o golü çok adamla mı atarım?
3: Hocam, kapanan takımlara karşı 8 şey kişiyle kapanmış adama hocam, ne yapacaksın?
0: Hocam, bir şey
3: söyleyeyim. Çoğalacaksın.
0: Bakın, o zaman diyeceğiz ki 8 kişiye böyle gol atılır takıma, onu öyle öğreteceğiz. 2 kişiye böyle gol atılır. Ben Fas'ı uzun zamandır takip ediyorum. Fas'ta çok samimi söylüyorum, yani müthiş gelişmeler var. Bakın, biz hep futbolcu kalitesinden yola çıkıyoruz ya. Diyoruz iyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Fas o iyi futbolcuları yetiştiriyor. Sadece teknik becerisi yüksek futbolcuları değil. Saha içinde bir, oyun stratejisine, taktiğine sadık, oyun disiplininden kopmayan, takım olarak oynayan, atletik özellikleri üst seviyede, bütün teknik becerilerini

0: sahaya hem defansif hem de ofansif yönden yansıtan bir takım konumuna geldi. Fas oyuncuları Avrupa'nın çok önemli takımlarında oynuyor. Evet. Bunlar futbolu öyle bir hale getirmişler ki Avrupa'da yaptıkları futbolun doğrularını kendi takımlarında da şey yapabiliyorlar, oynatabiliyorlar. Muhammed Kouabi, hocanın adını bile söylemekte zorlanıyorum. Ya o hocanın büyük bir Avrupa deneyimi, dünya futbolu deneyimi olmadığını da biliyoruz ama kendi ülkende bile olsa çağdaş futbolun direkt içinde olacak kadar kendini geliştirebiliyorsun.
1: Hocam U20 takımında bu işlere teknik direktörlük yapıyordu.
0: Evet.
1: U20 evet. Dünya Kupası'nı kazandı Fas'la. Sonrasında da A milli takımın başına geldi.
0: Şimdi onu söyleyeceğim. Bakın kendi ülkende bile olsan sen kalkıp kendini bu kadar geliştirebiliyorsun. Adamlar hocasını da, futbolcularını da, takımını da, futbol severini de, yöneticisini de ona göre geliştiriyor. Bakın bizim daha 20 sene önce kurulmamış, esamesi okunmayan ülkeler kuruldu, futbolu bizden daha bilimsel, daha organize bir şekilde geliştiriyorlar. Biz 40 senedir yapmadıklarımızı konuşuyoruz sevgili Furkan. O yüzden yani ben Fas takımını büyük bir hayranlıkla izledim. Özellikle ilk yarı oyun başladı. O Brezilya'dan beklediklerimi Fas yapmalarına izin vermedi. Yani
1: benim çok büyük beklentim vardı Brezilya'dan. Hala var bu arada turnuva boyunca ama zor olacak. Zor farkındayım.
0: Olacak. İyi ki bir Vinicius'ları var. Değil. Müthiş bir gol attı.
1: Çok ciddi bir zayıf kadroyla gerçekten turnuvaya geldiler. Hocam mesela ya Brezilya'nın tarih boyunca siz çok daha iyi hatırlarsınız. Evet. İşte bekleri, sağ beki, sol beki, işte Cafu, Roberto Carlos, hani evet. Ben o jenerasyonu yakalayabildim. Dün maçı izlerken bakıyorum yani sağ beki, sol beki yok Brezilya'nın. Yani gelinen noktada işte 24 yıldır onlar da zaten Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayamıyorlar 2002'den sonra. Neymar'dan dolayı bir duygusal tarafım var Brezilya'ya karşı. Başarılı olmalarını istiyorum ama kolay değil. Dün de Fas karşısında gerçekten yıprandılar.
2: Yalnız o santrafor nasıl süratli, nasıl geçti adamın yanında? Gabriel Deal diyor. İngiltere'de yılın karmasına girmiş galiba değil mi? Siz dedi Gabriel.
1: Savunmacısı mı Brezilya'nın? Evet. Arsenal'ın stoperi.
2: Yani o oradan mı geçti bilemiyorum.
1: Fas'ta gol atan Saibari de yaklaşık 3 ya da 4 sezondur PSV Eindhoven'da oynuyor ve Bayern Münih'e transferi gerçekleşmek üzere.
2: Ama nasıl bir süratli bir adam
1: evet.
2: Ya. Nasıl
1: normalde bir süratli? Santrafor değil. Durun, hocam he? Mesela bak iyi bir ya. Örnek verdim. Mesela Saibari de santrafor değil aslında ya. Tam olarak 9 değil. Mesela bir Victor Osimhen gibi bir oyuncu değil ama o profil Saibari'nin profili mesela biraz daha sahte santrafora uygun. Mesela bizim oyun planından hani örnek olarak veriyorum.
2: Neydi o? Nesli miydi bizim Fenerbahçe'nin?
1: El-Nesri yok kadroda.
2: Kadroda yok. Dedim yok. Ya o yok. Bu var. Demek ki bak.
1: Yok.
2: Adam nasıl
1: tek santraforları var bu arada. Orijinal olarak tek santrafor var Fas'ın Dünya Kupası kadrosunda. O da El-Kabi. Eskiden Hatay Spor'da oynuyordu. Onun dışında herhangi bir orijinal 9 yok.
2: At, ama bu golü atan baktım ben. Dünya kadar gol atmış şeydir.
1: Evet, evet. Çok iyi bir oyuncu. Genç
0: hocam,
1: bir oyuncu.
0: Bak sen hep pozisyon almaktan bahsedersin. Hocam genelde anlatırken defansın pozisyon almasını anlatır. Ya iki tane, o ikisi de çok önemli. Biri Marquinhos, biri Gabriel'in arasında o kadar güzel bir yerde durdu ki.
1: Hocam Şampiyonlar Ligi'nin iki finalisti.
0: Evet.
1: Biri Paris Saint Germain, biri Arsenal'da oynuyor.
0: Evet. O kadar güzel bir pozisyon aldı ki aradan ona bıraktılar ya.
1: Evet.
0: Bıraktılar. Adam evelemeyip gevelemiyor. Hemen kaleye yöneldi gitti.
2: Hocam
0: son vuruşu da muhteşem.
2: Güzel bak.
0: Şimdi bakın biz şunu diyoruz. Ya Kerem işte müthiş bir pozisyon yakaladı. Vuruşu yaptı, kalecinin üzerine gitti. Biz neden girdiğimiz 10 pozisyondan 2 tanesini atıyoruz da Faslı Saibari girdiği hemen ilk pozisyonu gol atıyor.
2: Hem de ne gol atıyor.
0: Bakın bunları bile bizim hesaplıyor, biliyor olmamız lazım. Biz futbolcularımıza hepsini öğreteceğiz hocam. O yüzden Fas takımı modern futboldan örnekler veren çok kaliteli oyunculardan oluşan, dünyanın en kaliteli oyuncuları da onlarda değil. Ama bakıyorsun vasat denilen oyuncular bile bu tempolu oyunu oynuyorlar. Niye? Adamların aklında sadece
1: çok hızlı
0: futbol
1: oynuyorlar
0: var.
1: Oyunu.
0: Evet, futbol var. Adamlar atletik, adamlar koşuyor, çalışıyor. Yani için
2: hocam bir
0: için...
2: de bir şey soracağım şimdi. Ben mesela dörtlü oynarken stoperi böyle yazmam tahtaya, şöyle yazarım. Bunlar böyle durdu. İki tane müthiş stoper ya. Buradan gitleri olacak şey değil ya. Ben de buna aklım sırrım ermiyor. Hani diyoruz ya hocalar öğretecek. Ben yazarken bile bak böyle yazarım ha. Böyle yazmam.
1: Bir daha mı önce?
2: Biri böyle bir çaprazında abi. Bunların arasından gitti. Adam da yakalayamadılar. Nasıl da bir süratli. Hocam, tahmin etmediler ne yaptılar.
0: Hocam biraz tabii tedbirleri almaya çalışıyor ama baştan şartlamamak lazım. Pozisyona göre.
2: İşte almadılar işte.
0: Pozisyona. Biz Güvenç Hoca ile stopersek Furkan sen santraforsan.
2: Böyle bak, durmayacağız abi.
0: Top oradan geliyorsa hepimiz mecburen topa baktığımız için sen Güvenç Hoca'nın arkasında kalırsın. O seni marke edemez. Buradan ben seni gördüğüm için ben seni geleceğim marke edeceğim. Top bu taraftaysa da o zaman Güvenç Hoca gelecek. Yani pozisyon kaleye göre, topa göre, rakibin durumuna göre devamlı tazenelerek doğru bir şekilde alınması lazım.
2: Bunlar alamadı, hayret edilecek şey.
0: Hocam ya. İşte bütün hayret bunları mi? Da futbolcuya prensiplerini öğretirsin. Saha içinde bunu futbolcu yapacak.
2: Hayret edilecek şey ya. Yani ben şöyle düşünüyorum yani böyle kaliteli iki tane adamdan tahmin etmediler bunun bu kadar süratli olacağını. Nasıl geçti hatırlıyor musun adamı ya? Hatırlıyor musunuz? Nasıl geçti gitti
1: pası
2: adam
1: golü,
2: ya?
1: Değil mi? Ha.
2: Ya çok süratliydi adam. Acaba diyorum yakalarız diye mi düşündü ya?
1: Bu arada Fas'ın da aslında...
2: Hani nal topladı hocam, derler ya nal topladı
1: en
2: ya.
1: En önemli oyuncularından biri de hazırlık maçında sakatlanmıştı Norveç maçında. Ezel Zuhli Real Betis'te oynuyor. Onun olmamasına rağmen yine hücumda etkili bir takım Fas.
2: Ama oraya Armadit'teki İbrahim mi?
1: İbrahim.
2: İbrahim de adam. Müthiş bir adam ya.
1: Hakimi ha? Artık...
2: Hakimi benim adamım zaten ya. Eşref Hakimi... İşte
1: kendi mevkisinde herhalde artık dünyanın en iyi oyuncusu diyebiliriz ben, sağ bek.
0: Yok ama Vinicius da zorlandı biraz.
1: Ama
0: yani Vinicius da sıradan bir adam değil. Onun da
1: tabii.
0: Ama onun da altını çizmek.
1: O da Brezilya'nın zaten. Evet
2: hocam.
0: Evet yani
1: en önemli.
0: Yani ilk o vardı. Dün o olmasaydı veya bu sabah Brezilya'nın işi de çok farklı olabilirdi.
1: Doğru.
0: Ama
2: Hakimi de hocam öbür kalede santfor gibi ya adam. Nasıl bir adam bu ya?
1: Hocam bir isim var dikkat ettiniz mi özellikle Fas'ın 6 numarası orta sahanın merkezinde oynuyor Boadi.
0: Boadi 19 yaşında Lille'de evet. Oynuyor 45 milyon değeri var.
1: Evet.
0: Benim hayran kaldığım futbolculardan
1: biri. Değil mi? Dün gerçekten.
0: Bak burada
1: sakinliği maç içerisinde
0: Karayiç'in almışım.
1: Evet, bu arada...
0: Bizde bir takımın bunu transfer etmesi gerekir diye işaretimi koymuşum. Ya
1: bu arada Lille'de zaten son 2 sezondur çok düzenli oynayan bir oyuncu evet. Boadi ama hala evet. Çok genç bir oyuncu zaten. İşte o U20 Dünya Kupası'nı zaten aynı, kazanan aynı. Takımın oyuncularından biriydi. A takıma taşıdı hemen onu.
0: Ben biraz da şöyle yapıyorum. Daha genç, böyle alınabilir kulüplerde, alınabilir fiyatı olan futbolcuları
1: biraz
0: gördüğümde...
1: Geç kaldık hocam.
0: Hemen işaret koyuyorum.
1: Hocam, yusa değeri 50 milyon.
0: Hayır. Şimdi bakın bunu bilmek lazım.
1: Tabii.
0: Anlatabildim mi? Ya 50 milyon diyoruz. İşte şu an bizde dönen rakamlara bak. Galatasaray, Fener, Beşiktaş 50'şer milyon bonservis ödemeye hazırlar.
1: 2007 doğumlu.
0: 19 yaşında.
1: Evet,
0: yani. Doğumlu Boadi, yazmadım.
1: Yani dün maçı izleyenler de bence eminim ki dikkat etmiştir özellikle. İnanılmaz bir topa hakimiyeti ve sakinliği var. Yani çok kariyeri muhtemelen kısa bir süre içerisinde farklı bir seviyeye gelecek.
2: Şu anda 45-50
0: onun yanında oynayan o Romalı El Ayni de çok iyi bir ikili oluşturmuşlar.
1: Evet.
0: Yani defansın önünde iki yönlü oyunuyla bence müthiş iş yaptılar. Her iki yönlü de çok iyi oynadı.
1: Bu arada Almanya'nın da 4-1'lik üstünlüğü devam ediyor Curaçao karşısında ve az önce de Leroy Sané çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Maçı 11'de başlamıştı Sané. Almanya 4-1 önde Curaçao karşısında bugünün aslında hocam hatta belki de grup etabının en dikkat çeken maçlarından birisi Hollanda-Japonya. Japonya,
0: evet.
1: Asya'nın en güçlü takımlarından birisi ve Dünya Kupalarında da hep belli bir seviyeyi gören bir ülke bu anlamda. Hollanda'nın bu turnuvada neler yapacağı merak konusu, eski günlerinden çok uzaktalar. Güç anlamında da biraz daha aslında tıpkı Brezilya gibi daha zayıf bir ekiple bu turnuvaya geliyorlar ama kapalı kutu aslında Hollanda. Hollanda-Japonya maçı için tahminleriniz nasıl olur?
0: Ya, şimdi tabii hepsinin bütün son hazırlık maçlarını izleyemedim. 48 takım vardı.

0: Yani zaten son iki haftada hazırlık maçı yaptılar ama Hollanda'nın kadrosunu az çok biliyoruz. Orada da bazı değişiklikler oldu. Ben Hollanda'dan çok Japonya'yı merak ediyorum. Son uluslararası seviyedeki kupalarda harika işler yaptılar. Yani son Dünya Kupası'nda da çok zorlu bir grubu birincilikle bitirmişler.
1: İspanya ve Almanya vardı o evet. Grupta lider çıktılar.
0: O yüzden sonra da, bir defa işin atletizm yönü onlarda apayrı bir seviyeye geldi.
1: Evet.
0: İki, benim daha önce dediğim belki 20 sene önce futbolun bile bilinmediği ülkelerde ilerliyor dedim ya. Bunu en iyi yapanlardan bir tanesi de Japonya oldu. O yüzden ben bugün onların yenilmeyeceklerini düşündüm. Yolda gelirken maç ne olur diye kendimce böyle biraz tahminde bulunmaya çalıştım.
1: Hocam grupta evet. 2022 Katar'da Almanya var, İspanya var, Costa Rica var. Japonya tek mağlubiyetini o grupta Costa Rica'ya karşı alıyor. Almanya ile İspanya'yı mağlup edip evet. lider çıkıyorlar gruptan. Evet. Sonra ise son 16'da Hırvatistan'a penaltılarda.
0: Ki o maçı da hatırlıyorum. Livakovic. Çok dramatik bir maç olmuş.
1: Livakovic o maça damga vurmuştu evet. bu arada. Penaltı atışlarında inanılmaz bir yani performansı vardı.
0: Yani iki tane
1: vardı.
0: Üç tane mi ne kurtardı. Evet.
1: Japonya ama son dönemde son Dünya Kupalarında hep belli seviyeyi görmeyi başaran şimdi, bir ülke. Güçlü bir takım.
0: Şimdi Japonlar bir ara yabancı futbolcu aldılar. Takımlarının harcamaları çok yüksekti. Kısa bir süre sonra bunu değiştirdiler. Japonya o dönemde futbolcu ithal ederken şu an Japonların futbolcu ihraç etmeye başladığını da gördük. Önemli evet. takımlarda Japon oyuncuları görüyoruz. Yani o yüzden bir defa o tür disiplinli takımlarda futbol kültürü de spor kültürü de apayrı bir noktaya geliyor. Bakın onların futbolcularına, sporcularına bazı şeyleri anlatmana gerek yok. Ya ben Japonya deyince şunu bile tüylerim diken diken olarak hatırlıyorum. Ya ilk defa maç seyrettikleri tribünleri temizleyip de giden insanlar yine Japonlardı ya.
1: Doğru.
0: Bu insanların futbolu gelişmeyecek de, sporu gelişmeyecek de neyi gelişecek? O yüzden futbol onlar için bize göre çok yeni bir spor olmasına rağmen şu an bence iyi işler yapıyorlar.
2: Bugün çabuk adamlar hocam. Çabuk
0: çok tempolu, agresif, çabuk, öyle. Bıkmadan, usanmadan, son düdüğe kadar saha içinde her şeyini sahaya yansıtacak bir Japon takımı göreceğiz. Hollandalıların kalitesi daha önde. Ama Van Dijk de olsa çok koşan adamlar o adamları bıktırır.
1: Evet, bu arada
0: Japonlar da onu yapacak bugün.
1: İşte Güney Kore Çekya maçında mesela Kore domine etti mücadeleyi. Yani Çekya'ya hiç şans tanımadı.
0: Çekya'da o maçta artık Çekya'da bitmiş diyebileceğimiz kadar kötü.
1: Doğru, iyi bir maç çıkarmadılar yani. Ama Güney Kore de bence beklentinin müthişti. Üstünde bir maç çıkardı.
0: Ay, o da benim için sürpriz değildi. Onların da daha önceden böyle sürpriz olabilecek bazı maçlarını hatırlıyorum.
1: Doğru.
2: Bizim Beşiktaşlar da gol atıyor.
1: Larin. Evet, evet. Oyan Gyu attı. eski Larin. Beşiktaşlı Larin attı.
2: Larin gene bir yerlerde İngiltere'de 9 tane gol atmış bir takımda
0: ama
2: ya.
0: Kanada'nın da
2: Larin.
1: Larin İngiltere'de değil şu an.
2: Orada 9 tane golü var. 9 gol bir asist ya.
1: Bakalım hemen.
0: Kanada'nın da
2: Fulham, Southampton bilmem ne falan Championship'te.
0: Hocam hemen Güney Kanada'nın da Güney Afrika'yı yenmesini bekliyordum. Onlar da daha üstün oynadılar.
2: Hocam Kanada
0: yani
1: evet.
0: golü yiyince onlar. Golü yiyince onlar sezon, çok oyuna hakim oldular.
1: Söyleyeceğim şimdi.
0: Çok ya. Zorlandılar ama tamam. Larin'i gördün mü? Larin girdi 2 dakika sonra golü attı.
2: Bir tane de adamdan
1: hocasına diyor ki 8 gol atmış. He? 16 maçta 8 gol atmış Larin Southampton'da.
0: Furkan buyurun girdi 2 dakika sonra golünü attı.
1: Larin değil mi?
0: Benim oynamam lazım mesajını evet. çok net bir şekilde
1: ama
0: verdi.
1: Onun da tabii önünde Jonathan David gibi bir
0: ama
1: Jonathan
0: David yani Jonathan David çok kötüydü. Yani Kanada'nın en iyi oyuncusu.
1: Almanya hocam, bu arada 5-1 yaptı.
0: Hoca onun için çıkardı onu zaten. Yani ona şeyde
1: hocam Katar İsviçre maçını izleyebildiniz mi?
0: İzledim.
1: Son dönemin böyle en hak edilmiş gollerinden birini atmadı mı Katar?
0: Yok ben
1: yani İsviçre o kadar çok geriye yaslanıp skor korumaya çalıştı ki sanki gol geliyorum demişti Katar'ın golü.
0: Yani ben farklı düşünüyorum. Yani hep onu dedim. Kendi kalene bu kadar yakın oynarsan ki Lopetegui Real Madrid çalıştırmış
1: tabii,
0: bir
1: tabii,
0: hoca.
1: Tabii çok önemli bir hoca.
0: Yani her şey bir tarafa Katar futbolun kalitesini de biliyoruz. Ya İsviçre 1-0 öne geçmiş. Sen daha iyi takımsın. Uluslararası bu kadar deneyimin var.

0: Böyle ben de çok sevindim. Çünkü yani sen 2-0'ı aramıyorsan ısrarla, onu bulmuyorsan cezanın kesilmesi biraz futbol adaleti oldu. Orada bir sorun yok. Bir de biraz daha zayıfı, mazlumu biz destekleriz Türk halkı
1: Evet.
0: olarak. Sevindim. Ders
1: Gol de olsa
0: ikincisi ise
1: vermezdim ben zaten son
0: yalnız
1: dakika. Gol olsa.
0: grup birincisi olması gerekirken işini zora soktu onlar da.
2: Evet, şimdi o grupta da Kanada ve Bosna Hersek var. Dört takım da zaten ilk haftayı
1: Yalnız
2: beraberlikle tamamladı.
1: Furkan, o Kanada'nın arkadaş nasıl adam eksiltiyor onlar ya?
2: Hocam
1: Yürür gibi
2: süratliler.
1: adam geçiyorlar ya. Ben bu kadar adam eksilten bir takım görmedim.
2: Hocam Bosna Hersek için ne diyorsun?
1: Bosna Hersek.
2: Yıllar sonra onlar da Dünya Kupası'na
1: Geldik
2: geldiler.
1: ya, bakıyorum adamlar
2: Son katıldıkları Dünya Kupası sanırım
1: ekstra adamlar var
2: 2006'ydı.
1: ama tamam da yani ona rağmen ya ben
2: İyi mücadele
1: Kanada'daki
2: ettiler.
1: Kanada'dan kork yani ya.
2: Ama
1: Çok rahat adam geçiyorlar.
2: ev sahibi
1: Ama
2: olmanın
1: öyle
2: da bir
1: deme.
2: avantajı var
1: Ama
2: Kanada'da.
1: tamam da onların da şeyleri o 5 numara falan filan hep çok iyi adamlar var yani orada.
0: Ya hocam
1: santforlar 2 tane çift santfor var. Zeko da yedekti.
0: Şimdi
2: Zeko hiç süre almadı evet.
0: Evet ama Balkan
1: işte.
0: futbolunu biliyoruz. İşlerinde çok kaliteli oyuncular var. Okey. Bosna takımı da uzun boylu bir takım. Duran toplarda çok etkililer. Ama onlar da atletizmi iyi değilse, çabuk değilsen, çabuk oynamıyorsan, işte rakip bir Kanada'da olsa çıkıp seni zorlayabiliyor. Yani duran toptan, taştan gol attılar ya. Yani bu tür golleri artık bazı takımların yememesi lazım. O yüzden ben Bosna bizim takımımız. Yani Türkiye'den çok farklı görmüyoruz. Onların başarılı olmasını kendi adıma ben de çok istiyorum ama işleri çok zor. Yani
1: Kanada'daki
0: Kanada'nın saha içi oyun üstünlüğünü bence şeye de skora da yansıtması lazım.
2: Bayraktarević tabii Bosna Hersek'te en dikkat çeken isimlerden birisi. İyi bir maç çıkarmadı Kanada maçında ama turnuva boyunca merakla takip edeceğimiz genç isimlerden birisi Bayraktarević. Bosna açısından da dileriz güzel bir turnuva olur. Bizim kadar onların da maçlarını özenle takip edeceğiz.
0: Bosna'da solda oynadı Alay Begoviç. Salzburg'da oynuyor. 19 yaşında onu da takip et.
2: O da evet doğru. O da
0: Yani
2: turnuvanın zaten genç yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor.
0: özellikle dikkatimi
2: Alay
0: çekti.
2: Begoviç doğru.
0: Yani o kalite var hocam. Ama dediğim gibi artık atletizm tempo ayrı yerlere gitti dünyada ya.
1: Hepsi bir arada olacak işte. Başarılı
2: Hocam
1: olacaklar.
2: Haiti tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Dün İskoçya çok zorlandı bu arada. Bizim maçtan önce o maç vardı dün gece saat 4'te. İskoçya çok zor kazandı 1-0.
0: Ya Haiti onları ne hallere soktu.
2: Ya
0: Yani
2: gerçekten tuhaf maç oldu bu arada.
0: Haiti'yi hiç izleyememiştim. Ben işte turnuva öncesi dedim ki ya bunlar puan almadan turnuvayı bitirecek takımlardan bir tanesi. Ama bence hem iyi oyuncuları var hem de çok iyi takım oyunu oynuyorlar, mücadele ediyorlar. İskoçları beklediğimin biraz altında buldum. Ama onlarda bir iki kalite var. İşte golü atan
2: McGinn
0: Martin
2: var
0: de
2: tabi.
0: onlardan bir tanesi.
2: McTominay var
0: Tabii
2: yine.
0: onlardan bir tanesiydi. Golü o attı. Yalnız Haiti daha şimdiden benim sempatimi kazandı.
2: Benim turnuvada en çok merak ettiğim takımlardan birisi Fildişi Sahili. Onların da maçı bu gece saat 2'de sanırım Ekvator'la oynayacaklar. Onların da turnuvadaki seyrini merak ediyorum. Ligimizden de çok oyuncu var tabii. İşte Olay var, Singo var, Akbadu var. Bizim açımızdan da böyle farklı bir gözle izleyeceğimiz bir takım. Benim de kişisel olarak merak ettiğim takımlardan birisi. Favorileriniz kimler turnuvada?
0: Turnuvada ben turnuva ağacımı da yaptım.
2: Var mı eşleşmeler hocam? Orası
0: Yani
2: eşleşmeler.
0: eşleşmeleri yaptım.
2: Yollar çünkü
0: Ben
2: bayağı
0: de
2: karışık bu turnuvada.
0: yollar
2: Çok takım olduğu
0: karışık.
2: için.
0: Yani değiştirebilirim. Benim eşleşmelerimde bir yarı final Fransa İspanya. Öteki
2: Evet.
0: yarı final Brezilya Arjantin. Brezilya'da biraz şüpheye düştüm şimdi.
2: Benim de Brezilya Portekiz o diğer yarı final.
0: Ben Arjantin'in Portekiz'i geçeceğini
2: Ben de işte Arjantin'in Portekiz'e eleneceğini
0: düşünüyorum.
2: tahmin ediyorum o çeyrek finalde.
0: Yani Fransa İspanya arasında yani tahmin etmek çok güç ama ben
2: Bak.
0: Fransa diye tahmin ettim.
2: Hocam rejide Yunus Emre var.
0: Evet.
2: Büyük bir Fas taraftarı bu
0: Ben de öyle.
2: turnuvada
0: Ben de Fas'ı
2: Fas yarı
0: destekliyorum
2: finali
0: artık.
2: görür diyor.
0: Hayır ben de bakın yani ben değiştirmem gerekir derken sabah kalktığımda Fas maçından sonra onu şey yaptım. Fas'la 32'de Fas'la Hollanda

0: eşleşecek. Benim görüşüme
1: Fas favori
0: göre
1: olur,
0: Fas Hollanda'yı eler.
1: Bence de favorisi zaten.
0: Yani ondan sonra da karşılarına büyük bir ihtimalle Kanada Çekya yazmışım. Orada biraz değişik bir rakip gelebilir. Yani oradan Fransa.
1: Bize kim geliyor hocam?
0: Fransa
1: 32'de.
0: Benim hesap şaştı. Ben grup birincisi çıkacağız diyordum. Grup birincisi benim listeme göre ya Bosna gelecekti ya Fil Dişi gelecekti. Biz onları eleyecektik. Belçika gelecekti. Belçika'yı da eleyip İspanya ile çeyrek finalde
1: grup
0: oynayacaktık.
1: Grup ikincisi olursak Mısır'ın gelme grup ihtimali var.
0: Orada Mısır'ı bekliyorum ben.
1: F grubunun ikincisi sanırım geliyor.
0: Ondan
1: bize
0: sonra Mısır'ı geçince, ki Mısır'da Mısır'ı
1: geçersek de Arjantin'in gelme ihtimali var.
0: Geçmemiz lazım. Oradan da Arjantin geliyor.
1: Evet, son 16'da Arjantin'le karşılaşma ihtimalimiz var ama işte evdeki hesap çarşıya pek uymuyor Dünya Kupası'nda.
0: Hocam,
1: bugün bir kez daha gördük. Evet. Ya bunları her maçtan sonra, her hafta maçları tamamlandıktan sonra tekrar revize etmek lazım. Hocam senin favorin kim turnuvada?
2: Ben yine Fransa, İspanya.
1: İkisinden yani, biri mi diyorsun?
2: Bu İngiltere hiç kimse konuşmadı.
1: Henüz izleyemedik. Tabii son yani, grup İngiltere'nin grubu, L grubu. Daha var yani, onların maçlarına.
2: Bilmiyorum, ben yine şey, bu Fas yine dünya dönüşü olmuştu zaten bunlar var ya.
1: 2022'de yarı finalde elendiler.
2: Yani ben Brezilya'dan ümidi kestim ben dünden sonra.
0: Hocam İngiltere
1: hocam
0: benim...
1: Hocam Ancelotti'den çok ümidini kesme öyle hemen.
2: Ancelotti, bak Ancelotti'nin, unutma lafını, Ancelotti'nin takımlarına şu kondisyon fazla şeyi var. Mükemmel bir kondisyon veriyor. Kimse onun antrenörü falan filan. Ama şimdi burada öyle bir şeyi yok. Yani öyle bir fırsatı yok yani. Orada öyle onları veremez, çalıştıramaz ama orada bir büyük bir avantajı vardı. Ama bu milli takımlarda bunu yapacak şeyi yok, zamanı yok.
1: Doğru.
2: Onun için birazcık ona şüpheliyim ama ben
1: ama Ancelotti motivasyon konusunda da iyidir.
2: Ya herhalde canım.
1: Çok iyi motive eder.
2: Kupası var, 5 tane ya, kupası var, şeyi var. Bilmiyorum.
0: Ancelotti, ben bir feni değilim Ancelotti'nin.
1: Değil misiniz?
0: Yani değilim. Çünkü benim hiç sahip olmadığım ama dönem dönem böyle dürtülerimin beni bazı kişilere biraz daha mesafeli olmam gerektiğini hatırlatan böyle bazı davranışlar görüyorsam birilerinden, onlara karşı çok sıcak yaklaşamıyorum. Bence Ancelotti'nin son zamanda bir şeyi yok ama Fatih Hoca'nın Milan'da olduğu dönemlerde. Yani Ancelotti'nin hem orada çevirdiği bazı tezgahlar hem de bizim ülkemizle ilgili bazı açıklamaları benim dikkatimi çekmişti. Ben bize haksızlık edeni böyle bağrıma basmakta bazen zorlanıyorum. Ancelotti'yi de o yüzden ayrı değerlendiriyorum.
1: Almanya 6-1 yaptı bu arada.
0: Her insana, herkese ayrı bir saygım var. O da ayrı. Hocama söyleyeceğim şuydu. İngiltere ilginç. Onlarda da beklentiler biraz yüksek. Eğer benim hesaplarıma göre Brezilya ile birlikte çeyrek finalde karşılaşırlarsa ciddi bir şansları olabilir. Çünkü üçüncüyle oynayacak. L grubunun birincisi olmasını bekliyorum. Sonra 32'de Meksika ile karşılaşacaklar. İngiltere Meksika'yı sanki geçer gibi geliyor.
1: Grup İngiltere için biraz kolay bir grup.
0: Evet.
1: İşte Panama var, Gana var. Biraz daha en azından grup etabını rahat geçmesi bekleniyor İngiltere'nin. Hırvatlar tabii biraz daha yaşlanan bir kadrosu var artık onların da. Yani o grubun liderinin İngiltere olması bekleniyor. Fakat devamında özellikle hocamın da ifade ettiği gibi işte çeyrek finalle beraber zorlu bir yolculuk bekliyor İngiltere'yi.
0: Meksika ilk maçta iyi oynamadı ev sahibi olmasına rağmen. Golü buldular, durdular.
1: Evet.
0: Bence Meksika'yı geçmeleri lazım.
1: Brezilya'dan itibaren Brezilya biraz olası bir eşleşme.
0: Brezilya'da da biraz endişelerim olduğunu söyledim. Yalnız bakın şeyi konuştuk. Bu akşam Ekvator maçını konuştuk.
1: Evet. Saat 2'de.
0: Ekvator ilginç bir takım, izlenmesini tavsiye
1: İkinci
0: ederim.
1: İkinci tamamladılar elemeleri.
0: O yüzden
1: Güney Amerika'yı.
0: Orada sürpriz yapabilecek takımlardan
1: çok iyi bir savunma
0: de
1: takımı. Ekvador.
0: İlk 32'de beklediğim Ekvator Norveç var. Norveç'te İtalyanları dağıttılar bu
1: evet
0: sene. Norveç'i de ayrı takip etmek lazım.
1: Süpürdü onlar da grubu. Namağlup geldiler Dünya Kupası'na.
0: Norveç'i de ayrı izlemek
1: lazım. Ben Fas maçını izledim. Fas-Norveç maçı bizde yayınlanmıştı, o hazırlık maçı. Çok beğenmedim Norveç'i.

0: Osırlık maçında ama her zaman
1: grup maçlarında çok iyi.
0: Her zaman iki tane inanılmaz ya, bir santrafor başına götürüyor. Sağda. Hep bir tehdit tabii. Evet. Haaland'la Sörloth'un arkalarında Ødegaard'ın olması inanılmaz bir hücum takımı. Hocam Fransa'yı ne diyorsun?
2: Bana göre favorilerinden bir tanesi. Yani.
0: Benim de şampiyonluk favorim bu turnuvada Fransa.
2: Yani Fransa, İspanya.
0: Ben de yarı finalde bir İspanya-Fransa eşleşmesi bekliyorum. Orada Fransa'yı bu kez biraz daha önde görüyorum o eşleşmede.
2: Çok iyi adam futbolcuları var ya Fransa'nın.
0: Döşan son turnuvası biliyorsun. Sonra ayrılıyor bu turnuvadan sonra. O da 12 yıl ya da 14 yıl. Bayağı daha uzun bir süredir.
1: İlk dönemlerde çok da sorgulanmıştı. 2000'ler
2: falan o yok muydu? 90'da.
0: 2010'da işte o olaylı 2010 var ya Fransa'nın. Raymond Domenech'le bir sürü kaosun yaşandığı o Güney Afrika'daki Dünya Kupası. Ondan sonra göreve Döşan geldi. O günden beri de yaklaşık 14 yıldır da takımın başındaydı işte. Bu turnuvadan sonra bırakıyor. Muhtemelen Zidane da yeni teknik direktörü olacak Fransa'nın. Evet. Öyle gördüm.
2: Şimdi ya güzel maçlar olsun ya. Şeyden bir çıkış bekliyorum ya. İngiltere'den bir çıkış bekliyorum yani. O işte futbolun beşi diyorum.
0: İngiltere'den yani İngilizler de bekliyor hocam.
2: Geçen Eric Hain bir penaltı
1: hocam,
2: kaçırdı biliyor musun?
1: Tuchel ilginç bir hoca.
0: Çok.
1: Yani ama İngilizler senelerdir hep o çıkışı bekliyorlar. Şimdiye kadar olmadı. O çok da kolay değil. Ben tekrar Fransa'ya geri döneceğim. Paris Saint-Germain'in aslında son dönemde yaptığı dünya futbolunda ayrı bir çığır açtı. Yani bizi de ilgilendirdiği için söylüyorum. Biz hep futbolcu üzerinden okuyoruz ya. Dünyanın en büyük oyuncuları Paris Saint-Germain'deydi. Onları gönderdikçe başarı arttı. Gönderdikçe başarı arttı. Yani Henrique de işte Şampiyonlar Ligi
0: hocam kazanan. Luis Enrique de İspanya'da İspanya milli takımının başında 2022'de o vardı işte. Evet. O hayal kırıklığı yaşayan İspanya'da milli takımda olmadı. Son 16'da elenmişlerdi. Onlar da penaltılarda. Dönüşte Paris Saint-Germain'le beraber bambaşka bir kariyer hikayesi yazıyor. Noktalıyoruz, süremizi tamamlamışız. Çok teşekkür ederim Ahmet Akcan, Güvenç Kurtar, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Dünya Kupası özeli noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Transfer tüm hızıyla devam ediyor. Belki resmi imzalar tabii ki Dünya Kupası'nın etkisiyle çok hızlı gelmiyor, ilerlemiyor ama konuşulan birçok isim var ve o isimleri yine yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle konuşacağız. Çok da keyifli konuklarımız var. Şenol Uslu Ömer ve Zeki Uzundurkan bizle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Vallahi biraz tabii futbol bu aralar kupa odaklı ama futbolda hiç bitmeyen bir şey var. Dünya Kupası 4 yılda bir düzenleniyor ama transfer hiç bitmiyor. Transfer evet. Her zaman devam ediyor. Yazın, kışın, evet. Her an, her saniye, her dakika aynen. Devam ediyor ve önemli gelişmeler de var yine transferde.
1: Tabii.
0: Biz de Beşiktaş'ta başlayacağız. Hatta bir kırmızıyla başlayacağız. Beşiktaş'tan Uttar hamlesi siyah beyazlar 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Monaco'yla görüşüyor değerli izleyenler. Efecan da şu anda hattımızda. Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Ömer Karak iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
0: Teşekkürler Efecan. Beşiktaş'ta transferde sürekli yeni isimler gündeme geliyor. Onlardan bir tanesi de Monaco'da oynayan Uttar'a gelişmeleri senden alalım.
3: Tabii Beşiktaş Monaco formasını giyen Kasım Ottara için hem kulübe hem de oyuncunun menajeriyle temaslara başladı. Siyah beyazlar biz de sık sık dile getiriyorduk yayınlarımızda. Sol bek pozisyonuna 6-4 kontenjanına yazabilecek bir isimle ilgileniyor diyorduk. Bu isim Monaco forması giyen Kasım Ottara. Siyah beyazlar hem sol bek transferinde U23 kontenjanından yararlanmayı hedeflerken 20 yaşındaki Fransız oyuncu için de aynı zamanda kiralık formülü üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Vincenzo Italiano'nun da Ottara'yı onayladığının altını çizmek istiyorum. Siyah beyaz ekip transfer çalışmalarında artık hem kale bölgesinde hem sol bek bölgesinde hem de sol kanat bölgesinde yakın zamanda sıcak girişimlerini arttırarak artık nihai sonuca erişmeyi planlıyor. Tabii sol bekte Ottara, kaleci bölgesinde ise Fransa'dan isimler gündemde. Aynı zamanda Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan başka bir önemli takımda oynayan bir kaleci de aynı zamanda gündemde. Ama sol bekte an itibariyle Beşiktaş'ın kiralık olarak görüştüğü ve menajeriyle bizzat etkileşime geçtiği, kulübü Monaco'yla da bizzat etkileşime geçtiği bir isim Ottara. Beşiktaş'a oyuncu da sıcak bakıyor gelmeyi. Monaco'nun kiralık

0: bırakmaya sıcak baktığını söyleyelim ama bir opsiyon koyulması bekleniyor. Opsiyonun da kiralık opsiyonun da 10 milyon civarında olması bekleniyor. Beşiktaş'ın Önder Özen önderliğinde yürüttüğü bir operasyon bu operasyon. Önümüzdeki haftada artık görüşmeler bizzat yüz yüze ilerleyecek. Beşiktaş'ta Beşiktaşlı yetkililer önümüzdeki hafta İtalya çıkarması yapacak, Fransa çıkarması yapacak ve ardından İngiltere'ye uçacaklar. Teker teker artık transfer görüşmelerini yüz yüze gerçekleştirecekler. Oğut da arada bu isimlerden bir tanesi.
1: Efecan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Beşiktaş'taki Uhtu Ara gelişmesini biz de stüdyoda değerlendirmeye başlayacağız. Zeki abi çok isim çıkıyor Beşiktaş'ta evet. Ama hani kale, sol bek, sol açık Beşiktaş'ta ilk transfer beklenen yerler. O mevkilerden bir tanesi sol bek'e de Uhtu Ara'yı Beşiktaş kadrosuna dahil etmek istiyor. Monaco'da oynayan bir isim, genç bir isim. Geçen yılda 4 asist imzasını attı. 24 maçı var 15-11'de. Çok dinamik bir isim, enerjik bir isim. Beşiktaş'a da bence yani Süper Lig'e de bu anlamda önemli damga vurabilecek bir isim. Ama tabii transfer etmek çok kolay değil. Beşiktaş da zaten kiralık transfer için oyuncunun uğraş veriyor.
2: Ya şöyle, 20 Haziran'da resmen başlayacak ya transfer dönemi. Ondan önce yanılmıyorsam önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar harcama limitleri açıklanacak. Şimdi... harcama limitleri açıklanmadan Galatasaray'a gelince konuşuruz. Hareket etmek istemiyor yönetimler. Beşiktaş'ta da aynı durum var. Trabzonspor peki niye bu kadar transfer yaptı diyebilirsiniz. Çünkü Trabzonspor'da giden oyuncular var. Yani kasaya para girdiği için limit açılıyor. Yani o ekstra limit hariç Trabzon şu an serbest bir şekilde hareket edebiliyor. Çünkü 8 transferi yaptı ama 5 tanesinde bonservis, 5 oyuncuya bonservis ücreti ödemedi. Sadece 3 oyuncuya bonservis ücreti ödedi. Bu da taksitler halinde ödenecek. Yani 3 yıla, 5 yıla yayılmış taksitler. O yüzden özellikle Galatasaray, başta olmak üzere Beşiktaş ve Fenerbahçe harcama limitlerini bekliyor. Limitler açıklandıktan sonra gaza basacaklar. Ya Beşiktaş'ta başkanın dediği şöyle bir şey vardı. Beklentiyi çok yükseltmişti. Önümüzdeki yıl biz şampiyon olmak istiyoruz. Gerekirse 200 milyon euro harcarız. Paramız var. Biz çok iddialı bir kadro kuracağız. Böyle bir durum var. Tabii ki özellikle burada 12 artı 4'te yabancı kuralında 23 yaş altı oyuncuların kulüplere yani zirveye oynayan kulüplere maliyeti çok yüksek olacak. Bunu şöyle açıklıyor başkanlar. Çünkü diyorlar biz yarışmacı kulüpleriz. Bu oyuncuları oynatmak, yatırım yapmak istiyoruz. Hem oynatıp hem de oyuncudan para kazanmak istiyoruz. Ya Can Uzun örneğinde olduğu gibi şimdi Can Uzun'a işte yatırım yapacak diyelim X kulüp. Başta Galatasaray istediği için oyuncunun ailesi babası Galatasaraylı çocuk Galatasaraylı Galatasaray'a gelmek istiyor. Ama Galatasaray bu oyuncuya 40 milyon euroluk bir yatırım yaptığında iki katını kazanmak istiyor. Orada kafada soru işaretleri var. Şimdi aynı şekilde Beşiktaş az önce opsiyon konacak dedi muhabir arkadaşımız 10 milyon euro en az değil mi? Şimdi alıyorsun oyuncu tutmadığında o opsiyonu zorunlu satın alma opsiyonuysa kullanacaksın oradan bir zarar edeceksin. Oyuncu iyiyse zaten maliyeti çok yüksek olacak. Hani yaşı genç diye oyuncunun da ucuz olacağını şeklinde bir algı var bizim futbol dünyamızda. Aksine
1: daha
2: bu de, evet bu 20'li yaşlardaki oyuncular en pahalı oyuncular. Çünkü hep iyi oyunculara gidiyorsun. İşte Arda Güler gibi oyunculara. Yani alalım işte oynasın, tribünleri ayağa kaldırsın. Ama o karşı tarafta diyor ki benim en iyi futbolcum. Ben zaten bu oyuncuyu satarım diyor. Yani sen şimdi benden pahalı oyuncu istiyorsun. Genç olsun, kaliteli olsun ama bunun bir fiyatı var. O yüzden özellikle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bunu söyledi. Yani bizi en çok zorlayacak bu genç 4 oyuncu olacak. Yani onlar çünkü iş olsun diye değil. Yani Renato'daki gibi değildi. Renato işte o Niaga transferinden bahsediyorum. Devre arasıydı. Yazın şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de bu oyuncuları oynatabilecekleri oyuncular alıyor. İşte aynı şekilde Beşiktaş'ta şampiyonluğu oynayabilmek için kaliteyi yükseltmek zorunda. Ama bu oyuncuların fiyatı çok yüksek. O yüzden başta Galatasaray kulübü olmak üzere hatta Başkan Dursun Özbek şunu söyledi yaptığım röportajda ülkemizi Avrupa'da temsil edecek kulüplerin hepsi bu kurala itiraz etmek zorunda dedi. Çünkü elimizi kolumuzu bağlıyor. Bu oyuncuları biz oynatmak için alacaksak pahalı

0: oyuncular bizi itiraz edelim. Burada bir serbestliğimiz olsun. Hatta şu örneği verdi. Beni Avrupa'ya çıkarıyorsun. Benim elime top tüfek veriyorsun. Karşılaşan rakibin elinde füze var. Nasıl savaşacağım? Hani o daha hani konfor alanı daha rahat. Onu anlatmaya çalıştı. Doğru. Hatta şöyle bir karar almak istiyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda itiraz etmeye hazırlar. Burada Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ikna etmeye çalışacaklar. Ama Ertuğrul Doğan da hazırlıklarını 2 yıldır yapıyor zaten. Sisteme göre, kurala göre hazırlıklarını yapıyor. Eli çok rahat. Ama Ertuğrul Doğan şunu der mi bilmiyorum. Yani madem ki öyle bir sıkıntınız var, tamam ben de sizin arkanızdan geleyim ya da birlikte hareket edelim. Çünkü Futbol Federasyonu'ndan şöyle bir kanı var, gelen bilgi. Ben orada geri adım atacağını düşünmüyorum bu arada Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun federasyon başkanının, ama genel algı şu: 4 büyük kulüp, Türk futbolunun lokomotifi 4 büyük kulüp burada birlikte itiraz ederse federasyon geri adım atar şeklinde bir düşünce hakim. Ama ben geçen yıldan belli olduğu için ben orada dik duracağını düşünüyorum Futbol Federasyonu'nun.
1: Yani o kural artık herhalde, bilmiyorum yani, Haziran ortasına geldik. Bir değişime uğramaz ya da uğramamalı gibi geliyor zaten bana.
0: Zaten beklersen hani değişecek diye şeyi kaçırırsın. Hazırlıkları, futbolcuları kaçırırsın.
1: Transfer eden kulüplere de haksızlık olur yani. Şenol Hocam, sol bek arayışı var Beşiktaş'ta. O bölümde Rıdvan sezonu tamamladı. İşte sezon başında Jurasek geldi, olmadı. Beşiktaş'ın da uzun zamandır dolduramadığı bir mevki ve şimdi de yeni aday Uttara.
2: Şimdi öncelikle Zeki Uzundurakan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Dik durması gerekiyor diyor federasyon. Federasyon dik duracak, kulüpler eğilecek. Yani haksız rekabet oluyor. Yani ben de gönlümden geçenin zaten...
0: Hayır, kulüpler dik durması tarafını... gerekiyor demedim yok, hocam. Yanlış anlamadım.
2: Pardon, evet.
0: Yani dik duruyor. Geri adım atacağını düşünmüyorum
2: tamam,
0: dedim.
2: Tamam. Haklısın. Affedersin, yanlış telaffuz ettim. Ben katılıyorum yani. Haksız bir rekabet oluşuyor.
0: Evet.
2: Sen Avrupa'ya gidiyorsun. Avrupa'daki senin karşında istediği oyuncuyla oynayacak.
0: Aynen.
2: Senin Avrupa'ya giden takımlarına diyorsun ki sen onlarla aynı şartlar altında rekabet etme. Bence bu haksız rekabet oluyor. Bunu eğer Kulüpler Birliği'nden bir karar çıkarsa Sayın Başkan da değiştireceği kanısındayım ben. Yani değiştirmek zorunda kalacak. Çünkü Kulüpler Birliği'nin talebini sonunda yerine getireceksin. Bir de yazık kulüplere yani. Bizim 5 tane Avrupa'ya giden kulübümüz var. Bu 5'ine yazık değil mi yani? Ha, diğer kulüplerimiz de var. Tabii ki onları da düşünmek lazım ama bu şartlarda onlarla yarışacak bir şekilde devam etmek lazım. Onu kapatalım. Şimdi gelelim transfere de. Ben öncelikle milli takıma ne zaman şey yapacağız ki şimdi? Milli takım akşamı sen.
1: Milli takım konuşuldu hocam. Bu daha çok transfere yönelik.
2: Biz konuşmadık ama başkaları konuştu da sabahtan beri. Onun için dedim yani. Ben bizim takımın çok havalı oraya gidişinin ve ayaklarının yere basmadığı bir şekilde gidişini biraz yadırgadım yani. Bazı oyuncularımızın havası çok yüksekti. Onu indirmek lazım. Avustralya gibi bir takımı yenemiyorsan, bir önceki yayında da burada biz geçen hafta söylemiştik maçlar başlamadan önce, bu tür turnuvalarda, Dünya Kupası'nda veya Avrupa Şampiyonası'nda veya Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalarda ya kim olursa olsun yenemiyorsan önce yenilmeyeceksin.
1: Evet,
2: bizimkiler baştan aşağı hatalı bir şekilde çalıştıkları yerden golü yiyorlar. Genelde öyle olur. Biz antrenör hep çalıştığımız yerden ne kadar çok çalıştırsak oradan yenir. Ama yenilen gollerin yani çok akılsız goller yani şeysiz gol, bu golleri yememesi lazım bizim milli takımın. Böyle goller yersen ayakta duramazsın. Yani bunu muhakkak hoca hepimizden çok analizini yapmıştır, etmiştir, şunu yapmıştır, Ömer bunu yapmıştır ama böyle 2 tane golü yiyemezsin. Sen hücum oynuyorsun, sen biraz önce yayına girmeden ne güzel dedin bana, arı gibi. Kovanın çevresinde dolaşıyor, vız vız vız vız içeri giremiyor. Yani
1: maalesef,
2: gol olmuyor.
1: Maalesef.
2: Ama sen burada şimdi en büyük tehlike odur zaten bir futbol takımı için. Sen hücum yaparken eğer arka tarafta dikkatli olmazsan, ki özellikle iki golde de aynı şey oldu. Arkada dikkatli olmamanın vermiş olduğu garabetten dolayı iki tane gol yiyorsun. Sen bu golleri yeme. Gol atamazsın. En kötü 0-0 biter. O maçı en azından rakibin 3 puan almaz. Yani sen berabere bitirirsin. Senin de bir puanın olur. Onun için ben ama şu. Bizim çocuklara, yani bizim milli takımımıza biz yine desteğimizi vermeye devam etmemiz gerekiyor. Bizim takımımızda Kenan Yıldız gibi bir oyuncunun sonradan oyuna girmesi, hocanın yanlış hamlelerde bulunması bu maça hazırlanmadığını gösteriyor hocanın, ama bu maçtan sonra tamamen işin içine gireceğini düşünüyorum. Ben bundan sonraki maçlarda milli takımımıza hep beraber destek verip onların bu gruptan çıkması için biz de buradan gerekli uyarılarımızı elimizden geldiğince onlara ulaştırmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani inşallah daha iyi şeyler.
2: Şimdi transferde diyorsun.
1: İlgili konuşuruz diyelim.
2: Konuşuruz yani. Sen istemiyorsun, anlaşıldı bu dilimle.
1: Yok, program, ben, benle ilgili istersen. Bir şey değil hocam. Evet,
0: program transfer
1: program
0: rapor.
1: Transfere yönelik
2: evet.
1: olduğu için.
2: Ha.
1: Evet. Yoksa yani ben şimdi, tabii ki milli takım konuşmak her zaman isterim.
2: Genç oyuncu almak ne güzel. Aslında Zeki Uzunurkan çok güzel izah etti yani. Yılların deneyimli gazetecisi bu işlerle yıllardan beri en çok sevdikleri mevsim, transfer mevsimi, onların hareketli olduğu zamanlar. Bunları çok iyi yapıyorlar, ediyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar, haberlerini yapıyorlar. En güzel söylediği şey, genç oyuncu alacaksın ama sen şimdi hangi takıma genç oyuncu alacaksın? Bir Anadolu kulübüne mi alıyorsun, yoksa evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi Avrupa'da mücadele edecek takımlara mı alacaksın? Arada fark var. Aradaki fark ne oluyor? Sen buraya genç oyuncu alacaksan, sen bunu sadece kontenjanı doldurmak için alıyorsan o çok büyük ayıp, çok evet. büyük zarar. Alacağın oyuncudan faydalanman gerekiyor, oynatman gerekiyor. Yani şimdi 21 Monaco 25 maç oynadı yanılmıyorsam, sen biraz önce evet, baktın evet. öyle dedin. Monaco bu oyuncuyu bırakıyorsa muhakkak ki bir maliyeti vardır diye bırakıyordu.
1: Ve genelde kiralık bırakma taraftarı olan bir kulüpte değil Monaco.
2: Yani ben de şaşırdım, yani böyle bir oyuncu iyi bir oyuncuysa neden bıraksın ki? Yani bırakıyorsa da İyi bir maliyette bırakması
0: tabii
2: lazım.
0: Tabii cazip olursa şartlar bırakır.
2: Değil mi?
0: Genelde
2: yani?
0: Öyle oluyor.
2: Öyle olması lazım. Ben yani senin gibi düşünüyorum aynı.
0: Tabii. Trabzon olayı iyi öyle bırakacak mesela. Oyuncu Premier Lig'e, belki Chelsea'ye gidecek.
2: Trabzon'un
0: ama
2: bırakma
0: yani,
2: şekli
0: 5
2: çok
0: aldığı farklı. Oyuncuyu 35'e satacak
2: Bravo.
0: Belki de.
2: Olayının olayı çok farklı. Evet. Olayı geldi. Yani şahane bir çıkış yaptı. İnişli çıkışta olabilir. 19 yaşında bir oyuncunun her maçı iyi oynamasını beklemek zaten yanlış bir duygudur. Ya biz spor adamları olarak bunların inişi çıkışı olacağını tahmin edebiliyoruz. Mutlaka. Olgunlaşma çağına geldiği zaman daha olgun futbol oynayabilir bu çocuklar. 19 yaşında yani hata yapacak ve katlanacaksın. Yani nitekim şimdi Trabzonspor'un devre arasında aldığı vay bu mesela. Bana göre son yıllarda yapılmış en iyi transferlerden bir tanesidir.
1: Kesin, kesin.
2: Yani böyle nokta tak diye bir transfer geldi. Yani inanılmaz bir stoper aldılar.
1: Yani
2: her konuda çok iyi.
0: 20 milyon euroyu gördü şu anda. Teklifler var hocam. Yani, Avrupa'dan. Vay bu ya.
2: Bence Trabzonspor'un zaten stoper tercihleri, şimdi Batakov var, o da sakatlandı ama vay bu Batakov, Savic, yani bir de tecrübeli var aralarında, orada bir sıkıntı yaşamazlar diye düşünüyorum. Beşiktaş'tan başladık. Yani Beşiktaş son haftalara doğru Rıdvan nihayet biraz toparlanıp oynamaya başladı. Ama son haftalara kadar pek Beşiktaş'ın bir sol beki gibi durmuyordu. Son evet. haftalardaki oyunuyla orada durdu. Ha yeterli mi? Gelecek seneki takımı çalıştıracak hocanın buna karar vermesi lazım. Yani Beşiktaş eğer Avrupa'da başarılı olacaksa Sayın Başkan'ın dediği gibi efendim Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu oynayacaksa yeterli görmedikleri mevkilere muhakkak sol bekli olduğu gibi takviyelerini yapacaklardır. Valla ihtiyacı var mı sol beke? Bana göre var.
1: Var gibi görünüyor.
2: Yani var gibi değil, var. Bayağı var yani. Sol beke ihtiyacı var. Alınırsa da Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim yani.
0: Şimdi var Beşiktaş'tan bir Armand Llorente var mesela. 2 yıldır istiyor Beşiktaş Sassuolo'nun sol kanadını. Bu kez belki transferini gerçekleştirecekler. Yani İtalyano'nun da yakından tanıdığı bir oyuncu ve alınmasına fayda var demiş. İşte 2 gündür John Lucumi çıkıyor biliyorsun.
1: Lucumi ile ilgili. Evet. Yalnız şöyle bir şey var tabii Zeki abi. çok çok iyi oyunculuk evet. Bir de Kolombiya ile şimdi Dünya Kupası'nda zaten boy gösterecek. Sanchez'le birlikte tandemde oynuyorlar. Onu isteyen Juventus. Major liglerden işte Juventus Aston Villa tabii, yani
0: Juventus özellikle istiyor.
1: Oyuncuyu hani çekmek hiç kolay değil. Bir de Dünya Kupası'nın sonuna kadar hiçbir kulübe imza atacağını
0: şimdi,
1: düşünmüyorum.
0: 28 milyon euro serbest kalma maddesi var. Bolonya'dan 1 milyon euro kazanıyor. Yani oyuncuya 3 de verirsin. Bizimkiler öyle biliyorsun. Bir alana 2 vermiyorlar. 5 veriyorlar genelde. 5 katını veriyorlar.
1: Evet ama işte oyuncunun ama, sözleşmesi tabii, devam ediyor.
0: Tabii Bologna'da. Serbest kalma maddi. 2027 Haziran'ında bitiyor. Burada tabii 28 milyon euro serbest kalma maddesi. Hani Juventus'u da geri adım attırıyor. İşte Beşiktaş'a da orada sıkıntı var. Ve yine Vincenzo Italiano, Lusimi kadromda görmek istiyorum demiş. Öyle
2: son
0: bir durum
2: dönemlerde
0: var.
2: Beşiktaş'ın yani, en çok transfer ettiği mevki biliyorsun stoper. Evet, stoper. Bir türlü tutturamadılar orada.
0: Llorente'yi de Marsilya'da takip ediyor bu arada.
1: Şimdi Beşiktaş'taki durum biraz şöyle açıkçası. Vlahovic konuşuluyor. Mateta evet. konuşuluyor. Trossard konuşuluyor.
0: Trossard'ı da istiyorlar. Evet, Trossard'ı istiyorlar.
1: Kaleci Şövalye konuşuluyor. Evet. Mamardaşvili konuşuluyor. Evet. Şimdi bu isimlerin hepsi
2: bunlar çok pahalı transfer.
1: Çok üst seviye isimler. Lukumi'yi konuştuk. Lukumi evet. de çok üst seviye bir oyuncu. Biraz iş şuna gitti Beşiktaş'ta. Şimdi bu çıkan isimlerden sonra bu isimlerden bazıları gelir ya da buna eşdeğer isimler gelirse evet. taraftar çok mutlu olur. Çıkan isimlerden bile mutlu taraftar. Ama bu oyunculardan daha farklı. Hani bu isimler çıkar çıkar da başka profilde oyuncular gelirse daha evet. açık konuşmak gerekirse hani daha düşük profilde oyuncular gelirse bu isimlerden bu sefer de hocam biraz taraftar hayal kırıklığına uğruyor evet. açıkçası.
2: Şimdi Ömer bugüne kadar mesela bakıyorsun çok isim transferde ismi geçiyor ve çok oyuncuyu da kulüpler transfer ediyor. Son yıllarda önemli transferleri, damga vuran transferleri yapan takım Galatasaray oldu. Onun dışında başarılı oldular. Şimdi her gelen oyuncu için burada bir şeyler, bilgisi olanlar, fikri olanlar, izlemiş olanlar bir şeyleri söylüyor. Ama gelen oyuncular eğer senin elindeki mevcut oyuncudan çok daha kaliteli değilse bu paraları harcamanın ne gereği var?
1: Aldığın bunları saydığımız oyuncu, bütün oyuncular bunlar, mevcut kadroya çok katkı yapabilecek, doğrudan 11'e girecek oyuncular.
2: Katılıyorum. Yapabilir de yapmayan. Bunlara bu kadar garanti bakmamak lazım. Bak şimdi devre arası Beşiktaş'ın aldığı şey stoper. 28 milyona.
1: Ne? Apadu. 20 milyon euro.
0: 18 aldı.
2: 18 aldı. Apadu.
1: 18-20.
2: Şimdi bu oyuncu kötü bir oyuncu muydu? Gelmeden önce herkes burada evet, demedi evet. mi ki bu çok oyuncu şöyle. Şu anda onun için bile bir soru işareti koyuyor yani. Herkes ağır koyuyor. Diyorlar. Yani bir şeyler söyleniyor.
1: Yani hocam gelmeden önce soru işaretini söyledim. Akbodu iyi kötü oyuncudan ziyade Beşiktaş'a ne kadar uygun bir oyuncu. Tabii. Zaten transferde daha önemli
2: şimdiki
1: olan
2: şimdiki isimlerde bak böyle nokta olması gerek. Evet Kolombiyalı stoper. Ben de seyrettim o oyuncuyu. Ama orada verdiğini sana verecek mi? Burası bak bir takım olmanın olgusu içerisinde oyuncular ancak kıymetli değeri ortaya çıkar. Eğer iyi bir takım değilse oyuncuların kıymeti anlaşılmaz. Belli olmaz. Bak şimdi örnek vereyim sana ya. Beşiktaş'ın şu aldığı stoperler kötü stoperler diye alınmadı ki hiçbiriz. Şey var orada mesela iki tane Odukayu bir de şey var.
0: Odukayu.
2: Kole. Kole miydi?
1: Omar Kole mi?
2: Yok değil. Yok. Bu şu oynayan Calo.
1: Ha Calo.
2: Calo var. Calo kötü stoper miydi ya? Gelmeden önce bunun iyi stoper olduğunu herkes biliyordu.
1: Calo hala iyi stoper.
2: Bence de işte bak onu anlatmak için diyorum sana. Sen bunlardan iyisini alman gerekiyor. Bunları bir tık yukarısına almışsın. Değil. Sen eğer iyi bir takım olursan o stoperde bir tık yukarısına harcayacağın parayı başka yere harcayıp orayı da kurtarabilirsin. Yani bu aynı şey Fenerbahçe için de geçerli mesela Ömer. Fenerbahçe'de şimdi.
0: Trossard mesela o şeyi de hatırlatalım. Llorente olmazsa ya da Trossard B plan olarak görüşüyorlar ama Trossard Türkiye'yi düşünmüyor. Gelen bilgi. Dünya Kupası sonrası teklifler var. Menajerinin açıklaması. Dünya Kupası'ndan sonra karar verecek diyorlar ama zaten Arsenal'le sözleşmesi var. 2027'de 30
1: kolay
0: Haziran.
1: Değil Trossard
0: tabii,
1: hala orada.
0: O yüzden Llorente'yi çok istiyorlar. Sassuolo'dan. Yani o olur diye düşünüyorum. Loftus-Cheek biliyorsun orta saha Milan'ın oyuncusu. Onun üzerinde çok duruyor şey. Yani Italiano. Oyuncu, o olur mu bilmiyorum. Yani gerçekten çok isim. Bir Italiano gelmeden önce bir isim grubu vardı. Şimdi Italiano geldikten sonra genelde İtalyan kulüplerinden çok isim yazılmaya başladı. Belki de hoca istiyor, bilmiyorum ama öyle bir şey de var yani. Çok isim var ama dediğim gibi limitler belli değil. Beşiktaş'ın ne harcayacağı belli değil. Başkan her ne kadar işte 200 milyon euro harcar.

0: yaparım dese de bir de gerçekler var yani. UEFA kriterleri var. Orada işte Galatasaray kulübü birebir uyduğu için başkana UEFA'dan 2 yıldır teşekkür mektubu geliyormuş. Birebir kriterlere uyduğunuz için. Yani kriterlere uymak da çok önemli.
1: Kesin.
0: Ama her senede bu harcama limitlerindeki kriterler değişiyormuş. O yüzden kulüpler hesaplayamıyoruz diyor başkan. Yani biz elimize kağıt kalemi alıp gelir gider dengesine göre bir hesap yaparız ama tutmuyor diyor. Yani çünkü diyor bazen sapma %20 oluyor, bazen %30 oluyor, bazen %40'a çıkıyor. Ama bir de o kiralık dönen oyuncuların kriteri, yabancı oyuncuların yaşına göre orada bir kriter. Bir sürü şeyi varmış, donesi varmış bu işin. Hesaplaması işte federasyon net olarak açıklayabiliyor bunu.
2: Yani limitleri en fazla en yüksek olan takım Galatasaray.
0: Genelde Galatasaray oluyor.
2: Şimdi yani. Bak işte var görüyor musun?
1: Böyle olacak yani.
2: Neden biliyor musun? Yani bunlar isimler o kadar önemli değil ya zaten. Evet. Siz diyorsunuz ya mesela İtalyano geldi yani Beşiktaş'ın hocası başka isimlere yöneldi. Ya bunlar tamamen menajerlerin sunduğu isimler. Şimdi İtalyan antrenör geldi. İtalyan antrenörün de menajerlerinin sunduğu isimler geldi. Yani burada herkes bir isim sunuyor. Bunlar tabii incelenir, bakılır. Aynen. Hangisi uygunsa o alınır. Eminim yani öyle alınır diye. Hem fiyatını gözeteceksin hem de buna göre alacaksın. Bir de şimdi Trossard'dan bahsediyorsun. Arsenal'da daha 31 yaşında.
0: Evet.
2: Çok da büyük maliyeti olur.
1: Belçika ile şimdi kupa oynayacak. Belçika'nın takımına oynayacak. Belli değil.
2: Hiç yani diğeri Kolombiya milli takımında oynayacak. Yani hepsi bir ayrı bir sıkıntı ama şunu beklemek lazım. Acaba bu 10+4 kuralı tahmin ediyorum Kulüpler Birliği veya bir hafta 10 güne kadar bunun çıkması lazım. En azından transfer sezonu imza atılıncaya kadar ki az bir süre kaldı o da 5-6 gün. Burada bir belirlenmesi lazım yani eğer federasyon hala bu noktadaysa ona göre transferi yapmak lazım. Ya da değişirse kural eski kurala dönerse kulüpler bu sefer zor durumda kalmaması için ona göre transfer politikası izleyecek. Ha, bir sene önce aldığın oyuncular ben onu niye dedim Galatasaray geçen sene nokta oyuncular aldı fazla kendini yıpratmadı. E şimdi bir geliyorsun Beşiktaş'a Trabzonspor'da yıpratmadı. Onlar da planlı bir şekilde gidiyor. E şimdi Beşiktaş'a geliyorsun. Ya geçen sene aldığı oyuncu sayısı ya 11'in üstünden aldı. Hem devre arası hem sezon başı.
1: 12+7 19 oyuncu.
2: Ha işte buyur. Ya. Niye hep alıyorsun çöp? Alıyorsun çöp yapıyorsun. Sen yapıyorsun çöp. Fenerbahçe'de öyle birçok oyuncu geldi. Çoğu şimdi iyi görünmüyor. Ya bazı oyuncuları da yani kulübün değerlendirmesi lazım. Hocanın potansiyeline göre bak bazı oyuncular Miguar İngiliz Manchester United'da stoper. Hatırladın? Maguire. Ya Ömer Kane değil mi geldi eski futbolcular? McCain. Ne? Hocaları. Ondan önce oynuyor muydu?
1: Michael Carrick
2: bravo. Ben Kane'den karıştı. Michael Carrick. Ben şimdi Maguire oynuyor muydu Michael Carrick gelmeden önce? Oynamıyordu.
1: Yok.
2: Yani hep yedekti. 1,5-2 senedir oynamıyordu.
1: Biraz son dönemde. Bir buçuk iki yıl değil ama.
2: Manchester'ın. Oyun Show. Hep yedek. Luke Shaw. Ya ikisi de oynamıyordu. Bak geldi olan Carrick, Michael Carrick. İkisini de sürekli oynatmaya başladı. Şu anda Maguire çok iyi duruma geldi. Shaw çok iyi duruma geldi. Yani takımı toparladı ve geldikten sonra bak 6. 7. sıralardaydı Ömer. Transfer yapmadılar ki. Takım içerisinde oyuncuların performansını yukarıya çekti. Savunmayı toparladı. Çok bir mağlubiyet bile aldılar. Ya çıktı 3. oldular ya. Biraz daha zaman olsa şampiyonluğu oynayacaklar. O duruma geldiler. Zirkse vardı. Oturttu. Ha, onu oturtturdu çünkü harbi el freniydi. Yeni alınan o sol ayaklı olanı oynattılar.
1: Şeşko.
2: Yok değil onu da değil öbürünü. Şeşko'yu bile sonradan sokuyor oyuna. Sol ayaklı bir tane vardı o son maçlarda. Ya takımı bir düzeltti transfer yapmadan yukarı çıktı.
1: Ben şimdi, Brian Embomo'yu diyorsun.
2: Embomo bravo aferin. Bak şimdi aynı şey Ömer. Beşiktaş'ta da ya Beşiktaş'ın bak ben bunu defalarca söylüyorum. Çok kötü bir takım yok. Evet. Santrofor'u onun yanına bir tane iyi bir santrofor alabilirler. Orada aynı fikirdeyim. Ya stoperleri var. Ya

0: 3 tane stoper, bir de Emirhan Topçu var. Ya bunlar kötü stoper değil ki.
1: Tabii ki.
0: Şimdi iyi bir sağ bek aldılar. Takımın performansı iyi olmadığı için o oyuncunun da performansı yukarı çıkmadı. Son haftalarda demin de dediğim gibi Rıdvan'ın performansı biraz daha toparladı ama yeterli mi bilmiyorum. Şimdi orta sahaları yeni aldın Orkun'un yanına. Endid'in yanına bir tane de aldı devre arasında. Kim aldılar Ömer?
1: Aslani geldi ama sonrasında o kiralıktı zaten.
0: Tamam. Bunlar için bir zaman,
1: büyük ihtimalle
0: bunlara zaman gerektiğini düşünüyorum. Ne sorunu var Beşiktaş'ın?
2: Kanatlarda oyuncusu yok hocam.
0: He?
2: Kanatlarda oyuncusu
0: bravo.
2: Yok. Hepsini gönderdiler.
0: Bak işte şimdi oraya geliyorum. Evet. Savunmadan başladım. Ne sorunu var? Kaleci sorunu var. Tek başına şöyle gitmez.
2: Ersin zaten gidiyor.
0: Yani. Onu bilemiyorum ama şimdi bak ne var, iki tane
2: Suudi
0: kanat.
2: Arabistan'dan çok 3 takımdan teklif var. İyi hani para
0: ne diyorum, 16-17 oyuncu bir sene önce sevgili Durukan. Ya bir sene önce 16-17 oyuncu alıyorsun.
1: Planlama.
0: Planlaman o kadar yanlış ki bir sene sonra bunları satmak zorunda kalıyorsun. Ve ondan sonra diyorsun ki benim limitlerim açılsın. Şimdi aynı şey Fenerbahçe'de yaşayacak büyük bir ihtimalle. Çünkü devre arasında o kadar büyük transferler yapıldı ki evet. 110-120 milyon planlı bir transfer
2: değildi. Ama satış
0: değildi.
2: Yapabilir Fenerbahçe. Gidecek
0: Fenerbahçe yapar.
2: Oyuncular
0: onların,
2: var
0: Beşiktaş da yapar. Beşiktaş'ın da oyuncuları.
2: Beşiktaş hani satacağı oyuncular belli ama yani kimi satacak öyle Beşiktaş?
0: Ya bak o Çerni'yi satar. Raşit Say'ı
2: satar.
0: Ama
2: Çerni'yi hoca
0: şey istiyormuş galiba. Bugün istiyor. Bir yerde okudum. İskoç kulübü istiyormuş onu geriye.
2: Rangers. Ama şey ya hoca tutuyor onu bence.
0: Tutuyorsa o zaman sorun yok. Yani
2: mesela şeyi istiyor şimdi. Orsolini'yi istemiş Bologna'dan.
3: Orsolini çok zor abi ya. Çünkü evet, Bologna çok bağlı yani. Bir oyuncu.
2: Yani anlamadığım bir de İtalyano'nun sürekli İtalyan kulüplerinden İtalyan oyunculara bu kadar transfer teklifi yapması. Bilmiyorum. Yani burada
0: ha Beşiktaş 40 milyon euro oyuncu satmış. Benim şimdi bir tane Beşiktaş'ta bir arkadaşım var. O bana yazıyor. Kardeşim var. Yazdı şimdi 40 milyon euroluk oyuncu satmış diyor.
3: Ya sadece satma değil, maaşlarından da hani çıkıldı oyuncuların biraz.
2: Geçen yılki ama o arkadaşa şey de devre arasında dünyada en çok transfer yapan ara transfer de 5. kulüptü Beşiktaş.
0: Öyle mi?
2: Tabii. İşte 100 milyon eurodan fazla da transfer yaptı da limit bitti.
0: Öyle değil mi?
2: Tabii.
0: Yok, devre arası Fenerbahçe'ye geçemez. Fenerbahçe acayip geçti. 110-120.
2: Yok, Fenerbahçe'yi geçti. Geçtiler bence ama tabii Fenerbahçe açıklamıyor. Doğru, belki de Fenerbahçe. Az Yıldırım'ın dediğine göre Kante'ye 70 milyon euro doğruysa.
0: Peki.
2: O zaman Fenerbahçe'yi geçemez.
0: En-Nesyri'nin transferi nasıl oldu? En-Nesyri 18-19-20 milyona geldi. En-Nesyri'nin
2: gideni gelen
0: nerede?
2: Para almadılar herhalde.
0: Abi, ne yani onu
2: 70'e nasıl mal olacak o zaman? 100'e mi aldılar Kante'yi?
0: Şimdi Zeki 70 diyorsun. En-Nesyri'nin
2: hayır ben söylemiyorum.
0: Yok anladım.
2: Aziz Yıldırım söyledi ya Mali Genel Kurul'da 70 milyon eurolardan bahsediyor. Birisi açıklasın bunu dedi.
0: İşte yani onları başkan açıklar yakın ama şimdi En-Nesyri ortada yok biliyor musun? Onu bedava mı verdin? Kante'nin yerine mi saydın? Nasıl yaptın?
2: Açıklama yapılmadı.
0: Yapılmadı yani o belki de farklı bir şey. Gendüzü aldın. 28 milyon euro verdi devre arası.
2: O doğru Sıdıkı, bir transfer ama.
0: Sıdıkı Şerif aldın 22 milyon verdin. Bir topla evet. Bakalım. Oho 110-120'ye falan doğrusu. Geliyor.
2: Öyle. Hem de o şekilde gerçekse Kante'ninki Beşiktaş'ı geçiyor tabii ki.
0: Samsun'dan şey aldın Musa Bay.
2: Evet. Hadi o 6 milyon euro çıkışı vardı. Tabii, yani verdiler.
0: Baktığın zaman yani bir maliyet oluyor. Ne diyorum? Her sene bunları yapana kadar
2: evet.
0: Ya bir şeyde sabırlı olmak lazım diye doğru. Artık frene basmak lazım.
2: Aynen.
0: Ya bizim takımlarımız çılgınca transferler yapıyor. Planlı transferler yapmıyor. Ben onu düşünüyorum mesela. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan gerçek mevkilere oyuncular alınırsa Beşiktaş'ın diğer oyuncuları da kendini toparlar Ömer. Kademe olarak yüksek.
3: Ama zaten hocam şimdi Beşiktaş'ta hep uzun zamandır sıkıntı bu. Bu konuyu da konuşalım sonra Fenerbahçe'ye geçelim.
2: Evet.
3: Şimdi Yankio iyi bir santrofor. Ama %100 hani bütün sezonu
2: tabii.
3: Hani birinci adam olarak Yankio ile devam eder misin biraz soru işareti yaratıyor ya da aynen.
0: Ama bize göre yaratıyor. Hocanın ne düşündüğünü
3: tabii
0: bilmiyoruz.
3: O hani ben
0: bak oyuna girdi şeyde golünü attı.
3: Hocam santrofor arıyorsun. İşte Vlahovic
0: ama bir santroforla şampiyonluğu oynarsın gidemezsin.
3: Orada ya da mesela Agbadu'yu alıyorsun ama Agbadu'dan sonra yine Lukumi bakıyorsun. İşte evet. Başka stoper. Yani hep böyle yüksek maliyet yapıyorsun devre arasında.
1: Ama oraya net bir oyuncu koyamadığın için ya da koyduğun oyuncu netleşmediği için öyle söyleyeyim. Sonrasında o mevkiye bir daha oyuncu bakıyorsun ama elin

0: Bütçe vardır ama şimdi gitmesi gereken bir dünya oyuncu var, evet. Beşiktaş'tan. Satabilecek misin? Çıkmak için tazminatlarını ödeyeceksin. Kiraya verdiğinde kulüp diyecek ki karşı taraf bu adam çok alıyor. Şeyi yıllık ücretinin %80'ini sen öde, %20'sini biz ödeyelim. Genelde öyle oluyor. Tamam, kabul ederiz kiralık
1: diyorlar. Zaten şu anda da ödüyor değil mi kiralık verdiği oyuncuların çoğunun ücretini?
0: Bütün kulüplerde bu var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi İtalyan'a haklı olarak şöyle geldi. İşte şu kadar yardımcılarıma bu kadar isterim, kendime bu kadar isterim. Bir de şu kadar transfer bütçesi isterim. Hepsi kabul edilmiştir. Şimdi hoca tabii ki kendi oyuncularını aldıracak. Kendi aldığı oyuncular Tedesco'da olduğu gibi kendi aldığı oyuncuları oynatacak. Belki Beşiktaş'ta çok daha iyi olan oyuncular bir anda kendini kulübede görecek. Ondan sonra bekle ki takım bütünlüğü, işte ne bileyim uyum hiçbiri olmayacak.
1: Olmuyor. Her
0: o zaman şey şampiyon olur. Olamayınca ne olacak? Bu sefer Italiano'yu gönderip tekrar sil baştan. Ya işte, onu söylüyorsun ama bunu evet. Yapmıyor hiçbir başkan.
1: Ama
0: hiçbir
1: işte olmaması gerektiğini olmaması söylüyorum. Gerekir. Yani
0: Galatasaray'daki başkan aynen şunu söyledi. Daldan dağıldı, özür dilerim.
1: Yok
0: hocam,
1: yok atlayalım
0: sana,
1: daha
0: sana şey olsun diye.
1: Estağfurullah.
0: Destek olsun diye diyorum.
1: Olur mu
0: 4 yıl üst üste şampiyonluğu sırrını şöyle söylüyor. Biz omurgayı koruyoruz, iskeleti koruyoruz. Koruduğumuz için de hazırlıklı sezona giriyoruz. Ufak tefek eklemeler yapıyoruz, daha da güçleniyoruz ama bizi şampiyon yapan takım duruyor diyor. Şimdi onlar o şekilde gidiyorlar.
1: İlk sene onlar da sıkıntı. İlk sene şampiyon oldular ama sıkıntı çektiler ama ondan sonra...
0: gönderdiler hemen.
1: He.
0: O çok rahatladılar. İkinci sene yapılan transferler tutmayınca o dönemde gönderdiler, çabuk çıktılar yani. Çıkıp tekrar toparladılar. Niye? Bir önceki oyuncular durduğu için yine onlar şampiyon yaptı. Yani ikinci sene alınan oyunculardan katkı alamadılar ama ilk seneki kadroyla yine şampiyon oldular.
1: Doğru.
0: Şimdi o yüzden Beşiktaş'ın bir yerde başlaması lazım istikrar adına. Ya biz bu kadroyla devam edeceğiz. Bir takım olacağız önce, sonra ekleme yapacağız. Ama ne yapıyor şimdi çıkıp başkan? İki transferden sonra elbet bak kesin böyle diyecek Serdar Adalı başkan. Diyecek ki çok güçlü transferlerle geliyoruz. Hocamız şampiyonluk sözü verdi. Bu sene biz şampiyon olacağız. Yani dört takım belki Başakşehir'de seneye şampiyonluk için iddialı bir kadro kuracak. Bir şampiyon olacak. Ama işte burada taraftarın beklentisini yükseltip hayal satmamak lazım.
1: Değil mi?
0: Altında bunu hep yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Yönetim istifa, teknik direktör istifa. Onlar da teknik direktörü gönderiyorlar.
1: Yani inşallah ben dileğim o ki yani bu kadar sirkülasyonu yapmaktansa biraz da takım bütünlüğünü koruyup iyi organizasyon yaparsan, ya iyi bir hoca da alıyorsan, bu kadar metiyeler dizildiyse ki başarıları var, evet. İtalya'da adamın.
0: Kupa aldı.
1: Ya ondan da bir şeyler takıma katmasını beklerim ben şahsen.
2: Bu arada az önce hastane dedim, bir de Olaytan var tabii merkezde.
1: Ha, Olaytan var. Bravo. İyi transfer.
0: Evet.
1: Bak unuttuk.
0: Evet,
1: bak bravo. Olaytan çok iyi transfer.
2: 19 transfer ya arada illa.
1: Bak Orkun iyi transfer. Yani. Olaytan iyi Endidi. Ya bu çocuk şey Nijerya takımın kaptanı ya.
0: Asıl Mourinho çok iyi oyuncu.
1: Mourinho iyi oyuncu. Stoperlerin iyi oyuncu. Sen bir sol bek, bir santrofor, iki tane kanat al. Ondan sonra ya yani al o zaman buralara diyorsan al onları stoperle bir işi Beşiktaş'ın
2: benim fikrim hocam.
1: Bilmiyorum.
2: Endidi hariç, Endidi ile hiçbir zaman hani evet. Aynı noktada buluşamıyorum yani iyi oyuncu noktasında.
1: Ya şöyle bak, verimini arttırabilirsin diyorum sana. Ya Allah aşkına dün akşam bu sabah bizi yenen Avustralya iyi bir takım mı ya?
0: Güçlü bir takım. Ya,
2: disiplinli
0: bir
1: yok ya,
2: güçlü
1: çekildiler bir takım. Geriye.
0: Güçlü.
2: Ya, ya, ne yaptığını bilen bir takım.
1: Bak şimdi
2: takım.
1: Abi güçlü dünyada futbol zaten zayıf takımla oynadığı oyun bu.
2: Tabii.
1: Başka bir şey yapamaz ki onlar. Senin bir hatanı bekleyecekler. O hatayı da yaparsan gol atarsın. Şimdi Avustralya burada bizden başka bir takım daha bilmiyorum yenebilir mi? Yani bizim yaptığımız hatayı bak, bir başkası yapar.
0: Aynen.
1: Mı?
0: Şunu ben gazeteci halimle yapardım. Buradaki herkes yapar. Binadaki bütün medya merkezi sonuçta burada. Emin olun 6000 kişi mi çalışıyor? 5000 kişisi yapardı. Ya Kerem Aktürkoğlu, beşli savunma, uzun boylu, 1.89, 1.94 boyu. Evet. Kerem Aktürkoğlu'nun boyu kaç? 1.72.
2: 73.
0: Ya arkada 1.72. Baktım bugün özellikle. Ya arkadaş,
1: bir tanesinin sen, boyu 1.98.
0: Sen 85 dakika tahammül ediyorsun.
2: 94.
0: Kerem'i de bitiriyorsun. Ya Barış Alper'i niye çıkarıyorsun? Barış Alper'i daha önce sen önünde oynatıyordun. Barış Alper'in bu sene tonla attığı

0: gol var. Osimhen yokken sezon önde oynayıp baş. Kafa golleri var. Ortalara vurup attığı kafa golleri. Ya bunu da mı bilmiyorsun hoca? Yani tamam, çok seviyoruz seni. Öve öve bitiremedik. Ya el ben, bebek gül bebek uğurladık oraya. Bir dediğini iki etmedik. Ama yani böyle akıl tutulması yaşamasını da şaşırdım ya. Yani gerçekten can uzunu bütün dünya istiyor şu anda. Bir dakika süre vermiyorsun. Sen gole ihtiyacın var. 2-0 geriye düşmüşsün. Oyuna? Orta sahaya oyuncu alıyorsun.
1: Yok yok, kim? Birisi şey.
0: Salih.
1: Salih. Hocam geride işte. Mert Mündür. Tamam işte. Ya Allah aşkına.
0: Ön liber alıyorsun oyunu.
1: Ya hoca var ya, dedim ya, turnuvaya hiç hazır değil.
0: Akıl
1: senin dediğin
0: yaşadım.
1: Gibi ya. Barış, bu stoperlerle kim orada mücadele edebilir Ömer? Barış Alper, evet. Ya.
0: Sen onu niye
1: çıkar Kerem'i, Barış Alper'i koy onlarla, boğulsun. Kenan'ı koy. Sağ tarafa Yunus'u koy. O zaman onlar gol atsın veya orta sahadan gol. Ya Kerem o çocuğu, ya Kerem'in günahı hiç yok.
0: Tabii yok.
1: Kerem abi, orada ezildi, yapamaz. Kayboldu gitti ya.
0: Kerem'in şunu cümle alem bilir ya. Kerem açık alan oyuncusu. Ya
1: hoca biraz
0: aldı bu topu gaza basar gider. Açık alan oyuncusu. Ya bu oyuncuyu açık alanda oynatacak.
1: Şu yediğimiz gole bakar mısın ya?
0: Bu kadar kalabalık
1: savunmada.
0: Ya böyle bir
1: gol yenir mi Allah aşkına? Bizim iki stoperimiz ki en çok abi, güvendiğimiz iki stoper abi, bak.
0: Bak.
1: İkisi de müthiş iki golde hata yaptı.
0: Stoperden önce İsmail Yüksek iki golde de acayip kusurlu. Bu kadar ya, ağır olmaz ama bir insan.
1: Bak şimdi.
0: Ritmini kaybetmiş oynamaya.
1: Katılıyorum, doğru da İsmail de formsuz. Katılıyorum. Ama şudur. Futbolda nedir biliyor musun Zeki? Eğer en önden başlar bu iş.
0: Ömer kızacak bize ama. Bunu yok, da taraftar
1: ya.
0: Şu anda.
1: Ay, taraftar bunu da istiyor,
0: evet,
1: ya.
0: İstiyor.
1: Yani şu anda yani Ömer, transfer sezonu açılmadı.
2: Kızmam odum
1: şu, senin önündeki bir oyuncu hata yapıyorsa bir arkandaki onu düzeltecek. Evet. Arkadaki hata yapıyorsa
0: takım
1: öbürünü
0: düzeltecek. Bu işte hocam. Takım bütünlüğü bu.
1: En son zaten kaleciye kalıyor. O da düzeltemiyorsa gol oluyor. Aynen. Burada bak, İsmail temposu düşük olduğu için yetişemedi ama
0: Tedesco bitirdi top, ama şimdi onu. Bak, sezon boyu golde, oynamayan oyuncunun temposu düşer.
1: Hocam Merih de demek ki temposu düşmüş. Sakatlıktan tamam. Dolayı
0: evet.
1: Niye?
0: Evet.
1: Merih o topu bak adam üstünden aynen. Atıyor, geçiyor.
0: Aynen aynen.
1: Abdülkerim kademeye gelmiyor.
0: Bir de Suudi Arabistan'da tempo bekliyor.
1: İsmail'i geçelim
0: hocam. Şey Ömer.
1: Öyle Abdülkerim yani. Kademeye gelmiyor. O Merih o topu bırakır mı ya bir formda Merih?
3: Yani işte,
1: ikinci golde bak. Adam alıyor sağ taraftan, sol yana içeri giriyor.
0: Hocam o facia zaten ya.
1: Abdülkerim bak sırtını dönüyor ya. Avustralyalı oyuncular ne yapıyordu biliyor musun? Bizim oyuncuların hiçbirine şut attırmadılar. Önüne uçarak atlıyorlardı ya. Bizde öyle bir şey görmedim ben. Ha, biz turnuvaya iyi başlamadık. Ama eminim hocam, ki bundan sonra biz
0: böyle de
1: hoca
0: bunu ya.
1: Hoca da kendini bir toparlayacak. Bundan sonraki maçlarda inşallah biz evet. Gereğini yapacağız.
0: Ya ben milli takıma inanıyorum iki maçı.
3: Ben de.
0: Ya bazen ayakların yere basması gerekiyor. Biz oyuncuları, bizde de suç var. Medya olarak çok övdük. Bir de malzeme olarak kullandık
1: haklı
0: ya oyuncularımızı.
1: Olarak övüyoruz.
0: Biz oyuncularımızı malzeme olarak kullandık, reklam yıldızı olarak kullandık, orada kullandık, burada kullandık. Perişan ettik. Bir de Arizona'da 43 derece gece idman yaptılar. Başkanın söylemidir. Gece akşam yaptıkları idmanda hava karanlık, idmanda 43 derece sıcaklık. Sürekli su eşliğinde idman yapıyorlar. Ya bu şartlarda bu kadar yolculuk yapıp gidip evet turnuvaya kötü başladık. 2002 Dünya Kupası'nda da Brezilya yenilgisiyle başlamıştık. Belki son iki maçımızı takır takır ezeze hem Paraguay hem Amerika'yı yeneceğiz. Bu takımda bu güç var.
3: Yani.
0: O yüzden enseyi karartmayalım.
1: Zeki bak şunu atlamayalım. Diğer takımlar da aynı mesafelerden gidiyor. Daha uzaktan gidiyor. Avustralya onların mesafesi ya, ters taraftan gidiyor.
0: Ama biz en çok mesafe kat eden
1: şu,
0: 7. takımız.
1: Senin dediğin şu. Biz bunları burada yıldız yaptık. Şöyle ama bizim takım zaten yıldız bir takım. İyi bir takım.
0: Ayakları yere basmıyor. Bunlar genç
1: takımdı.
0: Oyuncular. Bunlar genç oyuncular. Bunlarla ilgili
1: hata
0: işte yapay
1: yaptı.
0: Zekalarda filmler, animasyonlar, tonla şey hazırlarsan.
1: Müdürüm.
0: Hatırla 2002 bak. Dünya Kupası'nda ne olmuştu o
1: taktiksel
0: zaman?
1: Taktiksel hata yaptık. Merih'in şu ilk goldeki duruşuna bakar mısın? Yani böyle değil bu. Merih bu değil.
0: Ya mutlaka ders alacaktı Montella.
1: Yok yok bu değil bunlar yani. Bak şu atılan topta bak. Şunu bizim milli takımımızın. Yeme olasılığı yok biraz formda olsa. Bir şey var kafalar
3: hocam,
1: gitmiş.
3: Şimdi senin hızlı stoperin var Ozan Kabak. Ben bu arada hani Ozan Merih konusu değil sadece ama hani orada bir hata yaptığın zaman yani Merih'i değerlendirdiğin zaman böyle de bir gol yersen işte o zaman hataya dönüşüyor yani.
1: Evet. Ya şimdi bak konu orada Ozan konusu değil. Burada bu çocukların ikisi de Merih de Abdülkerim de Allah var. Son iki senedir istikrarlı bir şekilde doğru oynuyorlar. Şurada ben diyorum ki Merih'in sakatlığı vardı. Uzun süre antrenmanlara, maçlara bile çıkmadı. Hazır değildi. Ha bu hazır olmadan mı acaba çıktı maça? Yoksa Meri bu topu kaçıracak bir oyuncu değil.
3: Şunu söylüyorum hocam.
1: Ha burada ne var? Arkasına bak, bu gole dikkat edelim. Burada herkes atlıyor. Burada zincirleme bir hata var. En sonunda Abdülkerim bile o kademeye geç kalmasa o golü yener. Önleyebilir. Yani bunlar çok ince nüanslardır. Bunlara herkes dikkat etmez. Bunlara dikkat edeceksin. İkinci golde ya. Abdülkerim önüne bir atlasan vursa sana çarpacak. İşte diyorum ya, bizim oyuncularımız biz nasıl olsa Avustralya yeneriz dediler.
0: Tabii,
1: ayakları yere sağlam aynen, basmadılar.
0: Şimdi basacak.
1: Senin dediğin gibi ne yapıyordu? Arı bal kovanın önünde ya, devamlı dolaşıyor, bal yapmıyorsun. Ama yani bal yapacak bir şekilde oynayan bir takımımız var. Bizim takımımız doğru bir takım. Kötü bir takım değiliz biz.
0: Bir de şu var. Dünya Kupası'nda mücadele ediyorsun, Avrupa Şampiyonası gibi değil. Her takımın santrforu var. Santrforsuz oyun olmaz Dünya Kupası'nda. Kerem Aktürkoğlu santrfor değil. Tedesco'nun başını yiyen oyuncudur. Ama burada Kerem Aktürkoğlu'nun suçu değildi. Santrfor transferi yaptırmadı biliyorsun. Kerem Aktürkoğlu çok gol atıyor. Talisca çok gol atıyor. İkisi de santrfor değildi. Biri kenar oyuncusu, biri 10 numara. Şimdi
1: ya
0: santrforsuz oyun bak,
1: hata nerede biliyor musun?
0: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda
1: yok yok abi, Kerem'le ilgili dedin de onu sana tamamlayayım. Ya bir kere Avustralya takımını incelediğin zaman 1.90'ın altında oyuncu görmüyorsun üçlü stoperde, o üç mekanizmanın içinde. Ya Kerem'le maça çıkmasın orayı. Bak 4-6-0 Kerem'le.
0: Ya maçtan önce bak, cümle alemde başka söyledi hocam.
1: Başka takımlarla oynarsın.
0: Bunlar
1: değil mi? Başka takımla Kerem'le oynarsın. Ama burada oynama.
0: 8 resmi maçtır kaybetmiyor. 2 gol yemiş. İyi savunma yapıyor. Top rakipteyken 5'li savunmaya geçiyorlar. Bunu bilip bir de uzun boylu oyuncular, fizikli. Sen Kerem'i ön üçte niye oynatıp bitiriyorsun?
1: Koyma. Yani sana destek için dedim. Koyma
0: artı gördün yapamıyor. Barış'ı sok oraya. Oynattığın adam zaten senin.
1: Barış'la oynat, Kerem'i sola koy.
0: Evet.
1: Bu kadar kolay ya. Hoca bazen
0: oyuncuların
1: takılıyor.
0: Yerini hiç değiştirmedi.
1: Ya işte o, takılıyor yapsa, bazen değişiyor. Aynen. Takılıyor, koy. Ya niye ya? Barış Alper, Yılmaz onlarla boğuşacak bir oyuncu.
0: Abi Şampiyonlar Ligi'nde,
1: o gücü yok ki onlarla
0: Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u mahveden, Liverpool'u mahveden, ya bu sene herkes Barış Alper'i konuşmadı mı?
1: Evet.
0: Sen onu hazırlayacaksın. Barış Alper de aynı
1: bir
0: Barış Alper.
1: Bir onu çıkardı ya. Yani bu Barış Alper'in çıkması var ya bir facia biliyor musun? Tabii. O savunmayı tek yoracak, yıpratacak, ezecek. Tek oyuncu vardı
0: değil,
1: Barış Alper.
0: Rakibi geçemiyormuş.
1: Ya abi geçmesin geçer, abi.
0: İkisinde geçemez.
1: Dağıtsın onları.
0: Yorar. İkisinde geçemez. Üçüncüsünde geçer. Ya, orta yapar.
1: Hocalar zeki uğur olacak. Zeki Uzun Türkan. Sen hatırlarsın. Bizde Tuncay diye bir santrfor vardı Trabzon'da.
0: Evet.
1: Ya gol atmaz ama rakip stoperde.
0: Ya. Ben tam çocukluğuma denk geliyor.
1: Biz oynadık beraber de onun
0: radyoda
1: için.
0: Maç.
1: Sonra da bir şey anlatacağım.
0: Tuncay'ın golü.
1: Birkaç maç.
2: 10 saniyemiz var.
1: Çok az gol attı. 10 saniye. Tuncay 20-30 maçı belki çoğunda gol atmadı. Çok az gol attı. Hoca onu bir gün kesmedi ama biz orta sahadan geliyorduk. Leblebi gibi sağ kanat. Leblebi gibi gol atıyorduk.
2: Ara
1: o dövüyordu ama stoperleri.
2: Saat başında karşınızda olacağız.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Yaşasın Spor. Aspor Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de tabii merakla beklenen konu teknik adam ne zaman açıklanacak? Şenol Hocam, Aykut Kocaman ismini aslında Perşembe ya da Cuma günü duymayı bekliyorduk. Fenerbahçeli taraftarlar da bu yönde bir beklenti içindeydi ama Aziz Yıldırım'ın son bir yönetim kurulu toplantısı yapıp yönetim kuruluyla birlikte ortak bir karar alıp artık Aykut Kocaman'ı açıklaması bekleniyor. Yani yarın gibi, salı gibi en geç Aykut Hoca ismi bekleniyor. Herhalde Aykut Hoca'dan sonra da transfer çalışmaları ya da imzalar hızlı bir şekilde gelecektir.
2: Şimdi şöyle, tabii ki Aziz Bey buraya seçildikten sonra yani kendisinin çalışabileceği en iyi teknik adamı seçecektir. Yani bunu ha 3 gün önce açıklamış, ha 3 gün sonra açıklamış. Önemli değil. Eninde sonunda kendisinin ve yönetim kurulunun karar verdiği bir teknik adamı açıklayacaktır. Yani Aykut Kocaman veya bir başkası, ama birisini açıklayacak. Yani ondan da Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe Kongresi Aziz Bey'e güvenmişse, Aziz Bey'in de onu en iyi şekilde yapacağı konusunda ya benim zaten bir kuşkum yok. İnsanların da, Fenerbahçe taraftarının da gönlü rahat olsun. Bu konuda Aziz Bey en üst düzey çalışmaları yapıyordur da hocasını da açıklar. Ondan sonra transferleri de büyük bir hızla halleder diye düşünüyorum. Orada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben.
3: Ben şöyle düşünüyorum tabii. Eğer başka bir teknik direktör arayışı olsaydı bu konuda mutlaka açıklama yaparlardı.
1: Niye
3: teknik direktör şöyle, ben yönetim kurulundaki bazı yöneticilerin Aykut Kocaman'ın o baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı konusunda soru işaretlerinin olduğu şeklinde başkana, hani başkan sürekli şunu söylemiyor mu? Biz önümüzdeki yıl şampiyon olmaya mecburuz, şampiyon olmaya geldik. Şimdi bir teknik direktöre böyle sürekli bu baskıyı yaparsan hani ters teper mi? Hocanın motivasyonu bozulur mu? Soru işareti olunca bunu değerlendiriyorlar. Şenol Hocam'ın söylediği gibi. Yani yönetimin içinde. Çünkü direkt Aziz Başkan tamam ben başkanım hocayı seçtim diyemez. Hı hı. Çünkü dediği anda, başarısız olduğunda bu sefer başkana derler ki sen seçtin. Hadi bakalım.
2: Diyemez,
3: kim işin içinde?
2: Demezler de demezler. Ha,
3: demez zaten. O yüzden diyorum ama Aziz bazı yöneticilerin teyide muhtaç bilgiler bunlar. Tabii ki onu söyleyeyim ama bazı yöneticilerin soru işaretlerinin olduğu. Acaba hani çünkü çok büyük bir baskı yükleyeceğiz hocaya. Şampiyon yapacaksın bizi. Ama karşı tarafta güçlü rakipler var. Her sene daha da zor oluyor şampiyon olmak. Tamam, ikincilik başarı değil sonuçta. Bizim ligimizde ikinciye hiç çok başarılı oldu diyen olmadı bugüne kadar. Yani Fenerbahçe her sene ikinci oluyor ama işte her sene ikinci olduğu için bu kulüp çok başarılı denmiyor. Kim başarılı bulunuyor? Şampiyon olan takım. O yüzden şampiyon olmak öyle kolay değil. İşte Aykut Kocaman da mutlaka düşünüyordur. Ekip konusu zaten bir anda hocanın elini kolunu bağladı. Herkes ekibi açıkladı. Transferden sorumlu yöneticiyi açıkladı. Hatta öyle açıklamalar yapıyorlar ki hani sosyal medyada binlerce kişiyi peşinden sürükleyen, hani ben onlara çok gazeteci demiyorum, menajer bilgilerine göre hareket eden sosyal medyacılar o kadar Fenerbahçe kulübünü zor durumda bıraktılar ki başkan da en sonunda şunlara bir sert bir açıklama geçin diyerek hani gerekirse kanuni işlem yaparız. İşte şu an Samandıra'ya gitti, işte şu yönetici çalışmalara başladı. Ya durun arkadaş, Samandıra'da ne yapacak gidip yönetici şu anda? Ya bırakın başkanı açıklasın büyük bir keyifle bunları. Fenerbahçe yönetimi açıklasın. Herkes her şeyi açıkladı. Başkan da dedi ki ya yok öyle bir şey. Hani onu derken tabii ki Aykut Kocaman'ı haklı olarak yıpratmamak için toz kondurmuyor. Yani Aykut Kocaman'ı %100 destekle teknik direktörlüğü getirmek istiyor. Eğer teknik direktör gerçekten Aykut Kocaman olacaksa. Hani Oğuz Çetin diyoruz mesela. Ama hiçbiri şu ana kadar, evet seçim öncesi çalışmalar falan hepsini söyledi. Ama şimdi başka bir dünya var, başka bir durum var. Çünkü ne dedi Aziz Yıldırım? Biz duyumlara göre konuşuyoruz dedi. Şimdi kulübün içine girdi. Az önce konuştuk ya, Kante'ye bir baktı. Hani 70, burada 80 yazıyor. Gendüzi'ye baktı, 33'tü. Burada 40 yazıyor. Yani hani afaki konuşuyorum ama dışarıdan bakıldığı gibi değil de içeride vahim bir durum varsa, çünkü 190 milyon euro gerekiyor biliyorsun. Lig başlayana kadar Fenerbahçe'nin işleri çekip çevirmesi için. Şimdi bu kadar büyük paralar lazımken bence oraları önce halletmeye çalışıyorlar. Belki Aykut Hoca dedi ki biz zaten çalışıyoruz, siz şu sorunları bir halledin, sonra oturur medyanın önünde konuşuruz, imzamızı atarız, açıklamayı yaparız. Ama bir de işin şu boyutu var. %10 da buraya ihtimal olarak koyalım. Belki de işte Aykut Aziz Başkan'ın da çok beğendiği Conte ismini mesela diğer başkan adayı Hakan Safi biz anlaştık demişti. Hı hı. Şimdi Conte gitti diğer takımda Tottenham hariç ilk yılında bütün takımları şampiyon yaptı. Şimdi böyle de bir gerçek var. Acaba diyorum hani Aykut Hoca hani bu baskı hani büyük bir baskı, hani ben bunun garantisini veremem de diyebilir. Çünkü çok gerçekçi, idealist bir teknik adam Aykut Kocaman. Yani o da sakınmaz yani. Direkt söyler. Hani tamam istiyorsunuz da ortada benim takımım yok şu anda. Tamam çok değerli bir takım var. Ama oyunu başka, benim oyunum başka, şudur budur. Mutlaka bunlar tartışılıyordur. %10 dediğim gibi %90 Aykut Kocaman diyorsak %10 ihtimal de yabancı bir teknik direktör için koyabiliriz. Çünkü Fenerbahçe istediği yabancı teknik direktörü bugüne kadar getirmedi mi? Mourinho'yu getirdi, Jesus'u getirdi. Bunlar en pahalı teknik direktörler. Belki yönetimin kafasına yatan çok böyle ayakta alkışlayacağımız, işte Fenerbahçe'nin teknik direktörü bu diyebileceğimiz bir isim de olabilir. Ama benim düşüncem yerli olması lazım. Türk futbolunu tanıması lazım. İşte İsmail Kartal da olur, Aykut Kocaman da olur. Ama onların arkasında dağ gibi durursanız, Galatasaray yönetiminin Okan Hoca'nın arkasında durduğu gibi, hocanın elinde rahatlatırsanız, istediği transferleri yaparsanız Fenerbahçe neden şampiyon olmasın? Ama yok işte biz varız burada zaten deyip de bazı pozisyonlarda işte hocaya şunu oynat, bunu oynat, işte bu tarz söylemler olursa, işte tribünden kağıt gönderip hocaya bunu oynat, telefon açıp, bunlar daha önce yaşandığı için Türk teknik direktörlere bunlar yapılıyor. O yüzden hani Aziz Yıldırım niye yapıyor bunu? Futbolu teknik direktörden iyi biliyor çünkü. Çoğu teknik direktörden iyi bilir gerçekten. Ve Fenerbahçe'nin röntgenini çekerken şunu söyledi. Ben o yorumunu çok beğendim mesela. Hiçbirimiz bunu söylemedik. Dedi ki Osimhen için, Osimhen sadece oynamakla kalmıyor ki dedi. Takım arkadaşlarının o savaşçı ruhuyla bütün takımı savaşçı 11'e dönüştürüyor dedi. Gaza getiriyor dedi. Onun öyle bir özelliği var dedi. Fenerbahçe'de de bu özellikte oyuncular almamız lazım dedi. Hani sırf işte marka olsun, o olsun, bu olsun, savaşacak. Fenerbahçe'de savaşmayan oyuncular var dedi. Yani futbolu ne kadar bildiğini gösteriyor bu. Ama Aziz Yıldırım'la da hocam daha iyi bilir. Hani onun yanında ben ancak gazeteci gözüyle bakıyorum. Çalışılması zor bir profil. Çünkü futbolu bilen bir başkan. O yüzden de gerçekten yani burada herhalde bunlar düşünülüyor. Yoksa niye açıklamasın? Yani zaten projeleriyle birlikte geliyorsun, mazbatan alıyorsun, sonra belirsizlik bitsin. Çünkü Fenerbahçe'nin zamanla yarışıyor. Hemen sahaya inecek transferlerden sonra 3 tane ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi için. Doğru. Hani güçlü bir duruşu olması lazım. Hazırlıklarını güçlü yapıp, ama Dünya Kupası gerçeği var bir de. Hani Galatasaray Başkanı'nın söylediği gibi, Sayın Dursun Özbey'in söylediği gibi, yani orada bir ekibimiz var. Ve oradan da Dünya Kupası'nda da listemizdeki oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda. Fenerbahçe'nin de öyle bence. O yüzden hani transfer yapmak şu an için gerçekten zor.
2: Bitti mi?
3: Buyur hocam, özür dilerim.
2: Yok yok, hayır, zevkle dinledim. Şimdi bak, bazı konularda aydınlatmam lazım tamam. Seni.
3: Çünkü sen daha iyi biliyorsun. Bazı şeyleri, Aykut Kocaman'ın hukukunu da biliyorum.
2: Aykut Kocaman konusunda.
3: Hukukunu bildiğim için bak, senin Aykut bilgilerin çok değerli burada.
2: Ha, Aykut Kocaman konusunda mesela örnek verdin ya sen, bu stresi kaldırıp. Aykut Kocaman bu stresin kralını kaldırdı. O 15 hangi...
3: 2010-2011 sezonu.
2: Şey,
3: evet.
2: O malum sezonda. Evet. O iki, 3 Temmuz'da olaylarında, yani başkanın olmadığı, yöneticilerin olmadığı yerde dimdik ayakta durdu. Kulübü tek başına idare etti. Aykut Kocaman stresi çok iyi yönetir. Aykut Kocaman futbolculuğunda da Fenerbahçe'de 3 defa gol kralı oldu. Stres yönetimini futbolculuğundan beri bilen, öğrenen bir insan. Hocalığında da bunu Fenerbahçe'de çoğu zaman gösterdi. Aziz Bey'e gelince, Aziz Bey eski Aziz Bey değil. Aziz Bey çok olgunlaşmış. Aziz Bey çok sakin, kararları alırken de sakin sakin alıyor. Her şeyi sakin bir şekilde hallediyor. Ve organizasyonlar muhteşem bir şekilde ilerlediği konusunda fikirlerim var. Yani her şeyi zamanı geldiği zaman bence açıklayacaktır. Bu kadar yılların deneyimi, boşta kaldığı dönemlerde hep bu futbolla zaten. Aziz Bey'in hayatı futbol. Evet. Onun için Aziz Bey, bak dikkat edersen konuşmalarında bile, seçim konuşmalarında bile hep sakin kaldı. Hep toparlayıcı oldu. Şu anda Aziz Bey'in en büyük düşüncesi hala toparlayıcı olup bir bütün haline Fenerbahçe'yi getirmek istiyor. Yani türbünleri, geçmiş dönem yöneticilerini, oyuncuları hepsini bir arada bütünleştirip öyle kamuoyuna sunmak evet. istiyor. Bence hiçbir şeye geç kalmıyor. İşleri bence tıkır tıkır yoluna koyuyordur. Önce bir yönetimini oturup konuşacak, tartışacak tabii. Belki arkadaşların da fikrini alacaktır. Onun için herkesin eskiden olsa bu dediklerine katılıyorum. Masiyeli hemen anında yapardı ama o yılların tecrübesi onu sakin kalmayı ve doğru karar almak için acele etmemeye öğretmiş ya. Bir de konuşmalarında, bütün seçim konuşmalarında, bizde gelip buradaki programdaki konuşmasında sorulan her soruya makul ve mantıklı cevaplar vermesi, gerekeni gerektiği gibi yapması, işte ilk açıklaması ne oldu? Kulübe gideceğiz, bir bakacağız diyor. Hesaplara, kitaplara bakacağız diyor.
3: Evet.
2: Oyunculara bir bakacağız diyor. Ne güzel dedi. Ederson dedi. Kötü bir kadro. Ben biraz önce benim Megawar'dan verdiğim öne aynısını o verdi burada. Ederson dedi. Şu anda dünyanın en iyi kalecilerden bir tanesi dedi. Biz onunla bir konuşacağız dedi. Ederson dedi. Neden kötü oynuyor? Neden kötü goller yiyor? Bir derdi mi var? Sıkıntısı mı var? Çözmeye çalışacağız dedi. Bence önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe'de yavaş yavaş bazı şeyler netlik kazanır. Bunların da taraftarı hiç merak etmesin. Aziz Bey bunları en uygun bir şekilde, en uygun bir dille taraftarı da anlatacak diye düşünüyorum.
4: Yani zaten teknik adam, sonrasında Vedat Muriç'in açıklanmasını bekliyoruz. Girassi konuşuluyor. Dediğim gibi Fenerbahçe'de bence bu hafta en az iki imza ama gerçekleşecek gibi görünüyor.
2: Şöyle imza gerçekleşmez. 22 Temmuz evet. 22 Temmuz'a mı başlıyor?
3: O 22 Haziran.
2: Yani 22 Haziran pardon. 22 Haziran'da şu anlaştıklarını kulüplerinden de anlaştıklarını yani beyan ederler. Tabii. Yani imza olmaz, imza resmi
4: ben
2: imza.
4: Ben anlamında söylüyorum.
2: Ya Aziz Bey onu yani 22 Temmuz'da da açıklayabilir. Bence orada bir sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum.
4: 22 Haziran.
2: 22 Temmuz'a niye
4: Temmuz
2: gidiyorum
4: biraz
2: ya?
4: Biraz geç olur hocam. Evet.
2: Ya hep öyle gidiyoruz. Ben Temmuz transferden ya. Pek yani kusura bakma da senin gibi usta doğayan bir gazeteci olsam ya, şaşırmam.
3: Olur mu?
2: Kulübe bu şeyleri biz karıştırıyoruz. Biz transferle ilgimiz olmadığı için.
3: Şimdi
2: şurada evet. Aziz Bey yani bunu bence kampa lazım gereken, ben biraz önce Beşiktaş'la ilgili konuştuk ya. Hı-hı. Lazım gereken yerlere, acil olan yerlere gerekli transferleri yapacak. Fenerbahçe futbol takımının kadrosu o kadar kötü bir kadro değil. Eksik olan yerleri muhakkak tespit edilmiştir orada. O edilen

0: yerlere acil oyuncuları kampa gidene kadar hiç kimse endişe etmesin. Aziz Bey onları halleder, kampa yollar. Daha sonra gidenlerle gelenler arasındaki konumlarına bakar, ona göre karar verir. Yani orada demin Zeki Uzun Nurkan'ın dediği gibi, yani transfer bütçesi açıklanacak haftaya. Ona göre de planlamayı doğru bir şekilde yapacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hiç aceleye de sabırsız olmaya da gerek yok. Bütün her şey tıkır tıkır yolunda gidecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Zeki abi.
0: Evet. Yani Fenerbahçe'nin kime ihtiyacı, hangi oyunculara ihtiyacı var? Demin Beşiktaş'ta konuştuk ya.
2: Merkezi zaten belli hocam.
0: Bakıyorsun. İki tane santrafor evet. Başkan da söylüyor. Alınacak. Bir tane kanat oyuncusu. Hı-hı. Diyor alacağım diyor, alacak. Evet. Şimdi bir tane stoper diyor, alacağım diyor, alacak. Ya bu dört taneyi aldığın zaman zaten senin oyuncun var. Orta sahada bir sıkıntın yok. Senin kanatta bir tane kanat aldı mı bir sürü kanat oyuncu var. Bunları geliştirebilirsin. Oğuz Aydın var. Efendim İrfan var, Nene var, bilmem ne var. Şimdi savunmada Osterwolde var, bilmem.
3: Taraftar öyle bakmıyor. Archie Brown var. Taraftar bu takım şampiyon alamadı diyor. Şimdi
0: Seme de var sağ bekte. Şimdi oynayacak Dünya Kupası'nda.
3: Galatasaray'ın üzerinde bir kadro kurması lazım. Şampiyon takımın üzerine geçip şampiyon olabilmesi için. Çünkü oturmuş bir düzen var. Kenetlenmiş, her sene bu işi tıkır tıkır yapan bir takım var. Genelde şöyle yanılgı oluyor. O var, bu var ama şampiyon olamadı. Aziz Yıldırım güzel söyledi. 99 gol, 99 puan topladın. Ne oldu? Şampiyon mu oldun? Olmadın. Doğru. Evet, hep söylüyoruz. Kim şampiyon oldu? Galatasaray bunların hepsini geçip Galatasaray şampiyon oldu. Tarih şampiyonları yazıyor. O yüzden işte bunlar bunu yaptı. Tamam, omurgayı koruyacaksın Galatasaray gibi ama o oldu, bu oldu. Mesela Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun önünde iki tane el freni var bence. Oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü. Biri Talişka, biri Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'nun verimini almak istiyorsan Icardi gibi ona bir partner bulacaksın. Ya da Pavlidis gibi, işte şeydeki Yunan golcü gibi, Benfica'daki. Öyle partnersiz oynayamıyor bu çocuk. Çok yetenekli ama bocalıyor. Çok gol kaçırıyor. Garip garip oyunları var. Tabii,
1: iyi performans takımın, veriyor.
3: Tabii. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi evet, Grassi'yi...
0: Şeye de bakarsan Zeki, lafı unutma. Ha. Nene'yi biz mesela Fenerbahçe'nin oyuncusu değil diyoruz.
3: Gidiyor.
0: 15 tane gole katkısı
3: tabii,
0: vardı.
3: Tabii tabii, çok. Ve gidiyor. 3 tane Bundesliga takımı istiyor. İlk satılacak oyuncu. Yani oyuncu da iyi para kazandırıp gidecek. Şeyi diyorum. Şimdi bir önceki başkan Saadettin Saran, Grassi transferinde o zaman bitirme aşamasına gelmişti. Ama malum olaylar oldu. Bilmem ne oldu. Geri adım attılar. Ama şu anda Niko Kovac şunu söylüyor. Ben Grassi'nin satılmasını istemiyorum. Hatta veriminin de arttı. Biz onun sayesinde Bundesliga'da ikinci mi, üçüncü mü oldular? İkinci oldular. Verimini daha da artırmak için bir on numara istiyorum diyor. Borussia Dortmund bir on numara arıyor. Grassi o işte o on numarayla bağlantılı bir şekilde oynatmak istiyor. Arkasında bir on numarayla. Kesinlikle satılmamasını. Hatta şunu söylemiş.
1: O on numarayı bana gelen, herkes arıyor.
3: Tabii. Hatta şunu söylemiş. Grassi satılırsa ben de bırakırım. Şimdi Kovac, Borussia Dortmund için Niko Kovac o kadar önemli bir teknik direktör ki. Yani bu başarıyı direkt ona mal ediyor Borussia Dortmund taraftarı. Yani hocayı çok değerli buluyorlar. O yüzden zor. Ha, satılmayacak oyuncu yoktur, alınmayacak oyuncu yoktur bence. Fenerbahçe şöyle alır. 35 milyon euroysa der ki ya ben 40 veriyorum. Benim ihtiyacım var. Siz de gidin şunu alın. Öyle o şekilde olur. Yani burada başkan güzel söyledi o zaman, biliyorsun. Bir önceki yönetim pazarlığını yapmış. Hani pazarlık şansımız kalmadı. Ama o dönemde Ocak ayındaki pazarlıktı. Şimdi Ocak ayında Borussia Dortmund ligi ikinci bitireceğini bilmiyordu. Şimdi önümüzdeki yıl Bayern Münih'i geçip şampiyon olmak istiyorlar. O yüzden de böyle bir durum var. Hani Grassi olur mu, olsa müthiş olur.
1: Valla biraz o haberler...
3: Osimhen etkisi yaratır Fenerbahçe'de.
1: Bonservis hani, kaynaklı da olabilir.
3: Ama
1: çünkü sonuçta...
3: Tabii. Olabilir. Bak.
1: Crystal Palace'da mesela Marquei'yi City'ye vermek aynen istemiyordu. Oliver Glasner sezon başında dedi ki verirseniz ben bırakırım. Altını devre arasında verdiler
3: aynen
1: yani.
3: Altını öyle doldurdum zaten. Hani 35 diye pazarlığı yaparsın, yapmıştır. Ama ikinci oldu, çok değerli. Bu performansı yüksek oldu. 45 ister.
1: Danışıklı dövüş olabilir abi.
0: Zeki,
3: ama şu var.
0: Şöyle olmuyor mu?
3: Bak.
0: Hani serbest kalma bedeli var ya, sen biliyorsun diye
3: yok,
0: soruyorum.
3: Yok, onda serbest
0: sana
3: kalma bedeli yok.
0: Varmış.
3: Yok ya, benim bildiğim var. Yok. Grassi'de serbest tabii, kalma var bedeli yok diye biliyorum. Var. Varsa çok yüksektir.
0: 36 milyon mu neymiş?
3: Yok, fazladır bence.
0: Yok ya, diyorum sana ben. Neyse. Ya öyle duyduğumu söylüyorum eğer ben sana. Girassi, onu verirsen alamıyor musun?
3: Girassi artı Vedat Muriç o zaman alırsın.
0: Onu hiç soruyorum.
3: Muhatap bile olmasın.
1: 50 milyon euro.
3: 50 milyon euroyu ver. Tabii fazladır çünkü. Şartlar çok değişti. Devre arasında bu oyuncu alınıyordu. İşte Saadettin Saran'la ilgili sıkıntılar çıktı. Ama şimdi oyuncuyla ikinci oldular. Şampiyon olmak istiyorlar. Dediğim gibi yapılanıyorlar daha güçlü bir şekilde. Şampiyon olabiliriz diye. Dortmund taraftarını da biliyorsun. Oyuncuyu bırakmak istemiyorlar. O yüzden de zor bir transfer, pahalı bir transfer.
1: Bu arada Barcelona, Tottenham
3: onlara da vermek istemiyorlar.
1: Tabii Atletico Madrid bu kulüplerle de adı anılıyor Girassi'nin.
3: Yok
1: yani.
3: Bence kulüpte kalacak gibi duruyor. Ama şöyle bir durum var. Hem Girassi'yi alıp hem Vedat Muriç'i alıp Vedat Muriç buraya yedek kalmak için gelmez. Geçen yıl Moyarko'da evet küme düştü ama kariyer sezonunu yaşadı. Onu mutlaka bir ara Barcelona'nın bile gündemine geldi. Acaba alsak mı düşüncesi konuşuldu, de vardı. Evet. Konuşuldu. O yüzden takım bulur zaten. Eğer Fenerbahçe'de büyük bir santrforu alıp Aykut Kocaman'la konuştuktan sonra seni hamle santrforu olarak kullanacağım derse Vedat Muriç o zaman zor gelir çünkü ben altın çağını yaşıyor.
1: Sanmıyorum. Mbappe'nin arkasında 23 golle La Liga'da orada, ikinci gol oldu gol krallığında. Yani o da tabii, çok talep gören bir oyuncu.
3: Çok yaşlı yani. Değil yani yaşlı değil. 32 yaşında. Vedat Muriç 3 yılda aslanlar gibi peki oynar.
1: Şöyle söyleyeyim Zeki abi. Teknik adam Aykut Kocaman olursa Vedat'la Girassi de imza atarsa Aykut Hoca'nın çift santraforla oynadığını görürmüş. Ya belki de böyle bir oyun planı olacak.
3: Hocam yani. Daha iyi bilir ama zor ya bizim ligimizde. O zaman orta sahadan ya da tek ön libero'yla oynarsın belki bilmiyorum.
1: Ben de iki isim
3: ya
1: olursa ikisinden
3: birini hangisini keseceksin? Gendüzi'yi mi Kante'yi mi keseceksin hocam?
0: Çift santrafor trend olmaya başladı. Dünya Kupası'ndaki kadro dizilişlerine bakıyor musunuz? Hep 4-4-2 oynamaya başladı.
1: Şimdi hocam Dünya Kupası'ndan sonra şöyle bir 2-3 yıl o şekilde o ton öyle
3: yani,
1: belirlenir.
3: Ya o zaman hocam 3-5-2 oynayacaksın ya da ön liberolardan birinden vazgeçeceksin. Öndeki oyuncuyla yer alacaksın. Yani tabii sonuçta ona göre takım kurarsan 3-5-2'de oynarsın.
0: Hocam Grassi ile Vedat Muriç olduğu zaman ikisi oynamaz diye bir kaydı yok. İkisi
3: oynar şöyle, diyorum işte bu şekilde.
0: Şöyle çift santrofor olarak düşünme. Bir tanesini kanat forvet olarak düşünürsün. Bunu biliyorsun çok takım
3: genelde
0: yapıyor.
3: Şundan diyorum 4-2-3-1 falan hep böyle bizim bir ezber şeyimiz var ya oyun sistemimiz teknik
0: direkt
3: adamların.
0: Vedat Buruç'u santrafor oynatırsın, Grassi oynatırsın sol tarafta veya sağ tarafta ikinci forvet gibi. Bunu yapan çok takımlar var. Hep kanat oyuncuların artık forvet özelliği taşıyan oyuncular olmasını
3: kanat
0: istiyor.
3: Oynamaz ya.
0: Vedat'ı demiyorum, Grassi'yi diyorum.
3: Grassi'yi bilmiyorum.
0: Ben kanat
3: tabii,
0: oynar demiyorum. Kanat forvet gibi oynatırsın.
3: İşte kanat forvet gibi ikisini de oynayacağını
0: yani
3: düşünüyorum.
0: Yani onlar aynı anda da oynar.
3: Dortmund'un kanatları çok iyi çünkü. Ya tabii pahalı bir transfer. Hem ona Vedat Muriç'i kaç alacaklar? 20 milyon euroyu bulur. 18
1: yani 20
3: deniyor.
1: 20 olmasa da maliyetli olur
3: tabii,
1: yani.
3: Tabii yani Vedat Muriç en az 5 milyon euro yıllık alır. Girassi'ye de 50 milyon euroyu düşünürsen o zaman... Diğerlerini nasıl alacaksın? Yani harcama limiti var. Yani herkes konuşuyor işte diyor ki ben 300 milyon euroluk transfer yaparım. Bunu en güzel Galatasaray Başkanı
0: Zeki,
3: söylüyor.
0: Zeki bir sürü
3: yani,
0: satılacak oyuncu var Fenerbahçe'de.
3: Ha satarsa işte.
0: Ama şimdi bak 19 tane yabancı var. Bunların mesela en az 10'a yakını satman
3: mesela
0: lazım.
3: Mesela Ali Koç döneminde Ali Koç bunu çok iyi yapıyordu. Çok oyuncu sattı o dönemlerde pahalı pahalı. Şimdi bu dönemde satacağın oyuncular kim olacak?
0: Evet pahalı satıyordu ama Fenerbahçe şampiyon olamıyordu. O da bir düşündürücü.
1: Osterwold işte, mesela ayrılık ihtimali.
3: Osterwold'de evet ayrılabilir.
0: Yani o planlama bence Nene bak ayrılacak. Planlama çok iyi bir şekilde Aziz Bey onu yapacağından hiç kuşkum yok. Asen şöyle o Zeki'nin söylediği limitler o satacağın oyuncuya göre bir de en son kulüpte Aziz Bey dedi ya bir kulübe girip bakacağız ne kadar harcama limitlerimiz olacak bazı şeyler daha sonra netleşecek dedi. Netleştikten sonra sen o iki santrofor aldıktan sonra zaten limitlerin büyük bir ihtimalle satış yaparsan açarsın. Değil mi? Satış ya, yaptığın zaman
3: tabii,
0: açılmıyor
3: tabii.
0: Mu?
3: Tabii.
0: Bir de satış yapmak zorunda kalacaksın.
3: Tabii o zaman
0: çünkü,
3: artıyor.
0: Hayır niye bir yapmak zorunda şey... kalacaksın? Elinde zaten 10 tane limitleri doldurmuş oyuncu yok ki. 19 tane var. Bunların 17 tanesi galiba. 2 tanesi limit aldı. Archi Buruan, Nene. Bir de şey var. Sıdıkı Şerif var.
3: Evet.
0: 3'ü var. 16 tane de ona. Bunlardan en az yani neredeyse 10'a yakın gelecek oyuncu da var dışarıdan. Ya, onları satmadın lazım ki bu oyuncular alırsın gene limit açabilirsin. Orada bir sıkıntı olmaz. Yani bu planlamayı Fenerbahçe yönetimi çok iyi bir şekilde

0: yapacağından hiç endişem yok.
1: Şimdilerde
0: orada rahat olsun.
1: Şöyle bir şey yapıyorlar. Yanılmıyorsam diğer başkan adayı Hakan Safi de onu dile getirmişti. Hani ben hani bu konuda kulüplerin ufkunu açayım, yönetimlerin demişti. Öyle bir şey söyledi. Net bir rakam yazarım. Sonra bonuslar eklerim. Bir sürü bonus çeşitliliği bonus koyarım.
0: Bonuslar o limite girmiyor mu?
1: Limite girmeyecek şekilde yapılabilen hani bir öyle bir şeyler söyle tam anlamıyor anlatamayacağım ama öyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Yani
2: ya sözleşmenin harcama limitlerine
1: harcama limitlerine takılmadan net ücreti tamam o anlaşmayı yaparım ama onun dışında ben hani bonuslar şeyler hani ikramiye diyoruz ya başarı bonuslarıyla birlikte oyuncuyu ikna eder getiririm. Hani dediler ya işte sen 80 milyon euro Suarez'e nasıl vereceksin falan. O da ben böyle böyle anlaşma yaparım.
0: Neyse
1: kimse de bir şey diyemez.
0: Olandan konuşalım yani, şu anda olmayandan konuşmamız gerek yok.
1: Bu ya, şekilde de belki harcama limitleri olursa evet, böyle bir şeyler de yapılabilir
0: eğer
1: diyorum.
0: Öyle bir şey varsa,
1: ama UEFA da uyanıp bunu der ki gelin bakalım der. Bunlar ne der ya? Hayır, hani ekstra bir sözleşme
0: Bey,
1: var burada der.
0: Hakan Safi, Sayın Hakan Safi bunu biliyordu. Aziz Bey bunu bilmez mi?
1: Bilir. Herkes biliyordur
0: fazlasını
1: bence ama
0: biliyordu.
1: Sakıncalıdır ama o.
0: Aziz Bey açıkladı zaten orada galiba. Bunlar böyle alınırsa ceza yer
1: aynen,
0: diye.
1: Aynen, bravo.
0: Ha, o zaten doğru, ceza yapın. Yenmeyecek şekilde tabii. Aziz Bey zaten yılların deneyimi bunun her şeyini
1: hocam,
0: biliyordur.
1: Bu şeyin en büyük sıkıntısı.
0: Aziz Bey şunu bizim, yapacak ki hiç endişe etme. Bizim bak, limitler var. Bak, o iki santrofor alacak. Bir tane kanat alacak. Yani bir stoperi de alacak
1: var.
0: Büyük bir ihtimalle. Eksik olanı
1: ama,
0: hepimiz görüyoruz.
1: Ama o
0: burada.
1: Limitlerde şunu da unutma. Pahalı kadro yıl
0: hocam
1: boyu,
0: limitler Fenerbahçe için geçerli
1: için.
0: Satacak çünkü. Bak satacak ve o oyuncuları alacak. Almak mecburiyetinde. Başkan bir söz verdi. Sen bak beni dinle. Ben sana diyorum ki bu 4 oyuncu %100 4 mevkiye oyuncuları alması gerekir. Öyle planlanıyor. Zaten hepimiz burada aynı şeyleri söyledik yayınlarda.
1: Evet.
0: Daha önce de. Bunlar alınacak. Daha sonra satış yaptığın oyunculardan o limitleri Aziz Bey aştırır. O oyuncuların çoğunun da talebi. Şimdi, bak şimdi bu Fenerbahçe takımındaki oyunculara
1: var.
0: Çok mesela, talebi olan takımlar da var.
1: Ama şimdi şu da var. Şimdi 15 milyon euro.
0: Sen daha iyi bilirsin talep
1: oyunculara. Mesela Galatasaray'ın geçen yılki bütçesi 450 milyon euroymuş. Başkanın söylediği. Bu sene o bütçeyi artırmak zorundayız diyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılki başarının üzerine çıkmak zorundayız.
2: 350'den 500'e.
1: Ha, yani 450 milyon euro dedi. 450'den kaça çıkacak bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin pahalı bir kadrosu var. Yani o harcama limitleri sırf transfer için değil. Yıl sonuna kadar oyuncuların
0: maaş
1: bütün
0: bütçesi,
1: takımın maaş bütçesini kapsıyor. İşte primler onlar bunlar hepsini kapsadığı için hepsini bir anda transfere harcayamıyorsun. Zaten bunu açıklamasını yapıyorlar o şekilde. Ama sapma payım var. Bu sene %30 mu olur, %40 mı olur? Onu bilinmiyor. O limitlere uymak UEFA kriterlerine niye önemli? İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Orada şey yaptığında UEFA'yı da çünkü bir şey anlaşması yapıyorsun. Kriterlere uyacağım anlaşması. Uymayınca seni kupalarından men ediyor. Ceza veriyor. Yani öyle bir şeyle karşı karşıya kalmamak için Aziz Yıldırım zaten buna çok dikkat ediyor.
0: Aziz
1: ki
0: Bey,
1: bütün kulüpler dikkat
0: hepsini
1: ediyor.
0: Bunların hepimizden iyi bildiği için
1: tabii.
0: Bunları çok bak planlı bir şekilde gittiğinden hiç endişemiyor.
1: Zaten süreç onu gösteriyor şu anda.
0: Bak sakin kalması,
1: İçerideki
0: planın işlemesinde gerçekçilik payı
1: analizini yapıyorlar şu anda bence. Kadronun gidecekler, kalacaklar, kiralıklar,
0: yapılmadan
1: maliyetlerle
0: olmaz zaten.
1: Ondan sonra transferde gaza basacaklar. Bence onu yapıyorlar. Aykut Hoca mutlaka eğer Aykut Hoca ise direkt hoca diyordur ki ben açıklamaktansa benim işim en kolayı. Zaten çalışıyorum. Önce şu oyuncuları belirleyin. Hani duyum üzerine dedi ya ben içeride ne olduğunu bilmiyorum da Aziz Yıldırım. Duyumlarla konuşuyorum burada dedi hep konuşmalarında. Şimdi defteri kalemi al önüne bütün hesap kitap önünde.
0: Tabii.
1: Onun işinden önce bir çıkıp ondan sonrası kolay olur zaten.
0: Yani
1: orayı
0: zaten,
1: halletmeden transfer yaparsa
0: bravo,
1: sıkıntı yaşar.
0: Bravo onları zaten çok deneyimli tecrübeli birisi olduğu için Aziz Bey. Onları şimdi bütün listeler önüne gelmiştir onun. O listelerden gidenler, gelecek olanlar falan hepsinin hesabı yapılır. Artı eksi ama olmazsa olmazı ne? Başkanın da söylediği gibi iki tane santrofor ki bu basında, kamuoyunda her yerde var. Bir kanat, bir stoperi alıp yolumuza devam edeceğiz,
2: ya
0: bakacağız.
2: Hocam, aman aman da Fenerbahçe'nin hani transfer yapmaya ihtiyacı yok yani.
0: Ben onu anlatıyorum sana. İhtiyacı şimdi Fenerbahçe Ömer, herkes bilmiyor. Fenerbahçe taraftarı bilmiyor.

0: Bilmiyorum bunu biliyor.
1: Hep herkes aynı şeysi oluyor. Bu eksikler gideceğiz. 4 tane oyuncu. Bu 4 oyuncuyu aldıktan sonra bakarsın.
2: Yok hocam, bazı kesin biliyorsun. Şimdi başarı gelmediği zaman her zaman bir yapboz böyle hani.
1: Yok abi, şu anda yapboza ihtiyaç yapboz, yok.
2: Tabii ki yok.
1: Fenerbahçe'de yani bir şey var, yani bir oyuncu kadrosu var.
2: Peki.
1: Bunları daha da içerideki oyuncuları, bak hep onu söylüyorum. İçerideki oyun, bak. Osterwold'de mesela bu sene Ömer çok başarısız bir sezon geçirdi. Yani eski performansına bakarsan iyi değil. E şimdi Osterwold'de bu mu? Bu sene geçirdiği kadar kötü bir oyuncu mu? İşte demin Maguire oyunlarını verdim ya.
2: Zaten o yüzden de teklif almaya devam ediyor.
1: Alır o alır. Archie Brown da alır. Bak o da alır. Archie Brown da alır. Musaba da alır. Nene de alır. Yani oyuncuların hepsine gelir teklif. Fenerbahçe'de kötü oyuncu yok ki. Ha, kiralık edenlerin durumu ne olur onu bilemeyiz. E şimdi bu oyuncuları da düzeltmek lazım, onu söylüyorum. Yani her yere bir transfer yapmamak lazım. Sen şimdi bir tane sol bek stoper aldığın zaman Osterwald'den daha iyi olması lazım. Doğru mu? Ama sen şimdi Osterwald'in son dönemdeki performansına bakıp tam alacaksın. Yoksa Osterwald'in daha önceki dönemlerde iyi oynadığı performansına bakıp alacaksın. Bir de bunu böyle değerlendirmek lazım. Semedo. Şimdi sağ bek. Kötü bir sağ bek mi Ömer?
2: Asla.
1: Sen Barcelona'dan beri tanırsın.
2: Asla tabii. Benfica, Barcelona.
1: Aa, buralardan. Şimdi bu oyuncu Ederson, başkanın da burada söylediği gibi kötü bir kaleci mi ya?
2: Başkan bence orada çok doğru bir değerlendirdi.
1: Değerlendirdi oyuncuyu. Şimdi oyuncu 6 tane şampiyonluk gördü değil mi City'de yanılmıyorsam?
2: Tabii ki.
1: E, bu oyuncu bu kalede oynadı. Demek ki bunların bir sıkıntısı var. Hala. E şimdi Aziz Bey toparlayıcı özelliğini takımın üzerinde de etkisini koyması gerekiyor. Ki oraya doğru gidiyor, onu da koyacak yani. Önce bir bütünlük dışarıda sağlayacak. Sonra takım içerisindeki bütünlüğü de sağlayınca bence taşlar yerine oturacak.
3: Şimdi Galatasaray'a geçeceğiz. evet. Aslında çok fazla hani transferde aktif olan takımlardan bir tanesi değil Galatasaray, ama Zeki abi konuşulan hani uzun süredir konulardan bir tanesi Can Uzun konusu.
4: Evet.
3: Ama tabii ki yani turnuva bitimine kadar zaten ben bu transferde hani çok fazla hareketlilik beklemiyorum. Ama net olan bir nokta var. Frankfurt 60 milyon euro istiyor. Zaten çıkış maddesi Can'ın. Galatasaray 35 milyon euro civarında bu transferi bitirmeye çalışıyor ama çok fazla talibi olan bir isim Can Uzun. 35 milyona bu transfer biter mi? Dünya Kupası'nda inşallah tabii iyi bir performans da gösterir Can. Bugün oynamadı gerçi ama... Yani böyle olursa çok 35'e de Galatasaray'ın ben kadroya dahil edebileceğini
4: şimdi
3: düşünmüyorum.
4: Galatasaray'ın eli güçlü. Niye güçlü? 3 yıl önce bir röportajı vardı. Hatta A-Spor'da yayındaydım ben o sırada. Şunu söyledi. Ben Galatasaray'da oynamayı çok istiyorum dedi o dönemde. Frankfurt'a gelmeden önce. Ailesi, babası Galatasaraylı ve Galatasaray'a oğullarını getirmeyi çok istiyorlar. Ben Dursun Özbek'le yaptığım o sohbet toplantısı ve röportajda şunu söyledi. 12+4 ile ilgili olarak bizim dedi alacağımız bizi en çok zorlayacak olan o genç oyuncu transferleri dedi. En çok parayı oraya harcayacağız dedi. Yani orada aslında Can Uzun da işaret etti, onu söyleyeyim. Bence.
2: Tabii canım, ama şunu da genç olarak değil hani tabii, bence net bir oyuncusu olarak.
4: Tabii. Hayır yani. İşte oynatacağım tabii, hani tabii. Galatasaray bence Fenerbahçe'de öyle yapabilir diye.
1: Yani değil mi? Demin dediğimiz gibi zeki şey.
4: Aynen.
1: Genç oyuncu alacağız ama
4: tabii,
1: boşa almayacağız. Çöp tabii, olarak almayacağız. Aynen. Oynatacağımız oyuncu.
4: Ama şurada şu soru işareti var Galatasaray'da. Ben Can Uzun'a 30 milyon euro verirsem iki katına satabilir miyim? Ticaretini de yapacak. Hani Osimhen de onu başardı mesela daha 26 yaşında.
2: Daha pahalısına da satabilirsin yani.
4: İşte o gelgiti yaşıyorlar bence. Can Uzun transferi. Can Uzun transferini Galatasaray'ın gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Bernardo Silva'yı sorduğumda Bernardo Silva'yı hiçbir zaman gündemine almamışlar. Aynen şunu söylüyorlar, özellikle Abdullah Kavukçu o konuda çok vizyonlu gerçekten. Biz Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarılara çıkmak istiyorsak, bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizin gözden çıkardığı, sözleşme uzatmadığı oyunculara talip olmamamız lazım. Biz niye talip oluyoruz ki? Biz bu takımları zayıflatmamız lazım en iyi oyuncularını almaya çalışarak. Öyle bir vizyonları var ama dediğim gibi Dünya Kupası'nda şu anda tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Orada bir ekibi var ve başkanın söylediği benim kırmızı çizgim harcama limitleri, birebir uyacağım. Çünkü Şampiyonlar Ligi söz konusu. Geçen yıl 65 milyon euro gelir elde ettik Şampiyonlar Ligi'nden.

0: Okan Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'nde işte çeyrek final, yarı final, hani geçen yılkinin üzerine çıkmak zorundayız diyor başkan. Bir de bizim şöyle bir zorunluluğumuz var dedi. İşte sadece bunu Galatasaraylılar değil, bizi tekleyen o dedi. Türkiye'ye Avrupa'dan bir kupa daha gelecekse bunu Galatasaray başarır yine. Bunu sadece Galatasaraylılar değil, diğer takım taraftarları da söylüyor. O yüzden Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz yok, Türk futbol severlere karşı. Biz oraya yine odaklanıyoruz ama çok da acele etmiyoruz. Çünkü bizim maçımız Eylül'de. Dünya Kupası'nı bir görelim. Neler oluyor, neler bitiyor, futbol nereye geliyor. Ona göre zaten biz omurgamızı koruyacağız. Yani o şampiyon kadroyu koruyacağız. Osimhen'e sorduğumda, Osimhen'i biz satmak için almadık. Osimhen satılık değil. En önemlisi de Icardi. Icardi, şunu sordum. Icardi tatilden geldi, size dedi ki, başkanım ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Başkan aynen şunu söyledi. Biz ona teklifimizi yaptık, şartlarımızı sunduk. Bizim şartlarımızı kabul ederse kalır. O şart sunamayacak. Yani kalkıp da Icardi şunu diyemeyecek. İşte başkanım bana 2 milyon euro daha fazla sözleşmeye yani ekler.
1: Maaş pazarlığı yapmayacak.
0: Hiçbir pazarlık yapamayacak. Sürecek. Biz şartlarımızı sunduk. Kabul ederse kabul eder, giderse. Peki giderse ne olacak? B planınız var mı? Giderse en iyisini alırız, kralını alırız. Daha iyisini alırız. Bu kadar duruş sergiliyor Galatasaray. Bir de en önemlisi bugün Belçika'da Taraftarlar Derneği'ne gitti. Dünyanın her tarafında çok güçlü Taraftarlar Derneği'miz var dedi. Tek ses, tek yürek olmak üzere, olmak için başta Avrupa olmak üzere dünyadaki bütün taraftar derneklerini tek çatı altında toplayacağız. Tek ses çıkacak o taraftar derneklerinde. Güç birliği yapacağız. Önce Kuzey Afrika'ya açılacağız. Fas, Tunus, Cezayir. Orada da çok potansiyelimiz var. Forma satışları, sonra Güney Afrika'ya yöneleceğiz. Her taraftan sponsorluk ve forma satışları. Geçen yıl 1 milyon euronun 1 milyon adetin üzerinde forma sattık. Onu 1,5'a çıkarmak için hamlemiz olacak. Yani dediğim gibi sürekli gelir getirici projeler, zenginleşme, Avrupa'nın süper gücü olma, hep oraya doğru giden vizyonlu bir yönetim var. Ve Okan Hoca'yla da ben olduğum sürece Okan Hoca da hep yanımda olacak. Bunu söylüyor. Ama transferlere gelirsek, ben dediğim gibi Can Uzun transferi olursa Galatasaray lehine olur. Diğer tarafta giden oyuncuların olacağını çok düşünmüyorum. Evet, Gabriel Sara konuşuluyor ama Gabriel Sara'yı 30 milyon euronun altında bırakacaklarını düşünmüyorum. Napoli 30 milyon euro verir mi? 18'i aldı biliyorsun Championship'ten, Norwich City'den.
2: Değerli bir oyuncu yani, o parayı görebilir bence.
0: O parayı görürse satarlar ama onun dışında Barış Alper'i satmayı düşünmüyorlar. Osimhen'i hiç düşünmüyorlar. Lemina ile ilgili bugün birkaç haber vardı ama Lemina'yı tutacaklarını açıkladılar. Avrupa basından birkaç haber
2: çıkmış. Sara konusu biraz bence şöyle, evet. Juventus turunda öyle bir oyun oynadı ki bence işte, özellikle Napoli, içerideki
0: olabilir
2: maçta.
0: Napoli'ye belki.
2: Hani orada Şampiyonlar Ligi imzası direkt zaten bonservis bedelini arttırdı, evet. Gabriel Sara.
3: Diğer oyuncular gibi mesela, Zeki'nin söylediği, bak şimdi Sara
0: Leao
3: konusunda.
0: Leao çok konuşuluyor mesela. Sol kanat, yani kanat oyuncusu Galatasaray sol kanatta bu kadar çünkü çok pahalı biliyorsun.
3: Leo da çok pahalı bir transfer.
0: 50 milyon euro onun, o yüzden diyorum. Yani Leo'yu İtalyan basını yazıp duruyor. Milan performansını beğenmediği için satıyor zaten.
2: Abi yine şöyle.
0: Galatasaray alır mı ya
2: bu paraları? Şöyle Portekiz bir sahaya çıksın. Şimdi Leo gider başka işler yapar Portekiz'deki, yapabilir.
3: Leo,
2: yani.
3: Leo o zaman mesela bak lazım. Saydın ya oyuncular bir şey. Leo'yu baktığın zaman harbiden ben bu futbolcuyum diye bağırıyor bir kere. Zaten her yerde iş yapıyor. Ve skor da yapabilen bir oyuncu. Yani onun için çok onlar anlamıyor. Ha şu Sara konusunda ben Okan Buruk'un, yani ben o takımın hocası olsam Sara'yı zaten asla bıraktırmam. Sara çünkü geçen sene çok iyi maçlar oynadı. Çok kral maç. Bir de iyi oyuncu abi. Evet, evet. Herif her yerde. Bak şimdi
0: açık
3: Galatasaray'ın
0: doğru söylüyor.
3: Orta sahasının öyle bir özelliği var ki. Bak 3 tane oyuncu. Ha, bunlara evet takviye alabilir misin? Alabilirsin bak. Torreira, Sara, Lemina. Üçünün öyle bir farklı özelliği var ki. Yani Lemina'yı biraz da savunmacı olarak düşünürsen. 6-8'i 10 numarayı bile, ya Torreira kaç tane gol attı ya? Lemina geldikten sonra 8'e evrildi. 8 oynamaya başladı. Dünya Sara bunların hepsini oynuyor. Evet. İşlerinde en yeteneklisi de Sara.
0: Aynen.
3: Yani ben şimdi Okan Buruk'un veya başkanın Sara'yı

0: uçuk bir rakam verirse ancak bırakır. Aynen, niye öyle. Ben Şampiyonlar Ligi'nde Zeki'nin söylediği aynen, gibi çeyrek final hedefliyorsam saray satayım ki? Onun gibisini bulabilecek misin?
1: Tabii tok satıcı yani dediğin gibi aynen. 30'u görürse ki ben Napoli'nin 30'a çıkacağını düşünmüyorum yani o kadar çıkar mı?
0: Saraya nasıl verirler. Yaşı da onun 26 çıkar. Falan tabii, değil
2: çıkabilir. Genç. Şimdi Brezilya milli takımına hani da dahil edilmiş. Yani çağrılmış daha doğrusu o havuza girmiş. Şampiyonlar Ligi'nde bence kalitesini göstermiş. Yaş olarak da hani gayet ideal bir oyuncu için.
0: Evet.
2: 30 milyon euroya çıkabilir.
0: Bir de iyi oyuncu. Yani.
2: Tabii tabii. Ben şunu, çok beğendim bir oyuncu.
1: Şunu duydum aslında. Hani Şomodurov'u, Başakşehir'in Eldor Şomodurov'u Fenerbahçe ya da Galatasaray'ın transfer edeceğini düşünüyorum. Yani orada bir şey var. B planı olarak iki takımında. Ama Başakşehir'in de öyle kolay kolay küçük paralara bırakacağını düşünmüyorum.
2: Yarın
1: onlar
2: gece,
1: da Avrupa'da...
2: Yarın gece izleyeceğiz bakalım. Bir Kolombiya, Özbekistan, Davinson Sanchez, Şomodurov maçı var.
1: Şey çünkü onların hem Avrupa'sı var hem de bu sezon ligde derece yapacaklarını düşünüyorum. Yani şampiyonluğa oynayacaklarını, çok iyi transferler yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü iyi futbol oynuyorlar. İyi takım Başakşehir.
0: Bu sene derece,
1: herkes gözden kaçırıyor
0: zaten.
1: Ya hayır o derecenin üzerinden şampiyonluğu tamam. Oynayabilirler.
2: Gelip, yani Avrupa'ya gitmeyi başardılar.
1: İyi oynuyorlar, büyük maçları iyi oynuyorlar. Ya yani iyi kadroları var. Bence o kadronun da üzerine çıkabilirler. Satarsa da onlar da aynen yani kaça aldılar bilmiyorum. Sonradan aldılar değil mi? Kiralıktı önce sonra bonservisini aldılar. Sonra
2: evet,
1: aldılar bonservisini.
2: Abi söyleyeyim ben 4,5 milyon euroya aldılar.
1: Çok iyi ya bakar mısın?
0: Kaç yaşında?
2: Şomodurov galiba hocam 30
1: ya 30 yaşlardadır. 20'den aşağı bırakmazlar.
0: Nereden almışlardı onu?
1: 20'den aşağı bırakmazlar.
0: Koma'dan.
2: Roma. Roma oyuncusuydu. Genoa'da da kiralık oynadı aynen. O oyuncu 30 yaşında. 2029'a kadar da Başakşehir'le sözleşmesi var. Valla bu arada ben çok bile söylemişim. Ben 4,5 hatırlıyordum. Ama kiralık bedeliyle birlikte 3,5'a çıkıyor ama bonservisi 2,8
1: milyon. Yalnız ne akıllılık ettiler görüyor musun hocam? İşte transfer yaptın böyle yapacaksın. Ya işte nasıl yakaladılar?
0: Bak şimdi.
1: 5 katını kazanırlar. Bak 5
2: tamam,
1: katı.
2: Söyleyeyim. Başakşehir 3 milyon euro kiralama 2,8'de alma 5,8.
1: Ben tamam. 5 katını kazanırlar.
0: Şimdi öyle bir 20, takıma 20 kiralıyorsun veya alıyorsun ki Başakşehir futbol oynamak için o kadar uygun bir kulüp ki. Orada bir stres yok, baskı yok, her şey. Başkan orada zaten yıllardan beri organize olmuş. Çok iyi bir organizasyon içerisinde takımı taşıyor. Hep iyi oyuncuları alıyorlar, satıyor. Zaman zaman bir düşüş oluyor ama çok fazla düşüş de yaşamıyor. Aldığı oyuncuları da çok iyi değerlendirdi. Ondan sonra da satıyor, para da kazanıyor. Yani işin ticaretini de iyi yapıyorlar orada. Onun için orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onlar tabii ki gelecek sene daha iyi yerlere oynayabilirler. Ona söylenecek bir şey yok.
1: Hatta demin can, hocam
0: şu canla şöyle, ilgili dur içimde hocam, kaldı. Canla ilgili anlattın evet. Ya şimdi.
1: Başakşehir'le ilgili son bir cümle daha söyler misin? Söyle. Bak, önemli. Niye biliyor musun? Konferans liginde Başakşehir final oynayabilir. Şampiyon bile olabilir. İyi bir kadro kurarsa.
0: Yani
1: bir
0: kadrosu
1: uskalamamak
0: iyi,
1: lazım onu diyorum.
0: Kadrosu iyi biraz daha onu güçlendirirse olur neden evet. Olmaz. Ya iyi oyuncuları var bir de Başakşehir'in.
2: Son dakikalarımız hocam.
0: Evet, şöyle Can Uzun'la ilgili mesela konuştuk 60 milyon eurolara çıktı Frankfurt Avrupa bütün peşinde. Ya dün bu sabah evet. Bu sabah bizim Montella bunu hiç görmedi mi ya en azından manşetlere baksaydı.
1: Oynattı Kuzey Makedonya.
0: Ya şimdi bak ya Can Uzun'u burada oyunu almıyor sanki Avrupa'nın şu anda konuştuğu en iyi futbolcu bizim gole ihtiyacımız var. Ya sen bunu bile oyuna almıyorsan hala orta sahaya oyuncu alıp sağ beki oyuncu alıp bunu almıyorsan ya hoca bir toparlasın kendini de inşallah bence toparlayacaktır. Şu iki maçı da bir alalım evet. Milli maçla kapatalım madem sen öyle evet. Zamanımız geldi dedin. Yani hocanın bir an önce toparlanması lazım. Kesinlikle. Bizim ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bu grubu biz kolay olarak gördük. Biz Avustralya'yı çok rahat yeneriz diye oraya gittik.
2: Öyle ayaklarımız tecrübe ettik acı bir şekilde.
0: Yok acı bir tecrübe ettik. Hala diyorum evet. Yenemediğin zaman bile bu tür maçlarda yenilmeyeceksin.
2: İnşallah ikinci maçtan itibaren her şey farklı olur diyelim. Tamamladık İnşallah. Hocam. Şenol Uslu Ömer, Zeki Uzundurkan çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Programın sonuna geldik. Mutlu geceler.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Gazeteler son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Okan Koç ve Salim Manav'la birlikteyiz bu gece. Gündemdeki haberleri ağırlıklı olarak da milli takımımızı konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray abi.
0: Nasılsınız? Hoş
2: bulduk. Teşekkürler. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyiz biz de. İyiyiz. Güzel, heyecanlı başladığımız gün biraz daha moralsiz geçti. Artık son saatlerine girdik, hatta günü de tamamladık artık. Gece 12 de oldu. Milli takımı konuşacağız ağırlıklı olarak. Tabii eleştiriler de olacak. Geleceğe dair yine söyleyeceklerimiz de olacak. Hepsini masaya yatıracağız. Okan, zaten simsiyah giyinmişsin sen. Bir subliminal mesaj var mı?
2: Ya senin bu zekana hayran kalıyorum. Neden biliyor musun? Benim giyim tarzımdan böyle çoğunlukla çok az kişi anlıyordur verdiğim subliminal mesajları. Biri sen, evet, biri Salim Manav mesela. Salim de giderken abi dedi subliminal mesaj veriyorsun diye. Ya tabii ki de bu ironi yapayım dedim mi? Ya şimdi siyah zayıf gösteriyor. Biraz kilo aldım. Aslında subliminal mesajı bu yönde vermeye çalışıyorum. Kilo verdiğim anlamında insanlar. Halbuki açık renk giydiğim zaman kilolarım ortaya çıkıyor. Ya ne söylesek boş sevgili Koray. Yani şimdi üzülüyoruz. Yani morallerimiz bozuluyor. Sonuçta ülkemizi, değerli futbolcuları, ülkemizi 24 yıl sonra gidiyor orada temsil etmeye ve karşındaki rakibin Avustralya'ya karşı oynadığı oyun, sergilediği mücadele beni hayal kırıklığına uğrattı ve çok üzdü gerçekten. Çok moralim bozuldu.
0: Evet.
2: Yani büyük umutlar beslemiştim onlara karşı. Gerçekten öyle böyle değil yani. Ben inanılmaz derecede umutlanmıştım. Yani bizim milli takımımızdaki oyuncuların her biri çok değerli, çok kaliteli, çok gelişmiş, çok önemli işlere imzaları atacağını düşünüyorduk ama maalesef ilk maçta hayal kırıklığı yaşattı bize.
0: Güzel olan bir şey vardı bugün ama. Araya gireyim mi?
2: Tabii.
0: Güzellikle başlayalım mı? Bence günün en iyi performansını bir böyle yani milli takıma dair en iyi performansı sergileyeni ekrana getirelim mi?
2: Getir.
0: Hadi getirelim. En iyi performans sergileyen 12. adamımız Türk milletiydi yine bugün. Sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin dört bir yanında binlerce insan bir araya geldi. Yani bugün pazar sabahı. Normalde insanlar dinlenir. Saat 7. Antalya'daki görüntüyü görüyorsunuz. Antifelos antik kenti Kaş'ta. Bakın binlerce insan akın akın buraya gitti. Bu tarihi mekanı ve milli takımı izlemeye. Yani antik kente sığmayan insanlar dağda, tepede, bayırda, o ağaçların, çalıların arasında bu heyecanı ortak olmaya çalıştı. Ve ortaya bu tarihi görüntüler çıktı hakikaten. Türkiye'nin dört bir yanında İnsanlar saatini kurdu sabah erkenden. 24 yıllık hasretin ardından yeniden o güzel duyguları hatırlamak için bir araya geldiler. İşte dev Türk bayrakları asılı. Bak binlerce kişi. Burası Kaş,
2: İnsanlar
0: Antalya'da.
2: Ne kadar umutlu, coşkulu.
0: Tabii.
2: Yani inanmış, anladın mı? Ay yıldızı formadaki o futbolcuları yani hepsine inanmış, güvenmiş ama tabii ki de oradaki insanların birçoğu hüzünlü eve gittiler. Üzülmüşlerdir. Aynı bizler gibi ekran başında. Sadece orada değil. Dünyanın dört bir yanında Türk halkı.
0: Şimdi
2: Türk
0: tek tek hepsini vereceğiz. Bakar mısın şu drone görüntüsüne?
2: Ne kadar güzel
0: görüntüler. Bakar mısın? Bak
2: ya.
0: Dağlarda insanlar, Türk bayrakları. Burası Antalya Kaş. Söylediğimiz gibi. Sadece Antalya Kaş mı? Tabii ki değil. Türkiye'nin dört bir yanında dedik. Burası Van. Bahçesaray Köyü mesela.
2: Bakar mısın ne
0: sadece
2: kadar güzel.
0: Sadece tarihi
2: ya.
0: Bir antik kent olması nedeniyle değil. En ufak köyde bile yurdun en doğusunda Bahçesaray Köyü'nde insanlar sabah erkenden kalktı,
2: ne
0: televizyonunu kurdu. Dev organizasyonlar, etkinlikler değildi sadece. Yurdun dört bir yanında böyle bu heyecanı ortak oldular. Sadece Van'da değil, Yalova burası. Bakın yine aynı şekilde binlerce kişi sabah 7'de televizyonun karşısına geçti. Yalova'yla sınırlı kalmadı. Bir başka noktaya bakalım yine. Bakın Kocaeli. Türkiye'de bugün sabah 7'de binlerce insan meydanlara akın etti. Bu inanılmaz uzun süreli bir hasretin belki de patlamasıydı hakikaten. Büyük

0: bir coşku vardı. Edirne'yi görüyorsunuz şu anda. Yine aynı şekilde Türk bayraklarıyla.
1: Ya bir tabir vardır. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a ne kadar Türk varsa
0: karışır. Hatay.
1: Bu günü sabırsızlıkla bekledi.
0: Bak yine Hatay görüyorsun. Bir başka yerde. Yine Bolu. Bolu da aynı şekilde binler toplandı.
1: İkinci maç kiminle bizim?
0: Bursa. Görüyorsun.
1: Paraguay değil mi?
0: Paraguay'la.
1: Ben mesela Montella'nın yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Hiç taktik, sistem, mislem.
0: Şu görüntüler zaten ben şimdi bu özellikle veriyoruz. Mersin yine aynı şekilde.
1: Mersin'i hepsini bir kenarıya koyarım. Bakın arkadaşlar derim. Siz zaten bunun bilincindesiniz, farkındasınız. Şu görüntüleri taktik, maç taktiği denilen bir toplantı vardır biliyorsun. Maç saatine 2 saat, 3 saat kala. Bu görüntüleri koyarım. Top sizde derim. Söylenecek çok fazla bir söz yok. Benim size fazla anlatacağım bir şey yok. Zaten siz bilinçlisiniz, evet. Farkındasınız. Çok üst seviyelerde oynamış oyunculardınız. Nerede ne yapacağınızı. Ama sizden beklentileri olan 85-95 milyon insan bakın ne halde, ne durumda ve sizin arkanızda dualarıyla, sinerjileriyle, her şeyle sizin arkanızda çıkın kardeşim o sahada mücadelenizi gösterin derim bak, abi Adana, başka hiçbir şey söylemem.
0: Salim'in memleketi.
1: Salim bak kebap.
0: Kebaplar şiş, yapıldı. Kızı, yine binlerce insan toplandı.
1: Hem maçı izliyorlar hem kebap yiyorlar.
0: Yani akşamüstü saat 5-4 değil burası. Sabahın 7'si. Dile kolay. Bak çocuklar var, bebekler var. Karabük yine aynı şekilde. Bunların hepsi bugün çekilmiş görüntüler. Konya'ya bakar mısınız şu kalabalığa? Yine on binlerce kişi. Gerçekten en küçük yerden en büyük şehrimize kadar. İstanbul'da camilerde yine organizasyonlar vardı. Namaz sonrası, sabah namazı sonrası. İnsanlar milli takım formalarıyla birlikte gitti, ibadetlerini yaptılar.
1: Koray bu duaların anormal bir ettiler. Şey değil ha. Biz Türk halkı böyleyiz biliyorsun değil mi? Yani böyle durumlarda ne olursa olsun kulvar fark etmiyor. İnanılmaz derecede kenetleniyoruz. Birlik beraberlik içerisinde hareket ediyor. Ya anormal bir şey değil bu, normal yani.
0: Ha bizim bunu... için normal ama dünya genelinde anormal bir şey
1: bu. Ya olabilir bu abi onlara. Biz Türk halkı insanın... olarak yani bu bana bu... anormal gelmiyor. Biz fark etmiyor. Ne olursa olsun peşinden, arkasından, her türlü yanından, önünden her türlü koşarız yani. Futbol mu, voleybol mu fark etmiyor. Hangi kulvar olursa olsun. Türk halkı böyledir yani. O aidiyeti, o ay yıldızlı olan aşkı, o kırmızı beyaz olan duyguyu, onu yani tabir edemezsin anlatmakla. Kelimeler kifayetsiz kalır derler ya, öyle bir şey bu. Ama işte o sahada onu göremedik ya, beni yıpratan üzen bu. Yoksa gerisi hikaye.
0: Yani bir film çeksen mesela Türkiye'ye dair, futbola dair mesela, bunlar kast olsa, oyuncu olsa ve sahnelerde işte bir sahnede camide insanlar, bir sahnede filan. Filmi izleyen yabancı biri der ki ya amma abartmışlar, futbola dair bu kadar böyle bayrak sevdası olur mu? İnsanlar bu kadar peşinden gider mi? Ama bak yani antik kentten Van'da bir köye, İstanbul'da Ümraniye'de bir camiye, Türkiye'nin dört bir yanına, Adana, Mersin, Bursa, Yalova, her yerden görüntüleri ekrana getiriyoruz. Özellikle böyle başlamak bak, istedik ki.
1: Lazı, Kürdü, Boşta, Çerkezi, Arnavut'u, işte bilmem daha aklıma gelmedi ne varsa söyleyeyim, unuttum oluyor mesela. Alevisi, Sünnisi fark etmiyor.
0: Bak İstanbul'da yine şu tarihi görüntülere bakar mısın?
1: Bu formaya olan duyguları, aşkını yani insanlar anlatamaz abi. İnanılmaz derecede
0: değer veriyorlar. Yedi kule burası.
1: Ama bizi bu duruma getiren de kimler biliyor musun? Sonuçta tabii ki de forma aşkı farklıdır. Bir de o sahada bu zamana kadar gelinen nokta onlar getirdi, oyuncular getirdi bize. Ama işte sonda işte ilk başlangıç çok önemli. Bir Amerika olmuş olsa hakikaten derdim, tamam derdim de. Ya yani bu görüntüler bana çok anormal gelmiyor. Normal yani biz böyle insanlarız. Biz böyle duygulara sahibiz. Yani biz bu aidiyeti hissettiren insanlarız. Bunu anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Anlıyor musun sevgili Salim?
0: Hemen hemen pek çok şehirden görüntü yani, verdik.
1: Bunu özellikle sadece yani şehri geç.
0: İzlerken bile duygulanıyorsun.
1: Bak az önce ne dedim?
0: Görürken bile.
1: Bak Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a fark etmiyor yani. Ne olursa olsun dünyanın dört bir yanındaki ne kadar Türk varsa sabah 7'ymiş, gece 3'müş oradaki saat dilimine göre, sabah 5'miş. Öğlen 12'miş fark etme, ekranların başında ay yıldızlı formasını giyen o çocukların sahada göstereceği mücadeleyi, karakteri, hırsı, yüreğini, her şeyini izlemek için ekranların başına geçti. Yani orada biz izliyoruz Dünya Kupası. Şimdi final olsa bu kadar talep edilmez ha, ben sana söyleyeyim. Yani Türkiye değil. Örnek İspanya Fransa final maçı oynuyor sabah 7'de. Bu kadar Türk halkını sabah kaldıramazsa pazar
0: günü.
1: Anladın mı? Yani biz kendi ülkemiz olarak o formaya aşığız kardeşim. Ay yıldızlı bayrağı aşığız. Bu her yerde böyle. Ya sen geç tarihten bu zamana kadar bak babacığım ya. Tarihten gel bu zamana kadar. İnsanlar ne bedeller ödedi o Ay Yıldız için, o forma için ya. Ödemeye de daha da çok çok fazlasını ödeyecek jenerasyonlarımız var. Kitlelerimiz var. O yüzden benim sadece kızdığım konulardan bir tanesi, sağ içine geleceğimiz ama tabii ki onları da değerlendireceğim. Evet. Salim kusura bakmasın. Yani o sahanın içinde o mücadeleyi, isteği, arzuyu bir iki oyuncu dışında göremedim. O beni yıprattı, üzdü. Ya bu çünkü bir başlangıç. Çok önemli bir izlenimdir bu futbol maçlarında. Evet. Biz de bunu yaşadık. Ha, Dünya Kupası'nda yaşamadık ama daha alt kategorilerdeki turnuvalarda yaşadık. Ama bunu işte bir gösterin. Yani hocaya da çok kızıyorum abi. Oraya da geldim.
0: Bir özeti izleyelim mi peki?
1: Nasıl istersen, benim için fark etmez.
0: Bir özeti izleyelim, ardından da zaten daha detaylı konuşalım.
2: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper. Orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alır da gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kenan vurdu, kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
0: Ne yazık ki mağlubiyetle başladık. Bu arada izleyicilerimiz de milli takıma dair görüşlerini, fikirlerini paylaşabilirler. Son sayfa etiketine ve sosyal medya üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Canlı yayında paylaşacağımızı hatırlatalım. Okan Koç, neleri yapamadık? Nerede takıldık?
1: Yani akıllı, sağlıklı, mantıklı hareket etmedik. Yani net bir şekilde söyleyeyim. Neleri yapamadık? Birçok şey yapamadık. Normalde bizim CD planları olmamız gerekiyor. Yani bu takımın öyle bir potansiyelli bir kadroya sahibiz diyoruz ya. 6. jenerasyon muazzam bir jenerasyon ama BCD planı yok. Bir oyun anlayışımız, formasyonumuz var. Sadece pas işte aralara top sokmaya çalışıyoruz. Şut veyahut da öyle olmaz bu işler. Sonuçta bazı takımlarına karşı bazen oyunu yanıltıcı, rakibi yanıltıcı bir oyun sistemi belirleyeceksin. Mesela biz hangi pozisyonlarda gol pozisyonu bulduk? Bir Zeki'nin sırta yapılan koşuda, bir Meri'ye uzun bir ters top. Başka net pozisyonumuz yok farkındaysan. Dikkat et, uzaktan direkten işte şutlarımız, onlar bunlar belki yani pozisyon diyebileceğimiz, o da yani Abdülkerim müthiş vurdu ama işte rakibi tuzağa düşüreceksin. Nasıl tuzağa düşüreceksin? Akıllı, mantıklı hareket edeceksin. Futbol fiziksel oyunla oynanan bir oyun ama ondan daha önemli olan nedir biliyor musun? Beyinle oynanması gerekiyor. Yetenekle oynanması gerekiyor. Bizde beyin ve

0: yetenek üst seviyede olan çok oyuncu topluluğuna sahibiz. Sen bunu iyi değerlendiremezsen kusura bakma. Kusura bakma, o zaman ben de seni eleştiririm. Biz hep bu tür fiziksel olarak kapanan, alanları daraltan, mesafeleri kapatan sadece takımlara karşı problem yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz değil mi? Yaşıyoruz. Değil mi? Yaşıyoruz. Niye biz bunu iki senedir bu problemi yaşıyoruz? Niye bu problemi çözecek bir çözüm üretmiyoruz? Soruyorum. Üretmesi gereken kim? Sevgili Montella. Değil mi?
1: Doğru.
0: Montella. Niye üretmiyor? Şimdi sen kardeşim, futbolda ne vardır biliyor musun? Yıllardır söylerim, aylardır söylerim. Bak biz bunu yaşadık. Benim hiç yapmak istemediğim bir şeydir. Bana boş koşu. Boş koşu. Ya kardeşim diyorum, 2-3 gidiyorum, bu top gelmiyor. Halbuki sen o koşu yapıyorsun ya. Sen arkadaşlarına öyle alanlar, pozisyonlar açıyorsun ki takımına müthiş bir katkı ve değer katıyorsun. Bak Zeki'nin yaptığı bir koşu. Sırta evet. deriz boş koşu. İç koşu, iç koridor. Half space. Half space. İç koridor, anladın mı? Yap babacığım, yalancı. Kimle yaparsın bunu? Örnek mesela Kerem'le yaparsın. Kenan'la yaparsın, Yunus'la yaparsın. Atacak oyuncular kim? Arda atar mı? Bırakır değil mi ağzına böyle lap diye. Orkun bırakır mı? Lap diye bırakır değil mi? Hakan bırakır mı? Bırakır değil mi? Yalancı koşu bak, Zeki'nin yaptığı ya. Tak diye bıraktı mı ağzını? Ağzına bıraktı, ağzına ağzına.
1: Aynen öyle.
0: Bıraktı mı? Bıraktı. Yap babacığım o yalancı koşuları. Yap. Yap da ondan sonra gelmezse o zaman tamam. Ama bu nasıl olur biliyor musun? Çalışarak olur. Tekrara düşürerek olur sevgili Kora. Sen bunu çalıştırırsan, tekrar düşürsen bu tür takımlara karşı.
1: Evet.
0: Çünkü fizik gücü yüksek olan takımları kardeşim sağdan soldan yapacağın ortalarla çok fazla etkili olamazsın. Anca işte yaparsın, uzaklaştırdıkları topu dön çevirir, Abdülkerim vur direkten döner. Belki bir iki tane öyle pozisyon uzaktan şutla bir pozisyon yakalarsın. Ama adamların hiç sevmediği tarzda profilde oyunculara sahibiz biliyor musun? Beceride oyunculara sahibiz. Bak stoperleri evet. bul. Tanıdığın stoperler uzun boylu iri yapılı. Ne sor biliyor musun? En sevmediğin profildeki tarzdaki oyuncu kim der? Çabuk oyunculardan nefret ederler. Seninle bir sürü var öyle oyuncu.
1: Evet. Devam edeceğiz Okan. Birazdan Salim sana da sözü vereceğiz. Detaylı şekilde konuşacağız. Son sayfa etiketine mesajlarınızı görüyorum şu anda. Düşmeye başladı. Yine yazmaya devam edin. Bir ara veriyoruz. Ardından burada olacağız.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Okan Koç ve Salim Manav'layız. Milli takımın performansını konuşuyoruz ilk maçtaki. Okan bir giriş yaptı. Salim, ilk etapta sen neler söylersin müsabakaya dair?
1: Yani müsabakayla ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Hepimizin umudu vardı. Zaten ilk bölümde görüntüler de yansıdı. Bizler de sabahın erken saatlerinde uyandık. Ülkemiz zaten milli ve dini duygular içerisinde bütünleşen bir halkımız var. Bugün de onu yaşadık. Sabahın erken saatlerinde çok güzel görüntüler vardı ülkemizin dört bir yanından. Okan abi de zaten ifade etti. Sen de ifade ettin Koray abi. Maça dönecek olursam şunu söylemek istiyorum. Maç öncesinde hatırlarsın, seninle yapmış olduğumuz programlarda da çok böyle net bir şekilde konuşmamakla birlikte bizim kapanan takımları açmakla ilgili sorunumuz vardı. Kaldı ki biz bunu net bir şekilde Romanya maçında görmüştük. Romanya maçında bu durumu yaşamıştık. Hayattaki en kötü şey nedir biliyor musunuz? Hayattaki en kötü şey Okan abi ve Koray abi, zannetmek ve sanmaktır. Zannetmek ve sanmak. Seni sevdiğini zannedersin. Senin işini halledeceğini düşünürsün, sanırsın. Milli takımdan rica ediyorum, bize zannettirmesinler ve sandırmasınlar. Çünkü neden? Bugünkü maç özelinde, maçla ilgili maç sonunda Montella'nın basın toplantısını takip ettim. Teknik direktörlerin belirleyici özelliklerinden birisi bence şudur. Teknik direktörler taktik ve taktikleri vardır. Belirli bir dizilişleri vardır. Montella'nın dizilişine de saygı duyuyorum. 4-6-0'dır. Teknik direktörleri başarılı kılan bence maç içerisindeki hatalarından çabuk ders almalarıdır. Bugün ne yazık ki ben onu göremedim. Maç sonu açıklamalarını da beğenmedim. Net bir şekilde direkt eleştireceğim. Çünkü eleştirmek hakkımız diye düşünüyorum. Bugün sabahın çok erken saatlerinde Koray Baloğlu uyandı. Koray Baloğlu ile birlikte 85 milyon uyandı. 4.30-5'te uyandı. Bir heyecan vardı. Biz bunlara hasret kalmıştık. 24 yıl sonra gittiğimizi söylüyoruz. 2002 yılında Dünya Kupası'na katıldığımızda 48 ya da 50 yıl sonra gitmiştik. Bu tamamıyla odaklanma meselesi. Odaklanmamız gerekiyor. Rakibin zaten oyun modeli belli. Avustralya takımının oyun modeli belli. Size yüksek bir takım. Duran toplardan gol atabilirler. Duran toplarla birlikte geçiş oyunundan gol atabilirler. Bunlara çalışmamız gerekiyordu. İran Kunda golü atan arkadaş. Zaten direkt İran Kunda'yı ilk 11'de gördüm. Yandık dedim. Senin de yakından tanıdığım bir isim. Oğuzhan Kapılar'la birlikte izledim maçı. Oğuzhan'a dedim ki yandık Oğuzhan dedim. Neden yandık dedim? Şundan dolayı. İran Kunda henüz 17 yaşında, Bayern Münih'e transfer yapan bir isimdir. Gelişimini tamamladı. Bayern Münih'e U19 takımına transfer yapmıştı. Bugün zaten Volkan Hoca'nın da, Volkan Demirel Hoca'nın da ben bu oyuncuyu tanıyordum şeklinde bir demeci oldu. Sosyal medyada X aleminde Salim Manav gibi futbolla kafayı bozmuş, her ligi takip eden insanların bileceği bir oyuncudur. Geçiş oyunu oyuncusudur. Direkt ülkemizde Anadolu kulüplerinde vardır bu tarz oyuncular. Geçiş oynayan takımlarda hızlı çalım hareketleriyle bir anda patlayıcı gücüyle ön plana çıkar. Yandık dedim Oğuzhan. Direkt dedim defans attığımız için sıkıntılı bir profil. Merih'le birlikte Abdülkerim Bardakçı'nın Allah yardımcısı olsun dedim. 20 dakika sonra gol yedik. Yani bunları bizim net bir şekilde Salim Manav bunu görüyorsa, Okan Koç görüyorsa, Koray Baloğlu görüyorsa görmemiz gerekiyor. Dünya Kupası kolay bir arena değil. Dünya Kupası dediğimizde hatırlayalım ya, uzağa gitmeyelim. Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan doğru bir oyun modeliyle Arjantin'i yendi. Arjantin Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanan takımdı. Doğru mu abi?
2: Yunanistan hatırlayın.
1: Yunanistan Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Yani burada yani sizin bir modeliniz var. Bu model doğru bir model olabilir. Ancak bu modeli rakibe göre değiştirmeniz gerekiyor. Milli takım performans bazı alınarak oyuncuların seçildiği bir takımdır. Milli takımımıza dönecek olursam ben Montella gibi imser konuşmuyorum. Çünkü

0: biz olası kötü bir senaryoda neler konuşulur biliyor musun? Merih Demiral'ın YouTube kanalında şu an çekmiş olduğu videoları izleyip gülenler var ya, direkt eleştirir. Direkt
1: net bir başladı şekilde, zaten bugün.
0: Eleştiriler başladı. Direkt net bir şekilde o konuşulur. Barış Alper Yılmaz'ın saçı konuşulur. Bunları yaparız. Bizim böyle bir yanımız var.
1: Biz, tamam ya, o mu sorun peki?
0: Sorun o değil. Sorun ne biliyor musun?
1: Ya bir dakika sorun, bak biz şimdi burada bir ulusal kanalda yayına çıkıyoruz değil mi? Evet. Daha böyle yani insanlar bunu düşünebilir.
0: Evet.
1: Ama mesela Okan yıllarca futbol oynadığı için
0: evet,
1: o açıdan yaklaşması lazım. Bir gazeteci olarak senin de mesela evet, belli yönlendirmelere gazeteciliğin bir numaralı kuralı evet, nedir? Her zaman şüpheyle yaklaşacaksın değil mi? Şu an mesela herkes bir şey söylediğinde
0: evet,
1: ilk etapta o rüzgara kapılmayacaksın evet, ve diyeceksin ki bu mantıklı mı değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi Merih Demiral konusu. Evet. Bizde Şenol Hoca'nın saçı konuşuldu mu 2002
0: evet,
1: Dünya
0: konuşuldu.
1: Kupası'nda?
0: Evet konuşuldu. Yine konuşuluyor.
1: Değil mi? O zaman niye
2: Ümit Davalan'ın konuşuldu.
1: Ümit Davalan'ın saçı.
2: İlhan Mansız'ın konuşuldu. Dünya evet, üçüncü oldu evet, o takım. Nasıl oluyor abi bu iş?
1: Ya şu an saç veya YouTube kanalı mı?
2: Boş bu abi. Onlar ne biliyor musun? Yani onlar parfüm yani, kokulu süslü cümleler deriz biz onlara. Evet. Yani ya insanların bu, ilgisini dikkatini çeksinler. Yani aa bak burada, ben de istiyorum ama nerelerden farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Evet. Geçin
0: yani
2: kardeşim
0: burada benim, benim demek istediğim.
1: Ya Merih hemen geçmeyelim bak Salim. Evet. Bunları insanlar da silinsin birazcık düşünsünler diye evet, ben özellikle evet, ağırdan alıyorum. Niye?
0: Evet.
1: Merih şimdi bir YouTube kanalına videolar çekti milli takım futbolcularıyla.
0: Ama şimdi
1: bir mesaj almak
2: burada problem
1: hayır,
2: önemli olan ne biliyor musun?
1: Mesaj almak istiyorsam
2: Salim mesela, bitirsin ben önemli olan
1: bana kalırsa
2: deyince.
1: Merih'in çektiği o videolar mükemmel.
0: Bence gayet güzel.
1: Mükemmel bak. Devam etsin hatta. Bu turnuvadan sonra da devam etsin. Niye? Ben çünkü mesela ben, sen, izleyiciler, taraftarlar, futbolcuları o kadar yakından görme imkanımız evet,
2: yani
1: yok.
2: Yani o pozisyonda
1: diyaloglar ne, takım içi konuşmalar ne, onları yani hissetmek evet, adına, öğrenmek adına çok değerli. Mesela bak, bak müsaade edersen şunu söyleyeceğim. Niye şimdi diyorum bunu? Örneklendireceğim çünkü. Almak isteyen için mesaj çok ama almak istemeyense mesela istediğin kadar şöyle şunun içinden geçer mi bir şey? Geçmez.
0: Geçmez.
1: Kapattıktan sonra değil mi? Şimdi orada Merih'in YouTube kanalı benim aklımda kalan bir şey. Hakan Çalhanoğlu en deneyimli futbolcu mu muzu
0: evet,
1: mu? Dünyada kendi mevkisindeki en iyi futbolculardan biri mi?
0: Evet.
1: Orada mesela diyalog arasında bir şey konuşuluyor değil mi? Kosova maçı öncesi konuşuluyor. Merih evet, isim vermiyor ama diyor ki en deneyimlilerimizde bile bir soyunma odasında inanılmaz bir gerginlik gördük diyor. Evet. Demek ki orada bir ezberimiz bozuluyor bizim. Bak bir şey öğrenmiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Sen istediğin kadar tecrübeli ol. Milli duygular, Dünya Kupası sınavı ve son bir maç olduğunda en deneyimlin bile o stresi yaşıyor. Evet. Değil mi? Hatta Samet'le ilgili komik bir şey anlatıyor Eren evet, orada. Geliyor bir şey söylüyor Eren'e. Yani buradan bir şeyler kapabilirsin. Ya Merih orada sanki öyle bir konuşuluyor ki stüdyodaki evet, kameraları Merih toplamış, tripodu, milipodu her şeyi kaldırmış. Ardından da sahaya maça çıkmış gibi konuşuluyor. Yani evet, bununla bizim yani, oyunumuzun ayrılması
0: mesela bugün
1: lazım.
0: Görün, bugün yani, konuşuldu ondan dolayı diyorum yani Allah göstermesin kötü senaryoda direkt manipüle oluyorlar. Yani
1: tam olmasın insanlar olmasın işte onu
0: yani
1: diyorum.
0: Ben zaten bu tarafta olan bir kişilik değilim. Yani ben turnuva öncesinde de ifade ettim. Videolar güzeldi ancak bizim oyun anlamında sıkıntımız kapanan takımlara açamıyorduk. Bugün de onun sıkıntısını gördük saha içerisinde. Bu arada şunu söyleyeyim, videolardan bahsettin abi, gayet güzel videolardı. Burada biz basın mensupları olarak da kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Şöyle sorgulamamız gerekiyor. Basın mensupları net bir şekilde röportajlar yapamıyor. Çünkü basına döndüğümüzde kendimize de çuvaldızı biraz batıralım. Çünkü basın sektörüne döndüğümüzde ne yazık ki bir fanatizm var. Kulüp muhabirliği fanatik bir muhabirliğe dönüşmüş durumda. Bundan dolayı da futbolcuların basın mensuplarından iyileri ayırıyorum. İyi niyetli insanlar ayırıyorum ama kaçmaları gayet normal geliyor. Saha içine tekrardan döndüğümüzde stoper hattında aksaklıklar oldu. Bu da rakibin geçiş oynamasından
1: ya şeyi
0: kaynaklıydı.
1: Toparlamak adına söylüyorum. Yani Merih'i eleştirebilir miyiz? %100 eleştirebiliriz.
0: Evet.
1: Yediği çalımı konuşabilir misiniz? %100 konuşabilirsiniz. Evet. Ama siz Merih'i bu maç özelinde eleştirmek için YouTube kanalında işte video çekti diye eleştirirseniz biz hiçbir sonuç alamayız. Ama
0: evet,
1: Okan'a mesela burada topu da atayım.
0: Tamam.
1: Okan bizim Merih üzerinden tartışmamız gereken konu şu değil mi? Merih açık alanda çok hızlı bir futbolcu mu?
2: Değil.
0: Değil.
1: Demek ki Merih'i bizim o şekilde bırakmayacak bir oyun stratejisi uygulamamız lazım. Evet. Biz Merih'in YouTube bravo, kanalını konuşursak hiçbir şey elde edemeyiz. Bravo.
0: Ama
1: biz Merih'i niye
0: abi,
1: orada açık alanda bırakıyoruz'u konuşursak bir daha bunu yaşamayız belki evet, değil mi? Yani asıl konuşulması gereken ne? Bu kadar etkileniyor muydunuz futbolcuyken siz?
2: Hiçbir şekilde etkilenmiyorum.
1: Saç modeliyle vesaireyle.
2: Geçecekler abi. Bu az önce söylediğim gibi. Bunlar ne biliyor musun? Dikkat çekmek. Dikkat çekmeye çalışıyorlar işte. Hep söyleyeyim parfüm kokulu süslü cümleler de

0: kadara. İnsanların ilgisini çekecek. Aa, bak ben
1: sen
0: buradan,
1: etkilenmez miydin
0: bak,
1: abi?
0: Hayır, ben bak buradan giriyorum işte, bak böyle eleştiriyorum, böyle farkındalık yaratıyorum, bak farklı yorumlar buluyorum. Geçin arkadaşlar işte. Bak biz de profesyonel oyuncu. Saçmış, YouTube'muş, onlar bunlar bu seviyedeki oyuncuları etkilemez. Bunlar o çalımı, bunları yaptıkları için o çalımı yedi gibilerinden bahaneler falan filan oralara çekmeyin. İnsanları kandırmayın, hayatta yanıtmayın. Zaten insanlar buna inanmıyor. Evet. Sen kendi kendini inandırıyorsun bu yorumda. Geçin abi. Melih'in performansı niye düştü? O çalımı niye düşüyor? Sen az önce çok güzel. Niye o pozisyona düşürüyorsun? Veyahut evet. da Melih orada niye adama bir anda hamle yaptı? Adamı doğru. dışarı doğru itmedi. Adamı yani öyle bir pozisyon alsaydı, içeri değil de dışarı doğru mecbur bıraksaydı. Evet. Anladın mı? Belki fizik olarak, mental olarak hazır değildi Melih. Yoksa bunlar hepsi bahaneler. Geçecekler. Bunlarla insanları kandıramazlar. Bak. Bu tür takımlara duran toptan gol yersin. Anladın mı? Geçiş oyunundan gol yersin. Bak not aldım. Çok güzel bir yorum. Ama o pozisyonları da verirsin. Çünkü sen risk alıyorsun. Ama sen ne yapıyorsun? Ama sen ne yapıyorsun önemli olan. İşte bak geldik yine aynı noktaya giriyoruz. İki senedir bu tür takımlara nasıl bir problem anlamında üretkenlik yarattım takıma. Hiçbir şekilde yaratamadım. Şimdi bunları yaşıyorsun. Bunlar hep Melih'inmiş, Barış'ınmış, işte öbürününmüş, bununmuş, saçı falan. Bak ben takımın fiziksel anlamda iyi görmüyorum. Boy anlamında demiyorum. Tempo, kondisyon anlamında iyi görmedim.
1: Bak, şu ilk 20 dakika çok kötüydü.
0: İyi görmedim. Venezuela maçında da bu maçta da özellikle Venezuela maçının ilk yarısında iyi görmedim. Acaba bu milli aradan önceki yani bu Dünya Kupası'nın turnuvasına gidilmeden önce bir arada futbolcular güzel yaşamadı mı? Doğru yaşamadı mı? Futbolcuyu en çok geriye çeken, etkisizleştiren, kötü performansını sergilemesine neden olanlardan bir tanesi de nedir biliyor musun? İyi yaşamamaktır.
1: Düzenli.
0: Melih önceden nasıldı? Basıyordu. Tempoluydu. Tamam mesafe vermiyordu ama adama o topu aldırmıyordu. Sezgileriyle, pozisyon bilgisiyle kapatıyordu. Ama bugünkü maçta, dünkü maçta mesela bakıyorsun abi. O pozisyonu verdi. Niye acaba fizik olarak hazır değil mi? Ve hatta öndeki oyuncuların yaratıksızlığı, üretkensizliği mi problem yarattı? Birçok nedenler olabilir. Evet. Ama geçin babacığım. Saçmış, kulakmış. Kazı bandıymış, yok konçmuş, yok tempolukmuş, yok ayakkabıymış. Geçin abi bunları. Bunlar aşmış, aşılması gereken konular. Bunlar 1980'lerde, 70'lerde, 60'larda, 90'larda yapılan yorumlardı. Evet. Artık yeni jenerasyon yemez bunu. Abi, Barış Alper saçını öyle yapmış. Kendisini öyle motive ediyor. Olabilir. Öyle motive ediyor. Ama adama alan vermemişlerdir. Zaten milli maçlarda son dönemlerde de kötü oynuyordu. Anladın mı? Bunu görmesi gereken hoca. Tabii. Hoca.
1: Hoca işte
0: Meri,
1: aslında ders
0: Meri,
1: almıyor.
0: Bakıyorsun lan fizik kondisyon olarak hazır değil. Tamam tecrübeli deneyimli oyuncu ama orada daha hazır oyuncu. Bunu görmesi gerek. Kim var daha hazır oyuncu? Örnek sahibi
1: Ozan
0: bana.
1: Kabak.
0: Onu görmesi gerekiyor. Yok saçmış. Yok tıraşıymış. Yok YouTube'muş. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapma el insaf ya. Biz de
1: i̇şte
0: top oynadık.
1: Konuşuldu ama Koray.
0: Biz de.
1: Yani.
0: Kim konuşuyorsa işte ya, az önce söylediğim gibi bak arkadaşlar farkındalık
1: ya,
0: yaratma.
1: Ben de size var. Konuşulmaması gerektiğini söyleyen de var. Yani.
0: Ben size söyleyeyim. Ben eskiden futbol oynayan bir kardeşinizim. En üst seviyede de oynadım kardeşim. Şampiyonlar Ligi oynadım. Dünyanın en iyi takımı. O zaman en iyi takımların evet, üçten bir tanesine karşı kadroya baksana. Oynadım. Hasbelkader çok şükür kısa da olsa oynadık ama. Oynadık mı oynadık baba. Diğer annelere, kimlere karşı oynadık? Babacığım bunlar bahane. Ben ne saçlarımı şu yanları bir kazıttırıyordum baba. Bandı bir takıyordum. Arkadan dalgalanıyordu. O beni motive ediyordu. Anladın mı? Yok tamam. YouTube'da çekmiş. Ne yapmış YouTube'da? Gitmiş farklı yerlerde, farklı pozisyonlarda filmler mi çekmiş? Arkadaşlarla sohbet böyle güzel takımdaşlık evet. anlamında birbirleriyle diyaloglarını anlatıyorlar. İnsanlar Türk halkına bak bizde bir takımdaşlık, arkadaşlık var. Evet. Ya bırakın Allah aşkına ya. Kim yapıyorsa yapmayın gözünüzü seveyim ya. Vallahi bile ayıp ya. Oralardan vurmayın. Çıkın kardeşim sen bugün niye üretemedin? Sen niye o gün o adamı çalıma yiyip de kaçırdın? Sen niye o pozisyon hatasını yaptın? Sen niye orada şutu işte öyle vuramadın bilmem. Bu şekilde eleştirin. Buralardan girmeyin ya. Yazık günah ya. Bel altıdır bunlar. Hoş değil bir. Hoş şeyler değil.
1: Şimdi farkındalık yaratmaya çalışıyor.
0: Biz
1: tane...
0: yemeyiz. Gelsin benim yanımda bu yorum yapsın. Tabii. Gelsin o kişi gelsin bir yorum yapalım. Bir diyaloğa girelim. İkili de olsun sonuçta. Onun fikirleri belki insanlar tatmin edecek. Benim
1: yani
0: fikirlerim.
1: Ben direkt yani olacaklar yani olan mı olacaklar
2: tamam, olacaklara çıkarak... insanlar bence evet. şey vermiş. Yorum vermiş. Bak ESPN mesela bir paylaşım yapmış bugün.
1: Nedir abi?
2: Twitter'ımda paylaştım onu da hatta. Arda
0: çok
2: Güler
0: yazmışsın.
2: Maçtan önce tünelde iki takım oyuncuları tüneldeyken Arda diyor ki orada hadi abiler diyor biz daha iyiyiz baştan bunu hissettirelim diyor. Yani evet. normalde tünelde hep böyle şeyler yapılmıyor mu sen söyle.
0: Tünelde soyunma odasında maçtan bir gün önce saha içinde defalarca hadi biz daha iyiyiz daha güçlüyüz hadi yenelim şu maçı kazanalım evet. hadi in arkadaşlar daha mücadele edelim her, yüreğimizi. Her maç yapılıyor.
2: Her
0: bak,
2: maçtan
0: söylüyorum,
2: önce yapılıyor.
0: Maç o mikserden çıkarken yapılıyor. Soyunma odasında yapılıyor. Artı bir adım daha

0: geliyorum sana sevgili Koray Bolu. Saha içinde de yapıyoruz bunu. Saha içinde. Koray diyorum ya, sen daha iyi takımsın, daha iyi futbolcusun. Salim, sen bunları nasıl geçemiyorsun? Sen bunlardan çok çok daha iyisin, hadi aslanım diyorsun ya. Rakip duyuyor bunu. Ya bırak abi.
1: Şimdi devamını anlatayım. Arda bunu söylüyor. Diyor ki hadi abiler, böyle yapıyor. Biz daha iyi takımız, baştan bunu hissettirelim diyor. Şimdi ESPN bunu nasıl paylaşmış biliyor musun? Arda'nın sözü. Arda bunu söylüyor. Yazmışlar.
0: Kim o ESPN?
1: Altta da yabancı işte haber kaynağı. Altta da maçın skoru. Ya bu her maçta yapılıyor. Ama burada olay ne? Etkileşim peşinde girilmesi. Bunların yani bu tarz böyle manipülasyonların üstüne de bizim, ya bizim vatandaşlarımızın da düşmemesi lazım. Çünkü bak ne Arda gencecik. Yani. Ya velev ki çok kötü turnuva geçirdik, evet. Ya. Elendik diyelim. Arda'yı biz kenara mı atacağız?
0: Yo.
1: Kenan Yıldız'ı kenara mı atacağız? Ya evet. Bu çocuklarla biz bir daha turnuvalar olacak ve önlerinde çok ciddi zaman var. Popovic ne dedi maçtan önce? Türkiye'nin gelecek 4 ila 8 yıl arasında çok güçlü bir takımı olacak dedi.
2: Evet.
1: Adam görüyor, genç bir jenerasyon var, yetenekli futbolcular var.
2: 2 yıl sonra Avrupa şampiyonası var.
1: Ama neleri eksik şu an? Deneyimleri eksik. Ya eksiğimiz pek çok nokta var ama harcayıp yakıp yıkmayalım. Yani, eleştirelim mi? %100 eleştirelim ama magazinsel eleştirmeyelim. Bugün evet. Biz şunu konuşalım mesela. İzleyicilerin soruları var. Mantıklı mesela eleştiriler var. Bak oradan evet. Gidelim. Şimdi alalım. Mesela Murat Bey. 4-6-0'dan hemen vazgeçmezsek yine bu felaketler başımıza gelir.
0: %100 katılıyorum bu tür takımlara karşı.
1: Kerem'in kendi demesi lazımdı. Hocam savunma hattı 1.95, 1.98 boyunda ben nasıl üstünlük kurayım demeliydi. Can ve Deniz neden oynamaz? Can 1.86, Deniz 1.90. Neden 24 yıl bunu mu bekledik deriz demiş. Şimdi
2: çok güzel.
1: Sağ içine dair.
0: Müthiş yorum yapmış o arkadaş kimse.
2: Kimse Kerem'in, çok doğru.
1: Bir kere şimdi Kerem'in hocaya söylemesine de bence gerek yok. Niye diyeceksin? Şimdi top benim ayağıma gelse... 3 tane upuzun boylu adamın içinde kendi takım arkadaşımı görsem Kerem boylarında, Kerem veya başkası, ben oraya orta yapmaya çekinirim. Yani yapsam da onun alamayacağını anlarım. Biz niye bunu çok ısrarla yaptık? Normalde bizim ortalamamız Okan elemelerde, rakamlarla da gidelim yani soyut da konuşmayalım, böyle somut çözelim diyoruz ya bazı şeyleri. Biz elemelerde maç başı ortalama 14 orta yapıyormuşuz.
0: Sana ben bir şey söyleyeyim.
1: Bu maçta 26 tane yapmışız.
0: Müthiş evet. Bir soru sordun. İnşallah orada bulunan bir muhabir kardeşlerimizden, abilerimizden, dostlarımızdan bir tanesi bu yayını izliyordur. Senden bunu kopya çekip o sorunun aynısını inşallah hocaya sorarlar. Bak müthiş bir soru sordun. Harika. Bunu yıllardır insanlar, bak Gürcistan maçı, Romanya maçı, bir sürü maç örnek böyle. Bu tarz takımlar hep diyoruz ya zorlanıyoruz. Bir tanesi sorsun. Niye BC planı yok? Veyahut da oyunculara niye farklı bir rol üstlendirmiyorsun? Çünkü evet. Ben... çizgiye basan bir oyuncuydum. Sırta koşu yapan bir oyuncu değildim. Ama bir gün Milicescu bana sadece antrenmanda devamlı koş kardeşim koş. O topu atıyordu. Koşacaksın. Gelse de gelmese de. Öğretti bana bunu. En azından bilmeyen var abi. Öğrenmenin yaşı yoktur derler ya. Böyle bir söz vardır. Sen de kardeşim antrenmanlarda çalıştır ya. Çabuk oyuncular bunlar. Size oyuncuları en çok tedirgin eden bu tarz oyuncular. Ama nasıl? Statik durarak değil. Çizgiye basarak değil. Kucakta bekleyerek değil. Koş yaparak. Al bir tane uzun bir santrafor. Baktın santraforlara da mı güvenmiyorsun? Güvenmiyor musun kardeşim? Stoperlerden birini koy oraya. Stoperlerden birini koy. Koy, kanatlardan getirecek bir sürü oyuncu var. B planı, C planı. Ya kanatlardan, kanat forvetlerden getiremiyorsan bari onlar içeri basıyor. Dışarıda çok güzel bir şey söyledi bana. Barış içeri giriyor. Öbürü içeri giriyor. Ne oluyor? İyice orada kaos futbol oluşuyor merkezde. En azından bekler devreye girsin. Al Ferdi Zeki'nin yanına, sola al birini veyahut da Ferdi. Gidin kardeşim devamlı koridor. Karambol oluşturun, sırtta koşu, iç koridor. Koşuları yapın. Bu kadar basit ya. Bak 3 kere 4 kere yapayım. Adamlar afallar, aptallaşır, ne oldum dedisi olur. Bak aptallaşır, titremeye başlarlar. Ama adamların tam istediği role büründük. Kucakta oynuyoruz. Kapandılar. Hiç kimse hareketli değil. Ayağı istiyor. Ayağı ben de isterim. Niye? Çünkü çok fazla efor sarf etmiyorum. Kardeş. Arkaya koş. İşte bunu söyleyecek olan sevgili Salim Manav teknik direktörümüz Montello. Anladın mı? Koş. Öğret bunları. Sen kucakta bu. Adamların istediği bu. Bir de çalıştık, analiz ettik. Biz buradan ya bazı şeyleri öngörerek, hissederek yaşadığımız için. Çünkü biz hem kapanan hem kapattıran takımlara karşı oynadık.
2: Evet.
0: Kapattırdım rakipleri hem kapana. Ya görüyorsun çünkü benim elimdeki oyuncular bireysel olarak ben yemin ediyorum bak inanılmaz derecede bu konuda kendime özgüven anlamında çok güveniyorum bak ciddi. Bireysel olarak ben benim oyuncularımın neler yapabileceğini ve maksimum nerelere çıkacağını çok iyi biliyorum. Bak çok iyi hissediyorum. Sen benim oyuncularımdan 10 üzerinden 9-9,5 performans alacağını sen 6-7 alıyorsun. O da bakma bireysel kendi becerilerinden, kendi

0: kendi yüreklerinden, kendi saha içerisindeki inisiyatiflerinden bunları sergiliyorlar. Sen yaptırmıyorsun bunu. Biz bunları söylerken ya işte hoca milli takımı Dünya Kupası'na getirdi, onu bunu ya getirdi, alkışladık. Ama ben böyle izlemek istemiyorum. Bak daha iyisi olacaktır ama böyle olmasını istemiyorum.
1: Böyle olmaz.
0: Bunları söyleyeceksin kardeşim. Biz kalkıp sen hoca değilsin, sen hocalık yapamazsın, sen bu takımı daha geriye getiriyorsun. Ya bel altı dersizleştirmiyoruz ki. Tabii. Daha iyisini yapabilecek.
2: Montella kovulsun, asılsın.
0: Demiyoruz
2: öyle bir şey.
0: Ki.
2: Aynen. Biz zaten burada linçi bırakmak.
0: Daha iyiler linçi yapılabilir. Daha iyileri yapılabilir, yapılabilecek, yapabilecek oyuncularımız var.
2: Bak sana
0: bak,
2: bir şey sordum
0: arada. Ülke olarak şu dönem, bak ülke olarak son bir şeyde biz var ya, ülke olarak şu dönem var ya, avantajı dezavantaja çeviren tek takımızdır ha. Bak öyle bir avantajlarımız var ki, alternatif üretkenlik anlamında inanılmaz derecede avantajlarımız var ama bunları dezavantaja çeviren tek takımızdır ha. Bak şu turnuvada şu anda ilk başta ben onu gördüm. Abi az önce anlattığım avantajlar dezavantajlar işte. Anlattığım avantajları da söyledim.
2: Şimdi Umut Kadir demiş ki eleştirilecek tek kişi ve suçlu Montella'dır. Milli takımda neden santrfor yok, bu konu sorulmalı. Oyar Zabal, İspanya milli takımında oynayana kadar kim biliyordu? Milli takımda kulüpçülük bitmeli. İyi oynayan santrfor varsa Anadolu takımında olsa bile çağrılmalı.
0: Kim o arkadaş?
2: Umut Kadir.
0: Umut Kadir kardeşim, aman eleştirme kardeşim. Aman söyleme öyle ya. Bravo, katılıyorum, aman öyle söyleme. Hemen seviciler çıkıyor. Bilmem şöyle böyle. Ya bırakın arkadaşlar ya. Bak bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir cümle. Çok önemli bir yorum yapıyorum. Bak çok önemli bak. Parantez içerisinde bunu herkes biliyor. Bak bizim oyuncularımız çok çok daha iyisini yapar. Bundan verim alacak kişi kim biliyor musun? Bireysel yetenek, bireysel olarak oyuncular değil. Takım halinde onlardan o maksimum verimi alabilecek, o seviyelere çıkabilecek teknik direktördür. Bak çok iyisini yapabilirler bak arkadaşlar. Bak net söylüyorum. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Aman eleştirmeyin kardeşim. Çıkıyor bazı gazeteciler, bilmem neciler. Onlar bunlar oturuyor. Ya işte... Ya daha iyisini yaparız, olur. Şimdi diyorlar içeri günah olmaz. Ama babacığım ben milli takımımızın 10 üzerinden 5-6 oynaması beni mutlu etmiyor, üzüyor. Ona üzülüyorum. Benim Kerem'im daha iyi işler yapar ama orada değil. Geçiş oyunda Fransa, İspanya'ya karşı oyunda Kerem'im daha iyi işler yapar. Barış'ım, Orkun'um, Arda'm, örnek Yunus'um, kim varsa arkadakilere gel tek tek. Benim bunlar, bu oyuncularım çok çok da ama babacığım. Her rakibin bir felsefesi var. Senin bir felsefen var. Rakip o felsefeyi sana kabullendiriyorsa, kendi felsefesini, o zaman sorumlusu sensin. Sen o rakibi afallandıracaksın, aptallaştıracaksın. Seçeneklerle, alternatiflerle, oyuncu alternatif olur, oyun sistemi alternatif olur, oyun içerisinde değişkenlikler olur. Bunlarla yapacaksın. Ben bunu söylemek istiyorum. Yoksa bana ne, benim milli takım çok iyi işler yapar. Çok daha iyi işler yapar. İşte bizim çıkıyor bazı gazeteci arkadaşlarımız, bazı eski futbolcu arkadaşlarımız, hocalarımız bilmem ne. Ya işte santrforsuz futbol, işte bakın milli takımımız oynuyor, buralara geldi. Aa, bakın işte bu tür maçlarda bir santrfor, pivot santrfor ne kadar ihtiyaç duyuluyor, anlıyor musunuz şimdi? He? Yok bunlarla da olur gibilerinden. Alın bakın abi. Alın abi. Ne oluyor ondan sonra? Olan bize oluyor. Sabah 7'sine kalan 80 milyon oluyor. Ya bırakın abi, sen orada BC planı fark etmiyor. O gün bazen ben bir hafta önce çok iyi oynamışımdır. 3-4 maç seri çok iyi sezon geçiriyorum. Başladım. Ama bir hafta rakibe göre hoca sistemi değişik, farklı bir şeye büründürüyor. Tak beni değil Salim'i oynatıyor. Salim o maçta da golü atıyor, attırıyor ve hatta. Ama oyun gidişatı ona uyuyor. Bana uymuyor misal. Olmaz. Kerem orada. Al Barış'ı oraya babacığım, boysun o stoperlerle. En basit içeride yap o hamleyi. Kerem al sol tarafa.
2: Şimdi aynı soru var mesela. Yasin Öztürk diyor ki iyi yayınlar. Gol arıyorsun. Barış'ı çıkarmak yerine forveti alsan.
0: Bitti.
2: Can Uzun da olabilir.
0: Bravo.
2: Kenan'a Barış'ın eski yerini alsan. Arda'yı Barış'ın arkasına alsan ve Yunus'u da en sağa atsan. Bu benim 15 yaşındaki kızım söyledi. Montella görmedim.
0: Bak
2: diyor.
0: Bu arkadaş kim, ismi ne?
2: Yasin Öztürk.
0: Yasin kardeşim, kızının gözlerinden öpüyorum. Allah yolunu, battığını, şansını, her şeyini açık etsin. Benim de bir kızım var. Maşallah diyeyim. Helal olsun. Bir, bunu 15 yaşındaki bir kız görüyorsa kenarda oturan bir insan nasıl göremiyor bunu? Biz bu adamı eleştirdiğimiz zaman bizi buraya o getirdi. Bizi buraya o getirdi de bak bir şey söylüyorum, alkışladık getirdiğinde. Ama bu takım 10 üzerinden 9-9.5 oynar. Niye 7 oynuyor? Niye 6 oynuyor? 9 oynadı. Kimle oynadı? İspanya'daki İspanya maçında oynadık, değil mi?
2: Evet.
0: Bak anladın mı ne demek? Niye devamlılığı yok? Ya bırakın abi. Yapmayın, gözünü seveyim. Sevicilik yapmayın arkadaşlar. Anlık skora göre veya o anki oyuna göre konuşmayın. Bir bakın, gelecek var mı? Seçenekler var mı? Geleceğe vaat eden bir oyun formasyonları, değişkinlikler, oyuncuların performans.

0: Kimin performansı artıyor milli takımda? Hadi soruyorum. Kimin performansı artıyor? Söyleyin bana bir tane oyuncu. Hadi bana bir tane milli takımda bir oyuncu her geçen gün daha çok performans artıyor. Deyin bana. Hadi söyle bir tane oyuncu. Söyleyin abi. Bir tane oyuncu söyleyin. Niye kaldınız? Ya biz bunları söylediğimiz zaman düşmanız. Ben düşman değilim. Ben Ay Yıldız'ı formaya aşığım. O çocuklara aşığım. Ben o çocukların çok çok daha iyi yapacaklarını, daha da iyi şeyler becereceğine inandığım için isyan ediyorum. Yapamadıklarına isyan ediyorum. Çünkü onlar yapar. Zincirle bağla. Koparacaklar. Kopar. Sen o zincirle bağlamayacaksın. Bırakacaksın. Salacaksın onları. Ben çok doluyum. Üzülüyorum. Ha, bu eleştirileri yapıyorum. Daha iyisi olacak. Bak göreceksin. Paraguay maçı değil mi? Şov evet. Yapacağız Allah'ın izniyle. İnanıyorum.
1: İnşallah.
0: Amerika'dan
1: İnşallah.
0: Biraz çekiniyorum. Korkuyorum açıkçası. Çok abi mermi gibi takım ya, zıpkın gibi adamlar var ya, topu alıyor direkt kaleyi düşürüyor. Direkt.
1: Söyledik zaten.
0: Bir de acayip bir takım. Biz Allah'tan
1: hazırlık maçlarını verdik zaten. İzleyenler gördü.
0: İzledik burada.
1: Amerika Senegal maçı. Neler ilk yarıda bitirdiler. Almanya maçında da gayet iyilerdi. Belliydi. Bazı şeyler var. Çok yani bana göre basit geliyor. Hoca beni çok şaşırttı yani, şok oldum bazı.
0: Ya hoca şaşırtıyor beni değil, Türk halkını. 15 yaşındaki kızı bile şaşırtmış ya. Yasin bir, kardeşimizin kızımızı bile kardeşim.
1: Ben
0: şaşırtmış.
1: Kendi adıma söyleyeyim. Ben,
0: ama bizim bazı gazetecileri şaşırtmıyor işte.
1: Benden bin
0: seviciler
1: kat daha
0: var.
1: İyi bildiği kesin.
0: Çok ama biliyorlar ya futbolu, ezbere yorum çalıyorlar.
1: Sordum.
0: Yorum çalıyorlar, kelimeleri cümleleri değiştirip yorum yapan çok insan görüyorum. Bizlerin yorumu ya, izliyorum senin benim Salim'in onun bunun yorumunu çalıyorlar. Baba geliyorlar orada burada farklı yerde farklı cümlelerle yorum yapıyorlar. Bırakın kendiniz yönetin görürsün. Ya ben kabul etmiyorum, boş ver boş.
1: Tamam biz sonuç odaklı tamam gidelim. Abi. Milli takıma faydası olacağını düşündüğümüz şeylerden aynen konuşalım. Mesela
0: söylüyorum
1: sana
0: abi.
1: Arada şeyi sordum. Hoca bunları bin kat daha iyi biliyor benden, en azından ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela bir hücum stratejisidir. Kanat oyuncularından eski çok modern bulunmaya da bilir bu taktik. Kanat oyuncularından birini çizgiye bastırırsın.
0: Bravo oyun
1: alanı
0: açar,
1: genişletirsin
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Örnek veriyorum Barış'ı veya Arda ile başladık. Arda'yı.
0: Tebrik ediyorum.
1: Ben sana dün maçta ona da çok şahit olmadım. Yani zaten Avustralya şu kadar bir yerde duruyor. Ceza sahası çizgisinin dışına çıkmıyor. Bütün herkes göbekte. Biz niye mesela Barış daha böyle kaleye yakın yerde bir top
0: aç buluştu? Çizgi oyunu. Madem hala ısrar ediyorsun oyunculardan. Aç çizgi oyunu.
1: Evet. Genişlik
0: ver. Koridorları, o half space dediğimiz yerleri. Bak oralara kimi koşuyorsun yap. Örnek. Bak hep örnekleme. Bugün Zeki yaptı değil mi?
2: Zeki yaptı.
0: Şey maçında Arda'nın attığı maç hangi maçtı? Yunanistan maçı. Kim yaptı o iç koridoru?
2: Hamit mi?
0: Hayır Ferdi.
2: Pardon.
0: Arda attı ya şey maçı Yunanistan şey Romanya maçı.
1: Değil ya,
0: Romanya
1: değil
0: maçı. Romanya maçı ya.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun Arda sağdan aldı yani içeri müthiş.
1: Yunanistan'la oynamadı.
0: Ya karıştı. Romanya maçı
1: Yunanistan
0: hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: Olabilir olabilir. Bak Romanya maçı araya kim attı topu? Arda.
1: Arda.
0: Kim koştu o iç koridora?
2: Ferdi.
0: Ferdi. Kenan neredeydi? Çizgideydi.
2: Çizgide.
0: Anladın mı? Aç baba onları aç. Bunları ne biliyor musun? En az ki o maçta da hocanın belirlediği bir taktik değildi. Hatırlarsanız Ferdi açıklama yaptı. Arda ile konuştuk dedi.
1: Evet.
0: Ben dedi bak buralar dedi hep boşalıyor dedi. Ben baba bunu benle oyuncu değil. Bunu o takımı izleyen, analiz eden, analiz ekibiyle, yardımcılarıyla
1: güzel
0: beraber
1: güzel bir yere geldin aslında.
0: Evet. Bir bitirebilir miyim?
1: Tabii,
0: sonra
1: tabii,
0: sen gire. Analiz ekibiyle beraber bunları görüp bu tür takımlara karşı biz nasıl problemleri çözeriz? Sen hep kapanan takımlara karşı problem çözemiyorsun.
1: Doğru.
0: Bunu çözecek olan sensin. Bu tür işte oyun varyasyonları, sahanın içinde değişkenlikler. Senin o sprinti koşu yapan oyuncuların var. Ama sen oyuncuları onu kullandırmıyorsun, kullanmıyorsun. O zaman bunu sen antrenmanda defalarca çalıştırarak yapacaksın.
1: Bir şey olmaz mı? Güzel yere geldin dediğim o. Velev ki hoca dedi ki böyle oynayın. Oynuyorsun. Barış işte alıyor. Çizgiye inemiyor solda. Mecbur orta yapıyor Kerem'e. Kerem zaten bir şey yapamıyor.
0: Kim vuracak topu abi?
1: Stoper. Hayır. Şunu diyeceğim. Maç içerisinde hani lider oyuncu diyoruz ya, orada örnek veriyorum Hakan, Orkun, Arda, kim aklınıza geliyorsa. Biri şey diyemez mi orada, ya beyler ne yapıyorsunuz, Kerem nasıl vursun bu topa, sürekli aynı şekilde oynamayın. Sağ içinde böyle nasıl Ferdi ile Arda'nın arasında diyalog vardı ya, Ferdi dedi ben bindireceğim. Devre arasında
0: çok güzel bir yere değindin.
1: Oyuncular da böyle bir inisiyatif alarak bir şeyler
0: tamam,
1: değiştiremez miydi?
0: Yapabilir, inisiyatif alabilir. Bu iş benim işim değil kardeşim. Bu iş kulübede oturan adamın işi. Bu işin buraya gelmemesi gerekiyor. İki senedir biz bu problemleri yaşıyoruz diyorsun ya sen işte bak işte kısa boylu oyuncuyu orta yapılmaz vuramaz. Çünkü sayısız oyuncular var. Bunu senin görmen gerekiyor benim değil. Ben sağ içinde belirler hoca atar bir iki kere konuşursun işte Arda ile Ferdi'nin o Romanya maçındaki gibi kendi diyaloglarını attıkları golde. Anladın mı içeri girdi vurdu. Bu hoca görüp çalıştırıp bu oyunculara bunların kafalarına yerleştirip o formasyonla sahaya sürmesi, hazırlaması gerekiyor. Ya bu sahanın içinde oyuncular konuşuyor. Ben giderim derim ya Barış, yapma derim, bu vuramıyor. Ama ne, Barış da ne yapacak? Gidiyor kafayı kaldırıyor, yok kimse gösteren. Bunu bir kere iki kere yaparsın. Üçüncüsünde dördüncüsünde yapmazsın. Ama sen görsene kardeşim, gör olmuyor. Can Uzun var, öbürünün ismi neydi?
1: Denizgül.
0: At baba birini, en azından set olur, duvar olur, mücadele eder. İki stoperi çeker, adamlara koridor açar. Yapacağın ortalarla ikili mücadelelerde arkadan koşu yapacak Arda'ya, Orkun'a, örnek mesela Hakan'a pozisyonu yaratır. Yok abi, Barış git. Hem bak burada oyuncuların performansları da düşüyor bu tarz bir tabii oyun stiliyle, profilleriyle sahaya çıktığın takdirde. Oyuncuların soruyorum, tekrar arıyorum. Milli takımımızdan hangi futbolcumuzun performansı her geçen gün artıyor? Hadi söyleyin, bir isim verin bana ya.
1: Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Zaten evet, takımların da iyi oynuyorlar. Son dönemde milli takımda da aynısını yansıtıyorlardı.
0: Daha iyi olmaları lazım. Çünkü takımlarından
1: daha
0: iyi.
1: Ama milli takım bireysel anlamda yukarı çıkarabileceğin bir yer değil ki. Hazır iyi gelirsin. Nasıl hazırsan ona göre.
0: Daha iyi oyuncu topluluğu. Şey. İşte oyuncuyu değerli kılan nedir biliyor musun? Sistem. Sistemi değerli kılan oyuncu, hoca. Hocayı da değerli kılan hem oyuncular hem sistemler. Bak. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Daha detaya girmek istemiyorum. Şimdi Salim çok sıkıldı abi, çok konuştum.
1: Yok, Salim'e de söz vereceğim. Şöyle geleceğim. Yani lafının bitmesini bekliyordum. Salim, sana göre Arda Güler'in en verimli olduğu yer neresi? Yani, aynı soruyu Barış Alper için de soracağım.
2: Milli takımda değil mi?
1: Hayır, herhangi bir yerde yani Arda Güler.
2: Yani
1: bugün
2: milli takım özelinde değerlendirelim. Milli takım özelinde şunu söyleyebilirim. Arda Güler 10 numara pozisyonunda oynadığında daha verimli oluyor. Zaman zaman oyunun akışına göre sağ kanada da geçebilir.
1: Tamam, ilk tercihin ne olur senin mesela? Arda 11 yazıyorsun, ilk Arda'yı yazıyorsun.
0: Sen her ya, yer sen nerede kullanırdın hoca olsan? Sen et.
2: Paraguay maçını düşündüğümde 10 numara pozisyonunda.
1: 10 numara sence?
0: %100.
1: Biz niye Arda'yı sağ kanada hapsediyoruz? Şimdi konuşuruz. Barış Alper, sence en verimli yeri neresi?
2: Milli takımda 4-6-0'da ileride en uçta oynaması. Galatasaray'dan da bunun alışkanlığı var.
0: Sağ açık.
1: Sağ açık değil mi Galatasaray? Sağ açık. En iyi yeri
2: en iyi
1: sağ açık değil mi?
2: Orası ama milli sağ takım üzerinde düşündüğümüzde tamam, bir ihtimal.
0: Milli takımda nerede oynuyor?
2: İleride de ya serbest
1: milli takım
2: olabilir.
1: Sen kurmuyor değil, musun? Şart mı 4-6-0 olması? Elindeki malzeme neyse ona göre kurarsın.
2: İşte. Bizim
1: ya
2: de
1: Arda mesela bence en değerli yeri 10 numaraysa 10 numaraya koyarsın. Barış en değerli yeri sağ bek, sağ açıksa sağ açığa koyarsın.
0: 2-2 daha 4.
1: Niye onu oraya?
0: Barış'ı sağa koyarım. Bak Barış'ı sağa koyarım. Barış sağda. Sol tarafa Kenan'ı. 10 numaraya öne Can Uzun. Arkada da Hakan'la Orkun yaparım babacığım. Bu tür takımlar. Çünkü üstüne gelme. Pozisyon alması. İki evet tane de çizgiden götüren oyuncu. Arkadan Arda set olabilecek. 2-1 yapabilecek. Duvar olabilecek bir Can Uzun var. Veyahut da Denizgül. Bu tür takımlar. Yani, bunu yapmadın mı? Oyun içerisinde işler istediğin gibi gitmedi mi? Al babacığım Barış'ı oraya. Al öbürünü sağ tarafa. Bir 10 dakika 15 dakikada öyle izle. Çünkü Barış kuvvetli. O stoperlerle mücadele edebilecek potansiyeli var. Ha, Barış'ın performans düşüklüğü var mı? Var. Kötü oynuyor milli takımda. Ama sen Barış'ı nasıl kullandığın benim için önemli.
2: Evet.
0: Örnek Arda'yı nasıl kullandın? Orkun'u nasıl kullandın? Anladın mı? Bu benim için önemli. Biz bunları söylüyoruz. Abi düşman oluyoruz. Baba ben düşman değilim. Ben Ayıldız forma açtım. Olimpik çocuklarımın daha iyi yapacaklarını, çok çok daha potansiyelli olduklarını bildiğim için ben bu yorumları yapıyorum. Babacığım bizim soruyorum. 2 yıldır tekrar soruyorum. B, C, D planımız. Bırak C, D'yi. B planımız ne sahanın içinde? Hadi soruyorum.
2: B planı yok.
0: B planı ne biliyor musun?
2: Zaten bunu
0: Barış kötü oynarken Barış'ı çıkar. Kenan'ı koy. Kenan kötü oynarken oynuyor diyelim. Yunus kötü oynarken Yunus'u çıkart, Barış'ı koy. Orkun kötü oynarken Orkun'u çıkar, Salih'i koy. Öbür kötü. Bu. Oyuncu değişiklikler. 80. dakika. Ya abi.
2: Ben oyuncu değişikliklerine de şaşırdım. Hatta sosyal medyadan evet da paylaştım. Koray abi dile getirmek istiyorum. Yani bizim oyuncu değişikliğimiz nasıl biliyor
0: çok
2: musun?
0: Çok şey var aslında da.
2: Sanki biz 2-0 öndeyiz gibi.
1: Ben
2: sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor. Aynen. Orta saha çıkıp orta saha giriyor. İsim vermeyeceğim. Süper Lig'de bir kulüp. Teknik direktörün ismini söylemeyeceğim. Takım Kasımpaşa, Turgay Ciner dönemi. Kasımpaşa bir maç oynuyor deplasmanda bir takıma karşı. Bulurlar diye direkt net ifade etmeyeceğim. O dönemin teknik direktörü sağ bek çıkartıp sağ bek alıyor. Ardından teknik direktör takımdan ayrılıyor, gönderiliyor.
1: Bu değişiklikten
2: dolayı. Bu değişiklikten dolayı. Yani ben bugün maçı izlerken hatta Twitter'da da çok fazla...
0: O takımın sportif direktörü önemli. Kim değiştirtiyor? Ben de onu sorayım sana.
2: Yani şunu söyleyeyim.
0: O dönem sportif direktörü kim o takımın?
1: Tamam, konuyu dağıtmayalım.
2: Konuyu dağıtmayalım da yani abi. Ben normalde maçlar oynanırken paylaşım.
1: Sen yadırgadın yapmam. Yani dünkü.
2: Yani dün, yani bugün sabah uyandığımızda. Yani sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor, orta saha çıkıp orta saha giriyor. Yani orada Yani Montella'nın empati yapabilmesi lazım. Deniz Gül, Can Uzun, hepsi bizim için değerli çocuklar. Hepsi gelecek vadeden çocuklar ve çok önemlisi.

0: sen şunu söyledin abi. Bu milli takımımızla biz Allah izin verirse bu oyuncu grubuyla alttan gelen Ümit Milli'deki oyuncuları düşündüğümüzde en azından 2 Dünya Kupası daha yapabiliriz. Önümüzde 2028 Avrupa Şampiyonası var. 2032 Avrupa Şampiyonası var. Yani biz totalde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası özelinde ifade ettiğin gibi 3-4 turnuvaya gidebiliriz. Henüz bu oyuncular piyasaya erken çıkmış olabilirler. Gencecik arkadaşlar. Bak, doğru mu abi? Gencecik arkadaşlar yani.
1: Biliyor musun?
0: Arda Güler'ler, Kenan'lar, Can Uzun'lar, Deniz Gül'ler. Yani bu oyuncular potansiyelleri var. Gelişimini tamamlamaya
2: bunlar zaten. Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası bir kere bugünden adının konması lazım.
0: Evet.
2: Bence yetenekli futbolcularımız olduğu için abartıyorsun Koray diyecekler belki. İspanyalar, Fransalar, Almanyalar abi var ama biz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahibi olacağız. Evet. Biz şampiyonluk için şimdiden yapılanmamızı oluşturuyoruz abartmıyorsun deyip abi hedef koymak gerekiyor.
0: Neden abartmıyorsun Koray abi? Şundan dolayı UEFA Uluslar Ligi, biz hangi gruptayız abi? A grubundayız.
2: Evet.
0: En üst segmentteyiz, doğru mu abi?
2: Doğru.
0: Bizim potansiyelimiz var abi.
2: Belçika, Fransa, İtalya, onlarla karşılaşacağız.
0: Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in kaptanı. Belki... Inter yakın dönemde Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Arda Real Madrid'de, Kenan Yıldız Juventus'ta, şu anda Can Uzun kulübüyle birlikte gelişimini tamamlıyor. Bonservisi için kulübü bu oyuncu için 50-60 milyon euro bandında bir ücret istiyor. Doğru mu abi?
2: Tabii.
0: Potansiyel olmasa istenir mi? Yeteneği olmasa istenir mi? Soruyorum. Yani bizim yetenekli oyuncularımız var. Okan abiye
2: daha da geliyor.
0: Sana
2: Aral var mesela. Aral ileride dahil olacak.
0: Aral var.
2: Bir önceki turnuvada mesela Can yoktu. Can yok diye ortalık yıkılıyordu. Şimdi Can evet var. Aral şu Aral an yok gelecek diye çok tepki var. Aral da olacak. Hepsi eklene eklene devam edecek bu şekilde.
0: Aral gelecek. Bunun dışında yurt dışından gurbetçi oyuncularımız tabii için arama taramalar devam ediyor. Ülkemizdeki altyapılardan oyuncularımız var.
1: Aral'la Can gelecek yani, diyorsunuz. Şimdi Aral'la Can gelecek diyorsunuz
2: belki
1: da.
2: Belki Semih toparlayacak. Bir Mustafa Erhan Hekimoğlu belki toparlayacak. Şimdi, dahil olanlar pek çok isim olabilir.
0: Dinleyici olmak lazım.
1: Mişle, mışla,
0: lazım.
1: Uşla, uşla olacak iş değil bu. Aral gelecekmiş. Can gelecekmiş. İşte kim öbürü bir şey daha dediniz. Ne dediniz? Yani gelecekmiş
2: Aral
1: değil
2: Aral zaten geniş kadroda işte vardı. Ne bileyim Demir Ege belki motive olacak.
1: Bu oyuncular gelecekse o zaman bu oyuncuları oraya götüreceksin o turnuvaya. En azından o havayı teneffüs edecekler.
0: İşte götürdüler zaten götürdü abi. Aral
1: kimleri
0: da orada.
1: Götürmeli?
0: Maç Aral da orada. Can da orada.
2: Aral'la Demir Ege'yi götürdü.
1: Tamam,
2: Aral'la
1: kimleri
0: Demir Ege orada. Maç
1: kimler
0: kadrosuna
1: var başka
0: giremiyor.
1: Mesela?
0: Sadece kaleciler giriyor.
2: Stoperlerden gitmeyenler vardı.
1: Kimler var mesela gitmeyenler, gitmesi gerekenler? Abi yani onları da götürecek en azından genç oyuncular.
0: Okan
1: o ambiyans,
0: haklı,
1: o atmosferi getirecek.
0: Abi, haklı olduğun taraf var ama ne demiş Mehmet?
1: Ama'ya gidersen haklısın
0: dün
1: o zaman.
0: Dün de kaldı Cancağız'ım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yani bizim
1: yeni şeyler
0: direkt,
1: söylemek için işte bak ne diyorsun?
0: Direkt,
1: altını doldurarak
0: abi,
1: söylemek gerekiyor.
0: Bunları Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri maçına odaklanmamız lazım. 4-6-0 dizilişi. Bu sistemden biz payemizi aldık. Bu sistemi iyi değerlendirdik. Hırvatistan'a karşı iyi oyun. İspanya'ya karşı iyi oyun. Bu sistemin ekmeğini yedik. Ama güzel bir söz var. Papaz her gün pilav yemez. Her takıma karşı bu taktik tutmaz. Kapanan takımlara karşı tutmuyor. Ve Avustralya,
2: Paraguay... Salim kapanan takıma karşı da tutar da sen onu da düzgün oynamadın
0: onu
2: ki.
0: Onu da düzgün oynayamadın yani.
2: İşte diyorum dediğin ya Barış'ı doğru solda oynatıyorsun. Ya Barış'ın en önemli özelliği ne Galatasaray'da? Barış söke söke, rakibiyle boğuşa boğuşa vura vura gitmiyor mu? Koçbaşı
0: vura
2: gibi demiyor muyuz bu?
1: Juventus
0: evet,
1: maçına kime attırdı?
2: Kapıları kırdıkları
1: koçbaşı. Juventus maçı kime attırdı?
2: Evet penaltı aldı. Evet,
1: kaç tane oyuncu attırdı? O bir maç daha var. Kime attırdı? Sol beklere. Ne evet yapıyor? Vura vura gidiyor. Açıyor, yarıyor.
2: Tamam, sen
1: gibi
2: adamı hapsetmişsin iç koridora. Tek bir tek yapabildiği sağını alsın, orta yapsın. Ya,
1: dediğime geliyorsunuz
2: işte. İn çizgiye var
1: tamam,
2: işte.
1: Bak, dediğime geliyorsunuz.
2: Vura vura gitsin yine
1: dediğime
2: aynı yani.
1: Geliyorsunuz.
2: En iyi bildiği işi yapsın.
1: Dediğime
0: nasıl
1: geliyorsunuz.
0: Nasıl mesela güzel örnek verdin abi. Galatasaray'da iniyor. Orada mesela Liverpool maçını hatırlayalım. Liverpool maçında, Juventus maçında rakibe
2: tabii
0: kırmızı kart gösterdi.
2: Arda hani mesela bir ara ortaya geldi. Bir topu dokunmadan adam çalım atıyor zaten. Pozisyon üstü. Topu bir bıraktı. Döndü. Hemen hızlıca
0: araya
2: 10 numara olduğu yer yani. En
0: mesela 10 numaraya geldiğinde yeri dikkat ettin değil mi? O dakikalarda milli takımımızın baskısı arttı. Milli takımımız oyunda ağırlığını koydu. Onun dışında zaten yok.
1: Bu tür takımlara karşı alan bulmakta zorlanabilirsin değil mi?
0: Olur.
1: Futbol alan bulma oyunu deriz. Ama o alanı kim yaratır biliyor musun? Bireysel yetenekler, akılla, yapacağın koşullarla ve aldığın pozisyonla yaratırsın.
0: Evet.
1: Biz alan yaratamadık değil mi? Niye yaratamadık? Senin dediğin gibi ben anlattım. Soldaki mesela Barış'ı oynatıyorsun. Alsa Barış'ı sağ. Örnek. Sola at Kerem'i. Ön tarafa örnek.

0: değiştirebilirsin.
1: Tabii.
0: Mesela alanı kim yaratabilir? Bireysel yetenekleri yaratman evet. gerekiyor bu tür maçlarda. Çünkü bireysel yetenekte bir adamı geçtin mi ne oluyor abi? Denge bozuluyor. Evet. Birisi çıkmak zorunda kalıyor stoperler. Bu sefer evet. diğer arkadaşlarına pozisyon ve alan açmış oluyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi sen az önce anlattığım gibi rakibin kucağında ve aldığı pozisyona göre hareket edersen ne alan yaratabilirsin ne pozisyon bulabilirsin. Ama işte benim oyuncularımdan nasıl verim alabilirsin? Diyorum ya maksimum verim alınabilecek, daha da iyi potansiyel, daha iyi ön plana çıkabilecek oyuncularım var. Şimdi doğru pozisyonlarda oynat, bak bakayım. Bu sefer senin merkez orta sahanda Arda'nın da, Orkun'un da, Hakan'ın da ön plana çıkar. Niye? Çünkü atacağı paslarla.
1: Evet.
0: O, bu orta saha her zaman önündeki oyunculardan alan ister, koşu ister. Ayağı istemez. Hiçbir orta saha ayağı atmaktan keyif almaz. Çünkü o basittir. Bir de bu seviyedeki ağza bırakan dediğim tarzdaki oyuncular devamlı alan ister. Bu alanı da kimle gösterirsin? Barış gibi, evet. Yunus gibi. Örnekte ön tarafta kim var mesela? Birini sok mesela rakibe göre. Bu tarz veyahut da ikiye birlerle veyahut da Kenan gibi oyuncularla gösterebilirsin. O oyuncuları da parlatabilirsin merkezdeki oyuncular. Ama evet. şimdi Orkun kapı topu alıyor kafayı bir kaldırıyor. Kenan kucakta, Barış kucakta, öbürü kucakta, öbürü Kerem kaybolmuş arada gözükmüyor zaten 3 tane kulenin arasında. Arıyorsun bulamıyorsun. Koşu yapacak ama kayboluyor. Göremiyorsun bazen arkadaşını. Çünkü sayısı göremiyorsun. Doğru. Oyun içerisinde göremiyorsun. Topu alıyorsun. Nerede diyorsun. Bakıyorsun yok. Arkasında duruyor. Veyahut da bir yerde duruyor göremiyorsun. Evet. Bu pozisyonlarla da karşılaşabiliyor. Ama bu tür rakiplere karşı. Babacığım 2-2 daha 4. Bakın santraforsuz buralara geldik. Evet buralara geldik. Ama santrafor da işte ne kadar önemli. Alın görün. Hep deriz ya atanla tutan. Hep çıkarlar konuşurlar atanla tutan. Atan. Al bak atanla tutan. Atan nedir? Sadece atmak değildir. Pozisyon alışı. Yaptığı koşu, kafayla öndüreye koşusu, indirişi, anladın mı? Vücuduyla ikiye birler. Bunlar da diğer oyunculara değer katar, değerleştirir.
2: Şeyi söyleyeyim mesela, Kuzey Makedonya maçında Deniz Gül'le başladık. Venezuela hazırlık maçında Deniz Gül'le başladık. Samimi söylüyorum, bir an şeyi düşündüm. Dedim ki hoca herkese ters köşeye mi yatıracak acaba biz? Yani santrforlu bir oyunun provasını mı yapıyoruz diye düşündüm. Ama tabii en çok oynadığımız oyunla başladık. Yine de ben o sürprizi yapmadı. Yani ben... Ama aynı şekilde bugün mesela sen az önce söyledin. Ya beynimden vurulmuşa döndüğüm bir an var ki İsmail çıktı, Zeki çıktı, Salih ile Mert girdi. Bak çok samimi söylüyorum. Abartarak hocaya hedef abi. Göstermek için asla söylemiyorum. Benden bir kat daha biliyor.
1: Hedef
2: ben dedim ki
1: abi,
2: sakatlıkları veya ağrıları falan var herhalde. Turnuva da daha uzun. Ben dedim ağrıları falan var herhalde hoca mecburi değiştiriyor diye düşündüm. Yani bunun bir taktiksel değişiklik olduğuna zerre ihtimal vermedim.
1: Kramp girdi falan zannettim.
2: Ben öyle bir şey zaten maç sonu açıklamayı görünce
1: kramp olur falan vesaire.
2: İnanamadım yani duyduklarıma. Taktiksel bir hamle olduğuna inanamadım. Montella'dan hiç beklemezdim çok şaşırdım.
1: Yani Montella beni yanılttı bir de beni biliyorsun ben Adana Demirsporluyum. Montella ilk Adana Demirspor'a geldi. O dönemden beri. Montella Demirspor tarihinde Avrupa kupalarına götürdü. Sonrasında milli takımda çok başarılı işlere imza attı. Ama Demirspor'da çalıştığı dönemde söylerdim. Montella'da bir hastalık var. Sadece Montella'da değil teknik direktörlerde. Maç içerisinde hatada ısrar etme hastalığı teknik direktörlerin birinci hastalığı, ikinci hastalığı nedir biliyor musun? Teknik direktör hastalığıdır.
2: Nedir?
1: Nedir? Şöyle abi. Koray Baloğlu. Performansı Koray Baloğlu'nun yerlerde. Onu alır takımına teknik direktör. Koray Baloğlu'nun tekrardan performansını yükselteceğim tamam. diye Koray Baloğlu'nu da kendisini de takımını da mahveder. Örnek vereyim yakın dönemden. Sergen Hoca, Cengiz Ünder olayı.
0: Bak bu hastalık nedir biliyor musun? Bak çok güzel bir
1: güzel, yerine. Ama iyi tanımladın mı? Yıllarca futbol oynadın.
2: Benzer şeyler oynarken. Bak,
0: evet evet doğru.
1: Seni kazanmaya çalıştılar mı öyle abi?
0: Yok, beni kaybetmeye çalıştılar. Ben kendimi kaybettim. Beni kazanmak istediler de ben kaybettim yani. Hakikaten var öyle
1: arada,
0: çok teknik adamlar vardı.
1: Bu arada söyleyeyim.
0: Beni çok kazanmak istediler.
1: Okan ama... abiyle ilgili döneminde futbol oynayan yani kendi burada yüzü diye söylemiyorum.
0: Sağ ol
1: kendi kardeşim. Kendi döneminde futbol oynayan birkaç kişiyle konuştum. Genç milli takımlardan tanıyan hatta yakın dönemde Erdal Hoca ile Erdal Güneş söylemişti. O evet. dönem aynı dönemde oynamışlar. Böyle yaptı. Okan dedi muhteşem yetenekli.
0: Erdal yani. Kardeşime selamlar.
1: Şu an dedi
0: buna.
1: şu an dedi Okan oynatsa dedi parayla satın alamazsın dedi.
2: Bak, söylemeye gerek var, izledik zaten. Senin yaşın yetmiyor mu?
1: Ben Adana Spor dönemini falan hatırlıyorum. Yok, orada Okan, falan. Okan abinin ben futbol oynadığı dönemi biliyorum.
2: Transfer döneminde bir numaraydı işte. Herkesi almak istiyordu zaten. Beşiktaş'a gitti.

0: Ne kaldı, boş ver, çok şükür oraları da gördük. Yetenekliydik ama mütevazı olamıyorum. Ha, yaratıcı bir oyuncuydum. Yapacak bir şey yok. Geçmişte kaldı. Doğru.
1: Evet.
0: Hareket etmedi, mantıklı hareket etmedi. Bak, hastalığı var dedi ya.
1: Evet.
0: Doğru söylüyor, var. Birçok hocanın böyle takıntılar, hastalığı var. Ama bazıları da ne yapıyor biliyor musun? Görmemezlikten geliyor. Tamam mı? Biliyor, görüyor ama görmemezlikten geliyor. Niye biliyor musun? Onun farkına varıp çıkartırsam, değişiklik yaparsam
1: kaybeder miyim?
0: Hayır, ondan daha ötesi oyuncuyu da düşünmüyor, kendini düşünüyor. Hata yaptım daha çok gözükür mü gibilerinden, anladın mı? Yani onu kabullenmiyorlar. Ya böyle idare ederim gibi düşünüyor. Halbuki o değişikliği yapsa hatasının farkına vardığını biliyor. Yapsa daha iyi şeyler ve takım daha iyi olacak. Ama bazıları inat ediyor. Bunu yapanlar var, inat edenler var. Değişikliği yapmıyor. Başver diyor, böyle idare edeyim diyor. Gider bir yere kadar diyor. Ama değişiklik yaparsam diyor, ulan diyor, bak diyor, benim hata yaptım, kabullenmiş oluyorum diyor. Herkes de görüyor. Bu sefer diyor, göz önünde diyor, bu daha da büyük bir olay olur mu? Benle ilgili daha negatif bir pozisyona düşer miyim? Gibi içgüdüsel olarak o duygulara kapılıyorlar. Evet. Bunu yapışıyorlar, yapıyorlar. Hem oyuncu değişikliklerini hem sistemle. Hem
1: baba. Aman abi.
0: Oluyor baba, heyecanlandık artık ya.
1: Bence şeyde de hoca birazcık çıkmaz yaşıyor. Orkun, Hakan, İsmail üçlüsünü ya üçünü oynatmak zorunda gibi mi hissediyor? Veya oradan abi, birini kenarda bırakırsam tepki görürüm babacığım, mü diyor. Bilmiyorum, orada da bir şey var.
0: Orkun, Hakan, Arda. Tamam mı? Sağ tarafa Barış'ı, sola koyarsın Kenan'ı, ön tarafa da bu tür takımlara karşı koy Can Uzun'u veyahut da öbürüne Deniz Gül'ü. İkisinden birini koy, bak seyret neler yapıyorlar. Ha, İtalya, İspanya, İtalya diyorum, İspanya, Fransa, Brezilya gibi takımlara karşı oynadığın zaman o zaman karşı orta sahayı biraz daha İsmail'le oturtturabilirsin yani orada pozisyon alan. Çünkü senin orada yaratıcı oyunculara ihtiyacın var bu tür takımlara karşı. Zaten rakip gelmiyor. Orta sahayı yükmediyorsun, top sende. Ama işte o topu kullanan oyuncular, kullanabilen oyuncular var mı çevrede?
1: Evet.
0: Sen Barış'ı sola alırsan kullanamazsın onları. Orkun'u da, Hakan'ı da, Arda'yı da. Sağ tarafa işte Arda'yı alıp, Arda içeri kat edip, o bir de Beki takip edip enerjisini orada harcıyorsa sen oyuncudan 3. bölgede çok etkili olmasını çok fazla bekleyemezsin. Çünkü Beki de takip etmesi gerekiyor.
1: Takip de edemedi çok.
0: Edemedi ama işte ne oluyor? Bazen beyin olarak takip ediyorsun. Bazen fizik olarak yalandan 20 metre gelmiş gibi bir görüneyim diyorsun. Ama işte o 20 metrede oyuncuya sonra ilerleyen dakikalarda hücum bölgesinde o enerji lazım oluyor. Sen al babacığım onu arkaya, sağ tarafa koy Barış'ı, sola koy Kenan'ı, ön tarafa da koy Can Uzun, Mert'e, Deniz'i, Orkun'la şeyle yap Paraguay maçı. Bak sana bir şey söyleyeyim, bir kere 3-0 olur.
1: Paraguay'ı izlediniz Amerika karşısında.
2: Evet.
1: Avustralya'yı da zaten izledik. Arada fark var mı? Yani Amerika maçında Paraguay çok
0: bak,
1: kötüydü.
0: Bak, ben bizim takımda bak asıl tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Bak, beni gerçekten biraz böyle işkillendiren, daha çok moralimi bozan, böyle hakikaten üzen konulardan bir tanesi. Bizim takımımızda fiziksel anlamda dikkat ederseniz bir düşüş var. Pitbull gibi saldıran, böyle sağa sola ısıran, koşan, daha çok aksiyon arayan, mücadele eden, hep gösteren bir takımdı. Dikkat ettim mesela.
1: Olabilir mi Okan ya? Bunu bütün takım için mi söylüyorsun? Mesela Arda sakatlıktan çıktı, Kerem sakatlıktan çıktı. Kenan zaten belki bu kadar bile süre almayacaktı. Mecburen daha fazla oynamak durumunda kaldı. Onlar için mi diyorsun yoksa
0: genel,
1: diğerleri için
0: genel,
1: de bekler, stoperler,
0: genel.
1: Orkun'u, Hakan'ı, herkesi dahil ediyor musun?
0: Genel.
1: Sezon yorgunluğu etkiliyor mu?
0: Ya olabilir de yaş itibariyle de belli abi, bir yani öyle bir 30-35 yaş grubu değiliz ki abi. 20-25-24
1: maç sayıları
0: 27.
1: arttı ya.
0: Maç sayıları arttı, maç da Fas'ın da arttı, Brezilya'nın da doğru arttı, İspanya'nın da arttı. Neydi, Avustralya'yı görmüyor musun? Nasıl koşuyor alanları da, onların da arttı. Birçok maç izledik. Bugün Japonya Hollanda maçını izliyor. Onların da artıyor. Ama ne yapıyor? Koşuyor yine acaba bak. Acaba bu lig maçları bitti ya, bir ara evet, verildi milli takım arası, yani futbolculara bir tatil izin verildi. O izin gününde oyuncular doğru bir şekilde yaşamadı mı veyahut da kendine profesyonel bir şekilde bakmadı mı? O eğer öyle bir durum gerçekleşmişse, ki ben inanmıyorum, olmuşsa bak yani mıştı konuşuyorum, eğer olmuşsa bu büyük büyük problemler yaşatır.
1: Ne
0: ama
1: kadardı ki o ara?
0: Çünkü güneş, uykusuzluk,
1: yani oradan
0: güneş, uykusuzluk, tatil, işte yeme içme, gezme falan.
1: Etkiler mi iki haftada o kadar?
0: Oo, direkt sıfırlar.
1: Örnek veriyorum, ben şimdi futbolculardan biriyim. Bu varsayım üzerine konuşuyoruz. Evet. Öyle bir şey var diye demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bilgi amaçlı soruyorum. Sezonu bitirdim. İki hafta bana mesela bireysel çalışmam da lazım. İşte salonda fitness, yürüyüş, neyse bisiklet. Hiçbirini yapmadım. Güneşlendim, yüzdüm, yemek yedim, tatilimi yaptım. İki haftada beni fiziksel olarak çok ciddi şekilde geriye götürür mü?
0: Çok çok ciddi şekilde gösterir. Hatta uygulamalı bir şekilde

0: Bir ayakta bir şey gösterebilir miyim sana? Kamera tek ikimizi gösterirsen.
1: Alişan Günden.
0: Ha, eğer öyle bir şey müsaade oluyorsa, tabii eğer öyle bir mümkünse. Genelde. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hep derler ya maç kondisyonu, maç temposu. Değil mi? Bir ayağa kalkar mısın? Beraber yapalım. Şimdi Salim, Salih de oyuncu atar bizi dışarı. Şimdi.
1: Eyvah.
0: Bak. Hep derler, ne derler? Maç kondisyonu, maç temposu derler değil mi? Evet. Niye derler maç temposu? Onu örnekleyerek göstereceğim. Bir de antrenman kondisyonu. İşte iki haftalık sürece oradan sonra bağlayacağım. En son bağlayacağım. Antrenman temposu, antrenman çalışmaları, kondisyonu falan derler. Antrenmanda tamam. Ne olur biliyor musun? Top gelir. Mesela ikili mücadeleye gireceksin ya. Böyle yalandan girersin. Alırsın verirsin. İşte bazı yerlerde sala yatarsın. İşte maç temposu, kondisyonu içinde yatamıyorsun. Devamlı gel it beni. Devamlı temas halindesin. Anladın mı? Mücadele. Bu insanı yoruyor. Evet. Mental fizik olarak yürü. Ama antrenmanda ne oluyor biliyor musun? Yalandan gel bir kere. Gel bir kere vuruyorsun, bırakıyorsun, gidiyorsun.
1: Bazen girmiyorsun.
0: Ama maçta... burada bu belki 3-5 kere. Belki 7-8 kere. Ve o koşuları mesela devamlı yapma zorunluluğun var. Kademe koşusu, ucun tabii. Koşusu veyahut da iç koridor orta saha koşusu. Ama antrenmanda bunları sala atıyorsun. Bir kere yapayım diyorsun, iki kere yapayım. Zaten hoca beni biliyor bunları yaptı mı. Oynayacağım anladın mı? Güdüsüyle, iç güdüsüyle.
1: Zorlamıyorsun.
0: Bu böyledir. İşte bu iki haftalık tatil süreci futbolcuların acaba bireysel olarak ne kadar çalışmış, ne kadar iyi bakmış, ne kadar yaşamış. Bu
2: yalnız,
0: çok önemli.
2: Koray abi de kuvvetli.
0: Anladın mı? Bu çok önemli bir şey. Bak bu detaylar benim biraz kafamı karıştıran konulardan bir tanesi bu Koray. Eğer bütün oyuncu topluluğu yani çok düzgün, profesyonel yaşayıp bireysel olarak hocaları da vardır onların. Çünkü gittikleri tatillerde onları o çalıştırmıştır. Nasıl çalıştılar, nasıl kendilerini hazırladılar. En önemlisi bu.
1: Evet.
0: Sadece ben bu maç bir de Venezuela maçı, ilk kere özellikle Venezuela maçı takımın temposunu, kondisyonu bir de bu maç çok fazla beğenmedim yani.
2: Bu arada Okan abi var ya şu haliyle bile halı sahalarda falan döktürür.
0: Yok baba. Ben
1: yapıyor bırakırım. Musun abi halı saha falan? Artık.
0: Ben oynuyorum kardeşim. Çok iyi oynarım. Çok da iyi oynuyorum. Ama nerede oynuyorum şu anda sana söyleyeyim mi? Ya nerede? Düğün salonlarında oynuyorum ya da işte mekanlara gittiğim zaman güzel çiftetlerle falan oynuyoruz. Güzel bizim
1: nişanlı
0: göresel,
1: düğünde diyorsun.
0: Nişanlı düğünde ve hatta mekanlarda falan güzel
2: Adana
0: oynuyorum.
2: Adana çiftetellisi.
1: Şeyi sorayım peki radikal değişiklik bekliyor musunuz Paraguay maçı
2: yani
1: için?
2: Şöyle,
1: İzleyicilerimiz de yazabilir bu arada birazdan yine okuyacağım.
2: Radikal değişiklikten ziyade Koray abi bence şöyle bir 11 olabilir Paraguay maçında. Kalede Uğurcan bilmem katılır mı? Okan abi
1: de değişmesini o... gerektiren bir şey
2: aynen.
1: Var mı?
2: Yok.
1: İkinci direkt... golde hatalı mı sizce? Öyle bazı yorumlar da görüyorum.
2: Yani
1: Uğurcanlık bir şey var mıydı bu maçta?
2: Uğurcanlık bir durum yok ya abi.
1: Okan sence?
0: Ne?
1: Uğurcanlık bir şey var mı bu maçta?
0: Ya ikinci golü yememesi lazım.
2: Yani
0: Uğurcan
2: lazım
0: yemez.
2: Ama.
0: Uğurcan seviyesindeki
2: bir
0: kalecinde
2: yememesi
0: gerekiyordu. Çünkü
1: Uğurcan onu kurtarsa şaşırmazdık. Ama
0: yemesine
1: kendi
0: şaşırdım.
1: Standartına göre biraz
0: yani
1: daha
0: çok güzel özetledin.
1: Kaldırıyor.
0: Çok güzel yorumladın.
2: Çok
0: tebrik
2: güzel.
0: Ederim.
2: Kendi standartlarına göre yememesi lazımdı. Abi
1: adam
2: bence
1: da bomboş
2: şöyle
1: geliyor ya.
2: Bence
1: o da enteresan yani. Bomboş geliyor. Yani, önünde kimse yok. Çok rahat şut imkanı veriyorsun.
2: Doğru.
0: Koray ya abi. Ne diyeyim? Birçok ben sana getirsin.
1: Sen radikal değişiklik bekliyor musun?
0: Ya radikal değişiklik beklemiyorum. Yani olmaması gerekiyor. Ha. Mesela ne yaparım?
2: Olması gerek.
0: Hayır ne anlamda yerine... çok fazla radikal demek
2: yani
0: istiyorum.
2: Bence şöyle
0: bir iki
2: olabilir.
0: Tane olabilir.
1: Tabii
0: ne olabilir?
1: Canım.
0: Sağ Barış'ı yani... alırım sonra Kenan'ı Arda Orkun yanına Hakan ön tarafa Can Uzun ve hatta şeyi Deniz Gül
2: hatta
0: yaparım.
2: Buradan selam
0: arka
2: da
0: tarafta
2: olsun.
0: Beke Zeki evet. Yanına
2: gün içerisinde...
0: Kaan'ı ve hatta şey Kaan evet. Diyorum Ozan. Evet. Ozan'ın yanına Abdülkerim sol tarafa da.
1: Meriye alırım kenara.
0: Meriye alırım biraz kenara. Bir iki oyuncu fazla değil yani. O
1: yani,
0: radikal değişiklik.
1: Salim söyle sayıyordun az önce.
2: Uğurcan, Zeki, Ferdi, Ozan, Abdülkerim.
1: Sen de Meri'yi kenara alır mı
2: evet.
1: Diyorsun?
2: Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Barış, Can Uzun.
0: Bitti.
2: Ben Kerem'le Kerem'le ben direkt
1: Kerem, İsmail, Meri. Bunlar
2: ben üçünü,
1: değişiklik
2: aynen ben üç değişiklik yapması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bugün de buradan da bizleri izliyorsa selam olsun. Abdullah Hoca, Abdullah Ercan Hoca'yla da konuştuk. Onunla da sohbet ederken bu şekilde bir 11 oluşturduk. Selam olsun kendisine de. Yani benim kafamdaki
0: futbolun dili birdir. Bak yani ne güzel Abdullah Hoca da aynısını düşünmüş mesela.
2: Aynen yani,
0: yani bak
2: sen
0: bu,
2: de
0: bunu
2: ben de
0: hocalar da 15 yaşındaki çocuk da 20 yaşındaki işte futbolcu da
2: ya burada şunu
0: 50
2: da
0: yaşındaki
2: teknik ben.
0: Direktör de
2: yani görüyor. Bu oyuncularımız bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz. Ben öyle düşünüyorum. Yaş olarak da birçoğundan büyüğüz. Bir kardeşimiz her şeyden önce duygularımız aynı. Milli takımı

0: temsil ediyor onlar. Biz burada dualarımızla destekliyoruz.
1: Evet.
0: Yani doğru mu abi? İlk bölümde eleştirdik mesela, o yapılan eleştirilere karşı da direkt dedik manipüle olmayın. Biz yani
1: tabii
0: olmamamız gerekiyor. Biz sahaya odaklanıyoruz. Önümüzde iki maç var. Hatalardan ders çıkarmalı Montella. Oyuncularımız da inşallah performanslarını yükseltirler. Merih'i kazanmak için ben bir maç dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü ciddi şekilde eleştiriler olabilir. Yakıp yıkmamak lazım. Ve temel problem şu. Biz bir gecede kahramanlar oluşturuyoruz. Sabah uyandığımızda o kahramanları ne yazık ki öldürüyoruz.
1: Tabii.
0: Biz bu oyuncu grubuyla, ifade ettin çok güzeldi. Okan abi de söyledi. Birçok turnuva görebiliriz. Bak birçok turnuva görebiliriz. Yeni nesil çok iyi geliyor alttan. Altyapıları gidip zaman zaman izliyorum. Ülkemizdeki altyapıları, yurt dışından arama tarama ekibi işlerine devam ediyor. Yakıp yıkmamak lazım, ders çıkarmak lazım. Can Uzun'u bir görelim, bir Denizgül'ü görelim. Yani bugünkü maç özelinde de benim eleştirim oyuncu değişikliklerine. Saha içerisinde erken müdahale yapılması gerekiyordu. Kenan'la başlayabilirdi. Ben ilk başta tabii Kenan'ın bir sakatlığı var diye düşündüm. Sen de muhtemelen
2: yani düşünürsün. Ortak fikri.
0: Sabah uyandık, Kenan yok. Dedik,
1: Kenan zaten sakattı. Bak. Normalde sakat, bu kadar sürede alması beklenmiyordu yani.
0: Sakattı ama kadroda gördük. Yani. Kadroda gördüğümüz için beklentimiz var. Direkt
1: ya şimdi
0: 11'de
1: bak,
0: olması.
1: Sen de oynamadın, ben de oynamadım. Sen hafif sakatlığın olduğu zaman performansını etkilemiyor mu ya? Etkiliyor, yapacağı hareketleri bile etkiliyor.
2: Tabii etkiliyor. Hepimizin ortak fikri.
1: Oynatırsın da %100 verimle oynatamazsın.
0: 90 dakikayı çıkarır gibi.
2: Bir saattir biz burada yorum yapıyoruz. Hepimizin ortak fikri ne biliyor musun?
0: Nedir yani
2: bizim bu oyuncularımızın çok çok daha iyisini yapabileceği.
0: Potansiyeli var.
2: Değil mi?
0: Yeteneği
2: çok
0: var.
2: Çok çok daha iyi yapabileceğini biliyoruz, görüyoruz. O potansiyeli ve yeteneği var değil mi? Yani o beklentilerimizi çok çok daha iyisini yapacak, karşılayacak bir oyuncu topluluğu var. İşte
0: evet,
2: buradaki problem niye bunları yapamıyorlar? Önemli olan bunu tartışmak, bunun problemin bu sonucunu çıkartabilmek. Bunu da görüyoruz, tartışıyoruz, söylüyoruz. Hepimiz evet de bir yere değiniyoruz farkındaysanız. Ama işte bunu da hoca yapacak. Yapması gerekiyor. Bu zamana kadar nasıl alkışladık seni?
1: Sana mesaj var.
2: Bana mı? Ne var?
1: Ertan Taşlı yazmış. İyi yayınlar. Yıldırım Mahallesi'nden yazıyorum. Okan Koç'un mahallesinden demiş.
0: Yıldırım
1: Mahallesi. Bayram Paşa. Yıldırım değil mi?
2: Tabii tabii. Gittik ya köfteye mi? Orası işte.
1: Ben gitmedim. Başkasıyla gittim. Başkasını
2: sen şimdi Adana herhalde kebaptan falan başlıyorsun.
0: Yıldırım Mahallesi'ni ben biliyorum ya. Yıldırım
1: sizi de götürürsen.
2: Ben sana bilmiyorsun değil. Başka bir şey söyleyeyim. Sen Adana kebaptan ondan bundan bahsediyorsun değil mi? Evet. Yani bir de bizim orada kebap ye. Yani Adana kebap. Kebabı bir de onun öyle şeyleri var. O Ertan kardeşimize de selamlar.
1: Paraguay maçında değişiklik bekliyormuş. Can ve Deniz kullanılmalı bence demiş Ertan evet Taşlı.
2: Doğru söylemiş.
1: Bayrampaşa'dan bizi izleyen herkese de selamlarımızı iletmiş olalım. Yıldırım
2: buradan Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ne oradaki akrabalarımız.
1: Oğuzhan Ortaokulu diyor.
2: Evet. Benim senin, ortaokulum.
1: Senin ortaokulun mu? Orada mı okumuştun?
2: Okuyamadım. Öyle bir baktım ki sanki. Yani bir dakika öyle bir baktık okuyamadım yani onu.
1: Mesela ortaokulu okumuş.
2: Ay ortaokulu okumuş mısın bana?
0: Okan yani abi muhtemelen liseyi de okumuş. Ya. Lisede arkadaşlar de okul takımında yer alıp derslere girmemiş. Doğru mu abi?
2: Ya sen bombayı kaçırdın. Adam öyle bir hakaret etti ki beni yerin dibine soktu. Ortaokul okumuş muydun diyor. Yani öyle bir baktı ki sonra da itiraf etti yani.
1: Okudun
2: itiraf
1: tabii ya o esprisine
2: de. Ya bırak esprisi sen de esprisi her şakanın altında bizi.
1: Bayrampaşa'yı terk etti Okan.
2: Bırak,
1: uzaklara gitti.
2: Ya oradayım. Bayrampaşa'nın benim elim kolum akrabalarım sülalem hepsi o tarafta. Yıldırım Mahallesi, Küçükköy, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa. Eski çocukluk arkadaşlar. Baba biz sokaktan geliyoruz baba ya. Biz sokakta büyümüşüz. Oradaki insanların nabzını yani kafa yapısını, düşüncelerini falan hepsini biliyoruz. Biz çünkü
0: orada mahalle yani kültürü var.
1: Evet.
0: Yani gerçekten.
2: Ulan bravo bunu analiz ettin. Yani çok güzel.
1: Evet bayağı zorlu bir analizdi. Bildiğin yer
2: tebrik ederim sana.
1: Uzun bir.
2: Baba Gazi Osman Paşa'da orada bize abilerimiz nasıl kardeşlik yapılır, abilik yapılır.
1: Zalim bayağı derin öğretmeni bir analizde bulundu değil mi?
2: O sana müjde dibine kadar iliklerime tomografimi çekti.
1: Bu nece tespittir.
2: Ya işte abi şimdi şaka maka yapıyoruz güzel. Bak arkadaşlar sevgili izleyicilerimiz. Sevgili Türk halkı, yabancı halkı ne kim izliyorsa yani yabancı da tercüme de dille de konuşabilirim. 8 tane dilim evet var. Dil biliyorum biliyorsun. Her neyse şunu tabii işin şakası bir kenarı ya da ben inanıyorum bizim milli takımımızın çok daha iyi işler yapacağını.
1: İnşallah.
2: Bu Paraguay maçıyla bir havaya girip o Amerika maçında da en kötü beraberlik muazzam bir havaya sokar sonra adım adım devam ederiz.
1: Her şerde bir hayır vardır. Hakan Çalhanoğlu'nun dediği gibi olsun. Bazen ayağa kalkmak için bir tokat yemek lazımdır. Belki de

0: daha ileriye gitmemiz için böyle bir ayakların yere basması adına böyle bir şey yaşamamız gerekiyordu. İnşallah hayırlısı budur bizim için.
1: Ben her zaman söylüyorum. Tek tek, bak tek tek çok potansiyelli iyi oyunculara evet. sahibiz. Yeter ki o potansiyellerin kabuğundan sıyrılmasını, kabuğu kırıp ortaya çıkmasına neden olalım. Bizler değil, biz zaten o dualarımızla, enerjimizle, sinerjimizle, ekran başında paylaşımlarımızla, söylemlerimizle onlara onu hissettiriyoruz. Hocanın biraz daha devreye girmesi gerekiyor. Girecektir inşallah Paraguay maçına. Bakalım.
0: Şöyle ufak ufak kulüp haberlerine de geçelim.
2: Ya abi milli takımla ilgili tabii. bir şey söylemek istiyorum. Bilmem hatırlar mısınız? Milli takımımızda potansiyelden ve yetenekten bahsettik. Yetenekli oyuncu grubuna sahibiz. Potansiyelli genç arkadaşlarımız var. Buradaki bence bir eksik var, söyleyeyim mi? O eksik de şu. Saha içinde sorumluluk alan oyuncu sayısının biraz daha artması gerekiyor. Mesela 2002 Dünya Kupası'nı hatırlayalım. 2002 Dünya Kupası'nda saha içerisindeki oyuncularımız özellikle de Okan abinin bahsettiği gibi o
1: araya çok güzel bir yere
2: toplar,
1: değindi.
2: Araya atılan toplar, şut atılan şutlar vesaire dönüp baktığımızda o döneme Hasan Hoca, Hasan Şaş Hoca hatırlayalım o dönem turnuvayı. Bülent Hoca, kalede Rüştü, Reçber.
1: Şimdi evet. sorumluluk yani alması gerekiyor dedin
2: sorumluluk
1: ya.
2: Sorumluluk alan oyuncularımızın sayısının biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Burada hemen izleyenlerimiz kontrol olarak şunu söyleyebilir. O dönem oyuncular tamam 50 yıl sonra gitti ama kulüplerinde çok fazla Avrupa maçı mesaisinde bulundu diyebilirler ama benim gözlemim bu. Potansiyelimizden ve yeteneklerimizden hiçbir şüphem yok. İnşallah Paraguay maçını kazanırız evet. ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da liderlik maçına çıkarız. Liderlik ya da ikincilik maçına. Umudumuz var, umudumuzu kaybetmeyelim.
0: 20 Haziran sabahı saat evet. 6'da.
2: Bu sefer daha erken uyanacağız.
0: Daha da, bir saat daha erken. Şimdi Amerika evet. maçı 5'te zaten.
1: Sorumlulukları alması gerekiyor dedi ya, katılıyorum doğru. Ama işte oyuncular mesela Barış nerede sorumluluğu daha çok alır? Sağ kanatta.
2: Sağ kanatta.
1: Arda nerede alır? Önemli olan oyuncularımızın
2: evet, onları maksimum, doğru yerleştirmek.
1: Maksimum verim alabileceği pozisyonlarda oynat. Bizim milli takım zaten o sorumluluğu alır.
2: Evet.
1: Sadece biraz işte kapanmış takımlara karşı hangi formasyon, hangi oyun içerisindeki akışkanlıklar, koşular, moşular evet. onlarla ilgili biraz çalıştırdın mı?
0: Şimdi kısa kısa onlar şöyle kulüp haberlerine değinelim mi böyle?
2: Tabii ki.
0: Zamanımız da kısıtlı. İlk olarak şeyden başlayalım. Bu Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki haberleri yalanlaması, henüz karar verilmedi açıklamasını okudun, takip ettin Salim. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yani burada
0: Aykut Hoca konusunda bir değişiklik olur mu sence?
2: Yani Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımız %90-99 oranında Aykut Hoca'nın geleceğini söylüyor. Fakat daha önceki dönemi hatırlayalım. Aziz Bey'in daha önceki döneminde de bu tür olayları yaşamıştı.
0: Acaba
2: Aziz
0: yardımcılarıyla Bey. İlgili çok fazla haberler vardı. Evet, onlara istinaden miydi öyle?
2: Selçuk Hoca ile ilgili, Selçuk Şahin Hoca ile ilgili Fenerbahçe iddiası vardı. Kendisi dün Batman Petrospor'la anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunun dışında Aykut Hoca'nın ekibine girileceği söylenen isimler vardı. Bu isimlerin sayısı bir hayli fazla. Benim kafamda şu var. Yani Aykut Hoca'nın hali hazırda bir ekibi var. Hali hazırda ekibi de Aykut Hoca son olarak Başakşehir'de çalıştı. Başakşehir'den sonra bu ekipteki bir tek Turgay Hoca, Turgay Altay Hoca, Bolu Spor ve Manisa'da çalıştı. Onun dışında çalışmadılar. Uzun süredir hocayı bekliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında maçları takip ediyorlar, analiz yapıyorlar. Bu noktada yani olay şu, ekibe girileceği bahsediliyor. Fenerbahçe'de şu an futbol aklının başına gelecek kişi Oğuz Hoca. Oğuz Çetin Hoca futbol aklı olacak. Oğuz Hoca da daha önceki demeçlerinde net bir şekilde Aykut Hoca ile ilgili olumlu ifadelerini biliyoruz. Aziz Bey'in olumlu ifadelerini biliyoruz. Burada yalanlanma durumu bence şu. Daha önce Aziz Bey'in çalıştığı dönemi hatırladığımızda Aziz Bey kulüpten önce resmi açıklama tarzında basın mensuplarının haber yapmasını evet. sevmiyor. Böyle bir profili var. Daha önce de kulübün yalanlama yaptığı birçok hadise gerçekleşti. Ben burada hala Aykut Hoca'yı
0: buna istinaden diyorsun.
2: Buna istinaden olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
2: Tabii burada B planı, C planı vardır. Bu da gayet normaldir. Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini evet. düşünüyorum. Turgay Hoca, Turgay Altay ekipte olacak. Ekiple ilgili daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Model şu olabilir Fenerbahçe'de. Araştırdığımda onu gözlemledim.

0: anlaşma sağlandı. Vedat şu anda ülkesine gitti. Kısa dönemde de gelip Fenerbahçe'nin ilk transferi olması bekleniyor. Yani resmi imzaların atılması bekleniyor.
1: Okan, nasıl değerlendiriyorsun Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye geri dönmesini?
2: Yani olumlu, mantıklı bir transfer bence. İyi işler yapar.
0: Bilinen.
2: Size. Bilinen bir de yani sonuçta tecrübelenmiş, deneyim kazanmış. İlk geldiği tabi Rize'den sonra çok fazla beklentileri karşılamadı. İyi oynadı ama sonra transfer yapıp gitti. Vedat şu anda bu sene geldiği o dönemden çok çok daha faydalı, verimli olacağını düşünüyorum. Tabii. Yani vücudunu kullanıyor. Hava hakimiyeti olan, işte sol ayağını iyi kullanan özellikleri zaten herkes biliyor. Ama önemli olan onu nasıl beslemek. Şimdi Musab Manene solda, Kerem'le besleyemezsin. Bir tane kanat olması gerekiyor. İyi bir kanadın yani, getiren, yaratıcı, orta evet. yapabilen. Bekler'de mesela sol tarafta Aşçı Brian'la Östergol oynar büyük ihtimal o tarafı. O ikisiyle evet. kapatır. Sağda Samedov'la getireceğin toplarla etkili oluruz. Yani Vedat Muriç iyi bir futbolcu. Beğeniyorum. Rotasyonlu bir
1: faydalı
2: kadroda.
1: Faydalı olur diyorsun.
2: Rotasyonlu bir kadroda çok iş yapar. Ve en önemli detaylardan bir tanesi benim için. Oynasa da oynamasa da trip atan, küsen veyahut da işte umursamaz tavırlara bürünmeyen bir yapıya evet, sahip olması.
1: Evet, huzursuzluk taşımaz.
2: Bu en önemli bir detay bir takım içerisindeki bir oyuncu profili için. Bunları yapmayan bir oyuncu. Evet. Ben faydalı, verimli olacağını düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ın Çerni'ye satma gibi bir düşüncesi olmalı mı sence? Bazı haberler
2: daha iyisini alması
1: çünkü.
2: Lazım. Kesinlikle varsa öyle bir talebi, öyle bir teklif. Ben
1: Glasgow Rangers'ın ilgilendiğine dair iddialar
2: versinler,
1: var.
2: 15 milyon, 14 milyon euro versinler. Beşiktaş versin. Beşiktaş'ın nasıl oyunculara ihtiyacı var? Onu net söyleyeyim. Bir kere Grimaldo gibi örnek, mesela Vjolović gibi 3-4 tane o seviyede, o potansiyelde. Maliyetleri 40-50 milyon bonservisi. Yani maaşları tabii ki de o sonuçta futbolcuya hak ediş olarak veriliyor ama bonservis olarak yarın bir gün göstereceği performans yine karşılığını verebilecek seviyede oyuncular bunlar.
0: Bu arada
2: gidecek, bitirebilir miyim? Gideceğin oyuncular, profiller Beşiktaş tarafından penceresine bu tarz oyuncular. Eğer bu tarz oyuncular getirirsen şampiyonluğa gidersin. Şampiyon olduğun zaman da Şampiyonlar Ligi'nde sana başarılar imza atıp o arenada da değerine değer katar, aldığın paraların üstüne de satarsın. Örnek Osimhen. Kaça geldi? 80 milyon dolar. 25 milyon, 26 milyon dolar maaşı var ama 2 senedir şampiyon olan Galatasaray, adam kendi çıkarttığı bütün maliyeti amortiye çıkarttı değil mi? Amorti yaptırdı ama attığı goller, getirdiği şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi'ndeki para. İşte Beşiktaş'ta bu yol haritasında ilerlemesi gerekiyor. Bu seviyelerle oyuncularla şampiyon olursun. Yani o arena orası Koray. Evet. Şampiyonlar Ligi.
1: Evet.
2: Bir gol, bir asist değerin 10 milyonsa 20 milyon yapar. UEFA'da 10 milyonsa 12 milyon yapar. Konferansta 10 milyonsa 10 milyon da kalırsın. Ligde de öyle. Ama oralarda Oğun da, Orkun'un da örnek mesela kim varsa, aklına kim geliyorsa aldığın bu profillerle beraber diğer oyuncuların da performansını yükseltirsin. Yükseltmen gerekiyor. Bir kere Beşiktaş bu maliyetlere oyuncu alması lazım artık. O dönem geldi. Çünkü ilk 3 dönem başkan dedi istenilenleri karşılamadı. İstenilenleri karşılamadığı için artık bir sürpriz yapması gerekiyor. Böyle bir diyorlar ya, böyle bir artık bir iz bırakması gerekiyor. Bunları evet. kimle bırakabilirsin? Net söylüyorum sevgili başkanım. Taraftar Grimaldo'yu istiyor.
0: Grimaldo Fenerbahçe'nin de listesinde.
2: Taraftar Vjolović istiyor.
1: Vlahović, evet.
2: Vjolović'i. Git bu iki oyuncuyu al. Bu oyunculardan performansla para da kazanırsın. Agboto gibi 30 yaşında değil. Anladın mı?
1: Bu oyuncu Vlahović'i aldın. İşte atıyorum Granit Xhaka konuşuluyor. Aldın. Kimse bence sezon sonunda yönetime de ya bunları niye aldın da demez yani. Artık evet. olmazsa da yönetimin yapabileceği bir şey yok orada.
0: Biz denedik olmadı dersin.
1: Tabii denedik olmadı dersin. Galatasaray'a dair var mı hiç kulağına gelen transfer?
0: Yani Galatasaray yabancı kuralının değiştirmesi için bir başvuru yaptı. Bu değişimde daha önce de bir hafta önce hatırlarsın yayında konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin de bu değişim için talebi olacak.
1: Destek verebilir
0: destek
1: diye konuşuluyor.
0: Destek verebilir ancak ben değişeceğini düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. John Duran Galatasaray'a tamam dedi zaten. Hiçbir sorun yok John Duran'la ilgili. Oyuncuyla anlaşma noktasında Galatasaray şu anda iki şeyi bekliyor. Icardi'nin durumuyla birlikte yabancı kuralının değişmesini bekliyor. Ve bir de gerçekçi olmak lazım. Genellikle biz A-Spor ekranlarında Koray abi seninle birlikte de birçok kez transfer raporunda başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere Anadolu'nun birçok takımından haber verdik. Fakat bu transfer dönemi özelinde Dünya Kupası'ndan sonra hareketleneceğini düşünüyorum. Kaldı evet. ki ilk örnek şu. Can Uzun normal şartlarda kendisi Galatasaray'a ikna olmuştu. Fakat Can Uzun da ailesi de Dünya Kupası'ndan sonra bir bakalım diyor. Normal, bu gayet normal. Bu arada üzerimde kalmasın. Selam.

0: Var.
1: Aleykümselam.
0: Şöyle ki Bitlis Spor bugün Çarşamba Spor'u 3-2 mağlup etti, uzatma dakikalarında kazandılar. Bitlis Spor Teknik Direktörü Mustafa Özer, dün de ben kendilerini ziyaret ettim, bugün maçı izleyemedim, Sarıyer'deydi. Gerçekten tüm yönetim, teknik ekip, futbolcu arkadaşlar bizleri takip ediyormuş. Direkt çok samimi ve sıcak davrandılar. Hem Okan abiye hem de sana selamlar gönderdiler.
1: Tebrik ediyoruz kendilerini de.
0: Ben şu açıdan mutlu oldum. Bitlis halkı futbolu çok seviyor. Bugün de Sarıyer'de 10 bin civarında Bitlis Spor taraftarı vardı. Gerçekten beni mutlu eden şu. Özellikle de son yıllarda ülkemizin dört bir yanından önemli kulüplerimiz, güzide camialarımız üst liglere çıkıyor. Futbola ilgi alaka artıyor. Yeni yılda da
2: Bitlis'te görelim artık ligde yani. Doğu'da evet, takımlar evet, çoğalsın evet, abi. Bitlis'te bak 10 bin geliyor. Düşünsene.
0: Ülkemizin her bölgesinden takımlarımız olsun.
2: Hoca kimdi?
0: Mustafa Özer.
2: Mustafa abi, orada Mustafa teknik direktör.
0: Selamlarımızı gönderelim.
2: Allah yolunu açık etsin.
0: Şöyle Koray abi, geçen yıl biliyorsun birçok maçı yerinde gidip takip ettim.
1: Evet.
0: Sen de şahitsin. Bu yılda böyle bir planım var önümüzdeki yılda.
2: Ne planı
0: yine var? Yani nasıl biliyor musun abi?
1: Maçları yerinde takip etme.
0: Şöyle bizim Furkan Bozoğlu'yla konuşuyorum. Mesela örneğin İzmir, Trabzon, yakın Kocaeli, ya Bursa. Mesela yakın şehirler diyorum ki
1: Trabzon bu yakın şehir olacağım. İstanbul'a?
0: Uçakla yakın yani. Abi 1 saat 15 dakika.
1: Kocaeli Trabzon dedi. Ya uçakla her yer yakın.
0: Yani genellikle şu uçakla
2: oradan
0: ve
2: araçla aşağı, biraz daha aşağı.
0: Mesela Adana.
1: Güzel, yerinde sonra takip etmen çok güzel ve değerli.
0: Ya,
1: helal olsun.
0: Ya futbolu seviyorum hatta.
1: Gitmesen zaman gitmezsin yani.
0: Ya zaman zaman doğru, şunu söylüyorlar ya, yani fedakarlık yani yapıyorsun, neden? Ben
2: yemek kültürü olan yerleri seçiyor, dikkat et çoğunlukla. Yemek
0: ücreti de futbola harcamam gerekiyor. Yeni networkler oluşturmam gerekiyor. Futbol güzel.
1: Doğru.
0: İnşallah kazanırız Paraguay maçını da, Amerika Birleşik Devletleri maçını da. Çok keyif aldık.
1: Biz gidelim, sen devam edersin. Arkadaşlar da rejiyi terk etsin istiyorsan. Kamera açık kalsın. Şuna konuş sabah arkadaşlar. Hadi ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. İş parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike, Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalığında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçın hakeminde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu Kalicimic. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da Kalicimic'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
4: Recuperare nel girone.
5: Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar.
4: 30 di riverso la porta, sicuramente ci è mancata la precisione.
5: 178 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık. Fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu.
4: Magari non reputo giusto.
5: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştiri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımızı devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
6: Tabii ki de istemediğimiz bir sonuç. Maçtan bir gün önce sizlerle konuştuğumda bunu bahsetmiştim. Kontra hatayı yapan bir takım. Fiziksel anlamda iyi bir olan bir takım. Ama dediğim gibi iki uzun topla golleri yedik. Olmaması gereken golleri yedik. Ama genel anlamda baktığımızda maçın kontrolü hep bizdeydi. Domine eden de bizdik. Şanslarımızı değerlendiremedik. Ama şimdi önemli olan bu maçı en çabuk şekilde oynatmak ve önümüzdeki iki maçı bakmak. Çünkü sonuçta daha turnuva bizim için bitmedi. Bazen de tokat yemek iyi geliyor ayağa kalkmak için. Biz de bunu farkındayız. Ortam tabii ki herkesin morali bozuk ama biz bir maç kaybettik de umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Sonuçta biz her zaman ayağa kalkmayı bilen bir takımız. Önemli olan o. Geldiği kadarıyla da motive etmeye çalıştım zaten takımı. Sadece ben değil, diğer takım arkadaşlarım da bunun farkında. Dediğim gibi önümüzdeki maçlara şimdi iyice konsantre olmamız gerekiyor. En önemlisi disiplinli oynamamız gerekiyor. Maç içerisinde bütün detaylar her zaman önemlidir. Bir saniye olsa bile her zaman her şey değişebiliyor. O yüzden her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi ilk golde atağa çıkarken sonra top birden bizim kalemize girdi. Yani saniyelerce zamanımız olmayan bir turnuva, bir maçlar. O yüzden her şeye dikkat etmemiz gerekiyor.

0: genel izleyici için uygundur. Tekrar program.
1: Yaşasın hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Alspor yayın koordinatörü Ender Bilgin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Demet.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sen?
1: Daha iyi.

0: Günlerim oldu diyebilirim. Sabaha çok iyi başlamadık. Tüm detayları konuşacağız zaten. Milli takımımızla ilgili size de birçok sorum var. Ama önce isterseniz bir özet görüntülere bakalım değerli izleyenler. Gruptaki ilk mücadelemizi Avustralya'ya karşı oynadık. Avustralya maçı 2-0 kazandı. Özet görüntüler gelsin ekrana.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda D grubunda Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Popovic ve Montella iki teknik direktör görüntüye geldi. Milli takımımızın atağı Barış Alper orada vurdu, kalecide kaldı, bir iç başarılı. Milli takımımız böyle goller attı. Karşılaşmada 27. dakika. İran Kunda topla buluştu. İran Kunda topu alarda gol. Avustralya milli takımımız karşısında 1-0 öne geçiyor. İran Kunda topu filelerle buluşturuyor. Skor 1-0. Milli takımımız beraberlik arıyor. Abdülkerim Bardakçı sert vurdu direkt. Önce kaleci, sonra direkt. Hiç parmaklarının ucuyla dokunuyor, sonrasında direkt gol izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Baskısı var milli takımımızın. Cezalarında tehlike, uzaklaştıramadılar. Baskımız devam ediyor. İsmail Yüksek uzaktan vurdu dışarıya. Gol aradı millilerimiz. Köşe vuruşunu kullandı Avustralya. Cezalarında tehlike. Uğurcan. Bu pozisyonda kritik bir dokunuş Uğurcan'dan. Arda kullandı serbest vuruşu, kaleci Miç. Yine gole yaklaştık. Bir kez daha izliyoruz. Yine atak milli takımımız. Zeki cezalarında. Zeki kaleciyi geçemiyor. İşte bu pozisyonda sonuç gelmedi. Dakika 75. Metcalf. Top bir kez daha ağlarımızda. 2-0. Avustralya ikinci golü böyle buluyor. Milli takımımız 2-0 geride. Ay yıldızlarımız yükleniyor. Kenan cezalarında penaltı bekliyoruz. Gözler maçı rakibinde. Valenzuela bu pozisyonda devam diyor. Bir başka hata millilerimizin. Kerem vurdu kaleci Miç. İki hamlede topun sahibi oluyor. Gole çok yaklaştık. Kullanılan serbest vuruş Hakan Çalhanoğlu da kaleci Miç'i geçemiyor. A milli takımımız Avustralya'ya 2-0 mağlup oluyor ilk maçında grupta.
0: Avustralya-Türkiye mücadelesinin özet görüntüleri bu şekildeydi değerli izleyenler. İlk maçımızda istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Konuşacak çok fazla detay var aslında mücadele içerisinde. Ama genel bir değerlendirmeye de başlamak isterim Ender Bilgi.
2: Peki, farklı bir başlangıç yapalım mı?
0: Yapalım.
2: Sana sorsam Avustralya deyince aklına gelen ilk şey nedir diye ne cevap verirsin?
0: Kangurular.
2: Değil mi? Kanguru dersin. Aborjin falan dersin.
0: Evet.
2: Yani... Çok çok düşünsek böyle ünlü aktörler, aktrisler falan var. Ben mesela Margot Robbie miydi?
0: Margot, evet, Margot Robbie.
2: Nicole Kidman derim falan böyle. İşte birisi Hugh Jackman der. Daha eskide Mel Gibson der. Ama Avustralya futbol takımı aklımıza gelen ilk şey olmaz. Öyle hiç, değil mi?
0: Evet, olmaz.
2: Ya Brezilya desek mesela, olan Brezilya işte Rio, Brezilya samba futbol falan deriz. Böyle bir takımdan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla biz... Ha şöyle, Avustralya futbolunun da geçmişte Mark Viduka'lar, işte Harry Kewell'lar, daha yakın zamanda Tim Cahill'ler falan gibi iyi oyuncuları, iyi jenerasyonları aynen oldu ama bugün öyle değil. Bugün öyle değil, yani bunu belirtelim. Dolayısıyla bu Avustralya'nın ne oynayıp ne oynamayacağı belliydi.
0: Belliydi, maçtan önce
2: yani
0: de söyledik.
2: Yani sokaktan geçen çocuğa bile sorsan işte kapanacaklar abi şöyle evet falan derdi değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet der.
2: Derdi. Peki... Dur sana bir soru daha göstereyim şimdi. Beni görüyor mu kameralar? Görüyor şu.
0: Görüyor, bak. Zoom yapar şimdi.
2: Bu nedir?
0: Bu şu an savunma hattı onların.
2: Evet, bu adamların savunma hattı. Yani... adamların savunma hattı. Şu da bizim forvetimiz.
0: Evet.
2: Şimdi ben burada Kerem'i şey yapmak için söylemiyorum bunu. Hı hı. Arkadaş, şu Harry Satır var ya, 1.98.
0: Evet, Satır.
2: Adamı maçın yıldızı yaptık. Neden? Şimdi ben anlarım. İşte uzun boylu savunmaya görece daha ağırdır böyle savunmalar. Hızlı işte o savunmanın boşluklarını arkasına yanına falan sarkabilecek oyuncularla oynamak. Bu bir plandır. Buna da saygı duyarım. Ama yahu biz 20 küsur tane orta yapmışız. Barış falan habire ilk yarıda soldan orta yaptı. Kime yapıyorsun arkadaş? Bak bu. Bu.
0: Engelliyorlar.
2: Ya buradan top alabilir mi? Kerem ne yap, nasıl yapsın bunu? Yani bu oyuncu ortalaması 1.94. Hı hı. Buradan top alabilir mi?
0: Kaleci de 1.90'dı bu arada.
2: E tabi. Dolayısıyla hani başlangıç planımız yanlıştı. Şimdi bazı şeylerde herkes tabi bir takım yorumlar yapıyor. Yapacak hakkıdır. İşte topa çok sahip olduk, iyi başladık. Hayır. Hayır. Onlar bir beşli savunma bloğu, önlerinde bir dörtlü blok. Bu 9 kişi kimi zaman ceza sahası ön çizgisiyle penaltı noktası arasına yerleşti. Bize topu bıraktılar. Böyle oynamamızı istedikleri için biz topa sahip olduk.
0: Evet.
2: Ama topa sahip olduğumuz bölge, tehlike yarattığımız bölge ceza sahası içi olmadı. Hı hı. Orada veriyorsun, alıyorsun. Topa sahip olmak çok efektif bir istatistik değil ki. Ama zaten nerede sahip olduğun, nasıl sahip olduğun önemli, evet. Demet.
0: Avustralya'nın da böyle oynayacağını da biliyorduk aslında.
2: Bunu da biliyorduk değil mi? O zaman ne yapmak beklenir? Hani bu da pek işte Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. Hı hı. Ya kanatları kullanacaksın, oyunu genişleteceksin. Evet. Yani oyunu genişleteceksin ve oyunu genişletirken de hızlı olacaksın. Topu işte sol kanada, sağ kanada hızlı dolaştıracaksın ki bu kalabalık savunma bloğunun dengesini bozasın. Şimdi bizde sağ kanatta ilk yarıda Arda vardı. Arda sık sık içeri kat etti. Zaten oynamayı sevdiği bir yer değil sağ kanat, sağ ön.
0: Evet. Sürekli
2: içeri
0: girdi. Doğru
2: bunu
0: geldi.
2: Da düşünmüş Montella aslında. Demiş ki sen içeri gelirsin, buradan da Zeki bindirir.
0: Evet.
2: Fakat adamlar iki kere geçiş yaptılar. İşte ilk yarıdaki geçişi düşün. Gol olduğunda Zeki daha bizim yarı sahayı yeni geçiyordu. Ortada yoktu Zeki. Arkaya bir top attılar. Kimse yetişemedi. Melih'ten tut da işte dediğim gibi sağ bek Zeki gol olduğunda daha yeni geliyordu. Şimdi bizim o kanadımız işlemedi. Bu tarafta da Barış orta yaptı. Hal böyle olunca biz örneğin Kenan'ı çok aradık.
0: Evet.
2: He, burada bir başka şey tabii ki sadece işte aşağıya in, kenarlardan dibe kadar git. Oradan yerden oyuna falan değil. Şut dağıtacaksın, ikiye birlerde yapacaksın ama göbek o kadar kapalı ki. Sana bu anlamda yer bırakmıyorlar. O zaman işte dediğim gibi bir kere biz çok statik oynadık. Yani oyuncular, bir baktım ben maça başlangıcımız şöyle. Ayağın dışıyla falan pas atıyorsun. Şimdi bu iyi bir görüntü değildir. Artık dünya futbolunda böyle şöyle farklar yok. Böyle farklar, kalite farkı var.
0: Evet.
2: Yetenek farkı var. Ama fiziksel anlamda işte bugünkü Avustralya gibi ya da bizim Avrupa'da takımlarımızın kimi zaman mağlup olduğu Saint-Gilois'lar, işte Twente'ler vesaire, bu gibi takımlar fizik kaliteleri artık bizden daha iyi. Bunlar da ne yapıyor? Fizik kaliteleri daha iyi olunca asgari miktarda futbol oynamayı da bilen oyuncular sana direniyor, pozisyon da üretebiliyor. Sen o yüğünü açamadığında,
0: evet,
2: akıl koyamadığında açmak için bu tarafta bir gol yiyince çıkartamıyorsun. Şimdi biz bu başlangıç planı üzerinden al gülüm ver gülüm böyle çok kötü başladık. Su molasına kadar bak oyunda hiçbir şey yok. Su molası diyoruz, o da reklam molası da.
0: Evet, yani çok orayı göremiyoruz.
2: O kadar
0: zaten
2: uzun süre reklam mola, su molası olur mu ya? İçersin suyunu, serinlersin, dönersin geri, oyundan soğuyorsun. Neyse, ondan sonra bir biz Arda vurdu, tak diye golü yedik zaten bir dakika içinde.
0: Evet.
2: Şimdi başlangıç planımız kötüydü, bu Montella hocaya yazı. Ardından ilk yarı boyunca yine golü yiyince de bir doğal olarak ekran başında bizler, sahada işte taraftarlar, sağ oyun alanında futbolcularımız, kenarda Montella, hepimiz bir şaşırdık. Ne oluyoruz ya falan diye.
0: Maç sonu Kerem'in bir açıklaması vardı. Biz tam gol atmaya yeltendik, atamadık, niye atamadık derken o golü yedik dedi mesela.
2: Gibi. Dolayısıyla adamlar, örneğin Popovic daha iyi çalışmış dersine. Evet. Avustralya'nın hocası. Biz Avustralya, beklediğimiz Avustralya olmasına rağmen biz beklediğimiz Türkiye olamadık. İşte oyuncu değiş, ikinci yarıda Kenan girdi. Kenan'ın oynaması değerliydi. Acaba şimdi tabii böyle skor mağlubiyet olunca farklı farklı şeyler düşünüyorsun. Acaba ortadan bir eksiltip, adamlar gelmiyor çünkü.
0: Olabilir.
2: Ya bir tane ortadan eksiltsek, kenara da daha yine kanat vasıflı bir oyuncu koysak ya da Barış'ı buradan çıkarmasak da bu tarafa alsak, buradan birisini çıkarsak, Kenan Barış olsa ya da Kenan mesela Can Uzun olsa
0: olur muydu?
2: Yunus daha önce mi girmeliydi falan gibi. Hatta Yunus'u forvet artık 10 numara pozisyonuna da daha çok değerlendirebiliyorsun da, ama Arda'yı biraz daha işte rakip kaleye yakın oynatabilsek, oraya bir kanat alsaydık daha erken gibi düşünceler insanın kafasında dönüyor.
0: Yani fakat bu kadrodaki planlama hatasından mı bahsediyoruz, yoksa farklı oyuncular olsaydı yine bu planla ilerleyebilir miydik?
2: Aslında bizim farklı oyuncular olmadan mı, bizim planımız yanlış. Yani bu takıma karşı bu oyunu açmanın anahtarı çok belli. Yani bu futbolda atomu parçalamak falan değil. Yani çok belirgin bir takım temel ögeleri var. Bunları yapmak gerekiyor. Yani böyle işte futbol öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu kadar da tamam, çok keyifli, çok güzel bir oyun. Ama dediğim gibi atomu parçalamıyoruz yani. Yani bu tarafta bir tane kanat oyuncusu, bu tarafta bir tane hızlı kanat oyuncusu, patlama gücü de olan, çabuk aşağı inecek ve topu hızlı çevirmek. Yani böyle dur, ayağının yanıyla pas ver, tek toplar oyna, yana ver, geriye ver. Ay, top senin ayağında %72 dursa ne olur ki?
0: Çok fazla.
2: Sen bu böyle gidemedikten sonra.
0: Hep birine takıldık. Her vurduğumuzda.
2: Dolayısıyla planımız da, başlangıç planımız ve oynamaya çalıştığımız şey de, oynadığımız oyuncular da yanlıştı. Tabii ki yani bu dediğim iki şey hocaya yazar. Yani kime yazacak? Çünkü belli ki bizim bazı oyuncularımız yeterince formda değil.
0: Sakatlıkların etkisi.
2: Aynen böyle.
0: Muhtemelen olabilir.
2: Aynen böyle.
0: Kerem,
2: yani
0: Kenan,
2: bizim Kenan'dan Arda'ya, işte Hakan'dan Ferdi'ye sakat oyuncularımız vardı. Kerem Aktürkoğlu da dahil olmak üzere 4-5 tane. Şimdi bu oyuncularımızın sakat olması onların fiziksel kalitelerinin de maç ritimlerinin de eksik olduğu anlamına geliyor.
0: Birçok oyuncuyla ilgili maç öncesinde Montella böyle 80-90 dakikaları oynamakta zorlanırlar demişti, ama Kerem oldukça uzun kaldı mesela sahada.
2: 85 dakika kadar kaldı. Kerem'e çok güveniyor hoca. Yani Kerem üzerinden de ben, yani böyle tek tek oyuncular üzerinden bakarsam zaten kim iyi oynadı diye de düşünebilirim. Yani sadece Kerem'i ön plana çıkartmıyorum. Çünkü Kerem'i oynatacak, Kerem'i besleyecek, Kerem'le avver yapabilecek bir oyun oynamadık ki biz. Ya yani bu az önce şurada gösterdiğim 1.94 ortalaması olan oyuncuların arasında havadan top atarak falan Kerem'li bir oyun oynanabilir mi? Deniz olsa Deniz de olmaz ki bir kişi.
0: Doğru.
2: Ve böyle oynayacaksan sadece Deniz'e de olmaz. Eğer senin temel planın hava toplarıysa, yan ortalarsa, duran toplarsa falan, yine sadece Deniz'e de olmaz. O zaman Deniz'in yanına benzer bir oyuncu daha koyman lazım ki ikinci bir oyuncu seken topları, ikinci şans toplarını falan alsın. Böyle uzun boylu savunma arasında şans bulsun.
0: Peki maçın bir yerinde bu planlama değişebilir miydi? Mesela Montella'nın yine en çok eleştirilen noktalarından biri de Salih'le Mert'i oyunu alıp İsmail'le Zeki çıkarmasıydı mesela.
2: Elbette. Yani şöyle, bir kere ikinci yarı başlarken az önce de söylediğim gibi ben iki kanadın da çalışmasını beklerdim. Bizim hep tek kanadımız çalıştı. Tek kanadımız çalıştı derken ilk yarıda o da çalışmadı da plan olarak sol kanadı Barış'la, sağ kanadı da Arda içeri girerse Zeki'nin bindirmeleriyle biraz işte kaydırmalı. Şimdi yeni sistemde böyle bir şey deniyor teknik adamlar. İşte Arda biraz içeri girecek, Zeki oradan çıkacak. Yalnız bu taraftan adamlar geldiğinde kim kovalayacak? Garibim ön libero buradan gidecek. Onların orada bir açık bıraktığı Arda çünkü içeri geldi, Zeki ileri çıktı. Buradan İsmail orayı kovalayacak da buradan gelen adama falan. Yani bunların bu bu hücumun şimdi her şeyin bir de panzehiri var karşı tarafın kullanacağı. Bunu böyle yapamayınca işte 27'de biz o yüzden gol yedik. Daha dediğim gibi Zeki orta saha çizgisini yeni geçiyordu ya gol yediğimizde. Var tabii ki bir takım şeyler Montella'nın yapmadığı. Dediğim gibi ben iki kanadında çalışmasını sağlayabilecek oyuncu değişiklikleri beklerdim daha önce. İkinci yarıya başlarken mesela. İşte bir taraf Kenan'sa diğer taraf Barış olabilir miydi? Ya da işte oraya daha erken bak İrfan Can bile olur ya. Yani illa böyle ama İrfan Can'ın oyunu değildi bu. Ama ben Can Uzun'u beklerdim mesela.
0: Evet, ben de.
2: Ne bileyim işte Yunus belki daha önce girebilirdi. Yani ortadan bir eksilsek. Yani mesela Salih'i alıyor. Şimdi İsmail'i çıkartıp Salih'i almak aynı planda oyunu değiştirmek değil. Sadece oyuncuyu değiştirmek. Oyunu değiştirme çabanız yok orada sizin.
0: Sanki orada skoru tutmaya yönelik bir hamle değil mi yaptığı iki hamle mesela?
2: Şimdi eğer sen aynı pozisyona bir başka oyuncuyu alıyorsan senin dediğine gelir iş. Evet. Yani bu yoruldu. Ben buraya taze kuvvet koyayım, geçişi engelleyeyim. Ama bizim oyunu değiştirmemiz gerekiyordu. Son 10-15 dakika kalmış uzatmalarla beraber. 81'de yapıldı o değişiklik.
0: Evet.
2: Ya sen madem öyle oraya başka bir oyuncu al. Can'ı mesela niye hiç düşünmezsiniz bilmiyorum ki. Galiba şey demiş o bölgede basın toplantısında Arda vardı. Can'ı o yüzden düşünmedim demiş hoca. Ama kendi bölge yani forvet arkası için. Ya Can başka bir yerde de oynayabilir. Can Makedonya maçında solda da oynadı. Şimdi Makedonya maçı için bizim bu maçtaki provamız demedik mi bizim yayınladığımız maça?
0: Dedik.
2: Avustralya'ya o da beşli oynuyor falan böyle. Yani neden oynadık öyle bir takımla? Kapanan savunmalara karşı biz sette ne yapacağız? Zaten biz set oyununda sancılı bir takımız. Yani biz geçişi seven. Topu yani biz daha güçlü takımlara karşı daha farklı şeyler üretebilecek bir takımız. Çünkü bizim şu anki oyun yapımız daha çok böyle geçişlerle savunma arkasına atılacak toplar, kenardan hızlı oyuncularımızla şeyin arkasına, savunmanın arkasına sarkacağımız ataklar. Bunun üzerine ani baskılarla top çıkartırken rakibe yapılacak presler. Bunlardan sonuç alabiliriz. Peki biz böyle yapmadık ki.
0: Yapamadık.
2: Makedonya maçında böyle bir prova yapmaya çalıştık.
0: Evet.
2: Makedonya maçında bir tarafta Oğuz oynuyordu. Diğer tarafta Can oynuyordu.
0: Bambaşka bir
2: şimdi hiç onları da düşünmedik.
0: Orada işte sakat oyuncuları riske etmek istemediğini
2: şimdi o zaman şöyle maça başlangıç planınızda bu oyuncularla başlamayabilirsiniz. İnandığınız buraya kadar işte 3-4 yıldır yani aynı geldiğiniz kadroyla devam edebilirsiniz. Bunu saygıyla karşılarım. Tamam. Çünkü bir hocanın kafasında milli takım kadrosu vardır. Buna bir şey demem. Bence Montella çünkü oyuncuların form durumlarından çok milli takım oyuncusu olma vasıflarına bakıyor. Şimdi form durumlarına bakılacak olsa işte ne bileyim mesela Can Uzun'u alırsın. Oynatırsın yani.
0: Evet.
2: Hazırlık maçlarını da gördün. Hani bu Can iyi durumda dersin. Hop Can'ı koyayım dersin gibi.
0: Birbirine alışkın bir grubu bir arada tutmaya
2: o
0: çalışıyor.
2: O biraz daha onu baz alıyor. Çok eleştirmiyorum. Tekrar söylüyorum bu durumu. Hoca buna inanmıştır. Ama bu oyuncuların da bir tanesini kaldırırsın. İki tanesini kaldırırsın. Tamam mı? 4-5 tane sakatlıktan yeni çıkmış, fizik kalitesi iyi olmayan, maç ritmini kaybetmiş oyuncun olursa Avustralya takımına karşı bu duruma düşüyorsun. Yani üretemiyorsun bir türlü. Geliyorsun hop duvara çarpıp dönüyorsun. Geliyorsun duvara çarpıp dönüyorsun. Biz doğru düzgün pozisyon üretemedik ki. Ne var bizim pozisyonumuz? Bir tane işte Hakan'ın ara pasında sağdan bir oyuncumuz sarktı, orta yaptı. Kerem vurdu.
0: Abdülkerim'in ve gittiği
2: Abdülkerim'in ki pozisyon değil çok güzel bir şut.
0: Evet.
2: Çok güzel bir şut pozisyon değil o. Yani hazırlanmış böyle organize bir atakla gelişmedi. Yani bizim bir iki tane pozisyonumuz var. Onun dışında adamlar bize nefes aldırmadılar. Dönemiyorsun ki. Buradan dönüyorsun, o bir tane böyle dev gibi bir adam. Evet. Lan şuraya döneyim diyorsun, orada da bir tane öyle bir adam. Dönemiyorsun. Şimdi eğer bunu yapmaya çalışıyorsan, o savunma içinde bir kargaşa oluşturmaya çalışıyorsan, bir orada kalabalık olacaksın. İki, o işi hızlı yapacaksın.
0: Hızlı da değildik. İyi. İşin garibi.
2: Oyuncuların bak topa, şimdi iki şekilde hızlı olabilirsin. Topu hızlı çevirebilirsin.
0: Evet.
2: Sen hızlı yer değiştirebilirsin. En azından birisini yapsaydık. Hı-hı. İkisini de yapmadık.
0: Topu hızlı çeviremedik yani, çünkü kapıyorlar.
2: Biz alanı sürekli değiştirmedik. Hızlı, hı-hı, hareket etmedik. Topu da hızlı yapmadık. Paslaşmadık.
0: Paslaşamadık.
2: Bunun ikisini birden yapmazsan o adamların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsun.
0: Şimdi az önce bahsettiğiniz bir açıklama vardı. Onu da bulmuşken okuyayım. Oyuncularla ilgili Montella'nın maç sonu yaptığı bir açıklama. Kerem Aktürkoğlu sahaya ruhunu koydu, sonuna kadar mücadele etti. Can Uzun konusuna gelirsek, hı, forvet arkası oynuyor. Arda Güler'i sonuna kadar tutmak istedim. Kenan Yıldız da solda oynadı. O yüzden yer bulamadık. Daha maçımız var, değerlendireceğiz.
2: Yani maç başlangıcını Can'la başlayıp Barış'ı sağ koyabilirdi. Arda forvet arkası olabilirdi. Daha önce koydu oraya.
0: Evet.
2: Kerem Aktürkoğlu da forvet değil. O da sol kanat oyuncusu. En ileride oynayabiliyor.
0: Ama Kerem farklı hep Kerem'le başlıyor ya. Onun için
2: ya
0: bence
2: bak,
0: bir konfor.
2: Bir şey demiyorum buna. Buna bir şey demiyorum. Yine orada Kerem'le başla. Solda Can'ı oynat. Sağda Barış'ı oynat. Forvet arkasında Arda'yı oynat.
0: Evet.
2: Ya, bu da bir seçim. Yani Can Uzun sadece Arda'nın mı alternatifi bizim milli takımımızda? Ya da Kenan oynamadığı zaman ilk önce Can Uzun düşünülemez mi?
0: Düşünülebilir. Ben Deniz'i daha çok düşünür diye planlamıştım aslında. Son hazırlık maçında da onu denemesi.
2: Ya işte orada dediğim gibi kafasında bir milli takım oyuncusu kavramı var. Bunu da yadırgamıyorum. Tekrar söylüyorum. Hı hı. Formda oyuncuya bakmıyor hoca. Benim milli takımdaki oyuncu grubum diye düşündüğü bir 14-15 kişilik bir grup var.
0: Evet.
2: Öncelik bunların diyor. Hı hı. Bunlar kötü olursa oyunun gidişatına göre değişiklikler yaparım diyor. Şimdi Deniz Gül bu sene Porto'da 40'ın üzerinde maç oynadı.
0: Evet.
2: 7 tane golü var, asisti vesairesi var.
0: Şampiyon oldu.
2: Böyle ama tekrar söylüyorum. Tek başına Deniz de o 2 metrelik neredeyse oyuncular arasında bir şey ifade etmeyebilirdi. Ama bundan daha akılcı olabilir.
0: Belki de.
2: Eğer Kerem'le oynuyorsak da bizim çok daha hızlı, savunma daha tedbirini almadan ve savunmanın dengesini bozacak şekilde alanı genişletip, hücum alanını genişletip sürekli hücumun yönünü değiştirerek o dengeyi bozmamız gerekiyordu Kerem'li oyunda.
0: Yine maç içerisinde dikkat ettiğim noktalardan biri de İsmail ile İran Kunda'nın eşleşmesiydi aslında. Sanki İsmail sürekli onu tutmaya, çalışmaya yönelik hamleler
2: neden
0: yaptı. İşte bunu
2: İşte anlayamadım. O az önce söylediğim gibi. Zeki şimdi Arda ile içeri giriyor ya.
0: Evet.
2: Zeki de buradan gidiyor.
0: Hı hı.
2: Bu sefer geri dönemiyor. Oradan İsmail onun gidiyor. Bölgesini kapatmaya geliyor. Golde olduğu gibi. Şimdi oradan hep geldiler. Diğer taraftan da geldi adam. Yani bizim sol kanadımıza da geldi sonra. Şimdi bir stoperimizin biraz daha önde. Mesela ikinci golde de karşılamakta geç kaldık. Adam şeye kadar geldi. Ceza yayının bir adım gerisine. Madem öyle artık oraya kadar geldiyse ona şut attırmayacaksın. Şeyimiz arkada, ön liberomuz arkasında refakat ediyor. Yine galiba İsmail'di.
0: Evet.
2: Önde de Abdülkerim uzak kaldı, şutu attı. İlk golde de öyle. Bu sefer Meri şeyde kaldı, uzak kaldı. Buradan İsmail yine yetişemedi. Şimdi bir adam, şimdi orada sadece İsmail'i de bulmuyorum kabahati. Öndeki adamın yardıma gelmesi lazım. Savunmadaki bek çıktıysa o da yardıma gelmiyor.
0: Evet.
2: Sen buraya mı koşacaksın, buraya mı koşacaksın, oraya mı gideyim falan derken kalıyorsun. Yani biz hücum anlamında bir şeyleri yaparken savunma anlamında da aslında eksiklerimiz vardı. Şimdi biz diyoruz ki işte bak hücumda şu şöyleydi, bu böyleydi.
0: Hı hı.
2: Ya iki tane geçişten gol yedik. Adamların iki tane hata var zaten.
0: Evet.
2: Yani o zaman biz hücumu yapamadık da savunmayı yaptık mı?
0: Yapamadık.
2: Yani adamların iki tane etkili geçişi var. İkisi de gol oldu.
0: Mesela şut sayılarına bakıyorum. Arda Güler 8 şutun 3'ü isabetli. Kenan 6 şutta 0 isabet. Hakan 5 şutta 2 isabet, Kerem 3 şutta 1 isabet, İsmail'in de 3 şutta 0 isabeti var.
2: Şimdi bu tarz savunmalara şut atmak bir çözümdür.
0: Evet.
2: Ama çerçeveyi tutturmak lazım. Ama hani ben şut attılar diye ya bu şutlar neden atıldı falan diye hani düşünmem hiçbir şekilde.
0: Montella çünkü maç sonunda %70 top bizdeydi. 30 tane de şutumuz var dedi.
2: İşte bir kere şey çok yanlış bir bence değerlendirme. %70 hatta biraz daha fazla, 71 galiba.
0: Kontrol edeyim.
2: Top bizdeydi demek bu maçı anlatmaz. 72. Bu maçı %72 top bizdeydi diye açıklarsak, hı hı, ben ikinci maçtan korkarım. Bak aslında böyle enseyi karartmaya da gerek yok.
0: Evet.
2: Biz 2002 Dünya Kupası'na da Brezilya'ya yenilerek başlamıştık. Ben net hatırlıyorum. Hı hı. Yani o tabii ki böyle oynamamıştık. İyi oynamıştık. Öne falan geçmiştik. Yanılmıyorsam 2-1 bitmişti.
0: 2-1 evet.
2: Şöyle düşünelim. Son şampiyonada Arjantin, hı hı, şampiyon oldu, ilk maçını kaybetti.
0: Evet.
2: Yani daha taze hafızamızda. Dolayısıyla ilk maçı kaybettik diye karalar bağlamayalım. Fakat aynı şeyleri yaparsak farklı sonuç alamayız.
0: Evet.
2: Bunu eğer anlayabilirsek, doğru analiz edersek bugünkü maçı, hı hı, hatalarımızı, eksiklerimizi görürsek, o zaman bu bir turnuva. Yani böyle Allah yandık, bittik falan demeye de gerek yok. Biliyorum insanlar şimdi dışarıda bakın. Şöyle dışarıya gider gibi böyle gözler pörplektir herkesin şu anda. Böyle tiroid hastalarında olur, böyle gözler çıkar. Benim pagım var, onun da öyle. Herkesin böyledir gözler şimdi. Neden? Sabahın köründe insanlar kalktı büyük bir heyecanla. İşte belediyeler organizasyonlar yaptı. Parklara, evet, bahçelere gittiler. Dev ekranlar 24 yıl sonra. Çok güzel, çok keyifli bir oyun. Herkes büyük bir umutla sabahın köründe kalktı. Böyle olunca bizim her şeyi çok aşırı yaşıyoruz ya biz. Oh, falan diye baktım şimdi herkes böyle dönüyor.
0: Evet, öyle
2: baktım üzerinde böyle takım formaları, oh, milli takım formaları, herkes böyle dönüyor gözler bu şekilde. Buna da gerek yok. Enseyi de karartmayalım ama
0: doğru analiz etmeliyiz.
2: Doğru analiz edelim.
0: Mesela şimdi, bir açıklamasını daha
2: o yüzden
0: aktarayım.
2: Şeyi bitireyim.
0: Buyurun.
2: Şu Montella'nın ifadesi beni korkuttu.
0: Her şeyi denedik, gol atmayı beceremedik sadece
2: işte
0: diyor.
2: Daha korktum bak şimdi.
0: Evet.
2: Şimdi
0: ama biraz korumacı yaklaşıyor ya açıklamalarda burada, çoğunlukla.
2: Ya,
0: bence ona dikkat ediyor sanki biraz.
2: Milli takımımızı yerden yere vuracak halimiz
0: tabii
2: yok.
0: Ki.
2: Milli takımımız son iki büyük şampiyonaya katılarak önemli iş yapmıştır. Montella da keza aynı şekilde hem Avrupa Şampiyonası'nda, evet, hem Dünya Kupası finallerinde olmak bizim adımıza başarıdır. Başarı istikrarını yakaladık. Biz bu anlamda doğru iş yapan bir milli takımımız var. Biz bunu hep vurguladık, alkışladık da. Şimdi burada bir maçta yenildik diye Allah şöyledir, böyledir diyecek değiliz. Ama bu maç özelinde söylenmesi gereken şeyleri söyleyelim ki ondan sonra tarihe not düşülmüş olsun. Ve bekleyelim biz de milli takımımızın karar vericileri doğru analiz etsin diye bekleyeceğiz. Burada insanlara da belki söylediğimiz bir iki şey, onlar da düşünüyorlardır zaten buna yakın şeyler. Onların kafasında da bir yol açar. Onlar da hani bu doğrultuda bazı beklentiler içinde olabilir. Bizim %72 topla oynamak bir iyi oyun göstergesi değildir. İyi oyun daha doğru bir ifadeyle doğru oyun göstergesi değildir. Her maçın farklı bir hikayesi var. Avustralya karşısında %72 topla oynamak beklenmedik bir durum değil ki zaten.
0: Evet.
2: Ama ne kadar efektif oynadık? Yani bu topu hangi alanda ne kadar oynadık? Sahanın hangi bölgelerini ne kadar kullandık? Attığımız şutların kaçı isabetliydi? Ne kadar faul yapabildik biz? Biz 4 tane mi ne faul yapmışız galiba ya bir ara? Öyle bir bakalım, şey duydum. Şimdi
0: evet, biz 4 faul, onlar 12.
2: Ya olacak şey mi? 4 faul ne ya? Buyur geç. Yani biz şurada oynasak biz daha çok faul yaparız ha adamlara. Yani en azından bir dirsek falan atarım, bir şeyler yaparım.
0: Normalde
2: yani.
0: Normalde de böyle fiziksel 4, oynayabiliriz aslında.
2: Neden oynayamıyorsun? Yeterli değil ki fizik kalitemiz. 5 tane oyuncumuz sakatlıktan yeni çıkmış.
0: Evet.
2: Şimdi temaslı oynayacaksın böyle takımlara karşı. Hı hı. Adama at bir tane dirsek. Ya gitmeye çalışan o işte golü atan oyuncuya mesela. At iki tane dirsek. Golden önce seni zorladığı bir tane pozisyon var. Çıkar gibi yaptı. At bir dirsek. Korksun adam ya.
0: Bu konuda bu acaba çok basit bir şey. Uyarı yapılmış
2: hani
0: olabilir mi?
2: Hani şey falan da değil yani. Aa bak neler söylüyor. Dirsek at diyor. Yok arkadaşlar böyledir.
0: Şimdi turnuva başladığından beri böyle çok kolay sarı kartlar, kırmızı kartlar da çıkıyor. Mesela Paraguay Amerika ile oynadığı maçta 5 sarı kart gördü. Şimdi onlar için de son maç belki bizim maçımız biraz tehlikeli geçebilir. Acaba bu konuda bir uyarı mı olmuş olabilir milli takımımıza?
2: Valla bu da abartı ama. Yani 4 faalde maç bitirmez.
0: Evet.
2: Yani bu salon futbolu gibi olmuş biraz. Yani biraz daha temaslı oynamamız, hı hı, bu adamları biraz daha ürkütmemiz lazımdı. Bizim fizik kalitemiz hiçbir şekilde buna yanaşamadı. Bu da sıkıntı. Ya bunları doğru görürlerse eğer bunu görmeyecek de bir şey yok. Dediğim gibi çok olağanüstü bir şey de söylüyor değiliz yani. Bak düşündüm bunları buldum falan durumunda da değilim. Herkesin gördüğü şeyi biz de burada asbel kadar söylüyoruz. Diyorum ki eğer doğru analiz ederlerse ikinci maçta Paraguay'da bak şimdi 4-1 ya mağlup oldu değil mi Amerika'ya?
0: Evet.
2: Ne düşünüyor Paraguay? O da bizim gibi ha diyor. Ben de bunları yenersem
0: şimdi onlar
2: bak,
0: nasıl mutlu olur?
2: İkinci çıkabilir. Yenilirsem de gittik diyor şimdi.
0: Evet.
2: Öyle değil mi?
0: Bütün reaksiyonu belki de bizim maçımızda gösterecek.
2: Ya başka ne yapsın? Yani ben bunu yenersem ben ikinci olurum ya diyor.
0: Evet.
2: Belki de zorlarım diyor. Belki bir bakarım diyor. Şimdi ben bunu düşünüyorsam o da düşünüyor.
0: Tabii.
2: Paraguay'daki Ender Bilgin de oradaki Paraguay'daki Demet'le beraber program yapıyorlar şu anda. Onlar da bunu konuşuyor. Şimdi bu Türkiye'yi diyor orada böyle yenerse diyor bizimkiler diyor. Onlar da bunu konuşuyor yani.
0: Mesela maç öncesinde özellikle Amerika basınına, Avustralya basınına çok böyle sıklıkla baktım acaba bizimle ilgili böyle en korktukları nokta ne olabilir diye. Mesela sadece hücum hattımızın çok güçlü olduğundan bahsediyorlardı. Sürekli Kerem, Kenan, Barış, Hakan bu isimler konusunda çok fazla önlem almaları gerektiklerini söylüyorlardı. Ama bizim aslında büyük problemlerimizden biri de savunmaydı baktığımızda.
2: Biz sevgili Demet savunma yaparak pek maç kazanabilen bir milli takımımız yok.
0: Evet.
2: Öyle bir takım değil.
0: Rakipler de bunu biliyor.
2: Biz savunmayla olmadı mı aldığımız puanlar kazandığımız maçlar oldu seyrektir.
0: Hı hı.
2: Ama biz hücum fonksiyonlarımızla maç kazanabiliyoruz. Zaten bizim genellikle takımlarımızla kulüp takımlarımızla çok aman aman böyle iyi savunma yapabilen takımlar değildir. Hücum, hı, aksiyonlarıyla sonuç alır. Dolayısıyla bizim savunmada bazı sıkıntılarımız var. Şimdi örneğin ben Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ikilisinin de belli pozisyonlarda yani isim veriyorum da stoper tandem olduğu için ağır kaldığını görüyoruz. Şimdi bunlardan birinin mutlaka ikinci hamleyi de yapabilmesi lazım.
0: Evet.
2: Ben o yüzden acaba demiştim mesela Ozan falan da düşünülebilir mi? Biraz daha çünkü Merih'in de oynamadığı
0: gidiyor
2: maçlar vardı. Biraz daha hamleli oynar. Yani bazı farklı şeyleri düşünmek lazım. Montella'nın da bu bir turnuva. Mutlaka yani işte dediğim gibi Paraguay tarafı da bizi düşünüyor. Montella da ikinci maç için ayrı bir hikayesi olacağını bilerek farklı bir planlama yapacaktır.
0: Evet.
2: Ben çok daha farklı, çok daha işin öneminin bilincinde daha doğru oyunla sahaya çıkacak bir milli takım bekliyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani bizi izleyenler de işte bugün çok üzülenler de doğaldır üzülmek.
0: Hı hı.
2: Bunu bir kenara koysunlar. Biz önümüzdeki cumartesi bağlıyor değil mi? Tabii. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Daha farklı bir milli takım göreceğimize inanıyorum ben.
0: Peki birazdan grubumuza da bakacağım ama siz az önce enseyi karartmamalıyız dediniz,
2: evet,
0: ya.
2: Evet.
0: Şöyle ben de bir baktığımda katıldığım son 9 büyük turnuvanın 8'ine yenilgiyle başlamış.
2: Tabii bir Gürcistan'ı yendik geçen şeyde işte turnuvada.
0: Evet, sadece Euro 2024 ondan önce hepsinden mağlubiyetle, evet, ayrılmışız ilk maç olarak.
2: Evet, yani kimisinde sonra hiç puan alamadan bitirdiğimiz de oldu.
0: Evet oldu.
2: Kimisinde dünya üçüncüsü.
0: İyi de gittik aynen öyle.
2: Dolayısıyla İyi başlamak bu tarz turnuvalara, hı hı, çok önemlidir, çok güzeldir. Hele böyle üçüncülerin de en iyi üçüncülerin de devam edebildiği bir matematikte kimi zaman sizi 4 puan rahatlıkla götürür. 3 puan bile iyi averajla götürebilir. O yüzden iyi başlamak, galibiyet almak çok değerliydi. Şimdi biz biraz o anlamda sıkıntıya soktuk işi.
0: Buru rica edeyim bu arada yönetmenimiz Oğuz'dan. Siz devam edebilirsiniz.
2: Yani şimdi biz Paraguay'ı yensek mesela ya 3 puan. Ulan bak şimdi Paraguay sıfırda kaldı. Amerika Paraguay maçı Amerika Avustralya maçı. Amerika orayı da kazanırsa 6 yapacak. Avustralya 3 puan. Bu sefer Avustralya Paraguay Avustralya oynayacak biz Amerika ile oynarken. Atıyorum Amerika 6 puanla bizim maça gelirse belki biraz daha frene basarak oynayabilir. Oradan bir puan alırsın falan, böyle matematikler yapacağız. Ama bizim her şeyden önce ilk maçı düşünmemiz, Paraguay'ı her şekilde yenmemiz lazım.
0: Evet, kesinlikle.
2: Yani biz bu grupta birinciliği biraz zora soktuk da bu skorla. Ama ikinci olup çıkmak turnuva ağacının kalan bölümü için bizi bir yerlere taşıyabilir. Üçüncülükten biraz daha sıkıntılı bir yol olur. Diğer alternatifi düşünmek bile istemiyorum.
0: Peki gruptaki 3 rakibimiz için tabii maçlar başlamadan önce en zayıf halka olarak bizim ilk yenebileceğimiz takım olarak kimi düşünüyordunuz?
2: Aslında Avustralya'yı düşünüyordum.
0: Ben de.
2: Yani şimdi bugün işte Feyenoord'da oynayan o sol bekleri var. Örneğin forvetleri Championship'te oynuyor. Ya böyle bakıyorum oyuncu değerlerine vesairelere de. Bir Parma'da oynayan bir bekleri var yine, sonradan çıkarttı onu.
0: Evet, Sirkati.
2: Stoperleri öyle. O da Championship'te oynuyor. Yani dünya piyasası, Avrupa piyasasında, futbol piyasasında böyle çok, dedim ya daha önce söyledim işte Viduka'lar, Kewell'lar falan seviyesinde bir takımdan İyiler. Bahsetmiyorduk Avustralya için. Paraguay milli takımının da hani bizim çok hoşlanmayacağımız bazı meziyetleri var. Bunlardan biri de sert oynamak.
0: Evet. Grubun yani, en sert takımı diyebilir miyiz?
2: O yüzden orada bir sıkıntımız var. Amerika Birleşik Devletleri tanıdığımız da bir takım. Yani geçen sene de biliyorsun onlarla bir hazırlık maçı yaptık. Orada bayağı eksiklerdi. 2-1 kazanmıştık ama yani biz de yayınladık. Hazırlık maçlarını gördük, Almanya maçındaki performansını gördük, işte gruptaki ilk maçında daha net bir galibiyet aldı onlar. Ev sahibi olmanın da bir avantajı var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu grupta şu ilk maçlar sonunda birincilik için en güçlü aday durumuna geldiğini belirtebiliriz.
0: Bu arada Avustralya'nın MLS'de oynayan çok fazla oyuncusu var. Yani aslında var. Oradaki iklime, saate çok var. Alışkın oyuncular. Biz orada da belki biraz düşmüş olabiliriz.
2: Onun da sıkıntısı var, kabul ederim. Bunu da kabul ederim ama MLS'de şöyle oynanıyor oyun. Sen oradasın, ben buradayım. Oradan geçiyor adam, oradan gidiyor. Savunma falan yok. Hiç öyle şey, direnci yok. Biz şimdi ben o yüzden çok garipsedim. Yani biz çok daha Avrupa futbolunu temsil eden bir takım olarak çok daha temaslı, çok hızlı. Daha net, hızlı, böyle sert, fizikli bir oyun oynamamız beklenirken Avustralya takımı senin dediğin gibi büyük bir bölümü MLS'te, bir kısmı Championship'te. Yani bize göre daha fiziksel oynadılar. Ya bizim biraz rakibe sorun çıkartmamız lazım. Sorun çıkartabilecek oyuncularımız var. Sorun çıkartabilecek, oyun bütünlüğünü de sağlayabilecek bir potansiyelimiz de var. Paraguay maçı bizim için artık bundan sonra hedef maç. Tekrar söylüyorum, enseyi de bütünüyle karartmayalım. Paraguay karşılaşmasını kazanırsak o zaman ikinci maçlardaki duruma göre bambaşka bir matematik önümüzde olabilir. Bugün bu kadar üzülmeye de gerek yok. Paraguay maçını kazanırsak yaşasın işte o bizim milli takım falan demeye de gerek yok. Turnuvalarda adım adım gideceksin. Yani şimdi doğru analiz etme zamanı. Doğru analiz etme
0: zamanı. Önümüzde Paraguay'ın oynadığı çok yakın bir zamanda da artık bir maç var, Amerika maçı. Evet. Ona göre bir plan yapalım.
2: Yani bizim milli takımımız mutlaka işte Montella bu akşamdan itibaren hem kendi oyunumuzu hem zaten rakibi de seyrettiler, hem onları hem yapılabilecekleri bu akşamdan itibaren kurmaylarıyla birlikte masaya yatıracaktır. Ben çok daha iyi bir ikinci maç bekliyorum. Milli takımımızdan da galibiyet bekliyorum. Doğru bir analiz ve doğru çıkarımlar yaparak bu noktaya gelmemiz çok da zor değil zaten.
0: Şimdi maçlardan önce yapılan açıklamalar da çok fazla dikkat çekiyor Ender Bey'in ki Avustralya'yı hatırlarsınız. Paraguay takımında da teknik direktör Gustavo Alfora grubun en zayıf halkası biziz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Böyle biraz daha naif bir açıklaması vardı.
2: Ben bu tarz açıklamaları hiç sevmem.
0: Ben de.
2: genellikle rakibi böyle biraz daha gardını düşürecek. Ya işte ben nasıl olsa kazanırım dedirtecek şeylerdir bunlar. Profesyonel futbolcular ya da rakip teknik adamlar tabii ki bu tuzağa düşecek durumda değiller. Ama bazen bir an için bile oyuncunun aklında bu dolanırsa bir anlık dalgınlık, küçücük detaylar kimi zaman büyük felaketlere sebep olabilir. Evet. Büyük sonuçlar doğurabilir. O yüzden o ufacık söz sizin kafanızda şöyle bir dönse bile bir an için büyük bir hataya yol açma ihtimali var. Biz yüksek konsantrasyonda rakibi o anki en güçlü rakibimiz olarak görerek oynamalıyız. Bu seviyeler böyle. He bak şunu da belirteyim. Diyorlardı ki işte Dünya Kupası şöyle. Ben orada da farklı düşünüyorum. Bana göre Avrupa Şampiyonası'nda olmak Dünya Şampiyonası'nda olmaktan daha zor. Dünya Şampiyonası'na gitmek zor. Dünya Şampiyonası'ndaki rakipler daha zor değil.
0: Evet haklısın.
2: Nedense o da çok basit bir matematik. Dünya Şampiyonası'na Avrupa'dan 14 takım gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na 24 tane Avrupa takımı var.
0: Evet.
2: Yani Dünya Şampiyonası'na bizim gitmemiz o 14'ün içine girmemiz gerektirdiği için çok kolay olmuyor. Hı hı. Ama Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipler Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplere göre daha güçlü oluyor.
0: Doğru.
2: Ama bu seviyelerde, bu turnuva atmosferinde her maçta iyi oynamalısınız. Her maçta belli bir çizginin üzerinde kalmalısınız. Hı hı. Her maçın ayrı bir senaryosu olduğunu unutmamalısınız.
0: Paraguay ile ilgili yine ilginç bir bilgi. Dünya Kupası'nda katıldıkları günü ülkede resmi tatil ilan etmişler. Yani ne kadar buna hevesli ve yürekten inandıklarını da bence burada görüyoruz.
2: Biz de LGS sınavının tarihini değiştirdik.
0: Evet doğru. benzer şeyler aslında.
2: Tabii.
0: Yani, çok yürekten istemek biraz reaksiyonun yanında getirir.
2: Tabii bizim gibi işte böyle sıcak kanlı insanların olduğu ülkeler bu tarz sevinçleri, bu tarz olayları çok büyük bir motivasyonla takip ediyor.
0: Tabii.
2: Biz de öyle bir ülkeyiz. Duygularımızla çoğu zaman hareket ediyoruz ama duyguların yanına aklı da koymak lazım. Aklın yol göstericiliğinden de yararlanmak lazım.
0: Duygusallığımız bu kadar dışarıdan belli oluyor mu? Çünkü Avustralya milli takımı direkt bunun üzerinden bir basın toplantısı yaptı. Çok duygusallar, çok kırılganlar dediler. Bu kadar belli ediyor muyuz bu durumu?
2: Ediyoruz. Ediyoruz.
0: Bu büyük bir dezavantaj mı?
2: Çok iyi bir şey değil.
0: Evet.
2: Çok iyi bir şey değil. Bu tarz işlerde çok iyi. Yani bunlar profesyonel işler. Hı hı. Profesyonel hayatta da belli bir yere kadar duygusallığa izin var. Daha analitik düşünmeye, sonuç odaklı düşünmeye, farklı sonuçları analiz etmeye ve doğru çözümü bulmaya ihtiyaç var. Profesyonel hayat böyle.
0: Peki birkaç dakikam kaldı. Gruptaki bir puan durumuna da bakalım son kez. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili şunu sormak istiyorum. Paraguay maçı biraz tedirgin etti mi sizi? Şu anda 3'er puanlı Amerika ve Avustralya var ilk sırada. Türkiye'nin puanı yok. Paraguay'da son sırada.
2: Ben
0: onların da puanı
2: açıkçası
0: yok.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden net bir galibiyet bekliyordum. Turnuva başlangıcını böyle ev sahibi ülkeler biraz da o oluşan havayla güçlü başlangıç yapmak isterler. Amerika Birleşik Devletleri takımı ne oynadığı belli bir takım. Onların eksikleri yok mu? Onların mesela savunma, onların da o üçlü savunma oynuyorlar. Özgüvenli oynuyorlar. Mesela onlar biraz daha savunmada eksik yakalanabiliyor. Bizim için orada farklı opsiyonlar var. Mesela onları ön alan baskısı yapmak sonuç almanızı sağlayabilir. Bizim yayınladığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk maçı Senegal maçıydı yanılmıyorsam. Çıkışta 2-3 kere çok ciddi top kaybettiler. Bir tanesinde gol yediler. Sadece o maça özgü bir durum değil bu. Amerika Birleşik Devletleri güçlü ön alan baskısında savunmada problemler yaşayabilen bir takım. Topla birlikte çıkarken toplu oynamayı seven, farklı hücum aksiyonları olan, Hücumda da iyi oyuncuları olan.
0: Evet. Gizlici de bir hat.
2: Yani Pulisic falan da bayağı kendi takımında çok böyle iyiydi. Oynamıyordu. Bayağı iyi oynuyor şimdi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri evet bu takımlara göre daha bir takım.
0: Evet.
2: Ama yenilmeyecek bir takım değil. Yani onun da zaafları var. Her takımın olduğu gibi.

0: Ay yıldızlarımız Dünya Kupası'nda, tüm detaylar Aspor'da.
1: Vuruş ve gol!
0: Kupaların kupasında milli takımın maç özetleri bu ekranda. Bizim çocukların golleriyle coşacağız, milli heyecanı beraber yaşayacağız.
1: Topalarda gol!
0: Gün boyu Dünya Kupası'ndan özel haberler, milli takımdan son bilgiler, ay yıldızlılarımızın maçlarının öncesinde, devre arasında ve sonrasında kupaya özel programlar.
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Milli takımın maç özetleriyle Dünya Kupası heyecanı Aspor'da yaşanacak.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözle rakipte penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Neyo.
1: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
3: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
3: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
3: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.

0: saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
2: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe cezalarını bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe.
1: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
2: Balde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani... Penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sektiğini düşündüm de penaltı gibi duruyor.
2: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe, Szczesny'yi inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
2: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalarını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
2: Sarı, evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu.
3: La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
4: Gol geldi.
3: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha atışılımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
3: Şimdi yine savunma arkasına, yine Baena hareketlendi, bir hata, Baena geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia, Olmo, Olmo, şık hareket, Olmo, Olmo yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford Oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hans Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González.

0: Pası. Şimdi Bayena çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann. Gerçi offside bayrağı havada ama.
1: Bitiremiyor mu?
0: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol, Giuliano.
1: Of. Gol olması lazım.
0: Giuliano Simeone 1-0.
1: Muhteşem bir gol.
0: Savunma arkasına. Çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford, Rashford pası olmuyor. Rashford tekrar gol pozisyonu, Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek.
1: Ya da evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstehsi bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet,
0: yani sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal! Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi. Gavi, Pedri'ye. Pedri, daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo, ooo, bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü
1: acayip
0: Lewandowski için ama.
1: Acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perde Marcus Rashford'un frikiği atıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Maçtaki ilk büyük fırsat 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da.